0: Halim?
1: Ferda? Nasılsın?
0: İyi, sağ ol, sen?
1: Sana.
0: Ne bu?
1: Patlıcanlı kebap. Acısı yeşili boldur. Ustası da bizim oradan ha.
0: Bizim oradan mı?
1: He.
0: Halim, ben de sabahtan beri kebap diye diye... Ay, nereden bildin canımın çektiğini, kurban olayım.
1: Böyle içime birden doğuverdi.
0: Sağ ol. İçeri gelmek istersen.
1: Yok. Ben gelmem. Sana afiyet olsun. Selam söylersin herkese.
0: İyi o zaman.

Of, mis gibi kokuyor. Ay, otele 10 dakika geç gitsem zaten yarım saatte orada olurum. Allah'ım. Ay Halim, Halim ne suşisi. İşte bak, bu adam benim kalbimden, gönlümden anlıyor.

0: What am I even doing?
1: Alo, Halim'cim. Yok yok, ben de onu diyecektim, yiyorum şu anda. Halim, vallahi ne diyeyim, içime okudum. Vallahi billahi tam bizim oraların kebabı. Çok lezzetliymiş, çok sağ ol canım benim.
2: Ya, ne demek Ferda? Afiyet olsun. Sağ ol.
3: Nasıl geçti habersiz? Can! O güzelim yılların. Gel oğlum gel. Şunu bak çeviremiyorum. Geç şunu dayına yardım et bak. Ortadaki ha.
1: Şunu?
3: Ha musluk tarafına doğru. Böyle. Çevir. Tamam. Can. Bu gece Melih ablanla beraber baş başa kutlama yapacağız.
1: Biz?
3: Yarın da hep beraber. Bugün aramızdaki buzlar kırılsın.
1: Ben de doğum günü hediyesi aldım.
3: Hediye? Ne aldın?
1: Sürpriz. Cabbar dedem hiç kimseye söyleme dedi.
3: Cabbar dede? Ulan o Cabbar dede ne kadardır biliyor musun? Bir tek sana kıyamıyor Can.
1: Beni yogaya da götürdü.
3: Yoga? Cabbar dede.
1: Gerçekten?
3: Hey gidi Cabbar ağa ya. Can. Bu gece dayına dua et olur mu oğlum? Bu gece çok ama çok güzel geçecek ha. Melih ablanın hayatı boyunca unutamayacağı bir gece olacak ha aslanım.
1: Tamam.
3: Oh benim güzelim. Canım ciğerim ben. Oğlum.
4: Bu işi bitirdin Aziz. Rüzgar senden yana. Hadi aslan.
1: Of, hadi be kardeşim, hadi ama yürü ya. Alo.
5: Ha ablam neredesin?
1: Seyhan'ım gidiyorum, yoldayım gülüm.
5: Şimdi mi? Ya abla deli misin, ben seni ablamın yanında sanıyorum.
1: Seyhan tamam işte geç kaldım biraz ama gidiyorum, kebaplara takıldım, ne yapayım?
5: Kebaba mı takıldın? E sürpriz.
1: Gidiyorum, yetişeceğim, merak etme. Ablamın kabakları yetiştireceğim ben. Tamam mı? Gitmez o bir yere Seyhan ya, tamam. Tamam gülüm, hadi Seyhan hadi. Hadi kardeşim hadi.
6: Hadi iyi akşamlar Özcan.
7: Geri gelecek misiniz Melih Hanım?
6: Yok gelmeyeceğim. Hadi.
7: Alo, Aziz Bey ben Özcan Efendi. Melih Hanım şimdi otelden çıktı.
8: Tamam Özcan, peşlerinden ayrılmıyorsun. Gittiği her yere haber vereceğim. Aferin oğlum.
9: Melih Hanım otelden çıkmış.
7: Biz nereye?
9: Peşinden gidiyoruz oğlum. Bu akşam bu iş bitecek.

0: Abiniz gelir gelmez bana haber vereceksiniz, tamam mı?
1: Tamam.
0: Yarın dayı sabah bir yere gitmek yok. Oturacağız, konuşacağız erkinde.
2: Dayı çok yakışıklı olmuşsun.
0: Yok ya. Olmuş muyum canım?
1: Doğum gününü bizim için de kutla dayıcığım, tamam mı?
2: Yarın hep beraber parti yapacağız.
0: Tamam, şimdi siz yemeğinizi yiyin, erkenden yatın, tamam?
2: Tamam.
3: Bu ne dakikalar?
1: Feride ablayla konuştun mu dayı?
0: Yok canım ciğerim, o işi Seyhan halledecek. Artık kavaklarda buluşacağız.
1: İyi şansla.
0: Sağ ol ciğerim. Bir de şu Ali Yiğido'yu getirdim diye haber etsin.
1: Edecek dayı, merak etme sen, edecek.
0: Hadi geç kalmayalım, yolumuz uzun, hadi.

0: Nurcan. Bırak gideyim, parayı alayım.
1: Ya gidersen bırakmaz.
0: Ya bırakır.
1: Ya Yiğit ya.
0: Adam buraya kadar gelmiş.
1: Gidersen beni burada bulamazsın.
0: Nurcan.
1: Ya babam beni öldürecek. Çeker giderim, çok ciddiyim.

0: Hanımefendi buyurun, hoş geldiniz.
1: He, bana bir çay.
0: Çay başka?
1: O kadar.
0: Başka gelecek var mıydı?
1: Yok, bu kadar.
2: Aşağıda değil mi?
3: Yok, çıktı.
2: Çıktı mı? Nasıl çıktı? Usta nereye gitti?
3: Bilmem, bir şey söylemedi.
2: Allah! Ay, ben mahvoldum.
3: Feride, pasta.
2: Pasta? Abim, ay ben bunu yardım et, arabaya kadar.
4: Aziz Bey, köprüyü geçtikten sonra sağdaki ilk kafe.
5: Volkan! Sağdaki ilk kafe diyor oğlum.
6: Özcan'ı gördüm Aziz Bey.
7: Çok kalacak mısın Aziz abi?
5: Kalacağım Dalat. Araba seni bıraksın, sonra gelir beni alır.
7: Tamam, hadi iyi şanslar.
8: Yengem geliyor değil mi? Sana
9: geliyor.
8: Ne
9: ya, geliyor. Yolda bir yere takılmış. Ben kızı getiririm. Kardeş ha, onu sarmala, sarmala, sarmala.
2: Yasin ustam, gözünü seveyim, dikkat. Hah. Ama. Abicim, sen gideceğimiz yeri anladın değil mi? Kabaklara götürüyorsun pastayı.
6: Yaşar yesin oraya.
2: Hah, aynen öyle. Zaten Samim abi seni orada bekliyor olacak abi. Ben de geliyorum. Acele et, kurban olayım. Hadi.
6: Tamam abi.

0: ablam ya. Her şey berbat etti.
1: Milli abla nereye gitmiş?
0: Bilmiyorum hayatım işte. Feride ablan arıyor.
2: Dayıma haber versek mi?
0: Yok, bir yarım saat ver, bulacağım dedi. Biraz geçsin zaman. 40 yılda bir ablamızın yüzü gülecek.
2: Yok, Feride abla bulur ama.
0: Niye kaçırıyor Eda? Yeme kebabı. Yeme. Bir gün yeme. Ne olacak yani?
3: Uf, Allah beni nasıl biliyorsa öyle yapsın ya. Ne acelesi var kebabın? Önce ablanı al sonra ye, değil mi? Ama aptal Feride, aptal yani. Allah'ım ne olur ya, şurada bir bankta oturuyor olsa ablam. Allah'ım ne olur yani, kıyma şu garibe, kurban olayım. Alo.
4: Feride selam, Talat.
3: Efendim Talat.
4: Aziz abi Rumeli Hisarı'ndaki kahveye bıraktık da. Ablan Aziz abiyle olduğuna göre akşam hala meşgul müsün diyecektim.
3: Ne? Ablam mı? Aziz abi ne kahvesi, ne diyorsun Talat?
4: Rumeli Hisarı'ndaki kahve sahilde. İstanbullular bilir dediler ama.
3: Kahve mi?
4: Feride?
3: Tamam sağ ol Talat'cığım.
4: Görüşüyor muyuz?
3: Talat şimdi ben hiç müsait değilim. Biz sonra konuşsak olur mu, tamam mı? Konuşuruz sonra, çok sağ ol. İyi akşamlar. Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım ben?
1: Seyhan abla, Melih abla hala gelmedi.
0: Biliyorum Mertcan'cığım, biliyorum hayatım.
2: Dayıma haber verecek misin?
0: Vereceğim artık, başka çarem yok. Ha abla.
1: Melih abla mı?
0: Oh, neredeymiş?
2: Feride abla bulmuş herhalde.
0: Aziz abiyle mi? Aziz abinin nasıl haberi olmuş bundan? Abla Samim abi kavaklarda bekliyor, ona ne diyeceğiz?
3: Ben söyleyeceğim Seyhan'ım. Yani bilmiyorum ama bir şekilde söyleyeceğim ama. Seyhan bak bana bağırma. Nereden bileyim ben Aziz Bey'in yanında ne işi olduğunu? Bilmiyorum ama konuşacağım, söyleyeceğim şimdi. Hadi. Uff, eşhedü en la ilahe illallah.
5: Şey Allah'ım yarabbim. Şunları şık şık şık şık yanıp sönecek dedim. Modülatör olacak. Buraya bak. Yapamıyorlar.
6: Samim abi daha çok bekler miyiz?
5: Ya yolda geliyorum. Peri kız alıp getirecek. Onu takılmış bir yere. Mıs mıs. Ekstrası varmış da. Zaten heyecan içindeyim. Jetli Salih.
7: Samim abi.
5: Oğlum bu pastanın sende ne işi var?
7: Feride gönderdi.
5: Allah Allah. Alo. Efendim peri kızı.
3: Samim abim. Sana bir şey söyleyeceğim ama çok kızacağım.
5: Hayırdır?
3: Abim, ablam şu anda sahilde bir kahvede oturuyor.
5: Ya al getir, ne? Ya ne yapıyor el alemin kahvesinden?
3: Abim bilmiyorum Samim abim. Yani getireceğim getireceğim ama şu anda Aziz Bey yanında.
5: As!
3: Ablamın bir şeyden haberi yok Samim abim. Yani galiba takip edilmiş. Ama alıp getireceğim. Tamam mı abim? Alo, Samim abi.

0: Çok güzel. Ali abi de gitti. Şimdi ne yapacağız?
1: Abla, sana dayak öğreteyim mi?
2: Yok ablacığım, sağ ol.
1: Sence dayım beni yılkı kurusuna gönderir mi?
2: Bilmiyorum, onu sabah konuşursunuz.
1: Sabah da akşam olsun demiştiniz.
2: Alo. Efendim Ali abi. Yo, gelmedi. Senin yanında değil mi?
1: Abla, ne oluyor?
2: Nasıl yok Ali abi? Tamam. Tamam, konuşuruz, bekliyoruz.
1: Abla, ne oldu?
2: Yok bir şey ablacığım. Hadi bakalım, sen uyu artık. Sabah da erken kalkacaksın. Hadi. Hadi bakalım.
1: Yok. Yok, kayboldu. Yok.
3: Şimdi Aziz Bey, yani kusuruma bakmayın ama ben kapıyı çekip çıktım. Hayır, kimsenin de bir malumatı yok, yani kimse bilmiyor ben neredeyim. Siz beni nasıl buldunuz?
4: Kalbimin sesini dinledim Mela Hanım. Bugün sizin doğum gününüz. Benim için de kıymetli bir gün. Yani olacak. İnşallah.

0: Ferda, hayırlı akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Ne oldu öyle kaşların çatık?
1: Yo, öyle biraz canım sıkıldı.
0: Kebabı beğenmedin.
1: Yok canım, kebabı çok beğendim, harikaydı.
0: Ne o zaman?
1: Öyle. Bir çuval inciri berbat ettim.

0: Bak bu konuda seninle yarışırım ben Ferdi. Yarışırım da sen akıllı kızsın. Böyle kolayla berbat etmezsin hiçbir şey. Ben tepsiyi almaya geldiydim de.
1: Tabii getireyim.
0: He.
2: Sana bakış

0: Ya bitirmediysen ya akşam akşam iş çıkartmasaydım şimdi sana.
1: Yok canım, bitirmez olur muyum? Hepsini yedim vallahi halime.
0: Afiyet olsun Berde.
1: Tekrar sağ ol.
0: Sana yemek yakışıyor yani. Her şey yakışıyor sana. Ben gideyim mi ya? Ben git. Hadi, hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar.

0: Melih Hanım. Şimdi burada kuru kuru çay. Böyle önemli bir günde.
1: Yok Aziz Bey. Ben zaten buraya kafamı dinlemeye geldim.
0: Kebap isteyeyim.
1: Nereye ya?
0: Buraya. Volkan'ı ararım, hemen getirtirim.
1: Yok yok yok yok.
0: Turunç getirttim Adana'dan. Kebap isteyeyim ha, acılı acısız nasıl dersen.
1: Ya Aziz Bey, ben hiçbir şey istemiyorum sizden. Hayır, ben artık doğum günüymüş, yılbaşıymış, böyle şeyler kutlamak hiç içimden gelmiyor yani.
2: Ali abi, yok ne demek?
3: Yok işte, hiçbir yerde yok.
2: Geç oldu, nereye gider bu çocuk? Dayıma haber verelim.
3: Bir dur, bir dur.
2: Nasıl duracağız?
3: Onlar buluştular mı?
2: Yok, onların işi de karıştı.
3: Ya zaten adamcağız kendi derdiyle uğraşıyor.
2: Ya Ali abi. Baktım ben.
4: Bu gece buradayız yani. İyi, en azından yalnız değiliz. Yani ben değilim. Sen varsın.

0: Yani abla bravo sana. Bir tepsi patlıcanlı kebap için yani her şeyi mahvettin.
1: Seyhan tamam haklısın. 100.000 kere haklısın. Nefsime hakim olamadım.
0: Yok artık araları hayatta düzelmez. Sami abiye de söylemişsin.
1: Ne yapayım, adam gitmiş kabakların ortasında bekliyor. Pastayı da yollamışım. Yalan mı söyleseydim Seyhan, ben ne yapsaydım?
0: Vallahi iki tane yol var. Ya Sami abi bu sefer hakikaten kıyametleri kopartacak. Ya da artık ablamın hiç yüzüne falan bakmayacak.
1: Bakar Seyhan, niye bakmasın?
0: Ne yapacağız şimdi?
2: Mel Hanım, şimdi böyle şeyler biraz insanın moral manıyla alakalı. Niye dersen, ben de pek meraklısı değildim. Ama değil mi ki ben seni tanıdım? Sen benim dünyama güneş gibi doğdun. İnanmazsın, artık Allah'ın gününü kutlamak istiyorum. Öyle içim kıpır kıpır. Benim için tek sen mutlu ol.
3: Hadi dayı, hadi dayı.
4: Yok, zaten açmıyor.
3: Bir daha denesen.
4: Veda tamam, kendimiz halledeceğiz.
3: Nasıl halledeceğiz Ali abi?
4: Bilmiyorum.
3: Birkaç saat önce iyiydi.
4: Evet, kendi aradı, parayı istedi.
3: Ya bu sırada başına bir şey geldiyse?
4: Seyhan'a söyle, ben geliyorum.
3: Nereye?
4: Polise.
5: Aziz Bey, bakın siz çok kibar bir insansınız, sağ olun ama... Lakin...
2: Mel Hanım, ben dirayetli bir adamım. Sabretmeyi de bilirim. Buralara, bu makamlara hep öyle geldim. Sen bana de ki... Bir yıl. De ki bir ömür. Ben gene sabredeceğim. Bak, sana ne diyeyim? Bu hayta samımın ipiyle kuyuya inilmez. Bırak, vazgeç. Belki bugün der, ama gün gelecek, benim sevdam da seni saracak. Saracak Mel Hanım. Buraya yazıyorum. Seni saracak.

0: Ömrümde hep seni sevdim Meliha.
1: Gene de seveceğim şu kahpe dünya dursa da. Lakin bu sevda beni, bu sevda beni yaksa da yıksa da. And olsun, and olsun bir daha çıkmam karşına. Yaş günün kutlu olsun Meliha.

Aziz Bey, kusura bakmayın. Hani siz bana demiştiniz ya, o haytanın ipiyle kuyuya inilmez diye. Varsın inilmez. Benim gözüm o kuyudan başka bir kuyu görmüyor.

0: Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yer ise Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edmund Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.
1: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her sorumuz 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım hangi yarışmacımız en çok cevabı verebilecek? 3. etap butonların devreye girdiği, mücadelenin arttığı 3. etapta her sorumuz 10 puan değerinde. Finalde sakladığımız şifre cümleyi veya kelimeyi doğru bilen, tek seferde yanıtlayan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki miniklerimiz de kazanan olacak. Diğer okulun minikleri merak etmesinler. Başka bir bölümde onun için tekrar yarışacağız. Ama yeni bölümü başlatalım. Bugünkü yarışmacılarımızı tanımaya geçelim mi? Buyurun efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümüne geçiyoruz.

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışmadayız. Stüdyomuzda iki yeni yarışmacımız var ve illere, okulları belirlemek için, yarışmacılarımızı tanımak için hemen dönüyorum. İrem Hanım hoş geldiniz. Özge Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş,
0: Özge Hanım hemen sizi tanıyalım lütfen. Özge Şen Ocak.
1: Tabii ki. Ben Özge Şen Ocak. Yapımcıyım. 40 yaşındayım. Bugün çocuklara katkı sağlamak üzere geldik. Benim de bir evladım var 10 yaşında. Çok teşekkürler. Sosyal sorumluluk projelerinde bulunuyorum çok fazla. Özellikle çocuklarla ilgili projelerde. O yüzden bir katkımız olabilir. Seni mutlu bu akşam.
0: Harika. Hobiler arasında neler var acaba?
1: Maraton koşuyorum.
0: Maraton?
1: Evet.
0: Aa, çok iddialı.
1: Evet. En son 42 kilometre master derecem var.
0: 42 master.
1: Evet.
0: Aa, tebrik ediyorum.
1: Çok
0: ne kadardır maraton?
1: Yaklaşık 5 yıldır koşuyorum.
0: 5 yıldır koşuyorsunuz. Evet. Var mı maraton anıları, maratonla
1: maraton
0: ilgili projeler?
1: Maraton anılarım var tabii. Yani çok fazla projem var şu an üstünde çalıştığım maratonla ilgili. Ama anılarım da çok fazla. Anlatsam tabii sığmaz şu an.
0: Harika. O zaman yarışmanın ilerleyen sürelerinde, dakikalarında
1: İnşallah.
0: Dinleyelim.
1: Tabii ki.
0: İrem Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyalım lütfen.
2: Ben İrem Deyni. Piyano çalıyorum, şarkı söylüyorum. Kendime ait bestelerim var. Son bir sene

0: Nedir de oyunculuk eğitimi aldım. Şimdi yavaş yavaş yeni projelere geçiş yapıyorum müzik ve oyunculukla ilgili.
1: Harika. Hem oyunculuk hem müzik ikisi bir
0: Evet.
1: arada. Oyunculuk var mı şu anda bir proje başlamak üzere olan veyahut da
0: Yeni olacak, daha
1: yeni olacak?
0: çok yeni.
1: Müzikle devam ediyor
0: Evet,
1: hayat.
0: müzikle devam ediyor. Hobisini mesleğe çevirenlerdenim ben biraz.
1: Harikasınız. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Genç öğrenci kardeşlerimize, miniklere destek olacaksınız. Evet Özge Hanım, sizinle başlıyoruz. Türkiye haritamızı açıyoruz. Bir il ve o ilde bulunan bir okul seçeceğiz. Butona bir kere basmanızı rica ediyoruz. Bakalım hangi okul adına yarışacaksınız ve hangi ili gelecek? Van. Fevzi
0: Süper.
1: Çakmak İlkokulu. Harikasınız. Van'da bulunan Fevzi Çakmak İlkokulu adına yarışacaksınız. Oradaki minik dostlarımızı, genç kardeşlerimizi temsil
0: Süper.
1: edeceksiniz bu bölümde.
0: Çok
1: Van'ı
0: heyecanlı.
1: biliyor musunuz? Gittiniz mi hiç daha önceden bir?
0: Van'a gitmedim daha evvelden ama tabii orayla ilgili böyle sosyal sorumluluk projelerinde yer aldım. Biz işte maraton koşarken belli derneklerle birlikte sosyal sorumluluk adı altında bir bağış kampanyası düzenliyoruz valilik onaylı. Burada da belirli yerlere bağışlarda bulunuyoruz. O yüzden böyle bir katkımız var.
1: Harika. Bana ikinci kez bir katkımız olacak
0: Ne güzel.
1: inşallah, kazanırsanız.
0: Evet.
1: Ama hemen, çünkü İrem Hanım'a geliyorum. İrem Hanım diyor ki ben de buradayım, ben de iddialıyım, ben de başka bir il ve başka okul adına yarışacağım diyor. Hemen sizin için Türkiye haritasını açıyoruz. Bakalım hangi il gelecek? Düğmeye bir kere basmanızı, butona basmanızı rica ediyoruz. Dönsün. Çorum, Aksaray, Giresun dedik. Gaziantep. Harika. Bilir misiniz Gaziantep'i, tanır mıyız? Vali Lütfullah Bilgin Ortaokul adına yarışacaksınız bu bölümde.
0: Ay ne güzel.
1: Harika. Oradaki genç kardeşlerimizi, minik dostlarımızı temsil edeceksiniz. Kazanırsanız da onlara kitap hediyesi veya eğitim seti hediyesi göndereceksiniz. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: İlleri belirledik, okulları seçtik. Efendim o zaman birinci etap sır küpünü başlatıyoruz.

0: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz. Her doğru yanıt 5 puan değerinde olacak ve Özge Hanım sizinle başlıyoruz. Özge Şen Ocak bir numara seçiyor ve sorusu geliyor. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
1: 13.
0: 13 uğurlu bir rakam galiba. 13.
1: Doğum günüm.
0: Evet. Doğum gününüz. Peki. Mutlu seneler olsun ama bu bir video soru. Daha doğrusu bir sesli soru. Önce bir sesimiz var. Dinleyelim. Arkasından da soruyu soralım. Belki doğum günü şarkısıdır.
1: Hello.
0: Dinliyoruz.

0: Harika. El kol hareketleriyle birlikte yapılan hızlı dansı soruyoruz. 10 saniyeniz başladı. Ne olabilir bu hızlı dansın adı? Müzikte tam, de...
1: Evet, müzikte de vardı.
0: Neydi acaba? Peki, hemen bir harf açıyoruz. İrem Hanım yanıtı yakaladı. Bakalım harfimiz gelsin. Hangi harfi açacağız? K harfi baştan üçüncü harfi açtık. Sürenizi başlattık.
1: Makarena.
0: Makarena. Evet. Doğru yanıttı. Şarkının içinde de geçiyordu makarena evet. diye. Son saniyelerde geldi aklınıza ama evet. 10 saniye yetmedi. Haklısınız. Bir de şifre harf buldunuz. A harfini buldunuz. Aşağıdaki kelimemizin sondan ikinci harfini açmış oldunuz. Sizinle devam ediyoruz İrem Hanım. Çok da geniş bir yer açıldı. Kaç tane soruyla yürüyelim. 1 ile 25 arasında seçiyoruz. Buyurun.
1: 25.
0: Doğum günü hediyesi oldu İrem Hanım'a sizden. Buyurun.
1: 21'i seçiyorum.
0: 21'e gidiyoruz. Hemen geliyor. Anma, söyleme sözünü etme. 10 saniye başladı. Ne olabilir? Ortadaki harfimiz K. Anma.
1: Zikir.
0: Zikir. Harikasınız. Doğru, zikir olacaktı. Bir kelime daha buldunuz. Haneye 5 puan daha yazdınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soru açalım?
1: 15.
0: 15. Yukarıdan aşağıya 5 harfli bir kelimemiz geliyor. Bakalım ne? Kaftan. 10 saniyelik süreniz başladı. Kaftan ne olabilir? Bir tahmin.
1: Bilemedim,
0: yok mu?
1: Yok.
0: Bir harf biz açsak bakalım yardımcı olur mu size? Tek harf açalım. Bakalım ne gelecek?

0: Son harfimiz T oldu. Ne olabilir bu? Bir tahmininiz olacak mı Özge Hanım? Süre sizin için çalışıyor.
1: Bir tahminim yok.
0: Tahmininiz yok. Peki. Evet, bir harf daha açıyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz. İrem Hanım, hazır mıyız? L harfini açtık, süreyi başlattık. Ne olabilir?
1: Hilat. Hilat.
0: Hilat. Biliyor muydunuz? Harikasınız. Doğru tabii ki. Hilat olacaktı. Kaftanın eş anlamlısı hilat. Devlet büyükleri tarafından bir kişiye ödül, takdir veya görev tevici amacıyla giydirilen kaftandı gizlediğimiz kelime. Bir de H harfi bulduk şifre kelimeden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu kelimeyi açalım?
1: 14.
0: Kaç nolu soruyu açalım? Çok pardon. 14. Gidiyorum 14'e. Geliyor. Kale duvarı. Süreniz başladı.
1: Sur.
0: Sur. Harikasınız. 3 harfli suru bulduk ama çok toplamaya başladınız.
1: Evet, bayağı.
0: Özge Hanım dikkat. İrem Hanım
1: hep
0: arayı küçük açıyor. Evet, sizinle devam edeceğim. Hazırsak kaç nolu soruyu açalım sizin için?
1: 12.
0: 12 nolu sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağıya geniş bir kelime açacaksınız. Hazırsak sorunuzu soruyorum. Zulümler, haksızlıklar, kıyımlar. 10 saniye sürenizi başlattık. Ne olabilir? Ne olabilir? Zulümler, haksızlıklar, kıyımlar. Ah yaktın beni. Ne derler? Şarkılarda da çok geçmiştir ama. Biz bir harf açtık. Süreyi de Özge Hanım sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir bu? Ne yapmış olabilir bu insan? Türk filmlerinde de çok yaşarız. Şarkılarda çok geçer. Bir şey olur. Bir...
1: Bilemedim.
0: Ah, geçen filmlerde de hatta seyrediyoruz. Karakterler birbirlerine çok fazla ne yapıyor? Za diyeceğim ama süreyi
1: yok,
0: sizin
1: değil.
0: İçin başlatayım tekrar. İrem Hanım. Ne yapıyorlar?
1: Hiç gelmiyor benim aklıma.
0: Başında küçük bir ek var ve zulümlerden, haksızlıklardan bahsediyoruz. Burada deriz ya, ah bu insan da bana çok zalim diyeceğim ama başındaki ne olabilir?
1: Ah, bilemedim.
0: Bilemediniz. Peki bir harf daha açıyoruz. Bakalım hangi harfi açtık? Gelsin harfimiz. Za ve im kısmı çıktı İrem Hanım.
1: Zalim ama.
0: Zalim ama ne? Nasıl bir zalim?
1: Zalim falan başına ne koymam lazım bilemedim.
0: Şimdi baştaki harf M harfi. Acaba bir tane ondan mı yapsak? Zalim çıktı zaten. Özge Hanım sizin için başlatıyoruz sizi. Nasıl bir zalim?
1: Mezalim mi?
0: Mezalim mi? Mezalim tabii. Doğru bildiniz. Zulümler, haksızlıklar, kıyımlar, mezalim. Mazlime, haksızlığa uğrama durumundan türemiş bir kelime.
1: Evet.
0: Mezalim. Harikasınız. Hemen haneye 5 puanı yazdık. Belki 2 güzel.
1: Peki tamam olsun. 2.
0: Bakın güvendiniz ama.
1: Güvenmiyorum. 1.
0: 1 peki. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Bakın 4 harfli. Sorunuz geliyor. 4 harfli. Ne olabilir? Gerçek.
1: Tamam.
0: Süreyi başlattık ne? Gerçek.
1: Esas.
0: Başka bir tane daha var.
1: Bir dakika. Gerçek.
0: Gerçekçi. Ah. Bilin istiyorum ama olmadı. Ah. Peki bir harf açacağız.
1: Gerçek.
0: Tekrar İrem Hanım sizin için başlatacağız.
1: Sahi.
0: Sahi. Sahi. Doğru yanıtımız olacaktı. Bir de şifre harf açtınız. Tebrik ediyoruz. 4 harfli sahi bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 2.
0: 2. Biraz önce
1: abi,
0: Özge Hanım inanmadı. 2 dedi. Peki dedik. Efendim sorunuz geliyor. Bir kumaş türü. Süreye başladık. Ne olabilir bu kumaş türümüz?
1: Kadife.
0: Kadife mi?
1: Değil mi?
0: Tabii ki doğru, kadife. Bildiniz. Tebrik ediyoruz. 2, 4, 5, 6 harfli bir yer açtınız. Kaç nolu soruyla devam edelim?
1: 4.
0: 4 nolu soru. Yukarıdan aşağı 2 harfli bir yer açıyoruz. Geçmiş zaman eki. Süreyi başlattık.
1: Değil
0: geçmiş zaman. 2 harfli. Burayı da bulduk. Bir artı daha yazdık. Fark gittikçe açılıyor Özge Hanım.
1: Farkında.
0: İlginiz olsun. Sizinle devam ediyoruz İrem Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 3.
0: 3 nolu soru geliyor. Bir video soru, bir görselimiz var. Önce izleyeceğiz. Arkasından da sorumuz gelecek. Hazır mıyız? Hı hı. Seyredelim bakalım, gelsin görüntülerimiz.

0: Efendim, sorumuz şu. Peru'nun başkenti neresi olabilir? 4 harf. Bilmiyorsunuz. Ama görüntüleri izlediniz. Çok da ne vardı? Gemi doluydu değil mi? Gemilerin yanaştığı yerle ilgili olabilir mi diyeyim ama süreyi başlatacağım. Ne olabilir? Gemilerin yanaştığı yerli...
1: Lima.
0: Gemilerin yanaştığı yer. Lima. Sizde tabii ki aldım sizden doğru yanıtı. Lima. Gemilerin yanaştığı yer liman.
1: Evet.
0: Peru'nun başkenti Lima olacaktı. Sizle devam ediyoruz. Açtık Özge Hanım. Tamam. Kaç nolu soruyu? Ne devam edelim?
1: 5.
0: 5 nolu soru. Harika bir yer buluyorsunuz. Geliyor. Göğüsle karın, sırtla kalçalar arasına daralmış bölge 10 saniyeye. Özge Hanım sizin için başlattık, ne olabilir?
1: Göğüsle karın, sırtla kalçalar arasında daralmış.
0: Bakın böyle çok da...
1: Bel.
0: Bel. Tabii ki ince belden gelsin. Bizimki çok ince değil ama olsun. Bel doğru yanıtıydı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 19.
0: Açılmış yerler var. Evet, güzel. 19. 19 yine bir. Bakıyorum. Harika. Geliyor, hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Asya'da bir sıra dağ. Süre başladı. Ne dağı?
1: Bilemedim. Çok dilimin ucunda da gelmedi aklıma.
0: Şimdi İrem Hanım'ın dilinin ucundan daha ileride İrem Hanım yakaladı havada. Hazır mısınız? Harfimizi açtık. İrem Hanım süreyi sizin için başlattık.
1: Himalaya'da. Himalaya'da.
0: Bir harf daha açıyorum. Süreyi sizin için başlatıyorum. Özge Hanım. Peki. Bir harf daha açıyorum. Sizleri sizin için başlatıyorum. İrem Hanım hazır mısınız?
1: Himalayalar.
0: Doğru yanıtımız. Himalayalar olacaktı. Dağı nereden eklediniz orada? Himalaya dağ dediniz.
1: Üç tane daha boş.
0: Doğru yakacaktım. Üç harfi kaldığı için dağ dediniz. Himalayalar olacaktı. Çok geniş, büyük sıra dağ serisi dedik. Devasa bir sıra dağ sistemi. Nepal'den Çin'e kadar uzanan büyük dağlar. Evet, 4 sorumuz var. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soru açalım?
1: 16.
0: 16 geliyor, 16. Bayağı sıradan süreyi başlattık. Bayağı sıradan. Aman bu da çok... Hep de benim dilimin ucuna geliyor. Neredesin? Kaçıracağım. Kaçırmak istemiyorum. Bir harf açalım. Özge Hanım süreyi sizin için başlatıyoruz hazırsanız. Ne olabilir?
1: Hiç yok.
0: Peki. Şimdi olacak. Biz bir harf açtık. İrem Hanım süreyi sizin için başlattık. Bayağı sıradan. Aman bu da çok...
1: Alelade.
0: Doğru. Son saniyede yakaladınız. Alelade yanıtıyla devam ediyoruz. Siz açıyorsunuz. Kaç nolu sorumuzu açalım. O. Bu arada bakıyorum. Video ve foto sorularımızı da tükettik. Sizdeyiz.
1: 10 numara.
0: 10 numara. Gelsin 10 numaralı sorumuz. Kesin yargı. Süreyi başlattık. Kesin yargı. Kesin. Yargıladı. Kesin.
1: Varım. Değil.
0: Varım. Güzel bir varım oldu. Ama varım değil. Süreyi sizin için başlatacağım Özge Hanım. Hazır mısınız?
1: Karar.
0: Doğru yanıt. Harikasınız. Şimdi sizdeyiz. Son iki harf açıyoruz. Kaçta devam edelim?
1: 8.
0: 8. Bakalım açılmış yerlerden geliyor. Esenlik dileme. Sürenizi başlattık.
1: Esenlik dileme. Temenni değil.
0: Ne söyledim? Ona çok
1: selam
0: söyle. Harikasınız.
1: Selam
0: ne söyledim? Selam söyledim. Dosta, arkadaşa selamlar ilettim. Esenlikler diledim. Selam olsun buradan dostlarımıza. Herkese. Son sorumuzu açıyorsunuz. Kaç tane soruyu açalım?
1: Ben açıyorum, değil mi?
0: Evet, siz açıyorsunuz.
1: Tamam. 6.
0: 6 nolu sorumuz geliyor. Hazırsak sorumuz gelsin.
1: Tamam.
0: Yoksul. Süre
1: fakir,
0: başladı.
1: Fakir.
0: Bir saniye alayım.
1: Fakir.
0: Fakir mi?
1: Fakir değil mi?
0: Doğru, fakir.
1: Başka bir anlamda
0: ben şüpheyi düşüreyim ama bu kadar bilmek olmaz. Ne yaptık? 15 soruyu tamamladık. Son sorumuzu açıyoruz. Doğru. Bir sorumuz daha var. Rejiden bilgi verdiler. Bir soru daha açıyoruz. Sizdeyiz. Kaç tane soruyu açalım?
1: Peki. 20.
0: 20'yi açalım. Gelsin 20 nolu sorumuz. Bir nota. Süreniz başladı.
1: Si.
0: Bit. Başka?
1: Di. Açıyor. Di.
0: Do.
1: Re. Do. Re. Mi.
0: Mi. Doğru.
1: Re. Do. Re. Mi. Fa. Sol.
0: Başka? Hangi nota dediniz? Di mi?
1: Mi. Di dedim. Niye di dedim?
0: Di dediniz. Di de güzel. Var değil mi?
1: Müzikten. Evet.
0: Piyanoda di sesini alabiliyoruz. Peki efendim. 16 sorumuzu tamamladık. Birinci etabın sonuna geldik. Nasıl? Var mı tahminimiz? Kaçar soru bildiğimizle ilgili? Ara nasıl oldu?
1: Ben biliyorsunuz biraz vasat gidiyordum.
0: Ya, estağfurullah. O ilk başta oluyor. Çünkü hiçbir ipucu olmuyor. Açılmamış yerlere gittiniz. Açılmamış yerlerden kelimeler buldunuz. Çok normal. Onun için yarışmamızın birinci etabı hiç ipucu olmadığı için her soru 5 puan ki yarışmacıların arasındaki fark çok açılmasın diyor. O da bizim ipucumuz olsun size. Bir puan tablosuna bakalım. Tamam. Kaçar kelime bildik. Birinci etabı nasıl tamamlıyoruz? Buyurun. Önce puan tablomuza gelelim. Özge Şen Ocak 7 doğru kelime bildi ve 5 puandan 35 puanla birinci etabı tamamlıyor. İrem Dehni 9 doğru yanıtla 45 puanla yaklaşık 10 puanlık ikinci ve üçüncü etapta tek soru 10 puan değerinde biliyorsunuz. Küçücük bir fark var. Hazırsanız 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. İkinci etaptayız efendim. Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız ve her sorumuz 10 puan değerinde. Birinci etapta çok çekişmeli bir mücadele seyrettik. Özge Hanım 10 puan geride kaldı. Bu bölümde bir doğru yanıtı yeterli olacak İrem Hanım'a yetişmesi için. Ama İrem Hanım'la başlıyoruz. İkinci etabı. Hazır mıyız İrem Hanım?
1: Hazırım.
0: 120 saniyeniz var. 10 tane soru yönlendireceğim. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Video sorularda, sesli sorularda sürenizi durduracağız. Heyecan var mı?
1: Biraz heyecanlı.
0: Var mı? Biraz daha
1: tırmandırın. Çekişmeli geçiyor yarışma.
0: Biraz, evet. Bir anda, son anda çok hızlı bir şekilde yakaladı.
1: Evet.
0: Özge Hanım. Şimdi dediğim gibi pas deme hakkınız var. Sürenizi başlatacağım, hazırsanız.
1: Hazır.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Emin miyiz?
1: Emin.
0: Peki. O zaman geliyor, 120 saniyenizi başlattık. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da diyen şairimiz kimdir?
1: Pas.
0: Pas dedik. Manyas Gölü hangi bölgede bulunur? Manyas hangi bölgede bulunur? Bir bölge, 7 bölgeden biri. Pas diyebilirsiniz.
1: Doğu Anadolu.
0: Değil. Biraz yukarı. Pas diyebilirsiniz.
1: Karadeniz.
0: Karadeniz dediniz. Beyaz dediniz. Peki. Hemen bir sesli sorumuz var. Süreyi durdurduk. Gelsin sesli soru. Aman.

0: yazardan dinlediğiniz şarkının adı Gözlerin ne olabilir? Var mı?
1: Pas.
0: Peki pas dedik, hemen gittim. Krem rengine yakın beyaz renge ne ad verilir?
1: Taba.
0: Değil, krem rengine yakın bu böyle bir...
1: Sarı değil.
0: Geçeyim mi?
1: Geçin.
0: Peki. Işık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük renkli resim sanatı nedir? Küçük küçük yapıyoruz böyle. Böyle minik minik. Ne yapıyoruz? Minik minik. Ne yapar? Minik.
1: Minyatür.
0: Minyatür, doğru yanıtı verdik. Hemen 6. soruya geldik. Bir videomuz var. Seyrediyoruz. Bakalım gelsin görüntüler.

0: Görüntülerini izlediğiniz Mimar Sinan ustalık eserim dediği caminin adı nedir?
1: Selimiye.
0: Harikasınız, doğru, Selimiye. Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan namazı nedir? Toplu olarak kılınır, çok uzun zekatları vardır. Çok uzun sürer rekatlar.
1: Sonra pas diyeyim.
0: Pas dediniz. Atasözüne göre sel gittikten sonra ne kalır? Sel gitti, ne kaldı?
1: Toz.
0: Koz veya? Tozu kabul ediyorum. Verdik tozu. Dinlediğiniz bir şarkımız var. Dinliyoruz, bakalım ne geliyor.

0: Dinlediğiniz Yemen türküsünü kim seslendirmektedir? Harikasınız tabii ki. Bir piyaniste gelen en güzel soru. Irak sınırı olan ilimizi soruyoruz. Irak sınırı var. Bu ilimizin en uçta altta diyeyim böyle. En uçta abi, Türkiye tasarı.
1: Erzurum.
0: En alta gidin, alta gidin. Alta gidin, böyle uçlara gidin.
1: Şırnak.
0: Şırnak tabii ki. Hemen dönüyorum. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da diyordu. 1963 yılında kaybettiğimiz şairimiz, kabri Rusya'nın başkenti Moskova'da, kimdi? Nazım Hikmet, evet, olacaktı. Birinci sorumuzun yanıtı. Güzel yarıştınız. 5 tane doğru yanıt aldık sizden. Bakalım ikinci sorumuz neydi? Manyas Gölü'nü sormuştum size, bölgesini. Önce Karadeniz dediniz ama Karadeniz'e yakın bir bölgeydi. Marmara bölgesindeydi. Birazcık daha aşağı inseydiniz doğru yanıtımız Marmara olacaktı. Gönül Yazar'dan dinlediğimiz şarkının adını sormuştum. Bir içim su olacaktı. Krem rengine yakın beyaz renge ne ad verilir demiştik. Taba demiştiniz. Ekru olacaktı doğru yanıtımız. Böyle küçük küçük minyatürlerimizi bildiniz ve Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan namaz, teravih namazı olacak.
1: Biliyorum.
0: Biliyorsunuz tabii.
1: Bilmemem mümkün değil ama.
0: Bilmemeniz mümkün olabilir mi?
1: Heyecanı.
0: Ama işte onun için 120 saniye sorduk. Ben de birazcık böyle özellikle video sorularla karıştırıyorum ki aklınız karışsın diye. Yoksa teravih namazı tabii ki hepimizin Ramazan ayı boyunca bildiği, takip ettiği bir namaz. Evet. Tebrik ediyorum. Özge Hanım, seyrettiniz. Biraz heyecanlandınız. Biraz ben de bilirim dediniz. Kendinizle küçük küçük yarıştınız. 120 saniye hazırsak sizin için başlatacağız.
1: Buyurun.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki. Geliyor 120 saniyeniz, süremizi başlattık. Ahmet Muhip Dranas'ın "Ne güzel komşumuzdun sen" dediği komşusunun adını soruyoruz.
1: Benim o komşu ama bilmiyorum.
0: Benim diyoruz. Peki hemen gidiyorum. Bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra sorumuz gelsin.
1: Tamam.

0: bir fincan kahve olsaydım dediniz ve bildik tabii ki. Hemen geliyor. Erciyes Dağı hangi ilimizdedir? Erciyes Dağı. Erciyes.
1: Erzurum. Yok değil.
0: Değil. Biraz daha bu tarafa gelin.
1: Erzincan. Böyle. Yok değil.
0: Neyse. Kim? Peki. Böyle. Mavi, kırmızı ve çok az beyazın karışımından ortaya çıkan açık mor renge ne ad veriyoruz? Açık mor
1: mavi,
0: renk.
1: Mavi, kırmızı ve çok az beyazın karışımından. Pembe.
0: Değil.
1: Yok değil. Pas.
0: Pas dedik. Peki, hemen bir video sorumuz var. Önce görüntüleri izleyelim, bakalım neresi geliyor.

0: Görüntülerini izlediğiniz Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'a yaptığı caminin adını soruyoruz. İstanbul'un 3. tepesinde yer alır.
1: Çamlıca?
0: Değil ama caminin adı.
1: Caminin adı Süleymaniye.
0: Süleymaniye Camisi'ydi. Su yüzeyinde boyalarla şekil oluşturulan sanatın adını veriyoruz.
1: Ebru.
0: Ebru, doğru. Oruç ve namaz vakitlerini gösteren çizelgeye ne ad veriyoruz? Bütün Ramazan boyunca asılır dolabımızın üstüne, odamıza.
1: Evet.
0: Oradan bakarız böyle.
1: Var tek, hatta tek. Şu an bizde de işte yani namazgah.
0: Peki.
1: Namazgah değil, yok dedi.
0: Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Dinliyoruz bakalım, bir videomuz var, sesimiz var.
1: Tamam.

0: Bakın şu adamın...
1: Seha Okuş'tan dinlediğimiz türkünün adını soruyoruz. Burçak vardı.
2: Burçak yarası.
1: Yarası değil de bir yeri.
2: Burçak tarlası.
1: Tarlası. Peki. Atasözüne göre mızrak nereye sığmıyor?
2: Mızrak.
1: Nereye sığmıyor atasözüne göre? Sığmadı mızrak. Nereye sığmadı?
2: Pas.
1: Peki. Bulgaristan'a sınır olan ilimizi soracağız. Bulgaristan yukarı diyeceğim değil, ama... Yok. Diyemiyorum. Süre bitti.
2: Evet.
1: Peki. Güzel.
2: Çabuk bitti ya.
1: 120 saniye böyle tıp diye geçiyor.
2: Evet, hızlı. Neyse takılmadım çok.
1: Bakalım kaç soru bildik? 2, 4 soru bildik. Hemen gidiyorum birinci soruya.
2: Evet.
1: Ahmet Muhip Dranas'ın "Ne güzel komşumuzdun sen" dediği komşusunun adı Fahriye abla olacaktı. Hemen gidiyorum. Erciyes Dağı hangi dağım ilimizde? Kayseri olacaktı.
2: Ya, evet,
1: harika. Pembe dediniz ama Eflatun olacaktı. Mavi, kırmızı ve az bir beyaz kattığımız rengimiz. Ve dedik ki oruç, namaz vakitlerini gösteren çizelge dedik. Ne ad veririz dedik. Ne olacaktı? İmsakiye, olacaktı. Harika.
2: Evet.
1: Atasözüne göre dedik. Mızrak sığmaz. Nereye sığmazdı mızrak?
2: Çuvala.
1: Çuvala sığmazdı. Ve son sorumuz, tam okuyamadım ama Bulgaristan'a sınırı olan ilimizi sormuştuk size. Kırklareli.
2: Ay evet ya.
1: Olacaktı. Uca İlimiz gidecektik. Türkiye haritasında bir aşağıya bir yukarıya gittik. Peki puanlarda nereye gittik? Bakalım
2: eşitiz
1: mı?
2: Bence. Eşitiz diye düşünüyorum.
1: Bir bakalım o zaman. Önce bir puanlarımız gelsin. Kaç puanla yol alıyoruz? Kaçar kelime bildik. Bakalım ikinci etabın sonunda. Evet. Özge Şen Ocak 75 puana geldi. İrem Dehni diyoruz. Dehni Hanım. Şu anda 95 puan. Bir 10 puanlık fark daha açtı.
2: Evet.
1: İrem Hanım küçük küçük açarak ikinci etabı da farkı 20 puana çıkarttı. O zaman hazırsak butonların devreye girdiği üçüncü etaba geçiyoruz.
2: Tabii.
1: Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Peki. Aradaki fark 2 soru.
2: Ben
1: 20
2: olur,
1: soru.
2: Bence.
1: Çok rahat yakalayacaksınız. Efendim butonların devreye girdiği üçüncü etaptayız.
2: Hadi bakalım.
1: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. 1. ve 2. etapta çok çekişmeli bir yarışmayı seyrettik. Arada 20 puan.

0: Ve sorumuzu seçelim. Kaç tane soruyla başlayalım?
1: 31 ile başlamak
0: 31. Hemen gidiyoruz 31 nolu soruya. Kalıtım. Kim basacak? Süreyi başlattım. Kim basacak? Ne olabilir? Evet.
1: İri.
0: Özlem.
1: İri değil.
0: İrin değil. Üç ha. Harf. İ.
1: Ah, pardon.
0: Peki. Biz bir harf açıyoruz. Önce butona basan alacak. Hazır. Harfi açtık. 10 saniye başlattık. Kim basacak? Bir harf koyacaksın. Tek harf koyacaksınız. Özge Hanım.
1: İrs.
0: İrs. Doğru. R koydunuz. Nereden geldi R?
1: Gelmiyorum.
0: Yardımcı oldu mu?
1: Oldu.
0: Peki. Yardımcı olsun. Hemen sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 25.
0: 25 nolu soruya geliyoruz. Hemen açtık. 25 nolu soru. Bir tül etli ve büyük zeytin soruyoruz size. Ne olabilir acaba? Süreyi başlattık.
1: Zeytin.
0: Etli büyük zeytin.
1: Zeytin zeytin değil midir? Etli büyük zeytin.
0: Evet. Etli büyük zeytin ve... Peki. Bir harf daha açalım bakalım. Hangi harfi açıyoruz? Hatta bir deniz canlısına da çok benziyor bunun adı diyeyim ama devam edeyim. K ile başlıyor. K. Süreyi başlattım. Kim basacak? Ne olabilir? Evet Özge Hanım.
1: Ha, Karadeniz diyecektim. Değil ya. Ne alaka Karadeniz?
0: Bir şey daha olabilir. Ne olabilir acaba? Ne zeytini bu? Bir harf daha açalım ama eller butonda olsun. Yarışmadan kopmuyoruz. Eller butonda. Kim bakalım önce basacak? 10 saniye başlattım. Kim basıyor? Kim basıyor?
1: Kalamara.
0: Kalamara değil.
1: Aa.
0: Ne olabilir?
1: Kalama.
0: E'yi niye koydunuz? A'lar var. Bakın. A'lar. A'lardan dikkat ederek gidin. Ka. Bir harf daha açtık. Kala.
1: Mara. Kalamara.
0: Önce basın.
1: Kalamara dedim ama.
0: Kalamara.
1: Demedim mi? Kalama.
0: Kalamara değil ama.
1: Kalama.
0: Ah ah. R değil de ne koysak
1: Karamala.
0: Acaba? Nasıl bir...
1: Kalama.
0: Kalama.
1: Va.
0: 10 saniyeyi. Aa, T varmış orada. Kim basacak 10 saniye başlık. Buyurun Özge Hanım.
1: Kalamata.
0: Kalamata. Doğru yanıttı. Bir kalamar. Zeytin türü. Biliyor muyuz bunu?
1: Bilmiyorum ya, aslında Balıkesir'de yazlığımız var ve her sene zeytin ağaçlarından işte yağ da zeytin de toparlanır, yapılır, gelir bize buralara ama hiç...
0: Evet. Ama bunun Balıkesir'le ilgisi yok.
1: Yok, evet.
0: Bu zeytinin Yunanistan'la ilgisi var. Yunanistan'ın Kalamata bölgesinden
1: evet.
0: geldiği için adına Kalamata Mata. Zeytini diyorlar. Evet. İri taneli büyük bir zeytinden bahsediyoruz. Kalamata zeytiniydi. Peki sizinle devam ediyoruz. Kalamata bölgesinden geldiği için Yunanistan'dan adı bu şekilde kalmış. Yıllar öncesinden beri adı Kalamata zeytini olarak biliniyor. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
1: Ben mi seçiyorum?
0: Evet.
1: 33.
0: 33. Açıyoruz. 33. Gelsin bakalım 33 nolu soru. Beyaz mermerdeki sert bölüm 10 saniye başladı. Kim basacak? Buyurun
1: Amiral.
0: Hanım.
1: Amiral.
0: Amiral. Mermerdeki sert bölüm.
1: Ne alaka amiral?
0: Çok iyimser bir yanıttı. Tebrik ediyorum ama... Amiral değil. Başka bir harf koyduk. Biz Emre. Sizi yerinize A yerine E harfini bulduk. Peki. Hadi. Emiral mi? Bakalım. Buyurun.
1: Emiral bence.
0: Emiral değil.
1: E.
0: Ama çok yakın. Bence aynı ses harften gitseydiniz. E harfinden devam etseydik. Peki bir harf daha açtık. Ah. Ben söylemiş oldum.
1: İrem Emeril. Adam. Emaril. Emeril.
0: Ah. E aynı sesten doğru. Emeril. Emeril doğru yanıtını
1: yardımcı
0: aldık.
1: Oldum size.
0: Tebrik ediyorum. Aynı sesli harften gitseydik dedim. Siz yine ısrarla evet. A koydunuz. Peki siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Kaybetmediniz. Butona evet. önce basan soruyu alır. Aşağılara doğru önmenizi önemli rica edeceğim. Buyurun sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 11.
0: 11.
1: 11 nerede? Ha.
0: 11 nerede? Arıyoruz 11'i. Yukarıdan aşağı tek harf koyayım da bir kelime bizim olsun diyorsunuz. Sürenizi başlatıyorum. Butona kim önce basacak? Mikroskop camı. Evet. Buyurun.
1: Lamer.
0: İrem Hanım.
1: Lamer.
0: Lamel.
1: Lamel.
0: Lamel doğru yanıt. Lamer geldi galiba.
1: Baştan.
0: R değil L olacaktı. Lamel camı. Doğru yanıtımız da mikroskopların önüne koyduğumuz küçük cam. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Son saniyede butona basarsanız alırsınız soruyu.
1: Evet.
0: Önce basın, sonra düşünün. Evet, sizle devam ediyoruz. Kaç tane soru?
1: 43.
0: 43'ü açıyoruz. Hazır mıyız? Eller butonda mı?

0: Soldan sağa 5 harf soru geliyor. Antrenman. Süre başladı. Kim basacak? Antrenman. Ne yapıyoruz? Aa, ne yaparsınız? Özge Hanım daha çok ne yaparsınız?
1: Evet.
0: Koşudan önce, şeyden önce
1: sürekli. Isınma.
0: Başka yok, ne yaparsınız? Hani sürekli geliştirmek için. Ay.
1: Ya bildiğim soru.
0: Çok nasıl? İyi biliyorsunuz. Evet. Bilmez olur musunuz? Bir maratoncunun böyle bir canıtı bilememesi zaten imkansız. Biz bir harfi açtık, süreyi başlattık. Antrenman ne yaptı? Man ne yaptı?
1: İdman.
0: Buyurun İrem Hanım. İdman yaptı tabii. Doğru yanıt idman olacaktı.
1: Evet.
0: Ve sizle devam edeceğiz. Kaç nolu soruyla devam edelim?
1: 30.
0: Bakın 44 var. 53 var, 54 var.
1: İrem Hanım hiç zaten açık yerlere gitmiyor, kapalı yerlere gitmiyor böyle. Hep açık yerlere doğru gidiyor ki soruların en zor kısmı bana kalsın.
0: Harika. Evet, sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 39.
0: 39, soldan sağa. Peki, geliyor sorumuz. Hazırsak başlıyoruz. Kasaplık hayvanların sırtından çıkarılan et 10 saniye başladı. Kim basacak? Ne bu? Bıçakla böyle aldık etten veya balıktan ayırdık. Balığın kılçığını ayırdık. Nesini çıkarttık? Ne hale getirdik?
1: Bilemedim.
0: Hani böyle kılçığını da ayıkladık.
1: Aa, tamam.
0: Bir şey, bir harf açalım biz.
1: Fileto,
0: eyvah diyeceksiniz.
1: Fileto.
0: Kim bak? Bir daha mı önce basın?
1: Bastım. Fileto.
0: Fileto doğru yanıt. Önce basın butonu
1: seçsin. Nasıl bilemedim ya?
0: Ondan sonra hazırsak size devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: Evet. 36.
0: 36 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 36. Çaça, rumba tarzı salonların danslarının genel adı. Çaça, rumba ve...
1: Buyurun. Latin.
0: Latin. Latin. Doğru. İrem Hanım hemen bildi. 54'e gönderebilirim. 46'ya yönlendirebilirim sizi. Şifre, harf bulmamız gerekiyor. Hmm. Çok az bir süre kaldı. Hmm. 56'ya gidebiliriz mesela.
1: 56 olsun.
0: Keşke bana güvenmeseydiniz. Neyse. 56 dediğiniz soru geliyor. Hazır mıyız? Eller butonda. 100 kilogramlık ağırlık ölçü birimi. Süreyi başlattık. Ne olabilir? 100 gramı ölçüyor.
1: 100 kilogramlık ağırlık ölçü birimi. Bilemedim ben ya.
0: Bu biraz zor bir soru ama buna şey diyebilirim ben. Mesela bu bir kent adıyla da anılıyor diyeyim size. Kent adıyla ama tartıyla ilgili bir şey var. Buyurun.
1: Kantar.
0: Kantar değil. Kent adı bu. Kentin soduna da bir et Kento geliyor diyeyim. Belki duymadınız değil mi? Biraz teknik bir terim. Evet. Kim basacak Özge Hanım?
1: Kendal.
0: Kendal çok yakın.
1: Kandil.
0: Kendal çok
1: Kendal değil mi? Kandil ne alaka?
0: Bakın tekrar benden ipucu geliyor. Eller butonda olsun. 10 saniye başlatacağım. Bir kent diyorum ve alı da bildiniz. Kent diyorum. 10 saniye başlattım. Kent diyorum.
1: Kental.
0: Zige Hanım. Kental doğru yanıttı. Bir kental. Kent. 100 kilogram ağırlığa eşit gelen birim. Bir de harf açtık. T harfini açtınız. Sizinle gidiyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 45.
0: 45'e gidelim. Peki. Oyun kartlarında bir karakter. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Rua.
0: Rua. Doğru yanıt.
1: Evet.
0: Rua'ydı yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. 54'ü, 44'ü, 53'ü öneriyorum. Ne yapalım?
1: 28 gözüme takılmış.
0: Tabii beni dinlemeyin bir kere dinlediniz. Ondan sonra 28 mi?
1: Evet.
0: Peki geliyor 28. Belirli bir konuya odaklanmış bilgilerin yer aldığı genel A sayfası. Süre başladı.
1: Portal.
0: Portal doğru yanıt. İrem Hanım hemen hanesine bir harf daha yazdı ve bir kelime bildi. 10 puan aldı. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyla?
1: 22.
0: 22'ye gidiyorum. 22 geliyor. Renkli fotoğraf baskı tekniği soruyoruz. Ne olabilir bu tekniğin adı? Süreyi başladık.
1: Tik. Başlık. Dik.
0: Diftik. Dik değil.
1: Diftik değil mi?
0: Diftik değil.
1: Renkli fotoğraf baskı tekniği.

0: Var mı bir tahminimiz?
1: Fotoğraf baskı tekniği. Biliyordum
0: Peki,
1: bunu.
0: Peki süre bir harf açacağız ve süre tek harf koyacaksınız. Hangi harfi koyacağız acaba? Buyurun.
1: Tiftirik, tiftirak, tiftirek.
0: Buyurun. Bu.
1: Tiftiruk. Tiftiruk.
0: Tiftiruk doğru yanıt.
1: Verdim.
0: Almanca derin baskı. Tiftiruk. Almanca kökenli, Türkçe'de kullanılan teknik bir kelim. Dibe baskı, daha yüzeyin derinine yapılan baskı anlamındamış. Tiftiruk kelimesi Almanca'dan dilimize uyarlanmış bir kelimeyi hep beraber bulduk. Buyurun İrem Hanım, sizdeyiz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. 54'ü öneriyorum.
1: Ben de 54 diyecektim.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Peki o zaman 54'ü açalım, gelsin soru, hazır eller butonda. Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Soru geliyor.
1: Buyurun.
0: Zorunlu. Süre başladı.
1: Zaruri.
0: Buyurun. Zaruri. Tabii ki doğru yanıt. Bir de harf açtınız. U harfini açtınız. Tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 44.
0: 44. Yukarıdan aşağı 3 harfli bir kelime. Geliyor 44 nolu soru. İddia. Süre başladı. Kim basacak? İddia.
1: Hak.
0: Buyurun.
1: Hak mı?
0: Hak değil. Ha. İddia.
1: Ha.
0: Ne olabilir? Ne olabilir? Bir harf açıyoruz ve tek harf koyacaksınız. Bir sessiz harf koyacaksınız.
1: Sav.
0: Sav doğru yanıt. Buyurun, bir harf daha açtık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu? 53'ümüz var. Başka? 52 var. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Benim gözüm 38'deydi ama.
0: Nasıl derseniz. 52 olsun. Mesela altta bayağı geniş bir yer açacak size. Bilginiz olsun. Hatta bir de video soru bu. 52'de. Çok
1: ben
0: güzel bir video var.
1: 38 diyeyim.
0: 38 diyeyim. Peki ısrar etmiyoruz madem öyle. Bozulmamış, bayatlamamış olan, sürenizi başlattık.
1: Taze.
0: Taze, İrem Hanım oradan bir harf daha kaptı. Tazeydi, bildi. 10 puan daha yazdı hanesine. Size devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 52.
0: 52 geliyor. Bir video soru hemen izliyoruz, bakalım ne soracağız.

0: Türk caz sanatçısı, piyanist, besteci. Kim acaba bu isim? Bilirsiniz.
1: Kerem Görsev miydi?
0: İrem Hanım tabii ki Kerem Görsev doğru yanıttı. İrem Hanım piyano deyince, piyanist deyince, Türk caz sanatçısı, piyanist, besteci Kerem Görsev yanıtını verdi. Evet, ne yapalım? 53 açalım mı?
1: Olur.
0: 53 açalım. Size bir de harf gizledik oradan, onun da yardımı olsun. Gelsin 53 nolu soru. Bilgisayar yazılımlarında kullanılan ikili dosya türü ne olabilir? Bu dosya türünün adı. 3 tane harf koyacağız. Bu bir kısaltma. Bilgisayarda bir kısaltma. 3 tane harf koyacağız. Hiç moral bozmuyoruz. Bir harfi biz koyuyoruz. 2 harf koyacaksınız. Biz bir harfi koyalım. M koyalım. Biri buna çok yakın. Biri de alfabenin baş harfi diyeyim. Süreyi başlattım. Kim basacak?
1: AMG
0: miydi? AMG değil. Değiştirin. A'yı öbür tarafa gönderin.
1: GMA.
0: GMA. A'yı çok tebrik ediyorum. Ama baştaki G değil. Harf koyduk. A harfi 10 saniye başlattık. Ne olabilir? M'ye çok yakın. M'ye çok
1: yakın.
0: NMA. NMA doğru yanıt. NMA. Ve ne yaptık? Sorularımız bitti. Şifre harfe geldik. Önce hemen puan tablosuna gidiyorum. Hadi bakalım kaç puandayız? Evet, İrem Hanım, Özge Hanım, var mı bir tahminimiz? Biraz ara açıldı galiba, değil mi?
1: Sanki.
0: İrem
1: yani
0: Hanım çok
1: açıldı.
0: Fena kullandı son düzlükte butonu. Özge Hanım'a pek fırsat vermedi. Hemen puanlara bakıyoruz. Üçüncü etabın puanları. İrem Hanım 12 doğru yanıt buldu ve 215 puana çıktı bu bölümde. Özge Hanım 4 kelime bilerek 115

0: puanda kaldı. İrem Hanım, şimdi sizinle başlıyoruz. Tek seferde tek harf koyma hakkınız var. Eğer kelimeyi doğru bilemezseniz cevap hakkı Özge Hanım'a geçiyor olacak. Tek seferde bir harf koymanızı önemli rica ediyorum. Hangi harfi koyacaksınız? Lütfen yüksek sesle ve tek seferde. Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Muhassenat.
0: Hangi harf koydunuz?
1: S.
0: S.
1: Evet.
0: Bir sessiz harf koydunuz. Kelimeyi biliyor musunuz muhassenatın ne olduğunu?
1: Yok.
0: Eğer muhassenatsa. Peki. Bakalım. Sır küpünün bu bölümünde sakladığımız şifre kelime muhassenat mı? Doğru harf muhassenat mı olacak? Bakıyoruz ve doğru efendim. Muhassenat, yararlı, güzel, hayırlı işler anlamına gelen kelimemizdi. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Hemen geçiyoruz okulumuzu açıklamaya.

0: kaybedenin olmadığı yarışmadayız ve 3 etabımızı birden tamamladık. Muhassenat bu bölümün şifre kelimesini İrem Dehni 1. etabı önde götürdü, 2. etabı önde götürdü ama 3. etapta butonu iyi kullandı ve arayı biraz açtı. Ama Özge Hanım çok sağ olun, çok teşekkür ederiz.
1: Ben
0: hayatlarınıza
1: teşekkür ederim.
0: Sağlık, miniklere ne destek demek için geldiniz, bizi kırmadınız. Onlar için yarıştınız ama temsil ettiğiniz okulun sırası kaybolmadı. Onlara da mutlaka en kısa sürede hediyelerini göndereceğiz ve İrem Hanım'ın hemen okulunu açıklıyoruz. Bakalım İrem Hanım nereye gidiyor? Gaziantep'te bulunan okulumuza gidiyor. Vali Lütfullah Bilgin Ortaokulu'ndaki minik genç dostlarımızı gönülden tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Verdiğiniz desteklerden dolayı. A Para Kütüphanesi'nden bugünün anısına bizi hatırlamanız dilekleriyle küçük birer anı teşekkür
1: çok
0: ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Efendim geldik kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nde bir bölümün daha sonuna. Siz de bizle beraber bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@etapara.com.tr adresine yazın. Sizi de burada misafir edelim. Miniklerin gelişimine bir katkıyı beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri

0: Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim başarı konusuna girmeden önce şöyle bir geçen haftaya bakalım. Geçen hafta çok değerli iki bilim insanını konuk ettik. Yine İnci Ayhan ve Murat Kurt stüdyomuzdaydı ve beyin hakkında bize böyle beynin bilinmeyen taraflarını anlattılar ve gerçekten çok büyüleyiciydi öğrettikleri, anlattıkları şeyler. Benim için de çok yeni bilgiler oldu. İsterseniz geçen hafta neler konuştuk ona bir bakalım. Ondan sonra gelelim başarı konusunda hızlıca bir giriş yapalım. Önümüzdeki hafta programımız başlarken Murat Kurt'un hangi sözleriyle başlasın istersin? Bugünkü konunun içinde kalarak tabii. Hı-hı. Ya biraz dışarıda çıkabilirsin.
1: Evet. Yok, içinde kalabiliriz. madem biliş üzerine konuştuk, madem erişilebilirlik, hı-hı, bu teknolojilerin bedenin bir parçası olma halinden bahsettik. Gerçekten de öyle. Yani giderek böyle şey haline giriyor. Böyle erişebildiğiniz bir uzaysal alanın içerisinde kullanabileceğimiz ayrılmaz enstrümanlar, hı-hı, haline giriyor ve sürekli olarak uyarıcılara maruz kalıyoruz. Sürekli olarak. Ve canımız sıkılmıyor.
0: Evet.
1: Canımız sıkılmıyor. Hı. Canımızın sıkılmasına ihtiyacımız var. Hı. Can sıkıntısına ihtiyaç var. Can sıkıntısı olabilmesi için uyarımsız geçen bir zamana ihtiyaç var. Ya da doğal uyarımlarla geçecek zamana ihtiyaç var. Ben o nedenle gelecek hafta bir dinlenme veya can sıkıntısızlık durumunun önemli olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Kısa bir süremiz kaldı. İnci hocam, senin de son sözlerini almak isteriz ki haftaya onunla başlayalım.
2: Hem kendi bedenimizdeki iç sinyallerimizi hem de anlamlı dış sinyalleri bir şekilde kendi zihin filtrelerimizden geçirerek onlarla eyleme geçmek ve aynı zamanda da bütün bu işte yapay zeka olsun vesaire gibi işte elimizin altındaki aletleri öğrenme sürecimizi baltalamayacak ama tam tersine öğrenme sürecimizi destekleyecek şekilde kullanarak geçirmemizi dileyerek herhalde.
0: Harika.
2: Kapatabilirim.
0: Şimdi efendim dedik ki konu başarı. Başarı deyince Türkiye'de akla Mümin Sekban gelir. Çünkü hem kendisi başarılı hem de başarıyı çalışıyor. Bence bir insan ben şunu yapıyorum dediğinde ya da size şunu sunduğunda bunu kendisi iyi yapıyor olmalı diye düşünüyorum. Bunu çok iyi yapan kişilerden bir tanesi Mümin Sekman'dır benim için Türkiye'de. Mümin hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok güzel iltifatlarla başladık.
0: Yok, her zaman öyle ama yani evet, biliyorsun yok. Bizim birbirimize karşı evet. Duygularımız zaten şeydir yani her zaman. Çok böyle.
3: Ben de çok başarılı bulduğum için her zaman buradayım.
0: Sağ ol hocam, eksik olma, gerçekten kırmıyorsun, geliyorsun. Ve bu başarı konusunu kendi hayatında çok farklı alanlarda bir şekilde yaşatıyorsun. O farklı alanlara deyince zaten biraz da konumuz o.
3: Evet.
0: Yani.
3: Evet.
0: Ve tabii ki bizim psikoloji camiamız çok değerli psikoloji doktorlarından Pelin Hazer aramızda. Pelin hocam hoş geldiniz
2: size
0: tekrardan.
2: Hoş bulduk.

0: Nasılsınız? Görüşmeyeli iyisinizdir inşallah.
1: Şahaneyim.
0: İyi maşallah, çok iyi gördük. Böyle bir sağlığınız, böyle bir maksimum güzel, böyle yanaklarınız kızarmış.
1: Evet, biraz dinlenince geldi.
0: Saçlarınız pırıl pırıl. İç sesin, iç sinyalleri dinlenmelisiniz.
1: Evet, evet. Dinlenmek biraz, biraz iyi geldi bana.
0: Biraz dinlenmeniz
1: evet.
0: lazım. Öğrencilerinizin sayısının çokça olduğu yorucu bir süreçten tatile geçtiniz şu anda. Evet. Bu da güzel. Öğrenciler de tatilde. Başarılı insanlar tatilde ne yapar acaba? Ya hiç listede olmayan bir soru daha tamam. O kadar böyle çalışıp da.
1: Aslında çok güzel bir yerden geldi. Biz başarı hiçbir zaman durmamak adına kuruyoruz ya. Hiçbir zaman durmazsan başarılı olursun gibi bir altyapı var. Aslında bazen durmak, tekrar bir yakıt alıp devam etmek için çok güzel bir parça.
0: Doğru.
1: Biz sanıyoruz ki bir hani o yarış metaforu gibi, yani onun içindeyiz ve ölünce tamam hani bitti ne oldu, ya da çok yaş alınca belki de ya bu kadar yıl boşa mı geçti, ben ne yaptım, ben başarılı mı oldum, durdum mu, ne yaptım, sürekli çalıştım mı, hiç durabildim mi diyemiyoruz. O yüzden yani durma halinde bile, şimdi sen sorduğunda durmadığımı fark edince o kadar da
2: kendine
1: de çalıştı.
0: Evet, yani
1: bir terapistin karşısına gelince işte böyle oluyor.
0: Peki şeye ne diyorsun? Yani hani insanlar böyle işkolik oluyor da o işin fazlalığından değil de sanki bazen de yapacak başka şey olmamasından mı kaynaklanıyor acaba işkolik olmak?
1: Yani
0: durup dinlensem ne yapacağım sorusunun belki de cevabı yok yani.
1: Ya, evet.
0: Hocam sana program şey yani.
1: Ya icatlar aslında bu tür zamanlarda çıkabiliyor yani can sıkıntısından bir şey. Yani burada belki de hani klinik tablodan bir örnek verebilirim. Bazen insanlar ilişki anlamında zorlanıyorlarsa kendilerini işe adayabiliyorlar. Biz oraya işkolik diyebiliyoruz. Ama arka planda sadece bir kanal çalıştığı için, sadece o kanal çalıştığında da kişi karşılık görebildiği için oraya ağırlık veriyor. Bu sefer ne oluyor? Duygusal hayat birazcık daha geri planda kalmaya başlıyor.
0: Evet.
1: Böyle olduğu zaman biz o kişileri çok başarılı görüyoruz. Ama arka planda hayatlarına baktığımız zaman bazen çok ciddi açıklıklar olduğunu görebiliyoruz.
0: Yani. Kapatıyor belki orayı, öyle mi? Biraz
1: evet, evet,
0: işini.
1: Evet.
0: Peki şöyle bir yerden gideyim istiyorum. Bir hani... Bir tane güzel böyle bir şey vardır, metafor vardır. İnsanlar hep maçı kazanmayı bekler ama önemli olan gole de sevinebilmek. Yani maçı kaybedecek olsan bile gole sevin. Çünkü
1: çünkü
0: maçı kazandığında o sevinci çok uzun sürmeyecek ama maç içerisinde gollere sevinmek senin yaşam kaliteni arttırır. Sen şimdi bir hedef koyuyor insanoğlu. Bir o hedefine ulaşacak bir süreç yaşıyor. Bir de sonuç yaşıyor. Şimdi hangisi başarıyla daha ilişkili sence bu üç duraktan?
1: Bence aslında hedef dediğimiz şey kişiye yön veriyor. Rotayı oluşturuyor. O sürecin kendisi ise o kişinin kimliğini oluşturan aslında materyalleri oluşturuyor. Beraberine getiriyor ve sonuçta bunun sonucunda pişen şey, yani karşımıza ürün olarak çıkan şey. Ama biz bunu başarı hedefiyle yaparsak yönümüz de kaybolabiliyor veya işte patinaj yapabiliyoruz veya çok yolda kalabiliyoruz. Ama bunları önemsemeden yolun içerisinde olduğumuz zaman, o zaman zaten sonuç da beraberinde geliyor diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Yani ben mesela küçüklüğüme baktığımda üniversiteye kadar hiç başarılı bir öğrenci olduğumu düşünmüyorum. Buradan anneme selam olsun. Yani benimle her gün motivasyon konuşmaları yapardı. Böyle ablam dereceler alırdı, okul birincisi olurdu
0: Allah
1: vesaire.
0: Allah.
1: Ben üniversiteye girene kadar yani o sınavda sorulan soruların benim mesleğimi seçeceğim doğrultusunda hiç ilerlediğini düşünmüyordum.
0: Allah.
1: Ne zaman ki üniversiteye girdim, benim bölümümle kendi kişiliğimin benzeştiğini gördüm, o zaman dereceler almaya başladım.
0: Yani bu motivasyonun bu oldu yani, öyle mi?
1: Evet,
0: sen
1: bilince,
0: yani üniversiteyi görünce biraz da o
1: ya evet, evet.
0: eğitimin ve okumanın tadını çıkarmaya başladım.
1: Bana göre sanırım pratikle dünya içerisindeki o şeyin benim kişiliğimle örtüşmesiydi aradığım şey. Yani fizik, kimya şu anki olduğum yerden baktığımda hepsinin bir anlamı ve bir yeri varmış ama
0: tabii.
1: O zamanlar bende eşleşmiyordu ama şu an klinik, yani şu an akademisyenlik yaparken de ben buna çok dikkat ediyorum. Çünkü bir klinik hayatım var. O klinik hayatını öğrencilere anlatırken bakın pratik bu, teori de bu dediğim zaman benim kişiliğimle mesela daha uyuşan bir parça. O yüzden ben kişinin kendi kişiliğiyle ve hayat yaşantısıyla birleştiğinde o şeyin otomatik olarak sonucunun başarı olarak tanımlandığını düşünüyorum. Yani onun sürecin sonunda buna bir başarı deniyor. Ama bunu kendimi heba etme noktasına gittiğimde başarısız bir öğrenciydim.
0: O zaman...

0: Vazgeçip çıkabilmek başarı belki,
1: evet,
0: öyle mi?
1: Evet, yani vazgeçmek başlı başına bence bir başarı. Vazgeçebilmek, yani vazgeçeceği yeri kişinin saptayabilmesi belki de bir başarı.
0: İnsanlar yarım bıraktığı işlerden çok büyük rahatsızlıklar duyuyorlar. Bütünleme ve bitirme arzusu çok yüksek insanlarda, iyi ya da kötü. Belki bunun da etkisi olabilir.
1: Evet, zihin yani. Çünkü boşluk sevmiyor, belirsizlik sevmiyor veya bunun sonucuna bir şeyler ekliyor. Yani bitirmezsem, ara inançlar dediğimiz var ya, bilissel davranışta, bitirmezsem yarım kalır. İşte sevilmem, onaylanmam, başarılı olmazsam işte değerli olmam. Yani kişilik yapılarımız da bir yerde bununla birleştirmeye çalışıyoruz. Ve o zaman da ne oluyor? Hani bir yerde o parça artık zorlamaya başlıyor bizi.
0: Evet. Şimdi bu hedef, süreç, sonuç duraklarının hepsinin aslında bir kıymeti var bizler için ve hepsine bir anlam yükleyebilmemiz lazım. Değerli hocam, şimdi sen bırakma konusunda zorluk yaşamıyorsun. Çünkü bir işler kötü giderse, yani bunu tabii ki özel hayatın için söylemiyorum. Mesleki olarak da yani Türkiye'deki en özel mezuniyetlerden birini yaşayıp en büyük okullardan sonra başka bir alana doğru dönebiliyorsun. Sonra yazarlığı çok iyi yaparken iyi bir eğitimcisin. İyi bir eğitimciyken bir yandan çok iyi içerikler hazırlayabiliyorsun. Yani bu çok yönlülük, en çok da tavsiye ettiğin şey. Benim Mümin Sekman'ı takip ettiğim sürece şunu görüyorum ki Mümin Sekman insanlar hep bir işi yaparken arkada bir takım pencerelerin de açık olmasını bir şekilde öneriyor. Çünkü hayat her an sürprizlerle gelebilir. Şimdi sizin başarı üçgeni diye bir tarifiniz evet, var. Biraz da bunun esasında biraz daha belki genişletilmiş hali. Biraz ondan bahsedebilir miyiz?
2: Evet. Şimdi şöyle, başarıyla ilgili temelde bir kafa karışıklığı var. O berraklığı sağlamak için bazı temel ayrımları yapmakta yarar var.
0: Tamam hocam.
2: Bir içsel başarı ve dışsal başarı var. Kabaca derimizin içindeki içsel başarı, derimizin altındaki içsel başarı, hani duygumuz, düşüncemiz, vücut kimyamız, bunlar hepsi içsel, kafamızın içindekiler. Bir de dışsal başarı, o da dış dünyada olan. Şimdi dışsal başarıyı da içine, hani biraz daha böyle iki boyutuna bakarsak, bir dış dünyada ne var? İlişkiler var. İş ilişkileri, romantik ilişkiler, aile ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri gibi boyutları var. Dışsal başarı da kendi içinde ilişki başarısı ve iş başarısı, hani kariyer başarısı, iki ayrı ayırabilir. Şimdi bu üçgen dediğim şeyi ben genelde şöyle anlatıyorum. Bir insanın merkezde ve çekirdekli olan içsel başarısı var kafamızın içindeki. Bundan da iki tane çıktı olan yan başarı var. Bir, hani kuşun kafası ve kanatları gibi. Kanat başarılarda ilişkilerde başarı ve işte başarı. Burada en kritik nokta şu. En çekirdek olan, merkez olan, her şeyin besleyicisi, kaynağı olan içteki başarı. İç başarı nedir? Senin yerine başka birinin yapamayacağı başarılar içsel başarı diyoruz. Başkası senin yerine konsantre olamaz.
0: Evet.
2: Başkaları senin yerine duygularını regüle edip düzenleyemez. İç konuşman, hani destek görebilirsin dışarıdan ama iç konuşmanı içinden sen yapacaksın.
0: Evet.
2: Uyumadan önce, sabah kalktığında iç konuşma, karar alırken, düşünürken, konuşurken, karar alırken,
0: nefes odaklanırken,
2: belki. Bunların hepsi içsel başarılar. Evet. Ne istediğine karar vermek içsel bir başarıdır. Ne yapacağını, ne yapmayacağını, iradeli olmak, pes etmek, hepsi içsel başarılar. Evet, dışsal başarılarda da işte klasik iş başarısı, diplomalar, kariyer, makamlar, statüler, maaşlar, işte veya ilişkiler, iş veya özel hayattaki ilişkiler. Ben içsel başarının ihmal edildiği için, bu konuda siz psikologlar da belki daha güçlü bir tahkimat yapmalısınız. Yani popülist olmadan, popüler psikoloji diliyle, psikolojiyi çok doğru ve etkili bir şekilde anlatarak o iç dünyalarındaki mimariyi, doğru yapılandırmayı öğretirseniz insanlara, böylece yapıyorsunuz da, yani genel olarak konuşuyorum, böylece insanlar içine çökmez. Öbür türlü ne oluyor? Bakıyorsunuz işte gazetelerdeki haberlere. Şöhretin, servetin merkezindeki bir sürü insan, işte gazete haberlerinden, son dönem haberlerden görüyorsunuz. İşte
0: inanılmaz zorluklar yaşıyorlar.
2: Evet, evet. Ya bu anlamda bağımlılıklar birer içsel başarısızlıktır, değil mi?
0: Tabii.
2: Ve çoğu kişinin içsel başarıyı yeterince iyi inşa etmediği için dışsal başarıyı yapamadığını düşünüyorum. Teknik olarak da şöyle düşünelim. Duygularımız, düşüncelerimiz, davranışlarımız, alışkanlıklarımız, daha köklere gelirsek belleğimiz, hafızamız, inançlarımız, değerlerimiz, bütün bunların hepsinin içimizde bir İsviçre saatinin dişleri gibi bir aradaki çalışmasının mekanizmasını anlamak, öğrenmek ve yönetmek. Bu içsel başarının da temeli.
0: Şimdi şunu düşündüm hocam. Hatalı bir örnek de vermek istiyorum, bilmiyorum. Dünyanın en ağır kilo kaldıran insanı Naim Süleymanoğlu'ydu.
2: Evet.
0: Yanlış hatırlamıyorsam vücut ağırlığının 3 katını kaldırdı. Hı hı. Dünyanın da en büyük sporcusudur. Hı hı. Türkiye'de çok büyük madalyalar kazandırdı. Hiç unutmuyoruz ve ama bir yandan da hayatını erken kaybetti.
2: Evet.
0: Bir iç başarısıyla ilgili bir soru işareti hep vardı.
2: Evet.
0: Yani siz diyorsunuz ki dünyanın en tanınmış, en başarılı sporcusu bile olsan ki evet. Naim Süleymanoğlu bu.
2: Evet, evet.
0: Belki sonraki de Usain Bolt'tur atıyorum.
2: Evet.
0: İçsel başarı gelmezse o bir gölge oluyor gibi
2: tabii, tabii.
0: Görüyoruz.
2: Çok örnek görüyoruz bunu işte. Elvis Presley'ler yani tabii. Şeyler, Marilyn Monroe'lar falan epik başarılar elde ettiler. Yani Naim de işte ağırlığı kaldırdı ama başarının ağırlığını kaldıramadı
0: evet,
2: belki. O başarı bittikten sonra neyi nasıl yapacağıyla ilgili o boşluğu yönetemedi. Bu anlamda başarının öncesinde, esnasında ve sonrasında neler yapmak gerektiğini hepsini net bir şekilde...
0: Ama o zaman şu yok yani değil mi hocam? Yani içsel başarı dışsal başarıyı getiren şey değil aslında. Bunlar ayrı ayrı da gidebiliyor. Ama birini eksik ederseniz diğerinin ayağını kaydırabiliyor.
2: Sürdürülebilir oluyor.
0: Sürdürülebilir olması için.
2: Evet. Yani içine çöküyor. İçsel başarı olmadığı zaman, içsel dayanıklık olmadığı zaman insanlar içerideki boşluğu, hani daha psikolog diliyle söyleyeyim, değersizlik, yetersizlik ve kendini boş bulma, içinin boş olduğunu gören insan, iç dünyasına zaman ayırmak yerine iç dünyasındaki tuğlaları, taşları doğru yerlerine koyup iç dünyasının mimarisini dizayn etmek yerine dışa yönelecek. Bunu içerideki boşluğu aşırı telafi etmeye kalktığında ya bunu parayla yapacak, pahalı saatler, pahalı
0: evet,
2: arabalar,
0: tabii,
2: gösteriş,
0: tabii,
2: lüks,
0: doğru,
2: lüks tüketimle yapacak. Ya bunu başarıyla yapabilir.
0: Evet.
2: Yani, ama her başarılı insan da böyle değildir. Onu da söyleyeyim. Yani bu sağlıksız başarıyı örnek anlamında söylüyorum. Aşırı başarıyı içindeki boşluktan kaçıp sosyal onay alarak telafi etmeye çalışan insanlar da olabiliyor. Bunlar da sağlıksız başarı biçimleri. Ama yine de başarılı olabiliyor. Sonuç almanın gereğini yapıp skor tabelasının adını yazdırınca teknik olarak başarılı.
0: Başarılı
2: ama olur. Sağlıklı olmadığı için sürdürülebilir olmuyor. Kalıcı olmuyor.
1: Çok burada klinikte biz güzel. Aslında şöyle görebiliyoruz. Kişiler bize şöyle geliyor. Çok başarılıyım ama mutlu değilim.
0: Evet.
1: Şimdi başarı var ama anlam yok.
0: Evet.
1: Ya da başarı var ama artık anlamı kalmadı.
0: Evet.
1: Yani oradaki içsel başarı belki de o anlam yitirildiğinde yeni bir anlamın olmayışı veya orada o boşluğun ortaya çıkmasıyla ortaya
0: peki
1: çıkıyor.
0: O zaman şöyle mi düşünüyorsunuz Pelin Hocam siz? Yani başarı mutlu olmaktır gibi bir ilişki psikoloji adına kurulabilir mi? Ya da gerçek hayatın bütününde kurulabilir mi? Yani ben işte çok büyük paralar kazanan bir iş insanı değilim belki ama yaptığım işten tatmin olan ve hayatımı mutlu geçiren biriyim. Yani işte Alplerde kayak yapmıyorum belki ama bahçemde yaktığım mangalda çoluğumun çocuğumun kahkahası arasında kendimi mutlu olarak ifade ediyorum. Böyle bir başarı tanımı yapılabilir mi? Yoksa kandırma mı olur kendimize?
1: Aslında şöyle bir sosyal yani en sık kullandığımız sosyal medya araçlarında o sosyal medyanın platformu Türkiye'de bir çiftlikte yaşayan bir insanın hayvanlarla olan ilişkisini paylaşıyor sıklıkla. Ve adam sadece çiftlikte kalkıyor, işte koyunlarla ilgileniyor, eşekle ilgileniyor, onlara yemek yediriyor vesaire. Ve adam gerçekten çok mutlu. Ve biz alttaki şeylere baktığımda ben çok severim yorum okumayı. Şey deniyor hani işte birazcık onu paraya çevir, daha büyük bir çiftliğe geç, neden hala oradasın? Adam mutlu. Orada çayını demliyor, o hayvanlarla mutlu. Yani biz şey gibi diye düşünüyoruz, sanki hep daha ileriye çıkmalısın, oraya geldin mi? Birinci evini almalısın. Birinci evi aldın mı? İkinci evi almalısın. Araba mı aldın? Arabayı bir sürüm olma. Ya bunlar da başarı olabilir.
0: Hayat bunu yani, istiyor ama senden çok. Yani.
1: Bir yerde isteyebiliyor. Ya da birisi için çocuğunun olması bir başarı olabilir. Birinin yalnız olması bir başarı olabilir.
0: Evet.
1: Birinin evcil hayvanı olması başarı olabilir. Birinin tek başına yaşaması bir başarı olabilir. Aslında başarı dediğimiz şey etrafımızdaki ufak bir topluluğun bizlere küçüklükten itibaren dayattığı belki de bir şey bir durum gibi geliyor ama kişi bunu idrak edebilecek bir kuş bakışına geçebildiği zaman o zaman tekrardan revize edebiliyor.
0: O zaman
1: bence
0: önce kendi ihtiyacını test etmen lazım. Başarı
1: i̇şte o ihtiyaç bazen flu ulaşabiliyor flu bence. Yani tabii. Bir işe girdiğimiz zaman herkes o işte kalmaya çalışıyorsa diyoruz ki yani benim buradan çıkmamam lazım. Herkes burada bir mücadele veriyor. Evet, tabii, ben tabii. Biraz daha mı kalmalıyım acaba? Ya yani çıkarsam herhalde aç

0: bulamayacağım, hiçbir şey bulamayacağım. Belki de hani böyle bir şey gidiyor. Doğru, yani başarının tanımı bence çok, yani parmak izi gibi bir şey. Evet. Ama herkes o parmak izi hakkını bize tanımıyor. Sorun orada. Evet. Oradaki çatışma bence bizi
1: kendi
0: biraz zorluyor.
1: Kendi parmağını göremeyen insanlar, evet, da vardır bu arada, evet, bastırmayan. Ne, evet, dersin hocam?
2: Yani bu konuda şöyle bir şeye inanıyorum. İki türlü başarı var. Yani tencere ve kapak gibi. Bunlar iç içe geçmiş şekilde. Kapağı tek başına tanımlayamazsınız ya. Onun için kesinlikle ikiye bölmek zorundayız. Bir kişisel başarı var. Kişisel başarının tanımı az önce sizin tarif ettiğiniz gibi. Veya genelde psikologların da zaten tarifi içten dışa doğru olacağı için başarıyı. Evet. Dolayısıyla psikolojik olarak baktığımızda kişisel başarının tanımı çok basit olarak şudur. Hayal ettiğini hayatında görüyorsan başarılısındır.
1: Yani, hayal ettiğini.
2: Evet. Yani hedef koyduğunu gerçekleştirdiysen ve bu tanımını da sen kendin yapabilirsin. Yani ne senin için hedef, o hedefi
1: yani
2: gerçekleştirdiğinde.
1: Yani neyi hayalini kuracağın sana bağlısınız.
2: Evet, evet. Yani
1: çok
2: sabah kalktığımda kahve makinesine bastığımda kahvem çalışıyorsa başarılıyım diye kendime, evet, inandırabilirim.
1: Evet.
2: Şimdi kişisel başarı için görecelilik alanında olduğumuz için bu çalışır, sorun
1: çalışır,
2: yok.
1: Tabii,
2: ama
1: doğru,
2: toplumsal başarıda böyle bir şey yok.
1: Ha, evet.
2: İki türlü başarı dedim ya.
1: Doğru.
2: İkinci başarı toplumsal,
1: doğru,
2: başarı. Toplumsal,
1: doğru,
2: başarı dıştan içe bak. Yani sosyolog gözüyle bakmanız lazım. Psikolog,
1: evet,
2: gözüyle,
1: doğru,
2: değil.
1: Doğru.
2: Sosyolog gözü şu.
1: Orada beklenti var.
2: Dışarıdan bakıyoruz. Çevremizde aynı kategoride diğer o iş yapan insanları görüyoruz. Diş hekimleri, politikacılar, futbolcular, mimarlar, musluk tabircileri.
1: Evet.
2: Dışarıda o işi yapan insanları, evet, görüyoruz. O işi yapanlar içerisinde karşılaştırmalı rekabet üstünlüğü olarak sen ne kadar iyisin? Kıyaslama var.
1: Evet.
0: Evet.
2: Karşılaştığım performans var. Ve, doğru, skor tabelasına yukarıdan aşağı bakıyoruz. Kimin adı yazıyor?
1: Doğru.
2: Biz de bunu başkasına yapıyoruz. Yani tatile gideceğimiz zaman Ege Otelleri yazıyoruz. Karşılaştırmalı yapıyoruz. Siyasette oy vereceğimiz zaman politikacıları karşılaştırıp oy veriyoruz. Diş macunu seçeceğimiz, doğru, zaman karşılaştırıp seçiyoruz. Hangi fenomeni, hangi doktoru, hangi psikoloğu takip edeceğimize karşılaştırıp seçiyoruz. Biz herkesi karşılaştırıp seçerken,
1: evet,
2: bizi biri karşılaştırıp seçerse hayır beni karşılaştıramasın diyemeyiz.
1: Diyemeyiz. Tabii.
2: Diyemeyiz.
1: Bu işin doğasında olan.
2: Doğasında var. Bu Amerikan başkanı bile seçime giriyor ya.
1: Tabii ki.
2: Sıradan,
1: doğru,
2: insanın parmağının ucunda adamın kariyeri. Ya bak, kesinlikle, Amerikan başkanı bile hani teknik olarak baktığınızda.
1: İnşallah girmeye devam eder bu arada. Trump'a bir daha seçim.
2: Yok. Girmemesi lazım herhalde değil mi? İkinci turu. Bir daha girmemesi lazım.
1: Bir daha olmayacak değil mi?
2: Evet,
1: doğru,
2: evet,
1: son.
2: İkinci ve son. Tamam. Onun için şovunu yapıyor adam.
1: Tamam.
2: Şimdi bu göze bakarsak kişisel başarı için %100 dediğinize katılıyorum. Ama toplumsal başarının tanımı, az önce söylediğim gibi, toplumsal başarının tanımı bir alanda o işi yapanlar arasında karşılaştırmalı rekabet üstünlüğünüzün ne kadar olduğu ile ölçülür.
1: Çok güzel bir söz. Trump üzerinden gidecek olursak şöyle bir şey, evet, geliyor aklıma. Şimdi Trump başarılı mı değil mi? Şimdi o kadar zor bir soru ki bu. Çünkü ona sorarsan inanılmaz başarılı ve dünyanın, evet, en yetkin, en becerikli insana, evet, ayrıca bir barış elçisi.
2: Yani
1: zihnimiz başarı konusunda o kadar gerçeği çarpıtabiliyor ki bazen. Yani kendine yönelik aslında bu sağlıklı bir şey de olabilir. Yani sürekli kendini eleştiren insanlar var ve bir türlü o başarıyı kutlayamayan. Bir de sürekli olarak bir hayal dünyasında iyiymiş gibi kendini gören. Şimdi Trump'a bakacak olursanız işte o askeri olarak, ülkesinin ekonomisi olarak, şu bu olarak dünyada en saygı duyulan insan olarak görüyor kendini ama muhtemelen dünyada en sevilmeyen de insan bir taraftan. O açıdan bakarsan o dış dünyanın, hocam dış dünyanın bakışı bizim için ne kadar önemli olmalı?
2: Şimdi 3 tane metrik var burada. Bir, içten dışa bakış. Subjektif, göreceli, kişisel değil mi? İçten dışa,
1: tabii,
2: bakış.
1: Tabii.
2: Trump'a göre Trump.
1: Evet, yani, tabii.
2: Büyük İskender'den büyük adam şu anda kendine,
1: evet,
2: göre.
1: Kendine göre öyle.
2: Dıştan içe bakış. Dıştan içe bakış da aynı değil. Yarısı Amerika'nın Trump'ı destekliyor, diğeri yarısı alay ediyor. Yarısına,
1: evet,
2: göre kahraman,
1: tabii,
2: diğerine
1: öyle,
2: yarısına,
1: tabii,
2: göre şaklaban,
1: evet,
2: mesela. Hani,
1: tabii,
2: Amerika dıştan, tabii, içe bakış da aynı değil. Ama ortada objektif olan, tartışmasız fact diye dedikleri hani Amerikalıların, veri, hakikat olan şey ne? Adam Amerikan başkanı oldu.
1: Bu bir gerçek.
2: Bu bir gerçek.
1: Bu artık herhangi,
2: evet,
1: bir yorumdan bağımsız olarak,
2: evet,
1: bir gerçek.
2: Yani bu bir gerçek. Adam Amerikan başkanı oldu. Bu bir emlakçıydı bu adam. Yani,
1: evet,
2: emlakçıydı ve Amerikan başkanı,
1: evet,
2: oldu. Bu anlamda ben başarı ikiye ayırıyorum bu tür değerlendirmelerde. Bir,
1: yorum,
2: olmak başarısı. İki, yapmak başarısı. Trump'ın olmak başarısı, yani Amerikan başkanı olmaksa, sıfırdan buraya geldiği için ya da işte ortalardan bir yerden geldiği için, orta sınıftan, bu bir olmak başarısı
1: olmak
2: anlamında
1: başarısı.
2: Başarı. Ama yapmak başarısı.
1: Yani bunu olduktan sonra
2: ne yaptı?
1: Ha bak çok
2: hani
1: güzel.
2: Olurum da yaptım mı? Üniversitede hoca olarak atandım. Oldum, profesör oldum ama iyi işimi iyi yapıyor muyum?
1: Yaptım.
2: Belediye başkanı oldum, işimi iyi yapıyor muyum? İşte televizyon programı veya kitap yazdım.

0: Yani yazar oldum ama iyi kitap yazıyor muyum? Olmak ayrı şey.
1: Ya da kitabını yeterince destekleyip peşinde dolaşabiliyor musun? Koşabiliyor evet. musun mesela?
0: Yani olmak başarısıyla yapmak başarısı
1: çok farklı. Şey geliyor hocam aklıma. İlyas Salman'ın bir filmi vardı. Böyle mahalle arasında futbol oynuyor. Ve hayali Fenerbahçe'de oynamak. İşte o zaman işte Türk gençleri futbolcu olmak ve Fenerbahçe'de oynamak büyük hayal. Ulaşılması var. Fenerbahçe'de çıkıyor. Fenerbahçe'de oynuyor. Ama sonra yapamıyor. He. Yani orada oynayamıyor. İşte. Çünkü işte evet. uygunsuz bir hayatın içine i̇şte. Düşüyor. İşte kötü bir takım evet. şeylere giriyor. Ama oldu. Evet. Yani hayalini gerçekleştirdi. Olmak başarısını gerçekleştirdi. Evet. Ama bir Fenerbahçe futbolcusu olarak gereken yaşamı kuramadığı için sağlıklı yaşamı evet. O yapmak tarafını da sınıfta kaldı ve evet. yine geriye doğru düştü. Süper.
2: Belki de orada şöyle bir şey oluyor. Biz bu tarz durumlarda bu isimleri konuşurken orada yüksek başarı tanımını görüyoruz. Ama bir yerde düşük içsel denge ortaya çıktığında o zaman duygusal bedel oluyor. Yani bu tarz kişilerin yani Trump olsun vesaire ya da o bahsettiğiniz gibi yani o isme ulaşıyor ama onun altını dolduramıyorsa orada duygusal bedel ağır basmaya başladığı için yakıt tüketiyor. Yani o yüzden duygu göremiyoruz biz bu kişilerde. Daha çok mekanik olarak yani mesela duyguları önemsemiyor, mizahı çok ön plan alıyor değil mi? Yani Trump
1: tabii,
2: çıktığı zaman
1: dalgaya vuruyor şey mesela. Bazen,
2: ama işte bu kişilik örgütlenmesi de devreye giriyor. Ve bunun için bence başarıyı ben bir tane daha ekleyebilirim. Aile içerisindeki başarı tanımı. Yani çocuk daha doğmadan önce o çocuğun gelecekte ne olacağının ailenin zihnindeki tanımı da bir başarı türü. Yani bırakın toplumdan önce
1: o
2: çocuk diyor,
1: şey?
2: Doktor olacak diyor benim çocuğum diyor. Ya da benim çocuğum işte futbolcu olacak diyor. Yani doğuştan aslında bir beklenti üzerine inşa olan hayat.
1: Var bu.
2: Evet.
1: Var.
2: Ve bu kadar çok toplum önünde yükseğe çıkan kişilerin hayatlarına bakıyoruz. Aileden ya çok böyle yüksek beklentileri olan yani sen aslında başkan olacaksın deniyor mesela evet. değil mi? O narsistik evet. örüntülenmenin aslında şeyi o. Yani biraz önce söylediniz ya ona inanıyor ama belki de dünya tarafından sevinmeyen biri oluyor. Ama çekirdek alttaki o çekirdek o narsistik çekirdek onu aslında çok zayıf bir örüntü ama ona inanıyor. Evet. O başkan olacağına inanıyor ve oluyor ama duygusal denge o içsel denge
1: onunla dengeli
2: gidiyor. Orada evet bir bedel ödemek zorunda kalıyor.
1: Yani
2: evet.
1: burada aslında insanlar bazen tepki de gösterebiliyor. Kendine önceden biçilmiş bir takım hedeflere. Ama burada tam demin söylenen şey çok net. Yani sen şunu ol üzerine bir başarı tanımı yapılıyor. Ama onu olduktan sonra ne yapacağıyla ilgili bir şey yok.
2: Bir şey yok. Evet.
1: Yani sen başkan oldun da başkan olduktan sonra şöyle dürüst, insanları seven, hoşgörülü, maneviyatı yüksek. İşte ne bileyim zor durumda olan insanlarla ilgili şöyle düşün, hayvanlarla ilgili şunu düşün.
2: Değerler aslında erdem
1: bu yok
2: değerler.
1: Ama yani. Orada
2: işte
1: bir
2: o duygusal bedel aslında orayı telafi edemiyor. Çünkü yok belki de. Onun olmayışı belki onu zirveye götürüyor, başarı diye tanımlıyoruz. Ama diğer tarafta diğer şeylerin olmaması bir başarı mı, başarısızlık mı?
1: Zirvede i̇şte kalmak ama bir yandan da sıkıcı bir şey.
2: Çünkü yani, kendinle yarışıyorsun
1: hayır,
2: o zaman da
1: belki de. Hayır, şundan söylüyorum. Mesela 7. sıradasın, 1. sırada olmayı arzu ediyorsun, 6'ya çıktın kutladın, 5'e çıktın kutladın, 3 müthiş kutlama, 2 1 olmak istiyorsun, oluyorsun ve kutlanacak şey bitiyor belki. Hı hı. Ne dersin hocam, zirvede olmanın zorluğu var mı? Pelin Hoca'nın söylediği o detay çok kritik.
0: O zaman ölülerle yarışmaya başlıyorsun.
1: Yani
0: öyle bir şey
1: yani,
0: vardır. Yani yaşayan herkesi yendiyse Hemingway yasasıdır. Yani yaşayan herkesi yendiysen ölülere gözünü dik diyor. Yani
1: evet,
0: Shakespeare'i yenmen gerekiyor o zaman. En büyük yazar olduysan. Bu anlamda aslında olimpiyatları düşünürseniz 1940'da rekor kırıldıysa bir daha kırılamaması lazım değil mi? Bunu söyleyen çok olmuştur yani. Evet. De bu daha bir daha bu rekoru kıramazlar diye ama yeni bir anatomi, yeni insanlık geliyor ve kırıyorlar. Yani olimpiyatlar mesela niye hep kırılmaya devam ediyor rekorları?
1: Tabii ki çünkü birçok şey konuda ilerliyor insanlar.
0: Evet, insanlar evet antrenman tekniği ilerliyor, genetik olarak başka bir şeyler devreye giriyor falan filan. Bu anlamda hedonik adaptasyon işte hani bilinen şeyle gerçekten başarıda böyle bir mekanizma var. Ben dürüstçe şunu söylüyorum insanlara. Ben insanlara şunu söylüyorum. Sadece mutlu olmak için başarılı olacaksan olma.
1: Olma da aynı.
0: Yani sevinç için başarılı olacaksan olma. Yani git muz ye, dizi izle, çekirdek çitle. Yani bunlar daha sana sevinç getirebilir. Buffet. Bedeli de o kadar yüksek değil.
1: Evet.
0: Yani derdin serotonin, dopaminse.
1: Çok güzel söyledin hocam ya.
0: Boğaziçi kazanmış insanlara sorun. Yani o kazandıktan sonra ne kadar mutlu, hani sevinciniz kaç gün sürdü diye sorun. Hmm. Hint düğünü kadar sürmüyor yani.
1: Sürmez.
0: Başarının getirdiği sevinç.
1: Sürmez. Kaygılar girer hep. Nasıl yapacağım?
0: Evet, ya devamını nasıl getireceğim olabilir ya da her zaten o yeni başarı ligine geldiğinizde karşınızdaki herkes sizin gibi öyle olduğu için. Hmm. Yani Boğaziçi'ndeki herkes Boğaziçi'li olduğu için avantajınız kalmıyor. Bir ayrıcalığı algılamıyorsunuz zaten. Çünkü herkes Boğaziçi'li, bir de üstünüzde bir ton ders yıkıyorlar.
1: Evet, doğru.
0: O dersleri yetiştirmekten bir de bir şey oluyorsunuz yani o başarının gereğini.
1: Yani başını soktuğun belanın farkına varıyorsun. Sonra evet. Onu
0: zaman bence içinde. Bu iş bir değerler ve seçimler meselesi. Evet. Değerler hiyerarşisi. Değerler ne? Önümüzde bir menü var. Özgürlük bir değer. Mutluluk bir değer. Zenginlik bir değer. Erdemlilik bir değer. Başarı bir değer. Sevgi bir değer. Hepsi birer değer. Sen de buradasın birey olarak. Hı hı. Bu değerlerden hepsini birden yapamayacağına göre birilerini seçmen lazım. İlk 10 listeni oluşturman lazım ve ilk 3 hani değerler merdiveninde senin merkezi değerin ne olacak? Amaç değerin ne olacak? Şimdi Trump için amaç değer başarı, kahramancılık oynuyor. Diğer her şey araç onun için.
1: Evet.
0: Şimdi eğer amaç mutluluksa o zaman başarıyı da mutluluğa götürecek şekilde yapılandırır kişi. Zenginliği de yapılandırır. Onu da yani biraz zengin olur bırakır. Daha fazla asılmaz. Kısacası ben bu işin çözümünün değerler ve seçimler, değerler hiyerarşisinde olacağını düşünüyorum. Mutluluk, başarı, özgürlük gibi önümüzde değerler var. Ben hayatımın merkezi, kardinal değerler böyle 360 derece. Aşkta, kariyerde, sağlıkta, sporda, finansta her alanda geçerli merkezi değeri nedir? Buna karar vermeliyim. Benim değer için bu başarı mesela. Ama diyelim Pelin Hanım da bu mutluluktur.
1: Hmm.
0: Pelin Hanım da başarı peşinde koşabilir. Yani örnek öylesine hızla konuşuyorum, öylesine konuşuyorum.
2: Evet, evet.
0: O da başarı, ben de mutluluk isteyebilirim. Ama benim için bu ikinci, üçüncü sıradır değerlerimde. Mesela bir başarı, iki özgürlük, üç üretkenlik.
1: Hmm.
0: Yani mesela para ihtiyacım olmadığı zaman da ben üretmeye olduğu gibi devam eden bir yapı içerisinde oldum her zaman. Yani çünkü değerlerimde var. Hani her şeyden uzaklaşabilirsiniz ama değerlerinizin dışına çıkamazsınız. Bu anlamda bence bu işin içinden çıkmanın tek yolu kişi bireysel düzeyde kendi değerini seçecek. Ben mutluluk istiyorum. Trump kahraman olmak istiyor. Öbürü zengin olmak istiyor. Mesela iş insanlarına bakın. Bu kadar zengin olmuşlar hala çok daha zengin olmaya çalışıyorlar. Çünkü onlar için o
1: kazançlarını riske atarak
0: değerlerle ilgili servet, zenginlik onlar için bir değer ve bir yerde o para başarı değeri taşıyor.
1: Doğru.
0: Çünkü 10 milyon dolardan fazla para yaşam kaliteni bir gram artış getirmiyor. Artık. Hala niye para kazanmaya çalışıyorsun?
1: Çünkü kimliğinde bu var.
0: Evet.
1: Kazanma kimliği var. Şimdi hocam şöyle bir şey geliyor aklıma. Şimdi Fenerbahçe uzun zamandır şampiyon olamıyor. Bu mutluluğu yaşayamıyor ve böyle bir işte serzeniş var. İşte niye olamıyoruz, niye olamıyoruz? Fenerbahçe 2007 yılında şampiyon olmuştu. Hatırladım. Şimdi hadi yarın gidip de hep beraber Fenerbahçe'nin 2007 yılındaki şampiyonunu kutlayalım desek yarın hiç kimse gelmez bende. Çünkü bu yıl olmasını bekler. Ama 2007'deki çok büyük bir başarıydı. Ve o an için dünyanın en önemli şeyiydi. Galatasaray 3 yıldır şampiyon oluyor. Bu sene olamazsa kimse o 3 yılı konuşmayacak.
0: Evet.
1: Önümüzdeki senenin başarısızlığını konuşacak.
0: Evet.
1: Yani aslında bu kadar hızlı gelip geçen bir dünyada mutluluk peşinde koşmak çok büyük bir aldatmaca. Yani çünkü eninde sonunda mutlu olsan da bitecek, olmazsan da arzu seni rahatsız edecek.
0: Evet.
1: O zaman başarı tanımından mutluluğu uzaklaştırmak belki mantıklı gözüküyor. Başka bir şeyi oraya tanım olarak koymak.
0: Konvansiyonel mutluluk arayışı alalım. Mutluluğu orada ikiye ayırabiliriz. İki türlü mutluluk var. Hedonik mutluluk, ödemonik mutluluk. O Csikszentmihalyi'nin ve daha doğrusu Aristo'dan gelen ödemonik mutluluk şu. Bir işi yaparken zamanın, saatin nasıl geçtiğini unutuyorsan, yapmak için doğduğun, sizin o üniversiteye girdiğinizde fark ettiğiniz şey, yapmak için doğduğun, ait olduğun şey buysa, bu ödemonik mutluluk deniyor. Başarı bunu vaat eder. Bu gerçekleşir ve asla hayal kırıklığı uğramazsınız. Ama hedonik mutluluksa böyle çok hani keyfime bakayım, zorlanmayayım, iyi hissedeyim, çoluğumla çocuğumla oturup çekirdek dizi izleyeyim yani. Orta sınıf hedonik mutluluksa hedefin kesinlikle büyük başarılar bunu asla kaldırmıyor.
1: Büyük başarılarla bu olmuyor. Peki o zaman başarı tanımını yapıyoruz madem. Bir yandan diyoruz ki işte başarı olarak tanımladığın şey gerçekleştikten sonra ne yaptığın şey asıl başarıdır. Bir yandan diyoruz ki işte ben bu hedefi koyuyorum. Hedefim mutlu olmak temelde ise bu gelip geçici bir şeydir ve bir kandırmacıdır. Peki o zaman psikolojik olarak sağlığı ele aldığımızda yani ben işte iyi nefes alıyorum, iyi uyuyorum. Psikolojik olarak sağlıklı mıyımdır? Yani psikolojik olarak sağlıktaki başarıyı tanımlamamız mümkün mü Pelin Hocam?
2: Belki şöyle tanımlayabiliriz. Ben seanslarda İlk seansta danışana seans bitiminde şunu soruyorum. Terapiye dair beklentiniz ne diyorum. Terapiye dair beklentiniz ne sorusu bence hayatta o hedeflere dair kişinin çok temel bir özeti oluyor.

0: karşıda kişinin ne beklentisini söylüyorsa aslında onu hedefliyor. Ama o hedeflediği şey ne kadar gerçekçi? Mesela bana diyor ki çok mutlu olmak istiyorum. Şimdi bu gerçekçi bir beklenti değil. Çünkü değil, çok mutlu ya da çok başarılı olmasını istiyorum çocuğumun diyor.
1: Tanımlanabilir
0: bir şey değil. Yani sürekli yüz alması mı bir başarı mesela? Ya da işte aşkta her şeyde başarılı olursam mutlu olurum. O yüzden şimdi bu gerçekçi değil. Onu gerçekçi bir zemine getirmemiz için bu tanımları açmamız gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi başarının, yani biraz önce şunu düşündüm Mümin Bey anlatırken. Yani Milli Piyango bize vursa, yani en işte hayaller kurarız değil mi? Ama ondan sonra bir önceki günkü hayatımızın aynısı olmayacak.
1: Evet.
0: Yani onun üzerinde artık onun sorumluluğu olacak. O parayla ne yapacağımızı mutlu olacak ve diğer günün yası olacak. Yani önceden derdim tasam yoktu, şimdi param var. Gerçi bunu kaç kişi... Ama
1: bu da uyum gerektiren bir şey. Çok haklısın.
0: Yani
1: tabii
0: çünkü hayat
1: yeni bir durum,
0: sıfırdan,
1: değişim var.
0: Evet,
1: yani
0: artık bir daha eskideki o kazanmadığı güne geri dönemeyecek.
1: Evet,
0: şimdi
1: evet.
0: O yüzden hayatımızda başımıza gelen şeyler de hani bizi terapiye getiren şeylerle çok paralel. Hmm. Orada bir şeyin yolunda gitmediğini anladığımız zaman bu tanımları sorgulamaya başlıyoruz. Başarıya gelecek olursak kişi yani belki sağlıklı başarıyı sağlıklı olmayanla tanımlayabilirim. Hmm. Kişi çok kaygı hissediyorsa, artık bir tükenmişlik hissediyorsa, işte biraz önce bahsettiğimiz karşılaştırma durumunu çok fazla yapmaya başlıyorsa, o zaman bu başarı kişiden işlevselliğini alıp götürüyorsa, tek bir kanala ait olarak devam ediyorsa bu sağlıklı bir başarı değildir benim tanımıma göre. Yani çünkü tahtravalli gibi düşünelim. Bir denge olmadığı zaman çok sıkıcı bir oyun. Yani ama orada
1: tabii tek
0: bir...
1: başına çok zorlayıcı oluyor.
0: Ama bunun içerisine diğer elementleri koyuyorsam o zaman buradaki başarı yapısı ona göre oluşabilir. O yüzden belki de bunun tek hedef olarak düşünüldüğü yer aslında zoru sokan taraf. Bu sağlıklı bir başarı değil. Yani okullarda da çünkü bu bize dayatılıyordu ya küçüklüğümüzde. Hani sadece matematik çalış, sadece işte şunu yap. Yani işte sana güzel sanatlar mı ya? Hani boş ver ona, yani gerek yok falan diye.
1: Müzik resmi hep sıkıntılı oldu.
0: Evet, o yüzden ben mesela şu anki hayatımda yapmaya çalıştığım şey bir yerde o akademinin olması, işte seansların olması, yazmak, işte atlar, işte denemediğim sporlar, işte yani ne varsa bu çok, bu kadar çok şeyi nasıl yapıyorsunuz diyor öğrenciler bana. Diyorum ki bu kadar çok şeyi yapabildiğim için yapabiliyorum aslında. Yani zihni de çalışma biçimini de yayın öncesi Mümin Bey'le de konuşurken yani beden, zihin, nefes bir bütün olduğunda o zaten sağlıklı bir versiyona dönüşüyor. Ama sadece işten çıktım eve gel, bu da bir başarı olabilir. Kimseyi yargılamıyorum ama o bence hayatın sadece yani yetişkin olan parçasını tamamlamak gibi. Ama yetişkin olmak bir başarı mı?
1: Yani zaten peki şikayet ediyor insanlar çok fazla. Doyumsuz oluyorlar falan. Bu şikayet etmek, doyumsuz olmak, dürtüsel davranış falan gibi şeyler de bizi başarıdan, psikolojik olarak başarıdan uzaklaştırır mı? Ne dersin?
0: Kesinlikle uzaklaştırır. Çünkü günümüzdeki işte şey de bir yerde bu değil mi? Yani o oraya tatile gitmiş, oraya gidersem benim için bir başarı.
1: Evet.
0: O mekana gitmiş, oraya ben de gidebilirsem, yani özel birisi olursam, selebriti olursam ya da işte ünlü birilerini tanırsam ya da şöyle birilerini tanırsam ancak başarılı olabilirim algısı
1: yani
0: üzerine.
1: Yani başarılı bir kişinin yaptığı şeyi yapmak başarılı olmaktır gibi bir yere geliyor o zaman.
0: Evet, ama önceden sanki bunun tanımı da birazcık farklıydı. İşte Naim Süleymanoğlu belki bir şey ya da sporcular ya da işte yazarlar vesaire, yani daha çok o erdemlere dayanan şeyler bizim için bir rol modeldi. Şu an öyle bir şey yok. Yani anlamsız hareketlerin de artık çok büyük ünler getirebildiği için bu da bir başarı olarak kabul ediliyor. Yani çok saçma hareketler yaptı ama ünlü oldu. Bence o da bir başarı deniliyor mesela.
1: Ya ben şimdi geçenlerde Sivas'ta bir kardeşimiz kaynar suyu havaya attı.
0: Ah, kendisini.
1: Kendini yaktı. Ünlü oldu adam yani. Bu da şimdi hedefi de sosyal medyada takipçi kazanmak ve çok izlenmekse bir başarı bir anda geldi. Yani hem komik şeyler yapmaya çalışıyordu ama bir aksilik oldu yani. O su,
0: İşte herkes bir gününde 20 saniyeli ünlü olacak bir şey.
1: Hikayesiniz ama tarihsiz
0: tarafı. Ama sonrasında işte orada anlam bence devreye giriyor.
1: İkincisinde ne yapacaksın?
0: Evet, yani bu sefer işte oradaki limitleri çok zorluyoruz ve işte şöhretin de şu anki tanımı o değil mi? Yani çok para kazan, iyi yerlerde yaşa, onun için büyük bedeller öde. Yani ruhsal anlamda insanlar bedeller ödüyor. Yani şu an bize sunulan hayatların arka planının öyle olmadığını görüyoruz. 5 yıl önce o influencer dünyasının şu an gençleri yarattığı algı

0: Ya niye yani böyle bir şey yani ne gerek var böyle şey? Ya da işte derlerdi işte şu kadar ufak. Ne dersin şimdi bu 3 üniversite bitirmek, 3 alanda uzmanlaşmak ya da işte burada 3 tane şey var. İşte bunu yapıyorum biraz, bunu yapıyorum, bunu biraz bunu yapıyorum. Ya bunları yapma da sadece şunu yaparsan mı acaba hayatta doğru tercih yapmış olursun? Ne dersin başarıyla ilgili bunu ilişkilendirdiğinizde?
1: Evet, böyle bir iki ekol var. Bu aslında biraz mizaçla da ilgili. Mizaca göre bunun elverişliliği değişiyor kişide. Bir grup İsviçre çakısı gibi 5-6 işi birden yapabiliyorlar. Ve böyle işte M tipi kariyerleri var. Bir alana giriyor, orada bir yere geliyor, bırakıyor, aşağı iniyor, bir daha çıkıyor, bir daha. Ve zaten o roller coaster gibi çıkıp inişleri seviyor zaten. O başa dönmeyi seviyor. Zirvede çünkü o olmak... öğrenmeyi seviyor.
0: Evet, çok
1: yolda cool. olmayı seviyor, gelişmeyi seviyor. Ve hızlı öğrenebiliyor. Evet. Şimdi bunlar M tipi. Aynı zamanda sıkılıyor tabii. Zirveye gelince sıkılıyor, aşağı iniyor.
0: Tabii.
1: Evet. M tipi kariyer veya İsviçre çakısı tipi kariyer. En son Nobel araştırması yapıldı. Nobel almış kişilerle ilgili. Bunlar mesela bu tür çok böyle değişik yollardan gidenler daha çok çıktı ve daha üretken çıktı.
0: Allah Allah. Buna karşılık, çok böyle odaklanma işi gibi geliyor bana da.
1: Evet, genel ana akım işte düşünce ise tersidir değil mi? Tek bir şeye derin odaklanma.
0: Tabii.
1: Orada da işte bir toplu iğne gibi net bir şekilde dar ve derin odaklanma, uzmanlaşma. Şimdi erken uzmanlaşmanın işte bant genişliğini daraltıyor ya, disiplinler arası düşünmeyi zayıflatıyor ya, bu sanayinin ilk erken döneminde çok işe yarıyordu. Sanayinin erken döneminde çünkü.
0: Bak hocam, çok kritik bir noktaya değindin.
1: Otomasyonda böyle şişeyi takacak bir adamlar falan lazımdı. Böyle hani tek bir iş böyle yapılandırılmış. Ama şu
0: Charlie Chaplin'in dünya... falan filmlerinde vardır ya, sadece tuz onu basar.
1: Hep aynı şeyi yapar.
0: Ve bunu iyi yapmasın beklenir. Başka bir şey yapmasın.
1: Evet. Harry Ford'un lafı var. Kendi kitabında yazıyor. Diyor ki ben çalışanlarımdan, işçilerimden iki el istiyorum. Maalesef bir de beyinle geliyorlar diyor. Düşününce hani otomasyonu takip edemiyor, bozuluyor diye. İki tane el istiyorum sadece diye. Ben otomasyonu kurdum, sizin düşünmenize gerek
0: yok diyor. Sadece şeklinde. Gerekeni yap.
1: Kısacası uzmanlaşmak mı, tek bir işte derinleşmek mi, yoksa İsviçre çakısı mı? Ben ortada şey modeliyle kendimi hep geliştirmeye çalıştım. Raptiye modeli. Yani her alanda bir şeyler bilin, bir alanda her şeyi bilin şeklinde bir model üzerinden.
0: Wow, çok iyi. Çok iyi.
1: Her alanda bir şeyler bil, bir alanda her şeyi bil. Kısacası dünyanın şu anda gidişatından dolayı, değişim çok hızlı arttığı için yeni meslekler çıkıyor, eski meslekler kayboluyor. O nedenle artık tek uzmanlar daha kırılgan bir hale geldi. Her an hani diskalifiye olabilir ama 3-5 tane ayağı olan işler yapanlar daha hayatta ayakta kalabilir.
0: Bu çok ilginç. Şimdi o zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Her alanda biraz bil ama bir alanda her şeyi bil dediğimizde bu aslında senin dünyayı, o genel bakışı, perspektifi kaybetmeden bir alanın bilgisine sahip olmak. O zaman da şöyle oluyor. Yani hani hocam böyle şey vardı. Şimdi Pelin'in yaşı oraya gelmeyecek muhtemelen.
1: Ama biz de yapıyoruz ama biraz ageizm.
0: Ageizm değil ama hiç olumlu esasında. Çünkü saçma bir şeydi bizim. Ansiklopedi okurdu insanlar. Ve mesela benim hakikaten böyle ortaokuldayken falan en bilgi insanlar böyle ansiklopedi okumuş insanlardı. Evet,
2: evet. Britannica.
0: Gelişim başı falan bir şeyler
1: toplanmış
0: vardı.
1: Toplanmış ansiklopediden yetişen bilgi.
0: Okunurdu bu hakikaten. Bir kişi mesela o bilgiye sahip olunca prestijli de olurdu. Ya yani şimdi belki bunun hiçbir anlamı yok.
2: Evet.
0: Ama
2: evet,
0: bu hızlı geçişler acaba başarı uyumdur cümlesini mi daha ön plana çıkarıyor, ne dersin?
2: Bence
0: çünkü çok... hani şu yani işte az önce dedin ya, işte artık 20 saniyelik şöhretler ya da 20 saniyede ulaşılan ömürlük şöhretler de olacak.
2: Evet,
0: yani
2: evet.
0: İklim değişti.
2: İklim değişti. Çok kırılgan.
0: 9 saniyede koşmaya
2: evet,
0: gerek yok artık.
2: Yani iklimler gibi yani aslında. Önceden daha sertti kışlar, daha şimdi yok ya mevsimler. Ilıman. Yani başarının tanımı da çok kırılgan bir hale geldi bence. Yani bugün başarı dediğimizi yarın bir sonraki gün başarısızlık olarak aynı kişi üzerinden tanımlayabiliyoruz.
0: O da kendi
2: tek
0: içine
2: bir
0: tanımlayabiliyor.
2: Yanlışı. Ya da şu an meslek tanımları da öyle. Yani bizler üniversite tercihi yaparken belli meslekler işte çok kazandırır diye düşünülüyordu. Evet. Ama şu an o meslek bir 5 yıl sonra orada olacak mı? Ona göre tercih yap. İşte bir 10 yıl sonra olacak mı? Hiç ihtimal yok. Bazen şimdi bunun getirdiği bir şeyle şu anki gençleri düşünüyorum. Çok ciddi, yani çok büyük başarılar elde edilebilecek gibi gözüküyor. Ya da da hiç. Ya hep evet. ya hiç. Hı-hı. Yani ya bir şeylerin olacak ya hiçbir şeyin olmayacak. Şimdi o yüzden başarının tanımını güncel hayatta yaptığımız zaman

0: bu zorlayıcı da bir şey. Yani insan çünkü o belirsizliği sevmiyor. Onu belirli hale getirmeye çalışıyor. Tanımları da bir yerde ona göre oluşuyor. Önceden işte hani kızı alma diyeceğim, şimdi cinsiyetçi bir tanıma da girmek istemiyorum ama evliliklerde işte bir mesleğin olup olmaması vesaire dikkat ediliyordu ya, şu an artık bunların da tanımları değişti ki. Yani insanların beklentisi değişti. Yani bir mesleği olması sigortası bir başarıydı.
1: Olsun, evet. Sigorta.
0: Ha, sigortası olsun mesela, ama şu an öyle bir şey de yok. Yani artık o başarının tanımı, işte 20 saniyede ünlü oldu, nasıl ünlü olduğu önemi yok. Para geliyor mu? Tamam, başarılı ya. Sen evlenebilirsin. Şimdi o yüzden gençlerin bence başarıya dair hayal kırıklıkları çok fazla şu an. Çünkü yok. Yani başarılı olur muyum olmaz mıyım? Neye göre başarılı olurum? Bu birazcık şey bir taraf. Öte yandan
1: yani işte
0: da
1: mühendis olurum, işte avukat olurum, başarılı olurum gibi.
0: Evet.
1: Tanımlar vardı eskiden. Net.
0: Yeni kriterler geliyor. Yani önceden komşunun çocuğuyla kıyaslanırken şu an yapay zeka ile yarışıyoruz. Yapay zeka kendi içinde yarışıyor. Yapay zekanın yarıştığı başka yapay zekalar var ve sınırsız bir seçenek var. Şimdi başarı o zaman neye göre değişiyor? Yani yapay zekanın olması olmaz mı? Yani 3 ay önce onu konuşuyorken.
1: Hocam çok hızlı bir değişim var. Şöyle oturuyordum eskiden. Yani ben kendi adıma söylemiyorum işte. Nasıl bir içerik hazırlayayım? Çok yoğun düşünebiliyorum. Çok yaratıcıyım. Bütün zihinsel kodlarımı aynı anda odaklayabiliyorum ve ilginç bir şey bulup yapıyordum. Şimdi sadece 30 saniyelik ilginç bir içerik bana oluşturur musun sorusunu hangi yapay zeka aplikasyonuna soracağını bilmek
0: başarı
1: haline geldi.
0: Aynen öyle. Ama
1: yani öğrencilikte de böyle
0: şu anda. Kesinlikle. Şu an ama bizi izleyen kişiler, yani sizi tanıyan kişiler, sizi tanıyan kişiler, beni tanıyan kişiler şu an bilgiyi belki de aradıkları için değil. O bilginin samimi bir yerden gelmesi veya buradaki dinamiğin samimi olması ve içten olması o insanları artık tutuyor. Belki başarı dediğimiz şey bizim şu an hala fiziksel olarak bir araya gelmemiz ve samimi bir şekilde bunları konuşabiliyor olmamız o insanlarla o bağı tutuyor.
1: Çok güzel bir noktaya getirdin. Bu kişiler arası ilişkilerle ilgili taraf önemli. Bir ara vermemiz lazım. İlk bölümümüzü bitirdik, ilk saatimizi. Şimdi efendim başarıyı konuşuyoruz. Başarıda bir psikolojik esenlik tarafına önce bir girdik. Hayal ettiğimiz şeye ulaşmak başarı ama orada kalmak ya da olmakla yapmak başarısı diye ayırdım Mümin Hoca. Çok müthiş bir ayrımdı bence. Orada biz yapma tarafını ihmal ediyorsak yine tatmin olmuyoruz çok fazla. Ve son olarak da işte bir İsviçre çakısı mı olmak istiyorsun yoksa bir iğne mi olmak istiyorsun? Bir raptiye olmayı önerdi değerli hocam. Her konuda biraz fikrin olsun ama bir konuda her şeyi bilmek gibi bir tanım yaptı. İkinci bölümde Pelin Azer ve Mümin Sekman'la İnsan Hali programı devam edecek. Başarıyı konuşacağız. Biraz daha böyle okula, evliliğe doğru toplar atacağız. Tam günlük hayattan da başarıyı tanımlamaya çalışacağız. Az sonra buradayız yine.

19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın, bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove, 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı. Ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında, yani 1986'da milyoner olan Winfrey 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.

0: Pelin Sekban'la Pelin Azerli İnsan Hali programı başarı konusunu konuşmaya devam edecek ama her hafta bir kavramdan bahsediyoruz. Geçen haftaki kavramımız ya da ortaya attığımız düşünce vesikalık fotoğraflarımızı. Hele şimdi bir de o pasaportlara falan koyulan fotoğraflar çıktı böyle farklı bir ölçüde. Bunları neden insan kendi fotoğrafını beğenmez? Bununla ilgili bir yorumlar yapmıştık. Onu bir izleyelim. Sonra gelelim bu haftaki konumuza bakalım neymiş. Şimdi efendim vesikalık fotoğrafına bakıp da oh ne güzel çıktım diyen pek azdır. İnsanlar vesikalık fotoğraflarına baktıklarında genelde şöyle pek de hoş olmamış derler ama başkalarına gösterdiğinizde onlar beğenir. Siz pek beğenmezsiniz. Neden? Çünkü temelde vesikalık fotoğraf çekilirken şöyle bir hata yapılıyor. Fotoğrafı çeken kişi yani o işin uzmanı tam fotoğrafı çekerken diyor ki gülümseyin. Biz normal hayattaki gülümsemelerimizi ya da gülüşlerimizi biri bize gül dedi diye yapmayız. Dışarıda komik bir şey varsa yaparız. Ya da ilgimizi çeken biri ya da sevdiğimiz birini görünce gülümseriz. Ama fotoğraf çekilirken o hadi gülümse dendiğinde yüzümüzü soktuğumuz şekil gerçek bir gülümseme olmayıp sahte bir gülüştür. İşte bu sahte gülüş çok da alışkın olmadığımız bir yüz ifadesi olduğu için alıp da vesikalık fotoğrafımıza baktığımızda o sahte gülüş bir tehdit içermektedir. Çünkü hep şunu öğrenmişizdir hayatta. Hayatın bir deneyimi içerisinde bir sahtelik, bir aldatmaca varsa orada ben zarar görebilirim düşüncesiyle hayatımızda birçok deneyim geçirmişizdir. Ve vesikalık fotoğrafları çok beğenmeme nedenimiz oradaki sahte gülüşlerdir. Hayata dair çok önemli bir mesaj var burada. Bir takım şeyleri sırf size biri söyledi diye yapıyorsanız, özellikle inanmadığınız duyguları biri sizden bekliyor diye yaşamaya çalışıyorsanız, hayatınıza gerçekten o anda doğal olarak ortaya çıkmayan ama yapılması gereken halleri, tavırları, duyguları çok fazla sokuyorsanız, kendi görüntünüzü aynada beğenmemeye başlarsınız. Çünkü o görüntüde artık sahtelik oluşur. Bol bol doğal duygular yaşadığınız, kendiniz gibi olduğunuz, iyi hissettiğiniz alanlarda bulunduğunuz bir hayat size daha gerçek ve daha beğenilir gelecektir diyelim. Şimdi gelin bugünün konusu da Zeigarnik etkisi olsun. Yarım kalan işler akılda kalır. Zihin biten işleri bir rafa koyar arşivler. Yarım kalan işler ise arkada bir arka plan olarak sürekli açık kalır. Onları kapatmak önemli. Bu ilişkilerde de böyle. Böyle unutamıyorum onu bir türlü der bazen insanlar. Çok mu aşıksın? Hayır. Çok mu seviyorsun? Hayır. Çok mu güzel zaman geçirmiştin? Hayır. Peki neden unutamıyorum? Çünkü yarım kalan bir iş vardır ve biz terapide o yarım kalan işi, ödenmemiş hesabı ödeyip işi bitirdiğimizde kişi onu unutmayı başarır. Diziler en heyecanlı yerinde biter ki siz bir sonraki hafta yine onun başına oturun ya da size biri mesajda ya sana çok önemli bir şey anlatacağım dedikten sonra keser 2-3 saat ortadan kaybolursa 2-3 saat ya ne anlatacaktı acaba diye düşünürsünüz. Zeigarnik etkisini bulan kişi de bir sipariş veriyor servis yapan emekçiye. Bütün siparişleri duyduktan sonra çocuk hiçbir yere not almadan gidiyor. Diyor ki nasıl aklında tutuyor bunları? Sonra çıkarken soruyor. Sen götürdüğün siparişleri hatırlıyor musun? Hayır diyor. Götürdükten sonra unuturum. Oradan Zeigarnik diyor ki siparişi götürene kadar akılda kalması o işin yarım kalmasıyla ilişkili. Bitirdikten sonra rafa kaldırıyor. Bu da sağlıklı olan tarafı. Yarım kalan işlerden uzak durup sizde yarattığı duyguları affedip bitmiş işlerinizi arttırmaya gayret edin diye öneririz efendim psikolojiniz için. Hocam var mı Zeigarnik etkisiyle ilgili söyleyeceğim bir şey?
1: Ben onu sömürüyorum ya. Beynimin böyle bir özelliği var. Nasıl ya. Sömürüyorum. Onu da Hemingway'den öğrendim. Bir konu hakkında yazacağı zaman fikirlerini belli bir yere kadar yazıyormuş ve ondan sonra bırakıyormuş. Aklında fikir varken. Evet sabah bir sonraki sabah geldiğinizde direkt beyniniz gece boyunca onu çalışıyor, kullanıyor.
0: Evet.
1: Bir burada sömürüyorum. Bol bol kullanıyorum. Yani uyumadan önce falan yazdıklarıma bakıyorum. Hmm. Beynim orada takılı kalıyor. Hani şuraya şu cümle böyle mi olur? Kitap yazarken kesinlikle en çok kullandığım çok tekniklerden biri. Bazen de birilerini cezalandırmak için kullanıyorum.
0: Hmm.
1: Çok böyle verimsiz çalışan ve benim de böyle zamanım enerjimi çok şey yapan ve öğretmeme rağmen bir türlü onları yapmayanlar olursa da bilerek bir şey söylüyorum ve boşlukta bırakıyorum.

0: gün boyu kafasında takılıp dönsün diye. Zihinsel enerjisini telef etmek için.
1: Acaba çok iyi bir ceza. Yani acaba ne demek istedi hocam? Evet. Ne diyecekti acaba evet, diye. Yani. Çok iyiymiş. Senin yarım kalan işlerle aran nasıl Pelin hocam?
2: Vallahi ben işte bu kadar çok şey olunca birisine mola vermiş oluyorum. Ha, sonra tamam. Diğerine geçiyorum.
1: Güzel.
2: Sanıyorum ki ya güzel. Evet şuraya tekrar bir döneyim. Yani tabii bu seanslarda olmuyor.
1: Tabii doğru.
2: Ama orada da birazcık boğuluyor ya hani danışan orada kalıyor. Yani belli bir süre var ve o süreden sonra senin söyleyeceklerin de var. Danışanın söyleyecekleri de var. Ama bir sonraki haftaya kadar orada o yarım kalmanın bütünleyici bir parçası oluyor.
1: Bence
2: yani danışan
1: de.
2: Orada sindiriyor, zihninde bir şeyler deneyimliyor. Ona kendi yorumunu katıyor ve bence güzel olan şey şu, benim hoşuma giden şey şu. Sizin geçen seansta söylediğiniz bir şey kafama çok takıldı. Hmm. Ve ben onu bir hafta boyunca düşündüm. Acaba ben onu doğru mu anladım cümlesi geliyorsa orada o yarım kalan şeyin aslında tamamlayıcılığının güzel bir versiyonu olduğunu düşünüyorum. Hmm. Veya öğrencilere soru sorarken bir yerde yapmaya çalıştığım şey bu. Hani orada kaldın seansta ne yapabilirsin? Hadi senle bunu düşünelim. O yarım kalan şeyin o soruyu orada bıraktığım zaman onun düşünmeyi tekrar teşvik ettiğimde o yarım kalan şey bir bütün oluyor.
1: Benzer şekilde kullanıyorsunuz. Ben Zegernik etkisini bu şekilde kullanacağınızı beklemiyordum açıkçası.
2: Ama mesajlarım da yarım kalıyor.
1: Ben başka bir açıdan bakmış
2: oldum. Ondan çok sistem olabiliyorum.
1: Ama terapide mantıklı bir şey bu gerçekten. Çünkü sen terapide yaptığın şeyin bütün hafta bir şekilde o pratik dünyaya uygulanmasını bekliyorsun ve bu şekilde kullanılabilir. Öbür taraftan hocam sizin söylediğinizde acaba gerçekten insanın zihni rüyada ya da uykuda çözer mi problemi? Çözer tarafındayım ben de.
0: Tabii.
1: Ama nasıl olduğunu çok şey yapamıyorum yani. Yani
0: araştırmalarda da çıkıyor. Yani yani şey olarak bu nöropsikologların tarafındaki
1: evet,
0: şeylerde
1: evet,
0: yaptıkların
1: evet.
0: anlamda söylüyorum. Gerçekten beyin boş bırakıldığında hani kendi kendine belki iş çıkartacaktır ya. Şeye gerçekten çok inanıyorum. Zihin boşluğu sevmez. Meşgul edilmeyen zihin işgal edilir. Yani beynimde yaklaşık 86 milyar hücre olduğunu düşünelim. Yani ortalama olarak sinaps beyin hücresi var. Bu nöron var. Bu nöronların ortasına bir soru atıyorum. Hayatta insanı başarılı ya da başarısız yapan nedir? Bununla yetinmiyorum. Alt kırılımlarına her bir hücreye, her bir nöronuma bir soru yerleştirdim neredeyse başarıyla ilgili. Hani Büyük İskender'le Cengiz Han savaşta kim yenerdi neye göre? Böyle iyi. sorular.
1: Sürekli meşgul edecek sorular
0: beynim,
1: bunlar. Çözümü çok yok.
0: Ya zaten böyle olunca sıkılamıyorsun. Yani tabii, benle bir randevunuz tabii. olsun. Yarım saat geç gelin. Ben mesela hiç farkında bile yani. Olmayabilirim. Hani o anda bir sürü insan şey olur. Hayır zaten zihnin o anda bir entelektüel bir şeyin peşinde ve bu mesela yalnızlığın çözümü
1: evet.
0: Ayrıca müthiş bir odaklanma ve üretkenliğin kaynağı. Yani bu anlamda Zigarnik'i kullanmak soru ekmek demek. İşte yapay zeka mesela Zigarnik'in düşmanı. Bir konuda bir şey araştırırken bir konuda kafanızda bir soru var. Araştırırken kendiniz Google'dan bile araştırsanız sağdan soldan o yarım yamalak bilgileri birleştirmeye çalışırken Zigarnik'ler böyle devrede oluyor. Bu neydi ya? Bu bununla bağlantı falan. Ama hazır cevap geldiği zaman hani
1: o kadar büyüleyici
0: o süreçteki yani. Zigarnik'ler açık dosyalar, açık sistemler olmuyor. Bu da aslında şey açısından Zigarnik perspektifine bakarsak iyi bir şey değil. Onun için testlerde çıktı işte yapılan araştırmalarda yapay zekayla cevap bulanlar, okuyarak bulanlar
1: ciddi fark var arada.
0: Ciddi fark var
1: ve uzun süre yapay zeka kullanım bir yıla kadar yapılıyor çalışmalar tabii ki. Belli becerileri kaybetme riski var şimdi ilk görüntüler ve bunlar tabii yani çok büyük dergilerde yayınlanan makalelerde var yapay zekanın uzun süre kullanımı ile alakalı. Bakalım yani bir şeyi kaybetmek belki yeni bir şeyin olgunlaşması için gereklidir. Onlara karşı değilim ama tabii kontrolle gitmekte fayda var. Yani kendi zihinsel küçük bir çabayla cevaplayacağım bir şey telefona sorduğunda gerçekten orada işgal dediğin şey hocam gerçekleşebilir. Çok
2: burada
1: iyi bir benzetme.
2: Bir şey daha ekleyebilirim. Ben mesela bir dönem oyunları çok oynayan bir insandım. Yani çocuklarla çalıştığım dönemden de bağımsız.
1: Şey mi? Online oyunları mı?
2: Bu konsol oyunları diyeyim.
1: Anladım. Evet.
2: Orada mesela bir bölümü geçemiyorum diyelim ki ve onu orada bırakıp ertesi günü başladığımda tık diye geçiyorsun. Çünkü zihin orada bir şey kanalize oluyor ya. Hani orada artık yoruluyor ve tek boyutlu bakmaya başlıyor.
1: Evet.
2: Yani aslında ilişkilerde de böyleyiz.
1: Evet.
2: Yani neden bana cevap vermedi sorusuna birden çok fazla odaklanıyoruz ya.
1: Bir geri çekilmekte.
2: Bir geri çekilince olasılıkla neden

0: geç geldi mesela. Hani ya da neden cevap yazmadı? Beni sevmiyor, bana değer vermiyor. Bir sürü olasılıklar geliyor. Ama şöyle bir geri çekilip bir bakıldığında ya da işte orada düşünmeyle Mümin Bey bunu yapıyormuş. Birisi kahve içebilir, birisi duş alır. O zaman diyebilir ki belki başına bir şey geldi. Belki şu oldu, belki bu oldu. Hmm. Belki de en kötü ihtimalle şu oldu. Şimdi zihin ona da opsiyon tanıyabiliyor. Ama zihin obsesif bir şekilde bir şeye takıldığında orada olası diğer ipuçlarını da gözden kaçırabiliyor.
1: %100 katılıyorum.
2: Bunun hani nörolojideki terminolojideki karşılığı iki temel zihin modu diye anlatıyorlar. Hı hı. Biri task pozitif, hani aktif görev modu diye ben kafama göre çeviriyorum.
1: Çok iyi bir çeviri.
2: Aktif görev modu. Hı hı. Kafamızda bir hedef var. Yani kitap arka kapağı yazıyoruz ya da Excel'e veriler giriyoruz veya bir problemi çözmeye çalışıyoruz. Tek bir konu üzerine odaklı. Buradaki beyin modu direkt işte o ön taraf aktif görevdi. Ama burada bir tahterevalli var. Aktif görev modunun tersine default mode network. Hmm. En daha meşhur olan ikincisi. Yeah. Onda ise tam tersine arkaya yaslanmışız, koltukta oturuyoruz, tavana bakıyoruz. Kafamızda eldivenden merdivene, sağında yumurtadan kıta sağlığına kadar düşünceler dolaşıyor. Bu default mode network daha yaratıcı. Hmm. Yani ne anlamda yaratıcı? Az önce dediğiniz gibi değişik olasılıkları görüyor. Çünkü bir radar gibi tarıyor. Hmm. Her alanda tarıyor. Evet. Ama bir şeyi icra etmek, yapmak, uygulamak gerektiği zaman o aktif görev modunu devreye sokmamız lazım ve aradaki ilişki direkt tahterevalliymiş. Biri açıkken öbürü kapalı, öbürü açıkken öbürü kapalı.
1: Çok güzel anlattınız. Şimdi tekrar başarıya dönecek olursak başarı tanımının değişiyor olduğunu kabul edebiliriz. Bu arada Mümin Sekman hocamızın Başarı Düşünür kitabını tekrar göstermek isterim. Bu tabii böyle bir kitap olarak görüyorsunuz ama hakikaten başarı yıllardır çalışan Mümin hocamızın bir şey sonuç kitabı gibi düşünülebilir. Çünkü kendisi bir başarı düşünürü. Her nöronun içine bir başarı sorusu sorulmuş durumda. Peki şimdi Pelin hocam, insanlar hayatları boyunca bir başarı tarifi yapıldı onlara. İşte dediler ki ortaokulda şöyle başarılı olacaksın. İşte okumayı öğreneceksin. İlkokulda şu, ortaokul, lise, üniversiteyi kazanacaksın. Kazandı. İyi ortalamayla mezun olacaksın dendi. Oldu. Sonra işte gitti bir iş yerinde güzel bir pozisyona girdi. Evlendi. Çocuk falan. Her şey muhteşem. Başarılı bu kişi. İşte Berkcan. Başarılı. Sonra Berkcan diyor ki ben tükenmişlik yaşıyorum. Bırakıyorum. Ve işte Antalya'nın Korkuteli şeyine, mahallesine, ilçesine yerleşiyorum. Şimdi ne oldu? Beyaz yakalılarda biz hep bir deniz kenarına gideyim, yeni bir hayat kurayım. İşte Bodrum'a yerleşeyim. Şimdi bu bir başarısızlık mı? Yoksa bir başarının başka bir versiyonu gibi mi geliyor sana?
0: Şöyle belki şuradan tanımlayabilirim. Seanslardayken bazen insanlar bana geldikleri zaman şunu söylüyorlar. İşte ben şu ülkeye taşınayım, her şey hallolacak. Ben işte şu iş yerimi değiştireyim, her şey rayına girecek. Ben bu erkek arkadaşımdan kurtulayım ya da kız arkadaşımdan kurtulayım. Her şey yoluna girecek. Şimdi ben onlara şunu söylüyorum. Nereye giderseniz gidin, dünyanın bir ucuna da gitseniz, X, Y, Z kişiyle
1: kız arkadaşınız gelir diye.
3: Olarak başka bir yere gitti.
0: Orada diyorum ki ya da Ege'nin müsait kısmına da gitseniz. Sizin de giden şey zihniniz.
1: Tabii o yanında bir şekilde
0: o yanında var. Şimdi doğru. O değişmeden, doğru, oraya dair yüklediğiniz anlam değişmeden, yani konum, yer, kişinin değişmesinin bir anlamı kalmıyor.
1: Çok doğru.
0: Başarı da bir yerde böyle bir şey olduğunu, hı-hı, düşünüyorum. Yani başarının da anlamı işte o tükenmişliğe gidene kadar ki yolu fark etmeyip ya da fark edip dibe kadar gitme gibi bir şeyi kastediyorsak, o, hı-hı, kişinin işte bir Ege'nin sahil kasabasına taşınması o kişi için bir başarı sayılabilir. Çünkü o çarkın içerisinden, kendisine göre o çarkın içerisinden sıyrılmış olması. Ha,
1: bununla ilgili felsefesi önemli biraz da o,
0: evet,
1: zaman.
0: Evet, oradaki anlam. Yani o başarı, hı hı, yani diyebilir ki ben buradan çıktım ve kurtuldum ve şu an ben hayatın başka bir anlamını sorgulayabilirim. Ama oraya, hı hı, gelme noktası da bir başarı. Hı hı. Şimdi o yüzden kişinin oradaki tanımı aslında bir başarı. Hı hı. Yani ya da şu olabilir, diyebilir ki ben hayatımı burada başarılı görüyordum. Yani işlevsel olmak benim için bir şirkette beyaz yakalı olarak bir başarıydı. Ama şu an bahçemde bir domatesi açtırmak bir başarı. Bir kaktüse çiçek açtırmak benim için başarı. Yani o gün sadece toprakla uğraşmak benim için bir başarı. Orada da başarı tanımı ortadan kaybolmayacak aslında. Sadece o başarıya yüklediği anlam değişecek. Bunun sonucunda duygulanımı değişecek. Buna yüklediği anlamlar değişecek. Yani belki diyecek ki ben bir sahil kasabasına dostlarım olsun. Şimdi ben o dostluk bağlarını kurup kuramayacağım belki benim için başarı diyecek. Yani orada bir çalıştığı yerle bir rekabet olarak baktığı tanım ve bunun başarılı olarak yani bir üste geçmek ya da o havucu kovalamak metaforundansa oradaki bağları derinleştirmek onun için bir başarı tanımı olacak. Yani aslında belki de başarı dediğimiz şey hani o parmak izi gibi dediğim şey burada devreye giriyor bence. Hayat değiştikçe, o değerler değiştikçe onları yeniden tanımlayabilme becerisi bize bir devir daim getiriyor ve bunun sonucunda da yeni bir başarı tanımı oluşuyor.
1: Geçenlerde bizim ATV'de Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir tane çoban katıldı, Afyonlu. Bilmiyorum, belki denk gelmişsinizdir şeyde, sosyal medyada. Adam dedi ki yani ben kendimi çok başarılı kabul ediyorum, çok az para kazanıyorum ama işte bir koyunlarla bir aradayım, işte bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum, yani bu işi iyi yapıyorum yani elimden geldiğince. Sonra da Tarım Bakanımız paylaştı ya işte Türkiye budur diye bu kişiyi. Ve mesela para kazanamıyorum ama işte doğada şu bu hayvanlarla beraber, esnaf beni tanır, işte belediye başkanımızın da size çok selam var, işte muhalefet partisi milletvekilimizin de size çok selam var, iktidar partisi milletvekilimizin de, hepsiyle arası iyi adam falan. Burada bir başarı da var değil mi? Yani bu yaşadığın hayatın genel başarı terminolojisinden uzak bile olsa o yüzüne yansıyan şey, kendini ifade etme şeklin.
0: Ya işte aslında o hayatla bir bütün olarak yaşadığımız her an bir başarı. Ama bir şeyin içerisinde çok kaybolduğumuz zaman orada zaten insan da tükeniyor. Ve biz orada, yani ben seanslarda sıklıkla şunu diyorum. Yıllarım geçmiş benim. Bu adamla benim yıllarım geçmiş. Keşke zamanında ayrılsaydım o adamdan. Yani ha, bunu yani, bir başarısızlık olarak tanımlıyor mesela. Evet. Ya da o işe o kadar yıl gideceğime, belki o sırada kariyerimde risk alsaydım ama başka bir yöne gitseydim. Başarılıyım, evet tanım olarak başarılıyım, evli birisiyim, tırnak içinde başarılıyım diyor ama mutsuzum. Ya da iş yerinde çok güzel terfiler aldım, çok iyi yerlere geldim, XYZ ünvanlarına kadar çıktım. Ama mutsuzum diyor. Çünkü o bağı arıyor insan.
1: Hem bağı yani, arıyor hem de o tür tanımlanmış bir başarının da sonu yok.
0: Sonu yok.
1: Yani ama, astronot oldum, Ay'a çıktım ya, Mars'a da çıkabilirdim falan gibi yani.
0: Ama işte doğayla olan, evet o doğayla olan bağ, hayvan olur, bitki olur, bir canlıyla kurulan bağ, gerçek bir bağ.
1: Evet.
0: Ama diğeri bana kalırsa bazı noktalarda bir illüzyon. Ben de bunun içerisindeyim. Yani para da aslında bir illüzyon ama hayatta kaldığımız bir şey. Yani tartışılabilir.
1: Şüphesiz tabii ki.
0: Ama yani oradaki işte o çobanın mutlu olduğu şey, o gün hayvanlar rahatça ahıra girdi mi tamam. Birini hastalandı mı hastalanmadı. Ben topraktan verim aldım mı bitti. Onun tanımı o.
1: Evet. Burada çok enteresan bir şey var. Eskiden çıkardık yola Ankara'dan işte. Kuşadası'na gidiyoruz eve. Babam arabayı kullanıyor falan. Köylerden geçerken derdim ki ya insanlar nasıl yaşıyor buralarda? Sonra zamanla fark ettim ki herkes için aynı şeyi söylüyor.
0: Evet.
1: Nasıl yaşıyorlar buralarda yani? Değişmeyen bir şeymiş. Peki şöyle bir konuya gelmek istiyorum hocam. Şimdi bu en merak edilen şey. Biz 5 artı 3 artı 3 11 yıllık bir eğitim şeyi görüyorduk. 5 ilkokul, 3 ortaokul, 3 lise. Sonra evet. Bu işte 4 artı 4 artı 4 oldu. 12 yıl oldu. Sonra dediler ki ya çok uzun okutuyoruz biz bu çocukları. Hayatı kaçırıyorlar. Ve hakikaten öyle. Çocuk mezun oluyor işte 24 yaşında üniversiteden. Zaten sen yolun yarısına gitmişsin. 17 yaşında hayata atılan kurmuş zaten şirket artık. Sen ne yapacaksın bu saatten sonra? Onun yanında çalışıyorsun. Bunlar hem bir yandan eleştiri hem bir yandan da hayatın gerçeği. Şimdi okulda başarı dediğimiz şey, fizikten 5 aldım, kimyadan 5 aldım. Bu senin pratik hayatında ne işe yaradı? Hiç kimse hatırlamıyor ki lise 2'de girdiği geometri sınavının sonucunu 30 yaşına geldiğinde mesela. Biz de hatırlamıyoruz. Hatırlıyorsan problem. Peki nasıl bakıyorsun hocam sen bu okulda başarı, hayatta başarı? Gerçekten okulda çok zaman geçiriyor mu boş yere insanlar ve başarılı olma ihtimallerini azaltıyorlar mı bir taraftan da bu çok okuma hikayesiyle?
2: Eğer girişimci veya meslek erbabı olarak başaracaklarsa o zaman doğru olabilir. Ama akademik başarı peşindeylerse, yani doktor olacaksa, mühendis olacaksa okullarda geçen zaman o zaman sorun değil. Ama gerçekten girişimci açısından bakarsak, Ahmet Nazif Zorlu onu öyle anlatmıştı. Ben dedi işte Denizli'nin Babadağ ilçesinden başladım. Ortaokul ikinci sınıftan ayrılmış. Pazarda işte başlayıp ta oradan İstanbul'lara falan gelmiş ve ben 24 yaşıma geldiğim zaman işte üniversiteleri bitiren, askerliği yapıp 24 yaşında işe girenler benim kaç tane fabrikam vardı yani yanımda çalışıyordu
1: evet,
2: diye.
1: Tabii tabii doğru. Ne kadar şey bir örnek bu.
2: Evet girişimciler
1: çarpıcı
2: için.
1: Örnek yani iyisiyle evet, kötüsüyle.
2: Evet girişimci için ben demiştim yani pişman mı oldunuz okulu bitirdikten sonra böyle kişisel bir konuşmada yani sonra röportajlarında söylediği için paylaşıyorum.

0: Pişman oldunuz mu yani diye. Hayır dedi, ben iyi ki bırakmışım. Ama bu tabii ki bizi başarı hikayeleri bazen manipüle ediyor ya. Başaramamış, okulu bırakmış, tabii, başaramamış tabii, bir sürü tabii, insan
1: tabii,
0: da var.
1: Çok daha fazla, doğru.
0: Ben hayatta her zaman şuna inanıyorum. Şimdi eğer ki hani yol bilen kervana katılmaz diye bir atasözü var. Senin güzel ait olduğun yer buraysa, işte mesela sen basketbolcu olacaksan Mehmet Okur orta 2'de okulda atılmıştı. Bakın okuldan atılıyor ama basketbolcu olup NBA'de oynayan bir adama dönüşüyor. Tabii, Ahmet nasıl zorla orta 2'de atılıyor, ayrılıyor, gidiyor, işte şey yapıyor. Şimdi ama bu insanlar yerini bulmuş. Yapmak için doğdukları şeyi bulmuş. Ve bir yetenekleri var, çekirdek yetenekleri var. Biri şirket kuruyor, öbürü basket oynuyor. Şimdi eğer böyle bir yeteneğin, ustalığın veya böyle bir yolun kafanda bir şeyin yoksa o zaman belirli alanda, akademik o okulun belirli yapısında gitmekte yarar olabilir. Ama sen ne istediğini biliyorsan, mesela bir sürü insan şöyle manipüle oldu. İşte en zenginler listesinde hep o zaman teknoloji şirketlerinin başı var diye Amerika'da bir sürü insan üniversite ikinci sınıfında bırakmaya başladılar. Baktılar ki
1: bırakıp bir garajda çalışmaya başladılar.
0: Yani Zuckerberg
2: tam şu anda mı
1: garajdan çıkıyor.
0: Zuckerberg yani bırakmış, evet. Bill Gates bırakmış, Steve Jobs bırakmış. Evet. Ben de bırakayım.
1: Ben de bırakayım.
0: Ama şunu atlıyorlar. Yani teknoloji şirketi üniversite ikiden bırak kanların teknoloji şirketine gidenleri başarılı oldu. Evet. Gidip başka bir tekstil fabrikasında çalışanlar olmadı.
1: Tabii,
0: yani
1: doğru.
0: O adamlar üniversite 2'de bıraktıkları için değil, yükselmekte olan trendin üzerine atladıkları için başarılı oldular.
1: Tabii.
0: Ve zaten içerideyken, o üniversite içindeyken onu biliyorlardı. Gözler oradaydı zaten.
1: Evet.
0: Yani bu insanların böyle bu bir tabii ki matematik yani dünyanın trendleri. Şu bir gerçek, ben en nihayetinde o üniversitenin kısaltılması kısmını, yani sürelerin kısaltılması kısmını destekliyorum. Çünkü gerçekten artık o bilginin şu anda en kritik bilgi öğrenmeyi öğrenmek. İlkokul bize okuma yazmayı öğretsin. Hani o dört işlemi alfabetik okur yazarla öğretsin. Üniversitede bize öğrenmeyi öğretip ve bir de temel işimizle ilgili o temel literatürü öğretsin. Çünkü hayat boyu öğrenmek zorundayız zaten.
1: Evet.
0: Biz artık hayat boyu öğrenmek zorundayız. Joker becerilerden birine dönüştü. Öğrenme yeteneği. Kıdem değil, öğrenme hızın artık önemli. Bildiğini unutup hızlı öğrenme yeteneği çok önemli hale geldi. Yani zihinsel çeviklik, entelektüel çeviklik.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla ben öğrencilerin orada bazen böyle rehavete de kapılabiliyorlar. İsteyen daha hızlı raydan gidebilir. Gerçekten bu kadar insanları tutmak yerine o çekirdek becerileri kazandırıp, çünkü bilgi de yerinde durmuyor. Bilginin son kullanma tarihi de kısalmaya başladı.
1: Kesinlikle öyle.
0: Dolayısıyla tıptaki aldığı bilgi bile ciddi bir kısmı şimdi robot teknolojileri ve yazılımla bir sürü şey değişeceğine göre.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bence üniversitelerde o 3 yılda bitirme gibi şeyler var ya, ben onlara iyi bakıyorum. Yani isteyen bitirsin. Herkes böyle olmak zorunda değil ama isteyen onu da yapabilir. Okul, benim genelde söylediğim şey şu oluyor. Eğitiminiz milli eğitime bırakılmayacak kadar önemli. Yani otodidaktik olun diyorum. Milli
1: tabii
0: eğitimin organizasyonunda bile bunu söyledim yani.
1: Evet,
0: onlar da destekliyorlar. Hayır, diyorlar
1: doğru,
0: ki biz bunun sorumlu almalıyız. Çünkü öğrenme
1: yani
0: hayat boyu devam eden bir şeye dönüştü.
1: Kesinlikle.
0: Eskisi gibi bir diploma mesleği alıp 40 yıl o meslekle gidemiyorsun. Belki 10 kez meslek değiştirmen gerekecek. Yani kariyer iş yeri değil bak. Meslek değiştirmesi gerekecek insanlar.
1: Yani hocam ben de burada şuna düşünüyorum. Yani hangi öğretmeninizi hatırlıyorsunuz diye sorduğunuzda kişiler dersi çok iyi anlatanı hatırlamıyor pek. Nasıl bağ kurdu?
0: Evet.
1: Nasıl ilişkiler kurdu?
0: Evet.
1: Sende ne iz bıraktı? Sen kötü not aldın, sana nasıl davrandı? Bir haytalık yaptı, nasıl davrandı? Ya da seninle beraber zaferini nasıl kutladı? Yani hangi hocanı hatırlıyorsun da genelde böyle çok iyi fizik anlatan bir hocam var ya, onu unutuyorsun zaten gibi bir şey geliyor aklıma. Hocam demin bir, bu arada Mehmet Okur örneği verdin. Çok değerli bence. Şimdi Amerika'da böyle müthiş bir işte kolejin alt okul bilmemlerinden çıkıp basketçi olmaktan, işte Bursa'nın bir köyünden çıkıp basketçi olmak çok daha farklı bir şey. Yani Alperen Şengün için de geçerli aynı şey.
0: Evet.
1: Yani bu çocuk Banvit'te oynadı, Beşiktaş'ta oynadı. İşte 15 yaşında bir şey. Ama yani çıktığı, geldiği yer ve ulaştığı nokta gerçek bir mucize.
0: Evet.
1: Yani o bir basketçi değil, o bir mucize.
0: Evet.
1: Ve şu anda hala çok istikrarlı gidiyor. Ellerine sağlık. Hakikaten ellerine sağlık. O bütün eklemleri. Oynasın, güzel güzel bizi temsil etsin ve çok iyi temsil ediyor hakikaten.
0: Evet.
1: Ülkesini çok seven biri. Ve Türklüğüyle ön plana çıkarıyor.
0: Evet.
1: İnşallah All-Star seçilmiştir. Bilmiyorum tam takip etmedi.
0: Evet, bu sene oraya gelmiş.
1: Umarım bir sene daha seçilir. Peki hocam, Mehmet Okur demişken
2: benim arkadaşım falan gibi
1: evet, Fenerbahçe'nin bu ara dönem transferleriyle ilgili

0: Kulağımıza küçük sürprizler yapıyoruz.
1: Hocam sana şeyi soracağım hakikaten. Ali Koç niye şampiyon olamadı diye. O 6 yıl çok odaklanıp. Onu soracağım ama. Demin hocam bir terapi hikayesi anlattın. İnsanlar bu başarıyla ilgili ne tür içsel çatışmalar yaşıyorlar? Yani bu biraz da ceza sahasında bir soru aslında. Senin işinin tam böyle hayatın içinden bir soru.
2: Şöyle ki yani belki şurayla da bir tanım, şuradan bir tanım alabilirim. Belki çok ünlü bir keman virtüözü olabilirsin hayatta. Yani sana bu talent mi, hani o doğuştan gelen bir yetenek mi, işte ne bileyim hayat onu götürdü mü götürmedi mi bilmiyoruz diyelim ki. Ama belki hiç buna yönelmediğin için bunu bilmeden öleceksin.
1: Evet, çok doğru.
2: Şimdi o yüzden bize dayatılan başarı algısıyla mesela o çocuğun basketbolcu olacağına dair ki inancı sadece başlı başına yeterli olmuyor işte. Orada ebeveynin onu desteklemesi, tabii, görmesi veya tamam ben bir risk alıyorum ve bu çocuk işte futbolcu mu olacak, basketbolcu mu, sporcu mu, yüzücü mü? Yani ne olacaksa ben bu çocuğun o tutkusuna, o yeteneğine inanıyorum diyebilmek çok büyük bir risk. Yani bu bahsettiğimiz tüm aile dinamiklerinde biz bunu görüyoruz.
1: Evet.
2: Yani bu şey değil ama çocuk ne yaparsa doğrusunu yapar, biz ona bıraktık değil.
1: Değil tabii.
2: Çünkü
1: arada bir şey tutturmak lazım.
2: Evet, orada ebeveynin tutumu çocuğun üzerinde çok ciddi bir etki sahibi olmasına neden oluyor. Yani aslında şunu söylemek istiyorum. Bir ebeveyn çok mükemmeliyetçiyse, hı hı, çocuk da mükemmeliyetçi olması gerektiğine inanabiliyor. Hı hı. Ya da onay bağımlısı olabiliyor çocuk. Ailenin sürekli onay vermesine ihtiyaç duyuyorsa çocuk o onayı almak için başarılı olmaya çalışabiliyor. Sadece, hı hı, o onayı almak adına. Veya işte aşırı sorumluluk alan çocuklar, çok küçük yaşlarda onun yaşından çok fazla büyük sorumluluk verilen çocuklarda bunu görebiliyoruz. Ve bunların sonucunda kendisini sadece performansla tanımlayan insanlar klinik anlamda başvurduklarında çok ciddi çöküşler yaşıyorlar. Çünkü orada ebeveynin onlara dair ki o beklentisi hayatları üzerinde risk alma ihtimallerinin önünü kapatıyor. İşte diyorum ya, belki de keman çalabileceğini düşünüyor, buna dair bir inancı var, ya da ressam olabilir ama diyor ki zaten ailem bunu beklemez benden, benim mükemmel yapmalıyım. Yani ben şunu biliyorum, sunumunda tek bir kelimesi sürçtüğü için o sunumdan çıkan kişi gelebiliyor seansa. Ya da yani bir daha hiç oraya gidemeyebiliyor. Aslında çok güzel bir şey var. Yani çok başka alanlarda başarılı mesela. Ya da sadece o onayı alabilmek adına yanlış ilişkiler içerisine girebiliyor. Ailenin onayladığını düşündüğü için, arkadaşlarının onaylayacağını düşündüğü için ya da onaylamadığını düşündüğü için de aynı şeyi görebiliyoruz. O zaman başarılı ama mutsuz olabiliyor.
1: Evet.
2: Veya sadece performans üzerinden tanımlamak dedim ya. İşte orada da kendisini bu başarı tanımına adanmış olan kişi depresyona geliyor. Çünkü diyor ki daha fazla artık limitim kalmadı. Yani gece gündüz çalışıyorum, bir yerlere ulaşıyorum ama bu kadar artık yapamıyorum. Evet, herkes beni alkışlıyor ama eve gittiğimde yalnız uyuyorum diyor. Şimdi bunun o kadar fazla tanımı var ki karşıma çıkan. Ya da çok fazla arkadaşım var görünüşte. İşte Instagram'da şu kadar kişiyle her gün sohbet ediyorum diyor. Hı-hı. Ama yalnız uyuyorum diyor. Ya da ağlayarak uyuyorum diyor. Kimse beni duymuyor diyor. Şimdi o zaman sayılar mı bu başarı? Rakamlar mı bu başarı? Para mı bu başarı? Ünvan mı bu başarı? Yoksa kişinin kendisiyle baş başa birebir kaldığında hissettiği duygularla ne yaptığı, ne hissettiğini bir...
1: Peki hocam, başarı geldi diyelim. Bir şekilde arzu ettiğin o başarıya ulaştın. Bu psikolojik sağlık anlamına da geliyor mu? Yani baktığımızda böyle hedefine ulaşmakla psikolojik sağlık arasında bir ilişki var. Mesela Elon Musk örneği var mesela. Hı-hı. Pek sağlıklı değil.
2: Değil.
1: Zaten sağlıklı değilim diyor.
2: Evet.
1: Yani sağlıklı, psikolojik sağlıklı, normal uyum becerileri olarak görürsek adama soruyorlar. Elon Musk'a şöyle bir soru soruyorlar. Yani biraz garipsiniz diyorlar. Siz normal bir insan gibi davranmıyorsunuz. Eleştiriyor bu şekilde. O diyor ki evet, Mars'a gitmeye çalışıyorum diyor. Yani senin gibi davranmayacağım.
2: Evet.
1: Yani ne görüyorsun orada? Psikolojik sağlığı neden oluyor mu başarı?
2: Yani şöyle orada yine şöyle bir şey devreye giriyor. Hayatın bir aşamasında sadece bir şeye odaklayıp orayı parlatıp diğer şeyler sönüyorsa o başarı çok kısa oluyor. Ama bir şeyi orada ilişkiye de, işe de veya arkadaşlığa da bir şekilde homojen bir şekilde dağıtabiliyorsa kişi zaten her şeyden birazcık tatmin olabiliyor. Ama diğer türlü sadece diyelim ki işe

0: odaklandı. O terfi geldiği an bitiyor. Çünkü anlam bitti orada artık. Anlamın bittiği yerde hayat bitiyor. Evet. Ya da hedef bittiğin yerde hayat bitiyor zaten. Ama o hedef hep başarı odaklı olduğunda sonra diyor ki tamam bu geldi şimdi bir diğerine. Yani zaten şirketlerin aslında çalışma mantığı da budur ya. Bu ay şunu elde ettik, bir sonraki ay bunu elde etmemiz lazım. Hani daha geriye düşmemiz lazım gibi bir şey bilmiyorum. Olmuyor. O yüzden bir sonraki dediğinde insanın tükenmişlik noktası orada başlıyor. Çünkü zihin artık diyor ki daha verecek bir şeyim kalmadı. Yani çünkü orada o ulaştığı şeyin anlamı gidiyorsa, bunun içerisinde duygusal bir bağ yoksa, o zaman zaten hızlıca yani o kar gibi anında eriyor. O yüzden bir başarının tanımı daha kalıcı yapılar üzerine kurulmalı. Yani tek bir yer üzerine değil bence.
1: Evet, evet, güzel bir tanım. Şimdi bir diğer konuda hocam, başarının sen tabii istikrarlı bir başarıyı çok önemsiyorsun. Şimdi benim aklıma böyle düşündüğüm zaman dünya liderleri geliyor. Putin mesela ele alacak olursak. Bu mesela Putin çok başarılı biri mutlaka. Ki Rusya gibi dünyanın en önemli güçlerinden birini çok uzun süredir yönetiyor. Mesela Amerika'nın başındaki insan değişiyor. İlk de değişiyor yani. Putin orada olsa başımıza büyük dert alacakmışız. Ama Putin değişmiyor. Neyi doğru yapıyor olabilir? Yani mesela nasıl sağlığını koruyabilir? Her gün uyandığında dünyanın yükünü üstlenmek. Hani biz bunu metaforik olarak kullanıyoruz ya. Adam hakikaten dünyanın yükünü üstleniyor. Yani dünyanın yarısını yönetiyor gibi. İşte şey diyor ya, Trump diyor ki bizim yarım kölesi senin yanı kal. Evet. İş neredeyse o noktaya gelmiş. Evet. Nasıl başarılıdır? İnsan her sabah uyandığında çok güçlü bir şekilde.
2: Evet. O kadar füze olunca
1: mecbur yani.
2: Yani elinizde o kadar füze olunca özgüveniniz hiç böyle değersizlik, yetersizlik falan diye şey yok. Yani düğmeye basınca dünyanın
1: şimdi Baltık Denizi'yle ilgili de öyle diyorlar ya hocam. Orada aslında Rusya'da diye.
2: Yani ben gene de Putin'i başarı örneği olarak normalize etmek istemiyorum.
1: Tamam.
2: Yani stilinden dolayı.
1: Ha, tabii canım, kesinlikle.
2: Ama teknik olarak, yani teknik şeylere göre başarılı. Yani adam gerçekten bir KGB ajanıydı. Adam yükseldi, ülkesinin başına geldi. Hı hı. Ülke darmadağındı, o neydi, Yeltsin, Boris Yeltsin falan, Yeltsin, saçma Yeltsin, sapan bir adamdı. O mesela tamamen alkolikti. Hı hı. Ve böyle miting meydanında böyle devriliyordu, hı hı, falan adam. Bu tam tersine. İlginç bir şekilde o iç başarı ve dış başarı diye ayırıyoruz ya, içsel başarı konusunda acayip kendine dikkat ediyor. Evet. Acayip iradesine dikkat ediyor. Evet. Ayılarla falan güreşiyor ya. Buzlu sulara giriyor. Bir belgeseli vardı. Evet. Belgeselinde söylüyor, akşamları kendine buzdolabından videosunu çekmişlerdi. Kefir alıp kefir içiyor her, evet, saat 10'da falan. Böyle, evet, ilginç ritüelleri çok var.
1: İlginç.
2: Yani sağlığına, disiplinine, iç disiplini yüksek olanların genelde içsel başarısı daha yüksektir. Yani bir insanın iç başarısını kontrol etmek için böyle kontrol kalemini tutacağınız yerleri söyleyeyim. Hı hı. Bir, mantık kalitesi, muhakeme kapasitesi ne kadar iyi? Evet. İki, irade gücü ne kadar? Yani idrak, doğru, ve irade. Bu kadar, evet, basit. İdrak iyi kötü, doğru yanlış, faydalı zararlı ayırabiliyor mu? İrade bunu kendine uygulayabiliyor mu? Hı. Bu adam böyle bu açılardan iyi ama bu adamın da bir zaafı var. İşte kudret düşkünü yani. Hani, evet, kafasında bir resimler var. Eski o Rusya, büyük Rusyalar var. İşte Amerika'nın
1: Cumhuriyetler Birliği
2: gibi
1: bir isme sahip
2: bir büyük devlet yani takıntısı ve bunu hala, evet, ülke işgal ederek yapmaya çalışıyor falan, evet, böyle. Hani millet artık çiple yarışıyor. Millet, evet, yapay zeka ile yarışıyor. Bu hala füzem var, senin toprağını alırım. Yani, evet, eski usulü, Saddam usulü yani. Evet. Metodolojisi
1: ve çok,
2: biraz eski.
1: Şey, acımasız bir tarzı var.
2: İçeride de mesela hakim durumu kötüye kullanıyor yani. Rakabeti, hmm, yok ediyor. O açılardan bakınca Putin ahlaki olarak hani, hmm, iyi bir örnek olarak gösterilemeyebilir.
1: Ama her sabah o yüksek enerji güçle uyanabilmek. Aynısı tabii ki Cumhurbaşkanımız için de geçerli. Hmm. Aynısı belki bir de hayatını savaş alanlarında geçiren mesela Mustafa Kemal Türk için de geçer. Yani, hmm, mesela diyoruz şunu yapmış şunu. Ya nasıl bir güne başlıyorsun ki o gün 24 saat bu kadar verimli geçirebiliyorsun? Biraz orada bir şeyim, hmm, var yani. Bunu siz de yapıyorsunuz kitap yazdığınız zamanlarda muhtemelen. Bir şey mi devreye giriyor
2: ama
1: orada?
2: Ama şöyle, burada iki tane ekol var. Biri proaktif ekol. Benim grup proaktif ekol. Yani, hı hı, benim düşmanım yok ya, hani rekabetim yok ya, çatışmam yok ya, hani benim başarısızlığım için beni bekleyen insanlar yok yani. Öyle bir düşmanım olmadığı için ben proaktif başaran grup. Hı. Bir de reaktif grup var. Ama bazı başarı alanları böyle zaten politika gibi.
1: Evet.
2: Yani reaktif, yani bir çekişmeye dayalı. İşin doğasında çekişme var. Futbol, spor

0: biriyle yarışırsın kendi kendine.
1: Yarışlar tabii olmuyor.
2: Hani Woody Allen'ın bir lafı vardı. Sporu diyor ilginç hale getiren rakip takımın varlığı. Yani 21 tane herkese bir top verseler ne olacak şimdi yani? Herkes. Bir top ve 22 adam olduğu için orada enerji işte çıkıyor. Ve doğru, bu kadar üstün performanslar çıkıyor.
1: Doğru.
2: Yani bu insanlar da kafalarında bence bir şekilde bir bunlar bir kere mutlu olmak için falan yaşamıyorlar. Bunu unutalım.
1: Bence de.
2: Bunlar başarılı olmak için bile yaşamıyorlar. Bunlar büyük adam olmak için yaşıyorlar.
1: Evet, acı çekiyorsun.
2: Sezar, yani. Napolyon, Atatürk veya işte bu tarih içerisinde düşündüğümüz büyük isimler. Fatih Kanuni içinde geçer. Hı. Bunlar büyük olmak için yaşadılar. Evet. Bak büyük adam olmak başarılı insan olmanın ötesinde bir şey.
1: Ötesinde bir şey. Bence.
2: Ötesinde bir şey. Çünkü sen padişahsın ya. Kanuni evet. Fatihsin. Evet. Sana kim performans değerlendirmesi
1: yok,
2: yapabilir?
1: Öyle bir şey yok.
2: İlaç şirketi yöneticisi değilsin ki sana bu ayı performansın hedefin bu desin.
1: Kendi kriterini koymak
2: zorundasın. Padişah akşama kadar da yatarsın. Kimse sana kim hesap sorabilir? Evet, tamam. Bu insanları başarıdan başka, hatta başarının ötesinde büyük başarıdan başka. Muhammed Ali'de de bu var. Evet. Bunu görüyorsun evet. adamda. Adam başarılı bir boksör olmak istemiyor. Efsane olmak istiyor.
1: Evet.
2: Yani Michael Jordan'da da bu var. Onun için bu adamlar durmuyor. Doymuyor. Büyüyorlar devamlı. Yani büyüklük geni ki benim de mesela başarıyla ilgili konuşurken en büyük kafamın karıştığı şeylerden biri. Şimdi bir psikolog olarak konuşacak olsaydım, değilim ama hani olsaydım, o literatür ortalama insana odaklıdır. Yani daha orta sınıf insanı. Hani bir eşi bir olan bir muhasebeci, iki evli iki çocuklu muhasebeci. Normal. Evet, normdan geliyor. Ama benim kafamdaki başarı algısındakiler hepsi böyle alanında, ilk üçte olanlar kulübü. Ya ben başarılı deyince Michael Jordan'ı, Tiger Woods'u, Muhammed Ali'yi, Atatürk'ü, Lincoln'ü ve böyle büyük Büyük İskender'e kadar gidiyor benim kafadaki şey.
1: Mesela hocam Michael Jordan'ın takım arkadaşları arasında yıldız yoktu. Hı-hı. Hani hep böyle söyleniyor.
2: Tabii,
1: çünkü bak. Olsaydı Michael Jordan bu kadar başarılı olamazdı. 4 tane askere ihtiyacı vardı gibi söyleniyor. Ya da işte Atatürk koskoca bir coğrafyayı harekete geçirmek için diyor ki muhtaç olduğum kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyor. Benim kanımla diğerinin kanı arasında bir fark olmadığını tabii ki o da biliyor. Ama bir motivasyon cümlesine ihtiyaç var harekete geçirmek için. Ya da işte Cumhurbaşkanımız diyor ki diyor dünya 5'ten büyüktür derken dünyaya bir mesaj. Hı hı. Ama bazen de insanlar bu sözlerin çok alıcısı olmayabiliyor. Bazen de oluyor. Mesela bizim Kuvayi Milliye artı Kurtuluş Savaşı'nı düşündüğünüzde ve o zaman bahis oynanıyor olsa kimse bunun başarılabileceğini düşünmezdi. Biz 1.60 falan veriyor olurduk muhtemelen. Hı hı. Ama orada öyle bir motive edici cümle var ki senin diyor o muhtaç olduğun kudret şurada gizli bir yerde. Sizin içsel diye tanımladığınız yerde var. Hı hı. Bu manada nasıl düşünüyorsun? Şimdi şöyle bir şey ilginç geliyor bana. Bizim kızımız şimdi Avustralya Açık tenis turnuvasında 3. tura çıktı mesela. Ya büyük başarı. Çünkü Türkiye'den çıktı. Yoktu ilk. Çok büyük başarı o zaman. Sen Amerikalı tenisçi olsan bu kadar başarı demem. Ama Zeynep böyle büyük bir iş başardı. Bir de hocası var. Onun kulağına fısıldıyor yapabilirsin diye. Hmm. Bu mentörlük konusunda ne düşünüyorsun? Yani başarı için bir mentöre ihtiyaç var mı her zaman?
2: Evet kesinlikle. Büyük başarılar çok komplike.
1: Hmm.
2: Yani küçük başarıyı, orta boy bayı, küçük başarıyı bir semt çadırı gibi düşünelim. Yani basitçe yapabilirsiniz. Köy evi gibi yapabilirsiniz. İki katlı ev, orta boy başarı bunu da yapabilirsiniz. Ama gökdeleni plansız, projesiz, çok boyutlu hesaplar, kitaplar, mühendislik hesapları yapmanı yapamazsınız. Gökdelen bu. Elinizde tamam. Yani yolda şey olur, problem çıkar. Dünya çapında işte az önceki o örnekteki gibi büyük başarılarda da tek bir nedenle açıklanamaz. İster istemez biz başkalarını anlatırken tek nedene bağlayabiliyoruz. Diyoruz ya işte yapabilirsin dediler ya da yapamazsın dediler. Hmm. Ya da işte özgüven. Herkes bildiği yerden açıklıyor. İşte biyokimyacı da olsa diyecek ki şu tabii. Hormonları yatkın olduğu tabii. için yaptı. Öbürü doğru. Anatomist şöyle diyecek. Öbürü annesi diyecek ki ben şu yemeği yedirdim. Sevdiği yemeği.
1: tabii doğru.
2: Herkes bir açıklama getirebilir. Evet. Ama aslında başarı çok yüzlerce içsel faktör, hı hı. yüzlerce dışsal faktör ya da onlarca dışsal faktörün eş Bilmiyorum. Zamanlı senkronize, senfonize denk gelmesiyle oluşan bir şey. Hı hı. Bu kadar büyük başarılar. O evet. dışsal faktör, o rakibi o hafta, o ay, o yıl girdiği yarışta bir şekilde elenmiş olabilir. Güçlü bir rakibi ve bir anda şampiyon olabilir.
1: Tabii yani, bu da bir çok
2: spor özelinde söylüyorum. Evet,
1: ki.
2: Evet. Yani o kadar çok faktör bir araya geliyor evet. ki büyük başarılar ondan dolayı mucizevi gibi oluyor ve tekrarlanması da ondan dolayı zor oluyor.
1: Evet.
3: Ben burada şöyle bir ekleme yapabilirim.
1: Buyurun hocam,
3: belki.
1: Çok seviniriz.
3: Bu büyük isimleri konuştuğumuz zaman hani dedik ya padişah hani daha ne olabilir? Aslında bence ya da

0: Diğer bütün isimler, Atatürk vesaire, orada bir güç tanımı ortaya çıkıyor. Hı hı. Başarı ve güç arasında aslında bir korelasyon var insanoğlunun atfettiği. Ve bu güç de bir kere kazanıldığını hissedildiğinde aslında bağımlılık gibi bir şey yaratıyor. Çünkü beyinde o hormonlar aktive oluyor ve havai fişekler çarpmaya başlıyor. Yani o dopaminin yarattığı haz ertesi gün onu tekrardan yaşama hissiyatı uyandırıyor. O zaman ne yapıyor? Bir ülke fethettim. Yarın iki ülke fethetmeliyim. Yarın ondan sonra üç ülke ya da işte bu bütün dünya liderlerine baktığımız zaman diyor ki ben buraya ulaştım. O zaman güç elde ettim, bu gücü korumalıyım. Evet. Şimdi o gücün aslında bağımlılıkla korelasyonu gibi düşündüğümüzde onun yokluğuna da tahammül edemiyor kişiler. Hı-hı. Ya da işte sanat dünyasına baktığımızda Amy Winehouse vesaire, yani ne oluyor? Onlar da bir başarı elde ediyorlar, bir güç elde ediyorlar, bir şöhret elde ediyorlar. Ama orada kalmak da bir mesele ya. Hı-hı. O gücü kaybetmek istemediklerinde, o dopamini Hı-hı. sağlamak istediklerinde ne oluyor? Bu sefer takviye Hı-hı. etmeye çalışan başka işte yasaklı madde vesaire gibi bir şeylerle oradaki duyguyu aktif tutmaya çalışıyorlar. Hmm. O zaman biz deniyoruz, çok başarılı bir sanatçıydı ama hayatını burada heba ettiriyoruz.
1: Yani bu başarının oluşturduğu bir efori halinin de evet, bağımlılık evet. yapma
0: orada güç zehirlenmesi deniyor.
1: O yüzden gücünü korumak zorundasın. Evet. Bu da çok yorucu bir mücadele. O zaman peki sağlıklı bir başarı tanımı var mı? Mesela sağlıklı başarı, yani mesela çevrede hep eleştiren var. Şimdi biz çok spor örneği verdik gerçi. Şey olarak kusura bakmasınlar yani sporla ilgilenmeyenler, ama Türkiye'nin spor alanındaki çok büyük bir başarısı. Hani bireyselleri bırakınca dünya üçüncüsü olmuştuk biz. Ve dediler ki hiç Avrupa takımıyla oynamadık. Ya tamam da dünya üçüncüsü olduk yani, tamam mı? Bunun tadını çıkarsana şimdi. O zaman Fatih Terim vardı galiba. Ya da Şenol Güneş vardı galiba. Yani hiç Avrupa takımıyla oynamadık. Tabii ki olacağız. Dediğiniz gibi. Yani o faktörler üste gelmese zaten dünya üçüncüsü olamazsın ki. Evet. Sen hiçbir alanda dünya üçüncüsü olmadın tarihin boyunca ve o gün oldun. Evet. Ve sen bunu hala eleştiriyorsan, hani o alevi yakan mentorun sözü gibi, bir de çevrede alev söndüren, üfleyenler de var. Evet. Çevresel faktörler. O zaman nasıl bir başarı sağlıklı olur diye düşünürsün hocam?
0: Yani bir şekilde, yine burada belki kişisel bir yorum olabilir ama ben başarılı insanların iş dünyasındaki huzurla çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ama bir şeyde hırs odaklı bakılıyorsa oradaki başarının yakıcı, yıpratıcı ve yok edici olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden mesela çok güzel bir cümle bence, hani kalem kılıçtan keskindir, o kadar güzel ki, yani bir şeyi sen inşa edebilirsin. Orada bu bir başarı olabilir, icat ettiğin şey. Aynı zamanda bir şeyin çöküşü de olabilir. Yani onu kendi hayatında nasıl kullandığın devreye giriyor. Yani senden bir şeyler mi götürüyor, sana bir şeyler mi kazandırıyor veya işte etrafındaki kişilere bir şey mi katıyor, etraftaki kişilerden bir şey mi alıp götürüyor? Çünkü biz şunu görebiliyoruz, özellikle klinik tabloda belki ilişkilere de bir geçiş olur buradan. Çok başarılı olan kişilerin bir yerden sonra o tükendiği noktaya geliyoruz dedim ya, orada zaten söyledikleri şey şu oluyor: ben her yerde kimseye yetemiyorum. Yani yetmeye dair bir zorlantı üzerine başlıyor. Evet. Ne iştekilere yetebiliyorum, ne evdekilere yetebiliyorum, ne çocuğuma yetebiliyorum, ne zamanı yetirebiliyorum. Ben hiçbir şeyde başarılı değilim diyor. Yani ya da kadın ilişkisi olarak söyleyeyim, bir anne olmanın tanımı üzerinden o da diyor ki çocuğuma yeteri kadar bakabiliyor muyum, işte kendime yetebiliyor muyum, eşime yetebiliyor muyum, topluma yetebiliyor muyum, ya ben başarısız bir anneyim diyor. Şimdi neye göre, kime göre?
1: Bu kadar zaten kapı açarsan kendine başarılı olamazsın.
0: Evet, yani bu kadar aslında görev tanımı gibi, yani hani arka sekmede sürekli şunu yapmalısın, bunu yapmalısın, çünkü ne oluyor, sosyal medyaya giriyor şu an, bu bir gerçek. Hı. Orada bakıyor bir anne tüm haliyle bakımlı, sporuna gidiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, yani evini düzenliyor. Diyor ki ben başarısızım. Şimdi başarısız mısın yani hakikaten? Ya da işte her şeyi yapmaktan bahsediyorum. Bu benim kişiliğimle belki uyumlu ama bir başkası için olmayabilir. O başarısız mı? Hayır, değil. Hı hı. O yüzden başarının tanımı belki de iç dengeyle içsel ruhsal denge. Çünkü klinik tavrı, ruh sağlığı şuna dikkat etmez. Başarılı mısın, başarısız mısın demez. Der ki başarı karşılığında neyin bedelini ödüyorsun? Ben böyle bakıyorum. Yani o bedel ödediği şey başarı odaklıysa sağlığından çünkü ödün veriyor. Evet. Aileden ödün veriyor, ilişkilerinden ödün veriyor ve hayatından ödün veriyor. Evet. O yüzden başarının tanımı belki de o ödediği bedellerin sonucu olarak tanımlayabiliriz.
1: Güzel, güzel bir tanım. O zaman artık süremizin de son 6-7 dakikası kaldı. Mümin Hocam şunu sormam lazım. Sen başarılı olduğunu ne zaman anladın? Yani ne zaman başarılıyım dedin ve neyi doğru yaptın? Yani bir mesela bir de son en son önümüzdeki hafta program hangi sözlerinizle başlasın diye soracağım aslında ama Mümin Sekman ne zaman ben şunu doğru yaptım ve başarılıyım dedi?
2: Önce eğitime yoğunlaştım. Yani okul başarısı. Ben hayatım boyunca devlet okullarında okudum. Okullardan böyle başladığımda hani sportif başarılar da vardı lisedeyken böyle aldığımız koşu moşu şeyleri.
1: Çok iyi.
2: Okulda da hep böyle işte teşekkür ayarında falan gidiyordum. Hı-hı. Böyle birinci de değildim ama şeydeydim.
1: Hiç yakıştıramadım hocam.
2: Benim içindeki başarı canavarı üniversite sınavında çıktı.
1: Tamam, okay.
2: Üniversite adayı olmadan önce benim hayattaki tek çalışmam o dönemde böyle lise 2'deyken canım sıkılmıştı. Ve gidip böyle bir tekstil diyeyim yani. Böyle bir tekstil atölyesi gibi bir yerde çalıştım. Başka da hiç çalışmam yok. Evet. Gidip kendim böyle gazeteyi açıp ilandan buldum.
1: Bravo.
2: Halamın evindeydim o dönem. Onun böyle yanında hemen falan.
1: Vallahi bravo.
2: Böyle yazın boş zamanda gittim çalıştım. Ütücü olarak çalıştım ve ben hala kafa ütülüyorum. Kırışıklıkları gideriyorum diyorum. Ütüyü çok seviyorum yani şey olarak böyle kırışıkları düzeltiyor. Şimdi orada bana inanılmaz bir şekilde oradaki diğerleri çoğu ortaokul mezunu insanlardı ve yaşları benden çok ilerideydi. Tabii. Aa sen çok üniversitedeysin. Hani lise 3'e geçme dönemim o. Üniversitedeysin. Sen belki de doktor olacaksın. Belki avukat olacaksın. Benim elimde nasıl büyük bir güç olduğunu onlar fark etti. Üniversitenin değerini bir anladım. Gittim.
1: Geleceğin
2: bir odaklandım.
1: Karar.
2: Mutlak bir şekilde. Başarının bedelini bir dönem ödemezsem başaramamanın bedelini bir ömür boyu ödeyeceğim dedim. Kendime net bir şekilde direkt böyle ama o iradeyi o samuray moduna nasıl girdim onu da bilmiyorum ama girdim yani ve bütün arkadaşlarımı bıraktım, kız arkadaşımdan ayrıldım böyle hani mutlak da çalışmayan arkadaşlarımdan
1: ama
2: ayrıldım.
1: Derece yaptın sınavda mutlaka.
2: Üniversite sınavında evet.
1: Çok
2: işte Ankara Okulu kazandım. Oradan sonra dedim evet yani bu ben artık kayda değer bir şey.
1: Biliyorum dediniz.
2: Evet kayda değer ve en önemlisi İsteyince, inanınca, çalışınca, metotlu gidince, neyi nasıl yapacağını sistematik, akılcı, bilimsel bir şekilde yaparsan oluyor. Hani oluyor. Yani bunu görmek, buna inanmak benim en büyük kazanımım oldu. Evet. Ben Ankara Hukuku kazandım, bitirdim, hiç diplomayı yapmadım, attım. Ama benim en büyük aldığım şey neydi? Üniversite hazırlıkta ya, metotlu, bilimsel, sistematik çalışırsam oluru inandım, özgüven. Evet. Ben de yapabilirim ve böyle yaparsam yapabilirim. Hani
1: evet.
2: Kuru bir kendini goygoylama değil yani metotlu. Alet işler el övünür derler. Sonra Ankara Hukuku bitirdikten sonra da böyle kademe kademe aşama aşama geldim. İşte kitaplar ama en nihayette yani ülke çapında hani ilk üçte hissettiğim yani hakikaten bunun da metodu şeydir. İlk en tek olacak bir şey yapmanız lazım. Yani 85 milyonda ilk en tek.
1: Evet.
2: Tabii anlamlı bir ilk, anlamlı bir en. En demek kimsenin yapamadığı bir şey yapmanız gerekiyor. Kategori içinde tabii.
1: Evet.
2: Kategori içerisinde.
1: Milyon sattın sen diye biliyorum.
2: 1 milyon 350 bin oldu.
1: 1 milyon 350 bin.
2: Evet.
1: Pardon,
2: her şey seninle başlar. O duyguyu bana verdi yani.
1: Müthiş
2: hani
1: bir şey.
2: En
1: müthiş.
2: Duygusunu.
1: Müthiş.
2: Öyle bir sonra onu sürekliliği, sistematiği, yeniden hani üretimi, tekrar aynı yapıyı sürdürme. Bu anlamda tabii yıllar içinde şu oldu. 20'li yaşlardayken tabii kimin ne olacağını merak ediyordum. Kim büyük iş başaracak? Hmm. Kim büyük işle kayda değer işler yapacak? Kim orta sınıf olacak? Kimisi hiçbir şey yapamayacak falan. Çünkü Ankara Hukuk çok hırslıydı. Siyasallar çok hırslıydı. Herkes büyük adam olmak istiyordu. Herkes potansiyel Napolyon yani.
1: Tabii,
2: yani
1: doğru.
2: Öyleydiler. Tabii. Gerçekten çok hırslıydılar yani.
1: Sembolik okul yani bu.
2: Ondan sonra herkesin bir şey olacağını düşünüyordum. İşin komik tarafı en ünlüsü ben oldum yani. Nasıl oldu onu anlamadım ama yani böyle bir oyunu çok tuhaf oldu. Yani ben o kadar da onların yanında çok şey görüyordum kendimi. Çok daha hırslıydılar yani.
1: Ama orada bir disiplin belki ya da orada büyük üstadların nasıl bir yolculuk yaptığını görmek
2: biraz
1: belki.
2: Biraz benim alanım parlamaya yatkın bir alan ya yazarlık olduğu için. Onlar hakim, savcı, avukat oldular ve öyle bir şey oldu. Yani şu yönden şimdi ama iç başarıya daha çok saygı duyuyorum. Mesela 20'lerde 30'larda skor tabelasına bakıyordum. En olan, tek olan ne yaptı? Skor. Hani ahlaki, yasal sınırı aşmamak kaydıyla sonuç almak başarıdır. Hani hep
1: çok
2: buna
1: güzel.
2: İnanıyordum. Ama şimdi şuna dikkat ediyorum. kişisel olarak, yani mesela kilosunu iyi yönetebiliyor mu? Hı-hı. İradesi, iş disiplini, kendine iç hakimiyeti var mı? İç hakimiyeti olana daha çok saygı duyuyorum.
1: Bravo hocam. Tam bu noktada şey, sizin hikayeyi çok güzel bir şekilde şöyle örtelim hikayeyi. Son bir cümle söyleyin hocam. Önümüzdeki hafta onunla başlasın. Programın sonuna geldik çünkü.
0: Şöyle diyebilirim belki. Başarıyı herkes kendi içinde

0: Yani hayatı minimalist yaşa. Kendine yük yaratacak çok boyutlu şey yapma, dağıtma. Ama düşünürken ihtişam, sınırı, limiti zorlayacaksan düşünmede zorla. Düşüncede ihtişam, yaşayışta sadelik.
1: Muhteşem.
0: Oscar Wilde'in sözü bu arada.
1: Muhteşem bir söz gerçekten. Deneyeceğim. Yaşamdaki sadelik konusunda sıkıntım yok da düşüncedeki tarafı yapmak da zorlanabiliriz diye düşünüyorum. Efendim harika bir program oldu benim için. Başarıyla ilgili hep bir takım yolların içinde buluyoruz kendimizi. Ama bir şekilde bu noktalarda çok yükseğe gelmiş. İki insanla beraber olduk. Pelin Azer ve Mimi Sekman konuklarımızdı. Onlara çok teşekkür ediyorum tekrardan, bizi kırmadılar, onur ettikleri için.
2: Teşekkür ederiz.
1: Ve efendim sizlere de izlediğiniz için ve önümüzdeki hafta tekrar buluşacağımız için teşekkür edeyim. Kendinize iyi bakın, güzel bir hafta sonu geçirin. Başarıyla ilgili düşünerek bir hafta sonu geçirin. Ama kendi başarı tanımınızı yaparken de her şeyin sizinle başladığını unutmayınız diyelim, cümlemizde olsun. Kendinize iyi bakın efendim, hoşçakalın.

0: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkındaysa pek çok bilinmeyen. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler efendim. Yüksek topuklarla karşınızdayız. Bugün yine Türkiye'ye ilham veren bir kadınla birlikteyiz. Onun hikayesini anlatacağız. Çünkü onun hikayesi aynı zamanda Türkiye'nin bir marka oluşturması ve bu markayla dünyaya yayılması. Global Wellness Day kurucusu Belgin Aksoy konuğumuz olacak. Belgin Hanım hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Özlem Hanım.
0: Şimdi tabii konuşacağız. Özellikle Global Wellness Day nasıl Türkiye'den çıktı, dünyaya nasıl yayıldı, bunların hepsi konuşacağız ama önce biraz sizi tanıyalım, olur mu? Belgin Aksoy kimdir? Bize biraz anlatır mısınız?
1: En zor soru. İnsanın kendini anlatması değil mi? İstanbul doğumluyum. Üç kardeşiz. Babam sıfırdan gelmiş başarılı bir iş adamı. Annem ev hanımı, her ne kadar ki bir 5 yıl kadar mağazacılık deneyimi olsa da hayatının çoğunluğunda ev hanımı olarak geçirdi. Üç birbirine bağlı, birbirini çok seven, birbirini her zaman destekleyen kardeşiz diye de düzeltmek isterim biraz öncekini. Birbirimizden her ne kadar farklı olsak da ortak bir noktada her zaman birleşmeyi başarmışızdır. Ben turizmciyim. Hep turizmci olmak istedim. Her ne kadar ki ailem tekstil sektörüyle uğraşıyor olduysa da ben o zamanlardan itibaren hep turizm sektöründe olmak istedim. Hayatta bana bir hediye verdi. Birkaç hediye verdi aslında. Biraz sonra bir hediyeden daha bahsedeceğim. Tekstil sektöründe olmamıza rağmen ben turizm sektöründe olmak istediğimi söylediğimde babam da tamam sen nasıl istiyorsan öyle yap dedi ama sonra işte 92 yılında bu işte Körfez krizi, turizme verilen teşvikler vesaire gibi şeyler söz konusu

0: Olunca babam kendini turizm sektöründe buldu. Hatta ki bir tane röportajın başlığında şey diyor, kendisi çok istediği için babası ona otel aldı. Ben de diyorum ki babam beni çok sever ama hani o kadar da değil. O bir iş adamı ve tabii ki de kızı istedi diye otel inşa etmedi. Hani hayat bir şekilde bana istediğim şeyi önüme getirdi. Ben daha 12-13 yaşındaydım sanıyorum. Hayat Ağacı diye bir dizi vardı. Orada bir Amerikan dizi. O dizide bir Sam karakteri vardı. Bir otelin halkla ilişkiler müdüresi. Ve ben hayran hayran o Sam'i izlerdim. Ve derdim ki benim hayatım böyle olsun. İnsanlar bana onların özel günlerini kutlamaları için gelsinler, organize etmemi istesinler. Ve bu insanlar dünyanın farklı ülkelerinden olan insanlar olsun. Ne kadar güzel bir iş yapıyor her günü. Bir diğerinden farklı ve hep farklı kültürlerdeki insanları tanıyor diye çok hayrandım ona ve işte turizm otelcilik okumak için İsviçre'ye gittim. Oradan 95 yılında mezun olduktan sonra da dediğim gibi turizm sektörüne geçtiğimiz için kendi otelimizde çalışmaya başladım ama onun öncesinde de şunun altını çizmek istedim. Stajlarımı hep yurt dışında farklı otellerde yaptım. Servis departmanında, mutfak departmanında. Annem bir kere ziyarete geldiğinde gerçekten çok işte üzülmüştü. Orada çok yoruluyorsun, ne yapıyorsun, burada yapsan stajını olmaz mı, biz sana sertifika veririz. Ama gerçekten öğrenmek istedim. Yer de sildim, buzdolabı da temizledim, garsonluk da yaptım. İyi ki de yapmışım. Şeyi hatırlıyorum böyle yorgunluktan, çok uykum var ama yorgunluktan, ayaklarımın altının ağrımasından uyuyamadığım zamanları hatırlıyorum. Çünkü İsviçre'de özellikle stajyer çalıştırmak söz konusu olduğunda, özellikle de o yıllarda böyle sabah saat 6'da başlıyorsunuz, akşam 11'e kadar sizin suyunuzu çıkarıyorlar yani. İlk önce kafede çalışıyorsunuz, sonra restoranda çalışıyorsunuz, sonra öğleden sonra çay kahve servisi için çalışıyorsunuz, sonra akşam yemeği, eğer ki hafta sonu ise gece kulübünde de garsonluk yapıyorsunuz. Böyle hani hiç şey düşünmüyorlar, acaba bir ara vermesi gerekir mi? Shift denen şey pek çalışmıyordu o yıllarda İsviçre'de. Dediğim gibi iyi ki de yapmışım. Sonra 95 yılında mezun olup geldikten sonra da otelimizin muhasebe departmanında çalışmaya başladım. O kısım çok uzun. 30 yıl turizm sektöründe çalıştım. Severek, çok mutlu bir şekilde. Çünkü yani servis sektörü zor bir sektör, takdir edersiniz ki. İnsan memnun etmek zor bir sektör. Ama dönüp bakıyorum daha o yıllardan, daha işte o Sem'e hayran olduğum yıllardan, böyle bir servis yapmak ve insan mutlu etmek konusunda zaten içimde bir istek varmış. O da doğru meslekle bir araya geldi. Onun sonrasında Global Wellness Day ile birlikte zaten tam olarak neden o yıllarda öyle hissettiğimi anladım ki hikayesini de soracaksınızdır. Onu ayrıca evet. Anlatırım.
1: Peki Global Wellness Day nasıl çıktı ortaya?
0: Şöyle, şimdi ben işte mezun oldum, otelcilik sektöründeyim, gayet mutluyum, dedim ki tamam. Yani zaten daha hayattan ne isteyebilirim? O zaman oğlum da daha 17 aylıktı, yeni evliydim. Dedim ki yani evliyim, çocuğum var, işim gerçekten yapmak istediğim iş mükemmel. Demek ki mükemmel hayat bu. Tam o sırada maalesef bir hastalıkla karşı karşıya kaldım. Yani beni öldürmeyecek bir hastalıktı belki ama hayatınızı böyle birazcık alt üst eden bir hastalık, tiroid kanseri. Tiroidimiz de biliyorsunuz 9 ile 12 gram arasında değişen, aslında küçücük bir organ ama vücudumuzun orkestra şefi olarak adlandırılıyor doktorlar tarafından. Doktorum bana şey demişti, yani bir sabah uyandığında ya da her sabah bir insan uyandığında şunu şunu yapacağım diye kendisinin karar verdiğini zanneder ama aslında ona tiroidi karar verir. O gün mutlu mu uyandı, mutsuz mu uyandı, üşengeç mi yoksa kendini enerjik mi hissediyor, bütün bunları aslında karar veren tiroidimiz. Ve benim tiroidim komple alındı. O tarihten beri de hayatımın sonuna kadar sabah uyandığımda kullanmam gereken bir ilacım var. Yani bu ekranda anlattığınızda tamam, varmış, alınmış, bitmiş gibi görülüyor olsa da yaşayanlar bilecektir. Vücudumuz tabii o kadar mükemmel bir şekilde yaratılmış ki sabah uyandığınızda sizin ne kadar tiroid hormonu üretmeniz gerektiğini de vücudunuz otomatikman ayarlıyor.

Ama bizim gibi ilaçla o tiroid hormonunu dışarıdan alması gereken insanlar işte 125 miligrama ihtiyacın var o sabah, 150 miligrama ihtiyacın var. Onu bilemiyoruz ama doktorun bize verdiği miligramı almaya devam ediyoruz. Bunun yazı var, kışı var, stresli olduğunuz gün var. Bütün bu zamanlarda da böyle dalgalanmalar yaşıyorsunuz ve maalesef tiroid komple alınan, yani total tiroidektomi ameliyatı olan insanların çoğunluğu bir süre sonra antidepresan kullanmak zorunda kalıyorlar. Ben bunu duyduğumda doktorumdan, bana dedi ki belki hani hiç uğraşmayalım depresyona falan girmeden, sen hemen böyle bir ilaca başla. Dedi ki doktorum ben ya antidepresan falan kullanmayacağım, neden kullanayım? Anlatmaya çalıştı bana. Dedim ki yani ne yapabilirim bunu kullanmamak için? Dedi ki o kadar çok şey yapman gerekiyor ki bunlar da zaten sende ekstra bir stres yaratacak. Sırf o yapmaya çalıştıklarından ötürü zaten yine antidepresan kullanman gerekecek. O yüzden hiç bu savaşa girme dedi. Biraz hani çocukluğumda da öyleydim. Yapamazsın diye denilen şeyi yapmak için böyle birazcık kapıları zorlayan bir halim var. Dedim ki yok, bunun muhakkak bir yolu olması lazım. Ben reddediyorum antidepresan kullanmayı. Ha dedi, bu arada biraz da dedi böyle balık etinde bir hanımefendi olacaksın bundan sonra. Dedim ben onu da kabul etmiyorum, yani hani olabilir ama ben böyle bir şey yok, ne yapabilirim? Belgin dedi onun için de işte haftanın 5 günü değil 6 günü 7 günü spor yapman lazım, yiyeceklerini artık gramajına kadar tartman lazım, yani bunlar çok stresli şeyler, hiç de böyle şeylere girme, kabul et bunu. Ve benim 2004 ile 2012 yılı arasında aslında kendimi keşfetme ve kendi hayatımı tekrardan ele alma sürecim olarak geçti. Biraz abartmış olabilirim spor yapmayı ve sağlıklı beslenme konusunda biraz abartmış olabilirim. Her şey bir denge ya. Orada denge şaştı. Ben bu antidepresanı kullanmayacağımı kafama takıp sağlıklı beslenmeyi, yani fiziken sağlıklı olmayı hayatımın merkez noktasına aldım. Bunu yapınca tabii başka şeyler aslında biraz dengesiz kaldı. Yani bu nedir? Sosyal ilişkiler ya da tamam fiziken sağlıklıyım ama ruhen nasılım? Hep yani beden, fizik, ruh hepsi bir denge diyoruz ya. O dengede bir şaşma oldu. Dedim ki bu çok wellness değil aslında. Bu arada 2004 yılında bu hastalığın teşhisiyle, dediğim gibi turizm sektöründeyken biz kendimizi aynı zamanda da wellness sektörünün içinde bulduk. Hani ikinci bir hediyeydi bana bu. Hani sanki Allah dedi ki tamam böyle bir hastalık verdim ama bak bir de sana işten dolayı da wellness sektörünü tanımak için de bir kapı açıyorum. Birçok toplantı, işte sempozyum, konferans, zirvelere katılmaya başladım dünyada. Wellness sektörünü daha iyi tanıyabilmek için, o konudaki, o sektördeki network'ümün biraz daha büyümesi için birçok konusunda uzman insanla tanıştım. Dünyadaki destinasyon spa'ları gezdim. Tabii wellness konusunda da bilgi dağarcığımı çok kuvvetlendirmeye başladım. Bunu kendi üzerimde de denemeye başladım. Aynı zamanda otelimizde de hani misafirlerimize nasıl daha faydalı oluruz wellness konusunda da diye. Diyorum ki bu demek ki hani işten dolayı oldu bana. İşi geliştirmem için başıma gelmiş bir şey diye düşünmeye başladım. Fakat 2012 yılında geldiğimizde bir ses duymaya başladım kulağımda. Bunu şimdi böyle söyleyince biraz tuhaf geliyor anlattığım kişilere. Nasıl bir ses? İç ses değil. Yani içimizdeki sesi duyarız. Bu da çok normaldir. Bu iç ses gibi değildi. Tanımadığım bir kadının sesini kulağımda duymaya başladım. Ve bana dedi ki dünya için ne yapacaksın? Ben tabii ki duymamazlıktan gelmeye çalıştım ve bunu hiç kimseye söylemedim. Diyecekler ki hani ah yazık kaybettik. Birkaç gün geçti, yine aynı sesi duymaya devam ediyorum falan. Bir cevap versem ne olur acaba diye düşündüm. Ben kimin dünya için bir şey yapayım? Hani dünyada bir şahsiyet, koskocaman bir dünya için ben ne yapabilirim ki? Yani ne istiyor bu ses benden? Yok, durmuyor. Bir cevap da vermedi. Aynı şeyi tekrarlamaya devam etti ve ben bilgisayarın başına geçip Global Wellness Day yazdım arama motoruna. Böyle bir günün var olduğundan emin bir şekilde yazdım. Hani tamam, bu wellness'la ilgili acaba dünyada nasıl bir

0: kutlama yapılıyor. En büyük kutlama nerede? Oraya gidip bu sesi susturacak fikri bulayım diye bunu yazdım. Ve böyle bir günün olmadığını gördüm. Gerçekten çok şaşırtıcı bir andı benim için. Tamam, 2012 yılı belki wellness konusunda hani dünyada da böyle çok gelişmelerin olduğu bir yıl değildi. Ama en azından Amerika'da bir Global Wellness Day, wellness'a adanmış bir gün vardır diye düşünüyordum. Çünkü gerekli gereksiz birçok fikrin günü var. Cupcake günü, mantar günü, çilek günü. Hani bir wellness gününün, bir iyi yaşam gününün olmaması ilginçti. Gayet mütevazi bir düşünceyle dedim ki ya böyle bir gün yok. Biz acaba otelimizde bir davet versek. O zaman adı da Wellness Day'di. Başında global yoktu. Diyorum yani böyle birazcık dar da vizyonla düşünmüşüm. Wellness Day işte otel misafirleri gelir. Benim birkaç arkadaşım gelir. Böyle bir davet yapalım. Wellness Day yapalım. Aa, ne zaman yapalım? Ne zaman yapalım? Tarihi de tamamen kendime göre karar verdim. İşte okullar kapanmış olsun ama daha insanlar İstanbul'u terk etmiş olmasınlar. İşte Haziran ayının ikinci cumartesi günü yapalım dedik. Gerçekten de birkaç arkadaşımı da davet ettim. Otel misafirleri geldi. İşte Amerika'dan bir beslenme danışmanı davet ettik. Kabul edeceğini düşünmüyordum. Mark David diye birisi. Tabii gelirim dedi. O geldi falan. Böyle değerli, kıymetli konuşmacıların olduğu bir gün sabah 10'dan akşam 6'ya kadar katılanlar çok mutlu, mesut. Yani ben de böyle ha tamam yani işte yaptık. Ses de susar. Yani dünyayı bilemem ama hani böyle bir gün yapmış oldum diye düşündüm. Sonra orada günün sonunda kapıda ben misafirlerimizi uğurlarken iki kadının söylediği cümle bende yer etti. Bir tanesi orta yaşlı, böyle hani çok fazla spor yapar gibi görünen bir hanımefendi değildi. Dedi ki ya ben hayatımda ilk defa yoga yaptım ve yoganın geç ve zayıf insanlar tarafından yapılan bir şey olduğunu sadece düşünürdüm. Yo, ben yaptım, bu ne kadar bana iyi geldi. Ben yogaya başlıyorum bundan sonra. Ay ne güzel böyle bir günü organize ettiniz. Hadi, çok memnun oldum. Sonra ikinci bir hanımefendi çıkarken dedi ki, dedi bu sebze sularını falan dedi sıkmak çok zor zannediyordum ben. Bir de tadı da çok kötüdür diye düşünüyordum. Ne kadar dedi güzelmiş. Daha dedi sıkarken aldığım hani o duyduğum kokudan bile bir anda sanki o vitamini minerali vücuduma geçmiş gibi hissettim. Ben dedi bundan sonra sebzeleri sıkıp sıkıp içeceğim dedim. Dedim ne kadar güzelmiş. Sonra akşam yattığım yerde düşündüm. Dedim ki sadece bu 150 kişi falan vardı. Sadece dedim bu iki kadın gerçekten söylediklerini yaparlarsa, yani biri yogaya başlarsa, öbürü de sebze suyu içmeye başlarsa acaba ne olur? 365 gün sonra bu insanların hayatında muhakkak başka artılar olacaktır. Çünkü sadece yogayla bir insanın kalması mümkün değil. Sebze suyu içince belki daha fazla, daha az çay kahve içecek, daha az belki işte gazlı içecekler tüketecek. Belki bunu yapınca yediklerine dikkat edecek. Belki o zaman kilo verecek. Kilo verince belki daha dik duracak, giydiği üzerine yakışacak. Belki işinde başarısı bu anlamda artacak. Belki ailesiyle olan ilişkileri daha iyi olacak vesaire. Böyle hani kelebek etkisi. Artı sadece kendileriyle kalmayacaklar. Etrafındaki insanlar diyecekler ki ya sen ne yapıyorsun? Daha bir iyi görünüyorsun. Daha mutlu görünüyorsun. Yaptıklarını söyleyecek. Belki çevresi de ondan etkilenecek. Dedim bu sadece iki kişi, belki 22 kişiyi etkileyecek. Bir gün dedim bir insanın hayatını ne kadar da değiştirebiliyor. Böyle bir anda tavanda bir gün tüm yaşamınızı değiştirebilir sloganı, Global Wellness Day'in sloganı orada çıktı. Bugün hala aynı sloganı kullanıyoruz. Ama bana tavanda yazmıştı o. 2012 böyle. Sonra 2013 yılında biz dedik ya bunu çıkartalım, Maçka Parkı'nda yapalım. Hani sadece otel duvarları arasında kalmasın. Halka açık bir şey olsun. Fakat işte gezi olayları vesaire gibi şeyler olunca iptal edildi bu tip organizasyonlar. Sonra 2014 yılında Maçka Parkı'nda yaptık. Binlerce kişi geldi. Hatta benim bir tane fotoğrafım var böyle. Ağlıyorum orada mutluluktan. Çünkü başka ülkelere de bağlandık ve canlı yayınla farklı ülkelerdeki kutlamaları da gösterdik ekranlardan. Onu da şöyle anlatayım. 2014 yılında Benim her yıl katıldığım Global Wellness Summit var. Dünya Wellness Zirvesi. O zirvede ben neden böyle bir wellness day yok? Hani biz wellness sektöründeki önde gelen insanlarız. Eğer biz bunu yapmazsak, biz böyle bir günü yaratmazsak kim yapacak? Bu zirvelerde hani körler sağırlar birbirini ağırlar gibi bütün söz söyleyen insanlar olarak bir arada toplanıyoruz. Kendi otellerimizde ne yapabiliriz konuşuyoruz ama wellness'ı halka tanıtabilmek için herhangi bir şey yapmıyoruz. Bu da bugün aslında bu yönde doğru bir adım olabilir diye anlattım. Ve bu forumun sonunda o dediğim önde gelen delegeler ilgilendiler Global Wellness Day'le. Ve o sene bir infografi yarışması vardı. Wellness'ın geleceğini bir dakikalık bir video ile anlatın. Ben de tabii ki Global Wellness Day'in bir videografisini hazırladım. Ve birinci oldu. Şimdi 3 günlük zirvede bir foruma başkanlık etmiş olmak ve Global Wellness Day'i anlatmış olmak. 2, bu videografi yarışmasında birinci olduğumda ödülümü almak için sahneye çıkınca böyle 3 günlük zirvede bir Global Wellness Day ve bu gördüğünüz paddle'lar, işte Türk raketler insanların ellerinde de dolaşmaya başladı ve bir ilgi çekmeye başladı. Sonra ben ödülü almak için çıktığımda dedim ki Global Wellness Day'in elçileri olsun dünyada. Her elçi kendi ülkesinde Global Wellness Day'i yaymak için çalışsın. Tamamen o anda aklıma geldi o fikir. Lütfen bu konuyla ilgilenenler olursa benimle irtibat kursunlar deyip sahneden indim. Bu zaten 3 günlük zirvenin son oturumuydu. Sonrasında da işte gittim çantamı falan toparlıyorum. Böyle omzumdan birisi tık tık yaptı. Döndüm dedi ki ya dedi ben dedi işte dedi, şu Almanya'dan dedi elçisi olmak istiyorum. Lütfen bu konudaki bilgileri bana gönderir misin dedi. Kart vizitini verdi. Aldım kart viziti. Tabii dedim içimden diyorum ki Belgin bir şey yaptın ama ne göndereceksin? Yani hiçbir fikrim yok ne göndereceğim. Elçi olmak ne demek? Bilmiyorum. O an aklıma gelince yapmış olduğum bir şey. Uzun lafın kısası ben o çantamı bir türlü toparlayamadım. En son kafamı çevirdiğimde baktım bir kuyruk vardı. Ya bu bahsettiklerim bugün uluslararası otel zincirlerini düşünün. O otel zincirlerinin başında olan, wellness ve spa'larının başında olan insanlar. Uçağa bindiğimde Özlem Hanım böyle bir deste vardı. Kartvizitler. Dedim ki ne yapacağım? Yani çünkü şimdi bu bir iş olsa bunun bir planı olur, bir pazarlama stratejisi olur, bir ekip olur, bir bütçe olur değil mi? Hani bir yolunuzu belirlemiş olursunuz. O kadar organik bir şekilde oldu ki her şey. Ben hiçbir hazırlık yapmadan kendimi o desteğiyle baş başa buldum. Hadi bakalım dedim. Ya bir halt yedin ne yapacaksın şimdi? Ve gece gündüz çalışmaya başladım. Hani en az bir 3 yıl gerçekten geceyle gündüzü karıştırdım. Yattığım yerde böyle hani sağdan sola dönerken hafif bir gözümüzü açarız ya, uyanmayız ama böyle bir uyumayla uyanık olma hali arasında dönerken bile aklımda Global Wellness Day'in olduğunu hissediyordum. Araba kullanırken, saçımı yıkarken her anda aşık olmak gibi bir şey sanki. Ve nasıl daha fazla insana anlatabilirim, nasıl daha fazla insan Global Wellness Day'den haberdar olabilir diye böyle hani kurulmuş tavşan gibi o kadar çok seyahat ettim ve mesela kendim için bir şey istemek konusunda hep çekingen olmuşumdur. Global Wellness Day söz konusu olduğumda kendimi olur olmadık yerlere attım, olur olmadık insanların önüne attım. Çünkü hep içimde şey vardı, kendim için istemiyorum ki bu dünya için olması gereken bir şey ve ben bununla, yani bu benim görevim, ben bunu yapmak zorundayım. Sağlığımı tekrardan kazandığım için evrene teşekkür etmemin yolu bu. Çünkü hiçbir şey hayatta boşu boşuna olmaz. Yani ben neden hastalandım da sonra sağlığıma kavuştum? Bunun bir anlamı olmalı. Hani hayatı hep bu şekilde okumaya çalıştığım için aslında hep bir mesaj var. Duyabilirsek eğer ki bunu görebilirsek. Bu mesaj da oydu. Ya bugün Global Wellness Day'in geldiği nokta 170 ülkede milyonlarca insan tarafından ücretsiz, tamamen %100 ücretsiz aktivitelerle kutlanıyor. Genel olarak yanlış bir anlayış oluyor birçok insanda. Hani sanki Global Wellness Day Amerika'da yaratılmış bir gün de işte Belgin de onun Türkiye elçisiymiş gibi anlaşılıyor maalesef ki.
1: Size ilk tanıdığımda öyle düşünmüştüm.
0: Değil mi? Evet. Otomatikman öyle bir düşünce oluyor. Hani siz işte nerede kutlayacaksınız falan diyorum ki hani işte yani on binlerce noktada aynı günde kutlanacak. Hepsi ücretsiz olacak bu aktivitelerin. Bir aktivite bir diğerine benzemiyor. Yani bir kutlama bir diğerinden farklı. Neden? Çünkü yaşadığımız yerdeki wellness anlayışı, yani bugün Ghana'daki wellness anlayışıyla bir Los Angeles, Beverly Hills'taki wellness anlayışı tabii ki bir değil. Çünkü erişilebilirlik farklı noktalarda. Ve istedim ki wellness erişilebilir olsun. Global Wellness Day'in kutlandığı yer neresiyse Global Wellness Day sayesinde insanların iyi yaşama olan erişimleri bir kat daha pozitif yönde artmış olsun. Bu neyse. Hani Tayland, Myanmar sınırında çocukların saçlarından bit de temizleniyor. Aynı gün işte Beverly Hills'ta selebritelerin yogisiyle yoga da yapılıyor. Şimdi ikisinde de yanlış bir şey yok. İkisi de gayet normal, olası. Ama işte wellness anlayışı ve gerekli olan wellness konusunda yapılması gereken şeyler birbirinden farklı. O insan yogayı zaten yapıyor. Onun için Global Wellness Day'de tamam bir kat arttırmaksa ne yapacak? İşte dünyaca ünlü bir otelin helikopter pistinde o yogi ile yoga yapacak. Onun için o. Diğerini zaten her gün yapıyor. Ama Myanmar sınırında nüfus kağıdı bile olmayan bir insana Global Wellness Day'e götürüyorsanız ki bunu bu sene 9.sü oldu. 9 seneden beri yapan bir Tayland'da bir otel var. Ben de 5. yıldır onlara eşlik ediyorum. Gerçekten yani birinde oğlum, bir diğerinde bu sene de babam bana eşlik etti. 15. yılını kutladık Global Wellness Day'in ama ve babam tabii ki her zaman için benim yanımdaydı ama dedi ki belki bu çok büyük bir şey. Yani bu Global Wellness Day büyükmüş bayağı dedi. Dedim ki babamdan bile bunu duyuyorum çünkü anlaşılamıyor nasıl nasıl bir şey olduğu anlaşılamıyor. Kendi ülkenizden baktığınızda sadece Türkiye'deki işte bir iki kutlamayı görüyorsunuz ki maalesef ki en az kutlandığı ülke Türkiye. Ama yurt dışında gibi kutlamaya gittiğinizde o erişimi ve ulaşım alanını gördüğünüzde diyorsunuz ki bu gerçekten bayağı büyükmüş. Tabii ki daha yolumuz çok. Çünkü dünya büyük ve dünyada çok insan var.
1: Ama uluslararası markaların da çok büyük destek verdiği bir organizasyon haline geldi.
0: Evet, evet. Yani bugün dediğim gibi aklınıza gelecek bir otelci olduğum için tabii ki otel sektöründeki destek inanılmaz. Ama bunun yanında hani otomotiv sektöründen de, gıda sektöründen de, moda sektöründen de farklı uluslararası markalar Global Wellness Day'i destekliyorlar. Bununla birlikte de dernekler, vakıflar, hastaneler, okullar, yaşlı evleri Global Wellness Day'i ayrıca kutluyorlar. Böyle. Ben sabaha kadar konuşurum Global Wellness Day'le ilgili.
1: Ama şöyle bir şey de var. Sizin şimdi o ilk başta anlattığınız konuda yani wellness aslında sadece yoga yapmak ya da sebze suyu içmek değil. Yani bugün gelinen noktada wellness dediğimiz yani o iyi yaşam ekonomisi 10 trilyon dolara yaklaşıyor. Yani bu aslında dünyanın nasıl bir iyilik arayışı olduğunu da gösteriyor. Yani ne kadar mutsuz ve ne kadar iyilik arayışı içinde olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum. Siz baktığınız zaman ne görüyorsunuz dünyada? Yani iyi yaşam mümkün mü? Nasıl mümkün daha doğrusu?
0: Elbette ki mümkün. Covid'le aslında hani pandemiyle ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kere daha anladık. Yani yediğimiz, içtiğimiz evet ama hani üstümüze giydiğimiz, bindiğimiz araba, oturduğumuz ev bunların hiçbirinin bir önemi kalmadı değil mi Covid zamanında? Hani sağlık olmayınca bulunduğumuz yerlere kapandık. Ben de bunun idrakı hastalık sürecinde 9 gün radyoaktif olduğum için aldığım ilaçtan ötürü o 9 gün kapalı olduğum hastane odasında aslında o idrak bana geldi. Çünkü hiçbir şeyin bir önemi olmadığını anlıyorsunuz. Yani sevdiklerinize dokunamadığınız, onlara sarılamadığınız bir yaşam. Altından kaplı bir yerde de olsanız, en güzel yiyecekleri de yiyor olsanız hiçbir anlamı yok. İlişkiler, insan ilişkileri, bugün Blue Zone'lara baktığınız zaman dünyanın 8-9 yeri Blue Zone ilan edilmiş durumda. Hep bu 100 yaşını deviren insanların günlük, bu insanlar ne yapıyorlardı 100 yaşını sağlıklı bir şekilde deviriyorlar diye baktığınızda bir numaralı şey insan ilişkileri. Bu insanların hiçbir tanesi yalnız başına yemek yemiyor. Kesinlikle yalnız yemek yemiyorlar. Hep böyle komünite alanları var. Yemeğini alan gidiyor orada bir arkadaşıyla sohbet ederek, gözünün içine bakarak, iki kelam ederek yemeğini yiyor. Yalnızlık en büyük sorunlardan bir tanesi bugün geldiğimiz dünyada ve
1: artık insanlar yalnız yaşıyorlar.
0: Yalnız yaşıyorlar ve aslında hani bu kadar sosyal medyayla beraber de bu kadar birbirimize connect olmuş durumdayız ama aynı zamanda da yalnızız. Yani o konu gerçekten kanayan bir yara. Gençlerde de çok ciddi bir sorun. Yeni nesilde de çok ciddi bir sorun. Ama bir o kadar da bilinç artıyor. Ömür uzuyor. Şimdi ömrün uzamasıyla birlikte sağlıklı bir şekilde ömrün uzamasının önemi, yani longevity, lifespan denen konuyu gittiğimiz zirvelerde en ince ayrıntılarına kadar konuşur, tartışır hale geldik. Hani öncesinde sadece sağlıklı yaşamdı. Tamam, yaşıyorsun ama hani artık 70 yaş değil, 80, 90, 100 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde nasıl yaşarız? Ve özellikle de yaşlı evlerinin, hani bir huzur evi diye adlandırılıyor bizde ve böyle hani olunmaması gereken yer, bırakılmaması gereken yer diye bir düşünce vardır bizim kültürümüzde. Tabii kültürden kültüre çok fark ediyor ama bizim kültürümüzde hani yaşlı olan anneye, babaya bakılır. İşte bak, huzur evine atmış denir. Öyle büyüdük, onu duyarak büyüdük. Ama bugün dünyaya baktığımızda zaten farklı kültürlerde hani kimse annesi de babasına illaki belli bir yaşa geldi diye hani evimi alayım da bakayım gibi bir düşünce, hani bir Almanya'da ya da bir Kuzey Avrupa ülkelerinde hani çok da böyle görülen bir şey değil. Ama ömrün uzamasıyla beraber bu tip işte huzur evi, yaşlı evi adına ne diyeceksek, o tür merkezlerde çok ciddi bir patlama söz konusu olmaya başladı ve devam edecek. Yani müthiş bir iş kolu, bir sektör olarak oluşmaya başladı. Ömrün uzamasıyla birlikte
1: gümüş ekonomi dediğimiz,
0: evet, yani bugünden bakım, daha yaşlanmadan kişiler kararlarını verip ön ödemelerini yapıp, ben şu yaşa geldiğim zaman şu merkeze, hani bunu çocuklardan da beklemeyip insanlar kendi bireysel kararları olarak nasıl tatile gitmek için ödemesini yapıyor. Aynı şekilde ben diyor işte 80 yaşıma kadar yaşarsam 80 yaşımdan sonra kendim de seçtim, gördüm, odamı da seçtim. Şuraya yerleşmek istiyorum. Aklım fikrim yerindeyken de kendi kararımı vermek istiyorum. Aslında bu muhteşem bir şey çünkü çocukların üzerinden de çok ciddi anlamda alınan bir yük. Bireysel karar vermek bu konuda çok önemli diye düşünüyorum. Depresyona gelirsek de biraz önceki sorunuza, yani dünyada 850 milyon kişiyle en son baktığım zaman bilerek ve isteyerek kendi canını alan, intihar eden insan sayısı inanılmaz bir rakam. Yani bu rakam terör olaylarından ölen insanlarla savaşlarda ölen insanların toplamından daha fazla. Bu da demektir ki hani sokağa çıktığım zaman bir terör olayı başıma gelir mi diye korkmaktan öte, değil mi? Acaba benim zihnim bana bir oyun oynar da kendi canımı alır mıyım diye korkmak daha çok olasıyım. Yani olasılık olarak baktığınızda diğeri daha olası gibi görünüyor. Zihinsel sağlık konusunda hakikaten bugün demansın, Alzheimer'ın, ki maalesef benim annem de son zamanlarda bu hastalıkla uğraşıyor. Ailemizin hani merkez noktalarından bir tanesi demans. Hem hastanın kendisi için hem de aile fertleri için çok ama çok zor bir süreç. Ama işte ömür uzadıkça fiziksel olarak baktığınız zaman muhteşem, hiçbir sıkıntı yok. Ama zihin, onu korumak için de ne yapabiliriz? Gerçi önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde demansın
1: çaresinin bulunacağı ve artık öyle bir hastalığın kalmayacağı konusunda çok ciddi açıklamalar var. Sanıyorum son noktalara gelinmiş ilaç konusunda. Umarım da öyle olur. Çünkü çok acılı bir süreç. Ama yani hiçbir şey sıfırdan böyle aniden olmuyor. Bugün işte 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşındaki bir insan ne kadar bu 50 yaşında gösteriyor, 10 yaş genç gösteriyor dediğiniz bir insan aslında belki de 20'li, 30'lu yaşlarından itibaren bir şekilde bir yatırım yapıyor kendisine. Ve hangi hayat tarzında olursa olsun, hangi ekonomik düzeyde olursa olsun, şöyle de bir yanlış anlama var ya, hani eğer ki ekonomik olarak özgürlüğün varsa ancak kendine iyi bakabilirsin. Ekonomik özgürlüğün varsa ancak mutlu olabilirsin. Ama yani ne iyi şartlarda yaşayan insanlarla tanıştım. Çok mutsuzlar. Bugün işte Hollywood yıldızlarına ya da çok uluslararası başarılar kazanmış şarkıcılara baktığımız zaman birçoğunun fazla uyuşturucu kullanmaktan, alkol bağımlılığından öldüğünü ya da intihar ettiğini görüyoruz. Tatminsizlikten ve belki de hani şöhrete olan o bağımlılıktan ötürü belli bir noktaya geliyorlar ama bu bize şunu gösteriyor. Yani dünyanın en meşhur insanı olabilirsin, en zengin insanı olabilirsin. Bu senin mutlu olacağın anlamına gelmiyor. Bu tamamen yaşam tarzından öte hayatı nasıl yaşamayı seçiyorsun. Başına gelen negatif bir şey olduğu zaman bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bu benim başıma niye geldi diye bir sormak gerekiyor. Biraz bir sorgulama, ya of olmaz, niye böyle oldu? Evet, belki ilk tepkimiz bu. Hastalandığım zaman benim de ilk tepkim oydu. Ama sonrasında dedim ki bir dakika, hani belki de burada başka bir mesaj var. Hayat hep bir mesaj veriyor. Her başımıza gelen şeyde, her aksilik olduğunda bir mesaj var. Önemli olan onu görebilmek, onu görmeye çalışmak en azından. Belki hani hemen olmuyor ama parçaları birleştirdiğinizde dönüp bakınca, değil mi? Hani hayat hep böyle geriye doğru baktığımızda böyle oluruz. Ha, demek o yüzden böyle olmuş. Bak böyle olmasaymış böyle olmayacakmış diye daha bir anlamlı oluyor geriye baktığımızda. Halbuki anı da o şekilde değerlendirsek, bu üç olayı birleştirmiştim, böyle olmuştu. Demek ki şu anda başıma gelen konu da İleride birleştireceğim o zincirin üç halkasından bir tanesi olarak şu an önümde. Biraz sabredeyim, kahretmeyeyim, kendimi üzmeyeyim, akışta kalayım diyebilmek, bu tip püf noktalarıyla ancak mutlu olabiliriz. Yoksa mutsuz olmak için çok sebep var.
2: Mutluluk bir seçim midir peki?
1: Kesinlikle.
2: Ama başımıza pek çok şey geliyor yani onu...
1: Evet. Evet, geliyor, gelmeye de devam edecek. Hayat bu. Ve dünyanın gittiği yön, hepimiz biliyoruz ki çok çok acayip bir yöne doğru gidiyoruz. Yani kendi çocukluğumuza falan baktığımda.
2: Bu kadar çok savaşların, şiddetin, evet, ölümün olduğu bir dünyada. Evet. Hani biraz da farkındaysanız ve duyarlılığınız varsa mutluluğu seçebilmek çok kolay değil sanki.
1: Ben hani kesinlikle polyanlacılıktan ya da dünyaya pembe gözlüklerle bakmaktan, umursamaz olmaktan bahsetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Elbette ki. Ama içselleştirip acıları, başımıza gelenleri içselleştirip yüreğimizin derinliklerinde dert ettiğimiz noktada kendimize bir faydamız olmadığı gibi çevremize de bir faydamız yok. Yani düşünsenize, dünyadaki tüm insanlar olan tüm negatif şeylere aynı şekilde kendilerini kahredercesine üzülseler ne olur? Ne faydamız olur? Ama ne yapabilirim diye bakabilmek, ufacık bir şey de olsa, yani bugün Global Wellness Day ile eğer ki milyonlarca insanın hayatlarında minicik de olsa bir fark yaratabiliyorsam ne mutlu bana. Ha, demiyorum ki herkes böyle bir gün yaratsın ya da hani bir gün yaratmıyorsan o zaman zaten bir şey yapmıyorsundur dünya için. Bu değil. Ama hani zaten hayatta böyle kötü gidiyor. Her şey de fena. Ben de mutsuzluğu seçiyorum ve köşeme çekiliyorum. Gün boyunca da her şeye lanet ediyorum. Yani bu da bir seçim. Ya da bugün de böyle bir şey olmuş. Evet, kötü. Yapabileceğim bir şey var mı? Yani dünyadaki savaşla ilgili ne yapabilirim diye düşünüp ya zaten yapabileceğim bir şey yok deyip kendimizi köşeye çekmektense güzelleştirmek adına, bu kadar her şey kötü giderken güzelleştirmek adına ben ufak da olsa ne yapabilirim? Ufacık bir şey. sizin mottolarınız var iyi yaşam için. Bize onları da sayın lütfen. Çünkü şimdi tabii bu sene aslında neşeyi seç, neşeyi fark et dediniz. Evet. Sloganınız buydu ve gördüğümüz görüntülerde herkes çok neşeliydi. Dünyanın her yerinde çok neşeliydi herkes.
2: Çok ihtiyacımız var neşeye. Yani mutlulukla sevinç arasındaki, neşe arasındaki farkı da bir anlamak gerekiyor. Yani mutsuzluk bir mutsuz olmak bir problem değil. Mutsuz olmayı kendimize dert etmemeliyiz. Bugün mutsuz bir gün olabilir. Bu mutsuz bir hayat anlamına gelmiyor. Kendi kendimize söyleyeceğim tek şey, evet bugün mutsuz bir gün geçirdim. Yarın başka bir gün. Hani filmi de var ya, yarın başka bir gün. Gerçekten bu düşünceyle yatağa girip sabah yepyeni bir güne gözlerini açmış olmanın mucizesini farkına vararak kalktığınızda, ayaklarınızı yataktan ilk yere vurduğunuz anda bir mucizeye uyandığınızda bir aklımıza getirsek, hani o kadar normalize ediyoruz ki uyanmayı. Yani uyuyup da uyanmamak var. Uyandık, sağlıklıyız. İki kolumuz, iki bacağımız var ki iki kolu, iki bacağı olmayıp engelli olan insanların ne kadar mutlu hayatları olduğu konusunda hani örneklerin sizin de karşınıza çıkmıştır. İlham oluyorlar. Neler yapıyorlar? Bacakları yok, dağları tırmanıyor. Bacakları yok, prostetiklerle koşuyor. Şimdi dört uzvunuz da, yani iki kolunuz, iki bacağınız da varsa, sağlıklıysanız, sevdikleriniz yanınızdaysa, mutluluğu seçmek bence bir böyle çok acayip bir şey değil. Onu seçmemek aslında çok acayip bir şeymiş gibi geliyor bana. 7 maddelik manifestomuz var bahsettiğiniz. Bunda bu maddeleri de seçerken istedik ki yine hangi ülkede yaşıyor olursa olsun bir kişi, hangi yaşta olursa olsun, hangi ekonomik düzeyde olursa olsun bunları yapabilsin ve hiçbir tanesi böyle ne kadar da değişik bir şey düşünmüşler, hiç aklımıza gelmemişti denecek maddeler değil. Çok basitler, hepimizin bildiği şeyler, sadece hatırlamamız gerekiyor ve bu 7 maddenin sihrine bir şekilde inanmak lazım. Çünkü bu 7 maddeyi bir insan hayatına aldığında bir yıl sonra farkında olmadan belki de 777 tane pozitif alışkanlığı hayatına almış oluyor. Her gün bir saat yürü. Bir saat kesintisiz yürümek zorunluluğu yok bu arada. Yani 24 saat içerisinde toplamında bir saat yürüyün diyoruz. Çünkü yine milyonlarca insan dünyada hareketsizlikten ölüyor. Hareket etmediği için ölüyor. Yani korkunç bir şey bu. Hani hayat böyle bir lütufken hareket etmediği için bir insanın ölmesi ne kadar korkunç bir şey. Her gün bir saat yürü. Daha fazla su iç. Su içmiyoruz. Su yerine içtiğimiz o kadar çok şey var ki, ama su içmiyoruz maalesef ki.
3: Su içmedik, su içelim.
1: Vücudumuzun yüzü, yani 1/3'ünün su olduğunu
3: düşünürsek değil mi?
1: Sağlıklı beslen. Beslenme konusunda çok komplike bir hal aldı maalesef ki. İnsanlar hangi diyeti yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Biz onu düşündük. Öyle mi diyelim, böyle mi diyelim, işte organik mi beslen diyelim, topraktan gelen gıdalarla mı beslendi? İki, sağlıklı beslen. Hepimiz aslında biliyoruz ne yememiz gerektiğini. Sadece hatırlayalım. İşte paketlenmiş gıdalar tüketmediğiniz sürece, porsiyon kontrolü yapıldığı sürece, kızartmalar yenmedi. Bunları bilmiyor muyuz? Yani bugün şimdi sizinle bir sokak röportajı yapsak, bunu bence 10 kişiden 9'u bunları sayabilir. Biliyoruz. Ama işte yapmıyoruz. Yapabilmemiz lazım. Ailenle birlikte veya sevdiklerinle birlikte yemek ye. Biraz önce bahsettiğim konu. Bir iyilik yap. Plastik şişe kullanma. Buradaki şişe tabii ki sembolik. Şişeyle birlikte, yani plastik şişeyi kullanmamaya başladığımızda aslında hayatımızda ne kadar çok plastik olduğunu farkına varıyoruz ve bu sefer başka konulardaki plastikleri de hayatımızdan çıkartıyoruz. Biz mesela bu maddeleri, manifestoyu hazırladığımızda Japonya'dan birkaç tane mail geldi. Dediler ki neden plastik şişe kullanma diye bir madde var burada. Bizde geri dönüşüm yapılıyor ve biz hani plastiği çevreye zarar vermiyoruz. Dedik ki ama tamam, o plastiğin içerisinde konan suyu ya da içeceği ya da yemeği yediğimiz zaman onun vücudumuza verdiği zarar. Yani bugün eğer ki göğüsleri olan erkek çocuklar, ergenler varsa Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi plastiğin vücuttaki östrojen hormonunu yükseltmesi ve bu sebeple yeni nesilde erkek çocuklarda büyümüş göğüs görüyoruz. Yani hiç aklımıza gelmeyecek bir şey. Recycle ediliyor, tamam. Ama vücudumuza ne yapıyoruz? Ne kadar plastik yutuyoruz plastik kullandığımızda? Bir diğeri de saat 10'da uyu. En son maddemiz. Zor. Akdeniz ülkelerinde daha da zor. Yani bugün İspanya'ya gidin, saat 10'da restorana gidiyorlar. Evet. Ama hani hepimiz yine biliyoruz ki saat 11 ile 3 arasında büyüme hormonu salgılıyoruz ve o süre içerisinde vücudumuz aslında kendini tekrardan yeniliyor, organlarımız kendini yeniliyor. Karanlık bir ortamda saat 11 ile sabah 3 arasında uyuyor olmamız gerekiyor. Bunun için de hani 10 olmadı 11'de uyuyun diye tavsiye ediyoruz.
2: Peki, şimdi kısa bir süremiz kaldı. Sizinle evet. Sohbet etmek de çok güzel ama birkaç soru daha sorayım. Sizin için hayatta rol model kimdir? Var mıdır?
1: Wellness dünyasının babaannesi olarak bilinir Deborah Zakey. Kendisi 103 ya da 104. yaşını kutladı. Bastonsuz yürüyor. Hala wellness zirvelerinde konuşmalar yapıyor. Hayatında birçok acı yaşamış, evladını kaybetmiş, hastalık geçirmiş olmasına rağmen prensipleri olan ve o prensiplerinin çerçevesinde gününü tasarlayan bir kişi. Ona olan hayranlığım, saygım sonsuz. Tanışma fırsatı da buldum. Global Wellness Day'in de destekçisi kendisi. Kendime örnek aldığım biri.
2: Peki dünyada mesela biz hani Amerika'dan çıkmış ama Türkiye'de kutlanıyor diye düşündüğümüz günü dünyada Türkiye'den çıktığını biliyorlar mı? Bir Türk markası oldu mu?
1: Biliyorlar. Biliyorlar. Yani bugün internette Global Wellness Day yazın ya da işte Global Wellness'in hikayesi diye bir şey yazdığınızda, hangi dilde yazarsanız yazın bunu, 2012 yılında Türkiye'den çıktığını göreceksiniz. Bu yani tabii ki Türkiye'nin tanıtımı için muhteşem bir şey. Ben Türk olmaktan hep çok gurur duydum. Türklüğümü, Türk bayrağını gittiğim her yere göğsümü gere gere götürdüm ve ülkemizden pozitif bir şeyin çıkmış olmasından ötürü kendi adıma çok mutluyum.
2: Peki, şimdi trilyon dolarlık bir sektör diyoruz wellness için. Türkiye nasıl bir fırsat barındırıyor? Yani bu anlamda şimdi sağlık turizmi açısından örneğin ciddi potansiyelimiz olduğu görülüyor. Hı-hı. Wellness turizmi açısından baktığımızda potansiyelimiz nedir?
1: Bir kere biz çok misafirperver bir milletiz. Turizm sektöründen bir başlayayım kısaca. Turizm sektöründe bir yanlış anlaşılma söz konusu Türkiye ile ilgili. Hani o halı, kilim, travel, işte sahil, işte plaj ve ucuz turizm. Yani bu turizmcilerin kanayan yarasıdır. Ben de eski bir turizmci olarak bu konuda hani hep bu sene turizm patlayacak, bu sene turizm patlayacak denir. Turizm bir şekilde patlar ama sonra en ufacık bir şey olur. Turizm gerçekten patlar. Ama bir turizmci hiçbir zaman şikayet etmez. Hep bir sonraki sene de daha iyi olacak der. Yani biz birbirimizi böyle bu şekilde destekliyoruz. Sağlık turizmi ve wellness turizmi dediğimiz zaman da bir kere doğal kaynak var. Yeraltı sularımız çok kıymetli bu konuda. Wellness turizmi için, termal turizm konusunda çok ciddi kaynaklarımız var. Ama bunların da tanıtımı yeteri kadar yapılmış durumda değil. Yani bugün yurt dışına gittiğim zaman görüyorum böyle bir işte doğal bir çukur. O çukurun içerisindeki yeraltı kaynağı zengin bir su. Fakat öyle bir pazarlama stratejisi uygulanıyor ki dünyanın dört bir yanından insanlar sadece o çukurun içerisine girmek için kuyruğa giriyor. Şimdi bizim ülkemizde hani bir Pamukkale var, Balçova var, doğal kaynaklarımız, doğal su kaynaklarımız o kadar kıymetli ki ama ki Pamukkale'de de otelimiz var. Hani yıllarca onun tanıtımını yapmak için biz aile olarak da çok ciddi bir emek verdik. Ama istediğimiz noktaya gelmedi. Bunlar çünkü hep böyle bir birlik halinde olduğunda bir anlam ifade edebilir. Dünyanın öbür ucundaki insan ancak o zaman kalkıp bunun için ülkenize gelebilir. Ama yanlış pazarlama, günü kurtarma stratejisiyle yapılan pazarlamalar, insanımız evet misafirperver ama aynı zamanda da hani işte sezon kurtarmak için 2 aylık, 3 aylık çalışan yerlerde yüksek fiyatlarla düşük kaliteyle yapılan servisler ya da gelen turisti işte kandırma, bir taksi şoförünün bile değil mi, hani bunu hepimiz biliyoruz, işte bir dolaştırması, hani bunlar aslında destek olsak birbirimize, kol kola girsek çok daha fazla turizm sektöründe, wellness sektöründe dünyada bir numara olabiliriz. Ama henüz o algıya varamadık, o birliğe varamadık, o birlik eksik.
2: Peki, 18 yaşındaki Belgin bugün karşınızda olsa ona ne söylersiniz?
1: Oo. Ben ona ne söylerim?
2: Evet.
1: O kadar endişe etme derim, daha çok akışta kal derim.
2: Peki 10 yıl sonraki Belgin karşınızda olsa bugün, ona ne söylersiniz?
1: Nefesinin hakkını verdin derim sanırım. Benim en büyük korkularımdan bir tanesi bu oldu hayatımda, nefesinin hakkını verememek. Bu sebeple Lösemili Çocuklar Vakfı'nda çalışmıştım 17-18 yaşında bir yaz tatilinde. Dedim ki her şeyim var ama ben hiçbir işe yaramıyorum. Yani ne yapıyorum ki? Boşuna nefes alıp veriyorum derken kendimi Losev'de buldum. Gündüz Gedikoğlu'nun karşısında oturmuştum. Demiştim ki ben bir şey yapmak istiyorum. Yani bir faydam olsun, ne yapabilirim? Bu da şaşırmıştı. Dedi ki hangi dersin iyi senin okulda? İngilizcem iyi. Gel dedi, bu çocuklara o zaman bu yaz İngilizce dersi var. Ben dedim ders vereyim. Ama öğretmen değilim. Olsun dedi, İngilizce. Onlar okula gidemiyorlar ya, onlara İngilizce öğret. Bir arkadaşım da vardı, o da matematik öğretebileceğini söyledi. İkimiz gittik ve o yaz tatilinde ben o vakıfta çocuklara İngilizce dersi verirken dedim ki evet, yani şimdi nefesimin bir manası var, bir anlamı var. Çünkü gezmek, tozmak değil mi? Hani tatil yapmak, bunlar çok güzel ama ne veriyorsun? Ben mesela hediye bile almaktan çok, hediye vermekten daha çok hoşlanırım. Karşımdaki insanın yüz ifadesini görmek beni çok mutlu eder. İşte sürpriz doğum günü yapmak ister bana arkadaşlarım. Dedim ki hani yapmayın. Ama sen bize yapıyorsun. Ben ama onun, sizin yüzünüzün ifadesini görmekten çok mutlu oluyorum. Nefesinin hakkını vermek lazım ya. Geldik, bir şekilde gideceğiz. Ölüm eğer güzel bir yaşam yaşamışsak, ölüm de bizi güzel karşılar. O kaçabileceğimiz bir şey değil. Her canlının tadacağı bir şey, bir deneyim. O yüzden de ancak güzel bir yaşamın sonu güzel bir ölüm olabilir.
2: Peki, birkaç kelimemiz var. Biraz daha sizi derinden tanıyabilmek için. Kısa cümlelerle sizin için ne ifade ettiğini söylerseniz sevinirim. Başarı.
1: Başarı. Nefes.
2: Güç.
1: Güç. Hiçlik.
2: Çocukluk.
1: Sıcak, şefkatli.
2: Aşk.
1: Aşk, hayat.
2: Tutku.
1: Tutku. Tutku. Sabahlara kadar seni uyanık tutan her neyse, o benim için global wellness'teydi.
2: Aile.
1: Aile. Aile. Mutluluk. Olmazsa olmaz.
2: Huzur.
1: Huzur. Aynaya baktığında gördüğün.
2: Kadın.
1: Kadın. Doğa ana.
2: Daha çok kadınlar mı wellness'e düşkün?
1: Valla biz olmasak erkekler ne yapacak bilmiyorum. Ama o kadar toparlayıcı ve onarıcıyız ki kendimize tabii ki daha iyi bakmamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü biz olmazsak hani çocuklara bakacak olan yok, eşe bakacak olan yok. Bugün baktığınızda istatistiklere göre hani 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık evli çiftlere baktığınızda eşlerden biri vefat ettiğinde eğer ki bu kadınsa erkek daha çabuk hayatını kaybediyor. Çünkü alışıyor kadının bir şekilde onun hayatını organize etmesine. Hayatı organize edebilen de zaten yaşamı da organize edebilendir. Dolayısıyla sorunuzun cevabı evet, kadınlar bu konuda daha başarılı.
2: Peki, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Için. Efendim, Belgin Aksoy bizimleydi. Global Wellness Day kurucusu. Bu hafta ağırladık ve tabii iyi yaşam koşullarını da bir anlamda öğrenmeye çalıştık. Hayatımıza da umarım uygulayabiliriz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.

0: yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsu'yla elmas yani Bishi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru Japonca ülke anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamı ise hasarlı demek.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: zaten bütün sihir de bu kendiliği yani.
1: Öbür türlü gel oturalım konuşalım derseniz bir aşkım aşkıma benzemez ki o. Anlaşalım konuşalım bir ortak noktaları bulalım. Yok. Böyle korkudan geberirken git diyeceksin. Sürünce ne alacağım? Halıları sökeceksin gelerek gideceksin.
0: Buyurun git.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyordu. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1900

1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: sundu. İdefix. A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A Para. X A Para TV. Facebook A Para. Instagram A Para. YouTube A Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: sensiz gidiyorsun yabancı gibi. Gidene ağlamak benim kaderim. Sineye çekerim her acı gibi. Gidene ağlamak benim kaderim.
1: 3 Mart 2013'te bu dünyadan ayrıldığında geriye binlerce seven, günlerce dinmeyen acı ve gözyaşı bıraktı. Kolay mı? O bir döneme damgasını vuran arabeskin simgesiydi. Tabiri caizse babasıydı. Hayata müzikle tutunanların Müslüm babasıydı.

Müslüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş 1953'te Şanlıurfa Alfeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Neşberlik yapan baba Mehmet Akbaş aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

hayatı adeta böyle yaşamaktan bıktım ben usta şarkısındaki gibidir derken 12 yaşındayken bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Astrolist Sadık Altınmeşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur. Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil, Müslüm Gürses'tir. Hangimiz düşmedik?

0: 1971'de Bu Kez Ben İnsan Değil Miyim şarkısını içeren plak yayınlanır. Ardından peşi sıra birçok plak gelir. Adım arkalaşmaya doğru giden Gürses 1978'de ölümün kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses'e ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunuysa %50 yitirir.
1: Zaman geçmek bilmiyor, seni görmediğim an.
0: Arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip arabesk Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü tüm dünyaya arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümlerden olur.

0: bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen İsyankar filmiyle kamera karşısına geçer.
1: Yerlerin harap olmuş.
2: Cahillik işte doktor. Üşüttük dedi kaldırmadık.
1: Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımla iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar.
2: Bir sene sonra yatsam olmaz mı doktor bey?
1: Neden bir sene sonra?
2: Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
0: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerinde yakın markajı altındadır.

ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. Haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisleri sanatçının sesini inceler ve %100 kusursuz olduğu sonucuna varır. Sanatçının ses genişliği 3,5 oktavdır. Böylesi ses operacılarda bulunmaktadır. Benim Kaderim şarkısında pes ve tiz seslerin aynı anda okunmasıyla Türkiye'de ilk kez çift ses kullanır usta. İşte

kaderim. Nilüfer'in İnkar Etme, Adnan Ergil'in Böyle Ayrılık Olmaz, Hava Nasıl Oralarda, Kaya'nın Sarı Saçlarından Sen Suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise Sen ve Benle ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim Bir Bile Bilsen albümüyle sevenleriyle buluşur. Şöyle bir gerçek vardır ki, ne tarz söylerse söylesin Müslüm Gürses her daim dinlenir, kitlesi kemikleşir.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'i ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

gelişme. Milenyum yıllarında Müslüm Gürses arabeskten tamamen sıyrılır. Pop müzik, hatta altyapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu albümlere geçer. Biz Baba'dan Böyle Gördük işte böyle bir albümdür. Dayan Yüreğim şarkısını caz enstrümanları eşliğinde seslendirir sanatçı. Nilüfer'in Olmadı Yer şarkısı da bu geçişin simgelerindendir.

2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret eden Teoman, Gürses hakkında "Ben herkesi dinlemem ama Müslüm Gürses'in yeri ayrıdır. Paramparçayı da benden iyi yorumlayacağına eminim" der.

Gürses'in, yazar Murat Anmungan'la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, 2006'da müzik marketlerdeki yerini alır. Albümdeki Sabahat Abla çok beğenilir.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayınlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürsem adını veda koyun vasiyetinde bulunmuştu sanatçı. Ölümünden 40 gün sonra çıkan bu albüm sadece 2 saatte 25 bin sattı.

0: Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gürses, çoğu zaman varoş müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzikseverin sevgisini kazanmayı başaran nadir sanatçılardan. O, 44 yıllık müzikal geçmişinde 78 albüme imza attı. Sürekli Orhan Gencebay'la rakip olarak lanse edilse de Gencebay için "Orhan abi bizim pirimizdir" dedi. Gencebay ise Gürses için Müslüm Baba kendine has icrasıyla fevkalade sevildi. "Ben de kendisinin bu icrasını severdim" ifadesini kullandı.
1: Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse İnsan ölmezmiş.
0: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı.

Vaktiyle doldurduğu albümler bugün sahaflarda çok yüksek bedellerle alıcı buluyor efsane sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

Kariyerinin başı olan 1970'lerde Tülay Özer'in kardeşi olarak tanınsa da Zerrin Özer, bugün müzik camiasına adını altın harflerle çoktan yazdırdı.

Sanatçı 1957'de Ankara'da dünyaya gelir. Çankaya'da çocukken yaşadıkları ev 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye komşudur. Küçük Seri'nin müziğe olan ilgisi ise Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığıyla olur.

1975'te 17 yaşındayken katıldığı TRT yarışmasında birinci olur. İlk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarır mı ise bir sene sonra 1976'da yayınlar. Bu bir

bir süre dönemin önemli gruplarından İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan Gönül şarkısıyla patlama yapar. Hatta altın plak ödülünü kazanır. Şarkı O Gün Bugündür, Zerrin Özer'in konserlerinde söylemekten vazgeçemediği parça olur.

Bir dönem doktor hatası iddiasıyla tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve zor günler geçiren Zerrin Özer sağlığına kavuşur. 1990'larda yayınladığı Paşa Gönlüm şarkısı çok sevilir usta sanatçının. Klibinde rol alan Kimini Yitirdiğimiz sanatçılarla da hatırlanır şarkı.

müzik kariyerini hız kesmeden devam eden ve doğaçlama caz yapmasıyla da bilinen Zerrin Özer, uzun yıllardır televizyon programı yapıyor. Ayrıca konser turnelerinin de aranılan isimlerinden.

Onunki hem hayat hem de başarı mücadelesi. Hatay'da, Suriye sınırındaki bir köyde, yoksul bir ailede 73 yıl önce başlayan hayatı, bugün herkesin en azından bir nakaratını ezbere bildiği şarkılarıyla efsaneye dönüşerek devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda profesyonel anlamda 50. sanat yılını kutlayan dev sanatçı, bugüne dek 200'den fazla hit şarkıya imza attı. Özledim, Seni Sevmediğim Yalan, Boşvere Boşvere, Sen Mevsimler Gibisin. Her biri bu topraklarda yaşayan vatandaşların DNA'sına işledi.

0: Şimdi 73 yıl öncesine gidelim. Yayladağ'daki o köyde 6 çocuklu Asen Arap Şahin ailesinin yaşadığı küçük eve. Zor koşullarda yetişen kardeşlerin dördüncüsü olan Selami Şahin'in müziğe ilgisi ilkokul sıralarında başladı. Onu ilk keşfeden de öğretmeni oldu.
1: Gözlerine kim bakıyor, ellerini kim tutuyor? Şimdi bensiz ne yapıyor? Anladım.

okul bitince yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen sanatçı 15'indeyken baba ocağından ayrıldı ve Yeditepe'li İstanbul'da aldı soluğu. Kimi kurtlar sofrası dese de o aldırmadı. Zira hislerini notalara dökme ve bunları başkalarıyla paylaşma konusunda idealistti.

Birçok küçük mekanda sahne alan Selami Şahin, sonunda dönemin ünlü bestekarı İrfan Özbakır'la tanışma şansı buldu. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında daha 18'indeki Şahin'e 45'lik plak yaptı. İki yıl sonra ise Sabır Taşı 45'liği geldi. Selami Şahin giderek üne kavuşuyordu ve ders almadan kendi kendine notaları da öğreniyordu.

Beste ve sözlerini 50 yıldır kendisi yazan müziğin ustası, ilk bestesi olan Sen Mevsimler Gibisin'le yılın şarkısı ödülünü kucakladı. Yıl

günden itibaren Selami Şahin şarkıları, aralarında Zeki Müren, Emel Sayın gibi efsanelerin de olduğu birçok sanatçı tarafından seslendirildi.

dillerden düşmeyen şarkılarından bazıları, Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Bulamazsın, Eskimeyen Dost, Ben Sevdalı Sen Belalı, Gitme Sana Muhtacım, Gözler

kalbin aynasıdır. Ne duamsın ne bedduam. Özledim, senin olmaya geldim. Seninle başım dertte. Ya seninle ya sensiz. Türkiye'nin neredeyse tüm dönemlerine damgasını vurmuş bu eserler, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edildi.

0: Bir dönem oyunculuğuyla da adından söz ettirdi Selami Şahin. 5 filmde başrol oynadı. Sanatçının ilk deneyimi olan 1970 yapımı Köyün Beş Güzeli, müzikal komedi tarzının önemli örnekleri arasında gösteriliyor.
1: Öyleyse sana yardım etmek bana zevk verir. Birbirini gel.
2: Yok, siz yorulmayın.
1: Ne yorulması canım? Eğer hoşuna gideceğimi bilsem başımın üzerinde saatlerce yürürüm.
2: Siz hep böyle şakacı mısınız?
1: Evet, babam müthiş bir komikti. Annem babama gülmekten ben doğarken güle güle ölmüş.
2: Hadi canım. Sahi ne iş yaparsınız siz?
1: Ben mi? Plaklara şarkı söylerim. Arkadaşlarım da öyle, sanatkarız. Çalıştığımız gazinoya da acentelerimize de haber vermeden buraya kaçtık.
0: Usta sanatçının ön plana çıktığı diğer filmleri ise sırasıyla 1981 yapımı olan Bağrımdaki Ateş, 1985 yapımı Kaderi Zorlama, 2002 yapımı Mumya Firar'da ve 2010 yapımı The Dealer.

farklı ruha ve yoruma sahip olan, kalbinden gelen sesleri notalara dökmeyi sürdüren Selami Şahin, yeni eserlerle Türk müziğine yön veriyor. Bize de dinlemek kalıyor. Ya da

kimimize sevdaya düşmüşken deli divane ile, kimimize aşk acısı çekerken ben imkansız aşklar için yaratılmışımla ses oldu, söz oldu, teselli oldu.

0: sevda şarkılarının her daim romantik prensi.
1: Yaşadım en karasını sevdaları.
0: Sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Erol Evgin, 1947'de İstanbul Moda'da dünyaya gelir. 5 yaşından itibaren küçük Erol'un kariyer planı nettir. Onun hayali ses sanatçısı olmaktır. Geleneksel tarzdaki babası Cevdet Bey ise oğlunun bir altın bileziği olmasını istiyordur.
1: Ne

İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Erol Evgin, babasının isteği doğrultusunda adım atarak mimarlığı seçer. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünü kazanır. Ona göre müzik ve mimarlığın benzer yönleri vardır. Bir dönem akademisyenlik yapar ama yüreğine söz geçiremez. Der ki bir söyleşisinde, üniversitede öğretim görevlisi olarak kaldım ama şarkılar o kadar ısrarla çağırdı ki beni.

Bir anda yana taranmış saçları, takım elbisesi ve beyefendi görüntüsüyle ailelerin şarkıcısı olur. Tam da anneler için aradıkları düzgün dans.

1970'lerde Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la enerjisi tutar Erol Evgin'in. İşte öyle bir şeyle başlar yolculukları. Sevdan Olmasa, Bir de Bana Sor, İçimdeki Fırtına, Söyle Canım, Hep Böyle Kal gibi eşsiz 45'liklerle tam 8 yıl sürer. Bugün bile dinleyenlerin kalbine dokunuşlarda bulunan özel şarkılardır her biri. Bu şarkılarda en safından aşk vardır, naiflik vardır, özlem vardır, kavuşmak, kavuşamamak vardır.

Erol Evgin 1986'da sahne yaşamına bir süre ara vermeye karar verir. Kendisi gibi yüksek mimar olan eşi Emel Hanım'la birlikte bir mimarlık bürosu açar. Nedenini ise şöyle açıklar. 80'lerde piyasaya arabesk müzik egemen olmuştu. Gazino ortamları vardı ama konser alanları yoktu. Biz sesimizi yalnız gazinolarda duyurabiliyorduk.

istemem. 2000'lerde uzun soluklu televizyon programlarıyla da adından söz ettiren Erol Evgin, 2011'de eski albümlerinin tadını yakalamak istediği Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa albümünü

güçlü bir sese sahipti. İyi de bir piyano virtüözüydü. Sanat yaşamına 30 albüm ve 400 kayıtlı şarkı sığdırdı. Efendiliğin ve nezaketin simgesi usta sanatçı Ferdi Özbeğen, piyanist şantörlük akımının öncüsüydü.

0: yaşlı gözlerin mutluluktan haber ver dilek taşı.
1: 1941'de İzmir'de dünyaya gelen sanatçı kariyerine orkestra müzisyenliğiyle başlar. 1977 yılında ilk uzun çaları olan Ferdi Özbeğen'le 45 dakikayı çıkaran sanatçının albümü kısa sürede büyük satış rakamına ulaşır.
0: Sormaz

1980'lerin başında Ferdi Özbeğen, aşk ve ayrılık temalı şarkılarıyla milyonları peşinden koşturuyordu artık. Nice yıllara, Bir Sır Gibi ve Seviyorum Delicesine bu dönemde yayımlanan albümleriydi. Kandil, Eskimeyen Dost, Seni Terk Edeceğim, Yok Yok Yalan Deme en çok sevilen şarkıları oldu.

0: Şöhretin zirvesindeki sanatçının plakları çok satar. Öyle ki 1982 yılının vergi rekortmeni olur. Ferdi Özbeğen, 80'lerin sonuyla 90'ların başına kadar çıkarttığı albümlerde Alaturka ve Taverna tarzı şarkılar söyler. 90'lar yeni müzik türleri ve bir gecede ünlü olan isimlerle tanışırken kendisi de yavaş yavaş inzivaya çekilir.
1: Aşk

fakat çok da sessiz kalamaz üretken sanatçı. 1998'de Kandil albümünü çıkarır. Bu albüm kendisini tanımayan yeni kuşak ve hayranları için büyük bir prestij albümü olur.

2006 yılında Yaşar Plak, Ferdi Özbey'in 26 yıl önce okuduğu şarkıları bir remaster çalışmasıyla Can Suyum adıyla yayınlar. O sıralarda Ferdi Özbey kanser illetiyle mücadele ediyordur.

Son olarak birkaç TV programına katılan usta sanatçı 2013 yılının 28 Ocağı'nda bu dünyadan ayrılır. Çevresinde mütevazılığıyla tanınan Ferdi Özbeğen, halk gazinolara gidemiyor diyerek ücretsiz konserler düzenleyen ve izdihamdan yıkılan salonlara ev sahipliği yapan örnek bir sanatçı olarak sevenlerin gönlüne kazınır.

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol, 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da, petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot,

0: gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.
1: Ekonominin 3 yıllık yol haritası açıklanıyor. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki ekonomi yönetimi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünü üstleneceği özel yayında ekonominin yeni dönemini uzman konuklar değerlendirecek. Orta vadeli program özel yayını yarın 10-14 saatleri arasında Ankara'da.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
3: Genel izleyici için uygundur.

Hepimizin severek oynadığı ve vazgeçilmezleriniz olan oyuncakların hiç canlı olabileceklerini düşündünüz mü? Mesela siz onlarla oynadıktan sonra yalnız kaldıklarında neler yaptıklarını. Şimdi izleyecekleriniz bir oyuncak mağazasında geçiyor. Sizin gibi minikler gündüz oyuncaklarını alıp oradan ayrıldıktan sonra akşam olunca oyuncakların kendi dünyasında neler oluyor, hep birlikte izleyip öğrenelim.

0: Mamá, quiero esto.
1: Pero cariño, esto no va junto, ¿no?

0: hayatıma ağlıyor musun?
1: Evet ama sen neden ağlamıyorsun? Günlerdir ağlıyordun.
0: Sanırım gözyaşlarım bitti.
1: Sahi mi? Ya sana bu gecenin maliyetini söylersem?
0: Aman Tanrım. İşte yine ağlayacağım.
2: Sevgili minikler, özellikle abla ve abilerinizin çocukken severek izlediği bazı diziler vardı. Sizin de internette kolayca ulaşabileceğiniz bu dizilerin başrollerinde çok şaşıracağınız isimler var. Aslında onları gayet de yakından tanıyorsunuz. Çünkü hepsi şu anda kariyerlerinde zirvede yer alan şarkıcılar. Sabırsızlandırmadan çok genç yaşta oyunculukla başlayabilirsiniz.

0: Başlayıp sonra şarkıcılığa adım atan ünlü gençleri getiriyoruz ekranlarınıza.
1: Hemen müdürle konuşmak istiyorum.
2: Müdür! Ben Mitchell buranın müdürüyüm, bir sorumu var.
1: Acaba servisinizin fazla hızlı olduğunun farkında mısınız?
2: Ben gerçekten üzgünüm, bırakın da telafi edin.
0: İlk ismimiz Miley Cyrus.
3: Her kimsen derhal buradan çık, yoksa güvenliği çağıracağım.
4: Dur, bekle, üzgünüm. Senden bir hatıra almak istedim. Adım Lily Truscott. Senin büyük bir hayranınım.
0: Şu an 28 yaşında olan yetenekli şarkıcıyı ilk olarak 2006 yılında yayınlanan ve çıkış yaptığı olarak sayılan Hannah Montana dizisinde seyrettik. Cyrus dizide başrol oynadığında henüz 13 yaşındaydı.

İkinci ismimiz de yine Miley gibi hem oyunculuk hem de şarkıcılık işinde oldukça başarılı isimlerden Selena Gomez. Şu an 29 yaşında olan genç ve başarılı Gomez de ilk şöhreti oyunculukta yakalayanlardan. Popülerliğe ulaştığı ve yayınlandığı dönemde 11 milyondan fazla izlenen Waverly Büyücüleri'nde başroldeydi. Üstelik Gomez henüz 16 yaşındaydı.

0: Sıradaki sanatçımız Amerikalı aktris ve pop yıldızı Britney Spears'ın küçük kardeşi Jamie Lynn Spears.
1: Checking the flag. It's a flag.
2: I think your arm's bleeding.
1: Oh. Yeah.
0: Şimdilerde 30 yaşında olan Spears'ı 2005 yılında Nickelodeon'da yayınlanan ve çok sevilen Zoe 101 dizisinde canlandırdığı Zoe Brooks karakteriyle tanıyoruz.
3: And a sandwich from
1: 1988. Uh-oh. Get down. That was close.
3: My hero.
0: Dizinin ana karakteri olan Jamie çekimler sırasında 14 yaşında bir çocuktu. Ancak dizi bittikten sonra o da tıpkı ablası gibi şarkıcı olmaya karar verdi.

0: Yahudilerin başarılı şarkıcılarından olan Demi Lovato var sırada. O da listemizdeki diğer meslektaşları gibi oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yaptı. Şu an 29 yaşında olan şarkıcı bir dönem sesiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çekiyordu. İlk olarak 2009'da yayınlanan Camp Rock adlı filminde başarısını kanıtladı.
1: Hayır teşekkür ederim, tavuk parçaları tarafından vurulmak istemiyorum.
2: Tavuk geliyor.
0: Yine aynı yıl yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Sony'nin Yıldızları adlı dizide başrolü oynayarak Lovato artık rüştünü ispat etmiş oldu. Başrolü oynadığı sırada

ve listenin son sırasında hem yakışıklılıklarıyla hem de sesleriyle büyük beğeni toplayan Jonas kardeşler yer alıyor. Müziğe 2005 senesinde New Jersey'de başlayan Joe, Nick ve Kevin kardeşler de listemizdeki diğer başarılı genç sanatçılar gibi oyunculuklarıyla da büyük ses getirdiler. İlk oyunculuk performanslarını 2009 yılında yayınlanan Jonas dizisinde sergilediler. Jonas kardeşler bu dizide oynadıkları sırada Kevin 18, Joe 16, Nick ise 14 yaşındaydı.

Severek dinlediğimiz ve dünya genelinde popüler olan şarkıları bir de çocukların yorumuyla dinlemek ister misiniz? Dünyaca ünlü başarılı şarkıcı Pink'in çok sevilen şarkısı olan What About Us'ı dünyanın dört bir yanından çocukların oluşturduğu gruptan dinleyelim.

kitaplar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak Diyanar'ın raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere tanıtacağımız ilk kitap Lucy Cox'un kaleminden ve Hep Kitap Yayın Evi'nden çıkan Olimpos'un Yaratıkları, Ejderha Şifacısı. Demon, Olimpos Dağı'nın resmi hayvan terbiyecisi olarak her türlü hasta hayvana bakmıştır. Ama hiçbiri savaş tanrısı Ares'in savaş ejderhası kadar mutsuz değildir. Şimdi Demon, ejderhanın bu kadar korkmasına ve üzülmesine neyin yol açtığını bulup onu iyileştirmek zorundadır. Hem de bu sefer büyülü ecza kutusunun yardımı olmadan. İkinci kitapsa Grace Lee'nin kaleminden Altın Kitaplar Yayın Evi'nden çıkan Denizin Gökyüzüyle Buluştuğu Yer. Suskun Pilmeği, büyük annesi Amah'la birlikte dağdaki kulübelerinde yaşamaktadır. Ne yazık ki huzurlu yaşamları imparatorun köylerine dehşet salıp Amah'ı kaçırmasıyla bölünür. Sessiz Pilmeği cesaretini toplayıp yanında arkadaşı Yişan'la büyük annesini kurtarmak üzere zorlu bir maceraya atılır. Son kitapsa Vladimir Tumanov'un kaleminden Gün Işığı Kitaplığı Yayın Evi'nden çıkan Haritada Kaybolmak. Chris ve Francis yeni taşındıkları şehre alışmaya çalışan iki kardeştir. Bir gün yağmura yakalanınca tuhaf nesnelerle dolu bir dükkana sığınırlar. Bir kutu şekeri gizlice mideye indirirler ve dünyaları alt üst olur. Bedenlerinde akıl almaz bir değişim başlamıştır. Bunu durdurabilmenin tek yolu sihirli bir haritada beliren 10 soruya doğru cevap verebilmeleridir.

0: Benim adım Kubo. Çoğunlukla annemle ilgilenirim. Babam nasıl biriydi?
1: Tıpkı senin gibiydi. Güçlü ve çok yakışıklı.
0: Aa, anne, hikayelerimi seyir kullanarak...
2: Stop motion tekniği kullanılan pek çok film izlediniz belki de. Ancak bu teknolojinin nasıl kullanıldığı konusunda bir fikriniz yoksa, biz izlenci ekibi olarak sizler için aşama aşama hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Keyifli seyirler.
3: Seni uzun süredir arıyorduk.
0: Anne!
4: Kubo, babanın zırhını bulmalısın. Bu senin tek şansın.
0: Anne!
1: Kubo!
0: Sen de kimsin?
1: Çok güçlü bir ailem var. Annen seni kurtarmak ve bana hayat vermek için sihrini kullandı. Seni korumak için buradayım Kubo. Yani ben ne dersem onu yapacaksın. Bana sakın bulaşma.
2: Günümüzde gelişmiş teknolojilerle birlikte çekilen stop motion filmlerin görsel kalitesi her zaman izleyiciyi büyülemeyi başardı. Kubo and the Two Strings isimli animasyon filmi ise bu yöntemle nasıl çekim yapıldığına iyi bir örnek.
1: Sayılmaz.
5: İnanır mısınız? Bu ilk denememdi.
6: Hikayeye iyi bir son getirdi.
2: İzlemesi her ne kadar eğlenceli gelse de bu örnekten sonra o hareketsiz nesneleri hareket ediyormuş gibi göster.

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek mümkün.

0: Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.
1: To fly out.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

uzay tutkunu Minik annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

kaykay kadar eğlenceli bir aktivite daha var mı? Hem adrenalin, hem eğlence, hem de macera. Şimdi profesyonel gençlerin kaykay şovları geliyor ekranlarınıza.

Efektler sinema filmlerinin temel taşlarından biri. Hayranlıkla izlediğimiz aksiyon, bilim kurgu ve macera filmlerinde kullanılan görsel efektler sinema dünyasını bambaşka bir boyuta taşımayı başarıyor.

Biz de izlence çocuk olarak size dünyanın en çok sevilen aksiyon filmlerinden biri olan Attraction'da kullanılan özel efektlerden oluşan o muhteşem sahneleri getiriyoruz ekranlarınıza.

Şarkı söylemek büyük küçük herkesin çok sevdiği bir aktivite. Özellikle de miniklerin seslendirdiği şarkılar, onların çaldığı enstrümanlar kulaklarımıza daha da hoş gelir.

Dünyaca ünlü Hollandalı kemancı, besteci ve orkestra şefi olan André Rieu'nun Melissa Venema isimli 13 yaşındaki küçük kıza eşlik ettiği muhteşem trompet gösterisini getiriyoruz ekranlara.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

0: Ben sizlerim.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Hangi krediye

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Ekonominin 3 yıllık yol haritası açıklanıyor. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki ekonomi yönetimi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünü üstleneceği özel yayında ekonominin yeni dönemini uzman konuklar değerlendirecek. Orta vadeli program özel yayını yarın 10-14 saatleri arasında Ankara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Miniklerle Büyük Hayaller'den hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Miniklerimle birlikte bu hafta hem yurt içinde hem yurt dışında gururumuz olan Anadolu Ateşi'nin sahnesine geldik. Yüzlerce dansçıyla muhteşem şovlar hazırlayan Anadolu Ateşi'nin bu sahneye nasıl hazırlandığını ben oldukça merak ediyorum. Siz de merak ediyor musunuz çocuklar?
1: Evet.
0: Evet, çok heyecanlıyım ben de. O yüzden merak ediyorum, bakalım nasıl hazırlanıyor Anadolu Ateşi bu harika sahneye. Hadi gelin hep birlikte izleyelim.

0: Merhaba, ben Arın Bahar. 8 yaşındayım. Büyüyünce pilot olmak istiyorum.
1: Merhaba, ben Canan Korucuoğlu. 11 yaşındayım. Büyüyünce ya dansçı ya da moda tasarımcısı olmak istiyorum.
2: Merhaba, ben Zeynep Gülbahçe. 10 yaşındayım. Büyüyünce balerin olmak istiyorum.
3: Merhaba, benim adım Serdar Kurlar. 8 yaşındayım. Büyüyünce oyuncu olmak istiyorum.

0: Sevgili izleyiciler, şimdi yanımızda Anadolu Ateşi'nin mimarı Mustafa Erdoğan var. Benim Mustafa Bey'e sorularım olacak. Öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz ve sahnenize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. AKM'ye hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Sizi burada sahnede gördük, izledik. Çok keyif aldık provalarda. Tabii akşam için de çok heyecanlıyız. Evet. Ama benim merak ettiğim... Uzun yıllardır var Anadolu Ateşi. 15-20 sene oldu zannediyorum.
1: Evet, 20 yılı geçtik.
0: 20 yılı geçtiniz. Bu 20 yıl önce bu fikir nasıl oluştu? Siz buna nasıl karar verdiniz ve bunca yıl bu iş nasıl devam etti?
1: Bu bir gençlik hayaliydi. Üniversitedeyken tasarladığımız ama yapması 1999 yılına nasip olan bir eski hayal, lisedeyken hayal etmiştik. Dünya deneyimlerini izleyince aklımıza gelmişti. İşte Rusya'daki büyük dans toplulukları, İrlandalılar, Amerika'daki müzikaller. Bizim de çok zengin bir halk dansları dokumuz, kültürümüz var. Biz de bunları yapabiliriz diye bir iddiayla yola çıktık. Ve şimdi buradayız. Arada 117 ülke dolaşmışız.
0: 117 ülke. Evet. Peki burada hiç benim bildiğim kadarıyla çok değerli böyle bir ödülleriniz de var. Evet. Dünyanın en prestijli ödüllerinden bir tanesi. Üç oyunun seçildiği. Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz?
1: Vallahi her okulumuzda bir oda dolusu, 12 tane okul var. Hepsinde ödüllerimiz var. Bu ödülleri kendi topluluğumuz adına kabul etmedik biz. Anadolu kültürünün zenginliği ve halkımızın ürettiği muhteşem halk sanatlarının ödülü olarak kabul ediyoruz. Onun için her aldığımız ödülü halka ithaf ettik. Çünkü o kadar zengin bir ülkede yaşıyoruz ki yani sadece Karadeniz'de bir proje yapmak mümkün, Ege ile yapmak mümkün, Doğu ile yapmak mümkün. Dolayısıyla bu ödüller onlarındır.
0: Anadolu kültürüyle böyle bir barış fikrini bir araya getirmişsiniz. Danslarda evet. Da bu anlatılıyor. Peki bu fikir nasıl oluştu? Başka bir şey de belirleyebilirdiniz. Çünkü 20 yıl anlatacağınız bir hikaye. Evet. Çok önemli değil mi?
1: Anadolu üzerinde yaşadığımız coğrafya Türkiye bir kültürel köprü zaten. Doğu ve Batı uygarlıklarının tam merkezinde, kavşağında ve taşıyıcı bir köprü. Dolayısıyla da bir barış coğrafyası. Burada birçok halklar gelip yerleştiler Anadolu'ya ama kimse Anadolu'yu işgal edemedi. Anadolulaştırdık biz onları. Her gelen uygarlık bu müthiş kültürün içinde eridi. Ve dolayısıyla genimizde hepsinden parçalar var. Ve dünyadaki ilk

0: yaklaştınız mı? Acaba bu oyun ya da bu gösteri tutar mı? Ya da bu fikir tutar mı? Böyle bir endişeyle hiç girildi mi?
1: Yani dünyadakiler bizden çok çok daha ilerideydi. Daha önceki zamanlarda başlamışlardı. En yakın rakibimiz 30 yıldır sahnedeydi. Bir böyle bir rekabet durumu söz konusuydu. Bir de ben zaten yurt dışında çok başarılı olacağını biliyordum. Yani Anadolu Ateşi'nden önceki halk dansları faaliyetlerimizde de biz hep dünya birincisi olurduk. Olmaya da devam ediyoruz. Türkiye'de bu kadar ilgi göreceğinden emin değildim. Yani biraz halk danslarının o zamanki pozisyonuyla ilgili bir durum vardı. Yeterince saygın bir etkinlik olarak görülmediği için. Yerli seyirciyle kaygım vardı ama yerli seyirci de daha ilk temsilden bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmadı. Bugün de bizimle beraberler ve onların bize bu alandaki milli takım muamelesi yapıyor olmaları çok hoşuma gidiyor. Bizi milli takım gibi gururla izliyorlar.
0: Fikrimce zaten jenerasyon da değişiyor. Siz evet. Belki 20 yıl önce gençleri izlettiriyordunuz. Şimdi o gençlerin çocuklarını izlettiriyorsunuz.
1: Evet evet, yani işte o gün doğanlar bugün 24 yaşında. O yüzden birkaç kuşağı birden izlettik. Hem izletiyoruz hem bu kuşakları eğitiyoruz. Okullarımızda Kıvılcım dans toplulukları ve gelip bizimle dans etmek isteyen 2000'e yakın öğrencimiz var. Artık dansçılar bu bünyenin içerisinden yetişiyorlar. Şu an izlediğiniz provanın yarısı Kıvılcım'dan gelmiş. Bıdık yaşlarda gelmişler ve sahnede şimdi dans ediyorlar. Dünyanın bütün güzel ve büyük sahnelerini dolaştılar.
0: Ben mesela buna çok şaşırıyorum. Bir oyun olarak siz bunu tasarlıyorsunuz 24 sene önce ve şu anda okulları var bu oyunun. Dünyada bir örneği var bunun. Şu an aklıma geldiği için soruyorum. Çok şaşırtıcı.
1: Dünyada bildiğim kadarıyla yani hem şov topluluğu olarak sahnede gösteri yapıp hem aynı zamanda okullaşan bir dönem Cirque du Soleil'in öyle bir çalışması vardı ama yine tam bizimki gibi değildi. O daha çok akrobasi üzerine yapılan farklı farklı ülkelerdeki okullardan toplanan çocuklar gibi bir şey vardı ama bunun gibi yok. Bu anlamda biz dünyada tek sayılabiliriz.

0: Belki vardır. Bir sırrı var mı bu işin?
1: Sırrı terlemek, inanmak, çalışmak, disiplinden asla taviz vermemek. Yani en ufak bir disiplin aksaması burada hemen hataya dönüşür. Ve bizim hata yapma şansımız yoktur. Seyirci acımasız bir şeydir. Bir gösterinin başarısı en kötü dansçısı kadardır. Seyirci de gider onu bulur. Şu arkada biri hata yaptı der yani bizlerle. Onun için buna izin vermememiz lazım. Bu da çok çalışma gerektiriyor.
0: Çocukların soruları var. Evet. Onlar da bekliyorlar.
1: Ben de sizi bekliyorum.
2: Sizin dansa ilginiz kaç yaşınızda başladı?
1: Çocuklukta net bir yaş söyleyemem ama hani biz geleneksel bir toplumuz. Türkiye halkı, bu ülkede yaşayan herkes mutlaka dans eder. Düğünlerde, şölenlerde, okulda, temsillerde olur. Ama büyüklerin yaptığı düğünlerin organizasyonlarında daha 3-4 yaşındayken onlarla birlikte dans etmeye başlayıp daha sonra okullarda profesyonel hale getirdik. Ama şey diyebilir mi, 4-5 yaşlar en çok ilgi duyduğum zamanlardı. Daha sonra da ilkokulda zaten profesyonel dansçı olduk. Okulda folklor ekiplerine girerek, halk dansları ekiplerine girerek.
2: Anadolu Ateşi ismini kim ve nasıl koydu?
1: Anadolu Ateşi ismi benim koyduğum bir isim. O zaman bir üst başlığımız daha vardı. Topluluğun ismi Sultans of the Dance'di. Dansın sultanlarıydı. Ama oyunun ismi, yani sahnedeki koreografinin ismini de ben Anadolu Ateşi olarak koydum. Çünkü bir ateş hikayesiyle başlıyor. Çünkü Nemrut Dağı'nda başlıyor ve bütün Anadolu'yu dolaşıyor. Dolayısıyla hem dansın karakterine özgü bir şey ateş kültü kavramı. Hem bizim şaman kökenlerimizde, ezidi kökenlerimizde, Zerdüştlük'te Anadolu'daki bir ritüel biçimi ateşin etrafında dans etmek. Hem o çağrışımı yapmak hem de sahneden ateş çıkmasını sağlamak. Çok hızlı olmak için bu isimleri koydum.
2: Dansçıları nasıl seçiyorsunuz?
1: İlk yıllarda gazeteye ilan verip bu işle ilgisi olan insanlardan bir topluluk oluşturduk. O zaman 90 kişi ile başladık. Daha sonra 140'a çıktık. Şimdi dansçılarımızı kendi okullarımızdan yetiştiriyoruz. Kıvılcım okullarında 3-4 yaşlarında başlayan arkadaşlar 15-16 yaşına geldikleri zaman A grupla birlikte, büyüklerle, büyük dansçılarla birlikte dans ediyorlar. Aslında şu anda en çok faydalandığımız kaynağımız kendi okullarımız.

0: bir gösteriyi sahneye koymak, yani her şeyle beraber ne kadar süre alıyor?
1: Bu projenin içeriğine, karakterine bağlı. Anadolu Ateşi'ni biz 2 yıl gece gündüz çalışarak yaptık. Troya'yı 4 yılda yaptık. Ama şu anda bir proje çalışacak olursak çalışıyoruz ki bunların süresini 1-1,5 yıla kadar düşürdük artık. 1,5 yılda proje üretebiliyoruz. Ama bu sözünü ettiğim projeler işte böyle büyük, görkemli projeler. Zaten de küçük proje yapmıyoruz.
0: Peki sahnede kaç çeşit dans yapıyorsunuz?
1: Sahnede bale, modern dans, halk dansları, jazz dans, tap dans ve başka halkların dansları. Bunlar dans disiplinleri sahne üstünde olanlar. Ama yaklaşık olarak 1300 figür yapıyoruz sahne. 1300 farklı dans figürü yapıyoruz.
0: Bugüne kadar kaç ülkeye gezdi Anadolu Ateşi?
1: Aklımda kalan en son 117 ülkede kalmıştık. Unuttuğumuz yerler olabilir çünkü sayısını dikkatli bir ekip arşivliyoruz. Sonbaharda 150 ülkeyi bulacak. Sonbaharda çünkü büyük 3 tane turnemiz var, Avrupa ve Amerika ve Kanada'yı içeren. Bu sayı 150'ye çıkacak. Ülke ülke sayıyoruz ama bu ülkelerin içinde de 20 şehir, 28 şehir. Çin'de 58 şehir dolaştık. Şehirlerin ismini söylemiyoruz. Başka topluluklar şu kadar şehirde gösteri diye söylerler. Biz ülke ismi veriyoruz çünkü onun altından kalkamayız.
2: Bu oyun sayısını hatırlıyor musunuz toplam oyun?
1: 7500 temsile yaklaşmış olabiliriz. Biraz sonra 7502 olacak. Bir burada temsil olacak, bir de Antalya'da temsil var. Yani biz konuştukça sayılar artıyor. Bugün 2 gösteri var. Bir burada var, bir de Antalya'da var.
2: İki ayrı kast, ekip, tabii. İki ayrı kast. Sadece evet. Şu anda 2 ayrı kastınız mı var?
1: 3 kast olabiliyoruz. Aynı anda 3 gösteri yapabiliyoruz şu anda.
2: Siz şimdi buradasınız. Ötekilerin başında kimler var?
1: Orada da kurucu arkadaşlar var. Onlar Antalya'da da okulumuz var. Antalya'da ofis var. Antalya'da Aspendos Arena isimli tiyatromuz var. Kendimize ait tiyatromuz var. Orada da bir gövde, asıl ana gövde orada.
2: Ben çok eskilerde kalmışım. Bu kadar büyüdüğünü ve geliştiğini gerçekten bilmiyordum. Aynı anda gösterinin 3 ayrı şehirde oynaması da bu kadar büyük.
1: 4 kast da yaptık. Yani aynı anda 4 gösteri
2: yaptık. Çok büyük bir oyun bu. Hani küçük bir gösteri de değil.
1: Bir tanesi Martinik adasındaydı. Bir tanesi Filistin'deydi. Bir tanesi de Antalya'daydı. Aynı anda 4 gösteri.
2: Şehir de değil. Ülkede aynı anda 4 farklı ülkede de oynuyoruz diyorsunuz yani.
1: Evet. Böyle saat bir farklarını saymasak aynı anda.
2: Evet, bu arada bu bir rekor bence. Var mı dünyada bir örneği? Gerçekten
1: yok.
2: Çok merak ediyorum.
1: İki kastı olan toplulukları biliyorum ama 4 kastı olan var mı bilmiyorum.
2: Ve aynı anda 4 ayrı ülkede oynayan bir oyun yok.
1: Araştırmak lazım.
2: Bence de bunu araştıralım. Çok ilginç geldi. Evet, peki benim aklıma gelen bu okullar var. Çocukları yetiştiriyorsunuz. Sizin çocuklarınızla ilgili mi dansla?
1: Evet. Atlas okuldayken oynuyordu. Şimdi Troya'da oynayacak üçü. Troya'nın provaları başladığı zaman üçü de gelip Troya'da dans edecekler. Troya'yı daha çok seviyorlar.
2: Kaç yaşında oldular?
1: Ateşini zaten
2: büyüdüler değil mi? Küçük değiller artık.
1: 16 yaşında. 16-14.
2: Baş dansçı olarak mı girecekler?
1: Yok, öyle torpil mi? Sanatta torpil olmaz. Çalışacak. Hatta en zor işleri ona versin.

0: baş dansçı nasıl olunur?
1: Genel olarak dansçı nasıl olunur? Bizim kriterlerimize göre önce iyi insan olmak. Anadolu kültürünü, Anadolu'nun ahlakını, etiğini, değerlerini bilmek. Önce iyi insan olmak. Daha sonra yeteneği oranında her arkadaşımıza baş dansçı olma olanağı verilir. Herkes dener. Ama biz içinden seçeriz. Bunda birçok şey var. Fiziğin etkisi var. Yaptığı özel dansların etkisi var. Doğaçlama yaptığı zaman bir boşluğu doldurabiliyorsa o var. Böyle böyle şeyler var. Siz ne zaman dans etmeyi düşünüyorsunuz?
0: Ben 8 senedir dans ediyorum.
1: Nerede?
0: Dans Atik'te.
1: Aa, süper, selam söyle. Hocanız bizim arkadaşımız.
0: Tamam.
1: Sen?
0: Ben işte bu sene okuldaki dansa gitmeye başladım. Ama normalde jimnastikte de ritmik dans diye bir şey var. Onu yapıyoruz.
1: Öyle mi? Ritmik jimnastik.
0: Evet.
1: Bizim de dansçılarımızın bir kısmı. Pandora'dakilerin hemen hemen hepsi ritmik jimnastikçi.
0: Zaten benim
1: bizde jimnastik dersi de var, onu söylemeyi unuttum.

0: Benim zaten buradan iki tane arkadaşım var.
1: Süper. Gösteri sonunda topluluğa yazılıyorlar. Arkadaşlar isimlerini alın. Gösteri bitince zaten burada kalacaksınız.
2: Gösteri enfes. Evet. Ben izledim. Mustafa Bey, kaç tane dansçınız var toplam?
1: Şu anda 150 civarı dansçımız var. Yazın sayılar daha da artıyor. Çünkü okul okuyan arkadaşlar var. Onlarla birlikte istediğimiz zaman 200 kişi olabiliyoruz. Buradaki temsillerin dansçı sayısı kıvılcımlarla birlikte 300 kişiyi geçiyor. Yani burada gösteri yaptığımızda çocukların durumu, okul durumları müsait oldukça her temsile çıkarıyoruz. Bugün de bizimle dans ediyorlar ama bugünkü sayı 60 civarında çocuk sayısı. Ama normalde bu koridorlar doluyor ve gösteride bir sürprizle başlıyoruz zaten. 300 civarı diyebiliriz.
2: Ben tahmin ediyorum 20 yıl önce izlediğim için ilk oyunlardan biriydi ama o zaman çocuk yoktu.
1: Yok.
2: Değil mi? O zaman bana da sürpriz olacak bu akşamki.
1: Evet.
2: Peki bir sürpriz, yeni bir oyun var mı önümüzdeki zamanda?
1: Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlıklarımızı yaptık, provalar başlıyordu ama o depremden sonra bir dondurduk, onu çalışıyoruz. Bir de İpek Yolu projesini çalışıyoruz. Çin'den İstanbul'a kadar, İstanbul'dan Viyana'ya kadar olan bir müzikal yolculuk. Onun provaları devam ediyor.
2: Çok teşekkür ederiz bunca provanın arasında, yorgunluğun arasında bize zaman ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar.
2: Biz devam ediyoruz gezmeye.
1: Tamam, buyurun.

0: Anadolu Ateşi'nin İstanbul'da normalde 5 tane dans okulumuz var. Şu an Maltepe'deki okulumuzdayız. Kıvılcımlarımızla dans provalarımıza devam ediyoruz hafta sonları. Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında çıkmaya başladılar. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde biz gösteri yapıyoruz her pazartesi. Çocuklarımız da o gösteriye dahil oluyorlar. Ayrıca şu an hem yıl sonu gösterisini hazırlanıyoruz, hem de profesyonel kıvılcım grubumuzla bir proje hazırlıyoruz. Zaten Türkiye'de bunu ilk yapan biziz, çocuk grubu oluşturan. Ve yakın tarihte umarım hazırlıklarımız bittikten sonra sahne almaya başlayacağız kıvılcım çocuklarımızla.
1: Ben o kadar uzun süre olmasa da yani geldiğim ilk günden beri çok severek dans ediyorum. Hem hocalarımızla hem de arkadaşlarımızla keyifli vakit geçiriyorum.
2: Yani disiplinli, evet disiplin tabii ki var ama aynı zamanda çok eğlenceli. Yani teknik önemli olduğu için disiplin de var ama onun dışında çok eğlenceli bir yer bence. Ben 17 yaşındayım, 8 yaşında başladım.
1: Bayağıdır ben sen 13 yani. Yaşında başladım, şu an 15 yaşındayım.
0: Biz çocuklarla çok güzel şeyler yapıyoruz Anadolu Ateşi olarak. Bütün çocuklarımızı bu aileye katılmaya bekliyoruz. Gerçekten görüyorsunuz, keyif alarak geliyorlar. Hayatlarına çok fazla şey kattığını düşünüyorum. Dans etmekten vazgeçmesinler. Herkesi bekleriz. Teşekkürler.

0: yaşınızda başladınız?
1: 9 yaşında çocuk kurumuyla başladım.
2: Ben de 9 yaşında başladım ama şu an 30 yaşındayım. 16 yaşında Anadolu Ateşi'nde yetişkin bir dansçı olarak hayatımı devam ettirmekte.
3: Günde kaç saat yaşıyorsunuz?
1: Hafta içi 8 saat, hafta sonu akademilerimizde çocuklarımızla birlikte 8 saat çalışıyoruz.
2: Ama gösteri günleri bu saatler değişebiliyor. Çünkü biz Türkiye'yi temsil eden bir dans grubu olduğumuz için dünyanın birçok yerinde gösteri yapıyoruz. Dünyanın en büyük sahnelerinde Anadolu Ateşi dans topluluğu olarak gösteriler yapıyoruz. Tabii ilk gittiğimiz gösterilerin sahnelerinin ölçüleri, kulisler, işte dansçıların hazırlanabileceği alanların durumuna göre prova saatimiz uzalıp ya da kısalabiliyor.
3: Baş dansçı nasıl olur? Zor mu başlar?
2: Anadolu Ateşi'nde normal bir dansçı olarak dans etmeye başladıktan sonra artık çok zor diye bir şey söz konusu olmuyor. Tabii ki baş dansçı olmak biraz daha diğer dansların korda dans etmek gibi olmuyor. Biraz daha zor oluyor ama bunun için çok çalışmak gerekiyor. Bir rolü hayatına idol olarak aldıysan ve bu rolü ben yapmak istiyorum dediysen sana imkan veriyorlar ve sen provalarının 8 saat süresi varsa sadece 6 saati yapmak istediğin role hazırlanmaktan geçirmen gerekiyor. Biraz zor, uğraş gerektiren bir şey. Baştan şu.
3: Sahnede çok hareket ediyorsunuz. Kilo veriyor musunuz sahnede?
1: Yüksek tempodan dolayı tabii ki de kilo veriyoruz ama vücudumuzu da korumaya çalışıyoruz.
2: Bazen Antalya'da daha çok kilo verme durumumuz söz konusu olabiliyor. Orada hava biraz sıcak olduğu için ekstra diğer şehirlere göre biraz daha efor sarf ediyoruz.
3: Çok kalabalık dans etmek zor mu?
2: Tabii topluluğa yeni girdiğin zaman çok kalabalık dans etmek biraz zor gelebiliyor. Ama bir dansçı tamamen 6-7 aylık eğitim sürecini tamamlamadan sahneye çıkamıyor. Sahneye çıktıktan sonra her yerde dans edemiyor. Önce bizlere alışması gerekiyor. Topluluğa alışması gerekiyor. Bir süre sonra bu zorluk yavaş yavaş normale indirgeleniyor. Biraz zor.
1: Hepimizin uyum içinde çalışması gerekiyor. O yüzden çok uzun saatler prova yapıyoruz.
3: Sahneye çıkınca heyecanlanıyor musunuz?
1: Seyirci ve salonun atmosferiyle birlikte tabii ki heyecanlanıyoruz. Aynı zamanda dünyanın, Türkiye'nin en büyük dans gruplarında Anadolu Ateşi'nde dans etmek de bizi artı heyecanlandırıyor.
2: Benim 14 yıl olacak bu yılla beraber Anadolu Ateşi'nde bu grupta temsiller vermem. Ben 14 yıldır her seferinde yeniden heyecanlanıyorum. Çünkü bu heyecan asla bitmiyor. Aynı dansları yapsak ki bu zaten çok olmuyor. Biz de devamlı revize ede ede gösteriler yapıyoruz. Aynı dansları yapsak bile seyirci aynı değil. Hepsini başka bir seyirci izliyor. Durum böyle olunca kulise gösteri müziğin, tanıtım müziği girdikten sonra bütün danslarda yeniden dans ediyormuş gibi bir heyecan başlıyor.
3: Hiç sahnede hareketlerinizi unuttunuz mu? Başınıza kötü bir şey geldi mi?
2: Ben unuttum. Tabii çok sık Anadolu Ateşi'nde böyle bir şey rastlayamazsınız. Yeni dansçıyken çok heyecanlanmıştım. Seyircinin dikkat edemeyeceği, sadece hocaların ve arkadaşların anlayabileceği küçük hatalar oluyor. Tabii her şey disiplinle alakalı bir şey. Bu kadar uyum içerisinde dans etmek, bu kadar güzel bir toplulukta dans etmenin güzel yanları da var, kötü yanları da var. O kötü yanlardan bir tanesi şöyle olabiliyor. Bizde hatalar olamaz. Bu toplulukta hata çok kolay yapılabilecek bir şey değil. Çok çalışıyoruz. Bunu devam ettiriyoruz. Hata bizim literatürümüzde yok. Ama bazen küçük arkadaşlarımızın ve hocalarımızın alınacağı hataları yapıyoruz. Bunun toplantısını, değerlendirmesini hocalarla beraber yapıyoruz. Hatanın büyüklüğüne göre bir ceza sistemimiz var. O sistem de şu mesela. Hata yaptıysan eğer haftaya burada dans etmemen gerekiyor. Çünkü bunu biraz daha çalışman gerekiyor gibi şeyler.
3: Beslenmenize dikkat ediyor musunuz? Nasıl besleniyor?
2: Yemeğimize dikkat ediyoruz. Özellikle turne takvimimizde çok yoğun gösteriler olduğu zaman özel hayatımız, beslenme hayatımız, spor hayatımız, bunların hepsine tabii ki dikkat ediyoruz. Bizim burada yaptığımız temsilde de, birçok yaptığımız temsilde de hocaların uygun gördüğü bir beslenme listesi var. Biz gösteriden önce asla bir şey yiyip içmeyiz. Kafe break dediğimiz açılmalık sistemlerimiz var. Onlar da hocaların hazırladığı, bizim Alper hocamız var, bizim koreograf hocamız. Kendisi doktordur. Onun denetimi altında prova sınavında elma, muz, kurabiye gibi atıştırmalarla gösteri atıştırmalarını bu şekilde hallediyoruz. Ama özel hayatımızda da kendi beslenmemize tabii ki dikkat ediyoruz. Çünkü kötü beslendiğimiz her şey bizi sahnede

0: kötü dönüş yapıyor. Bize zarar verebiliyor. Performansımıza zarar verebiliyor. Ben çok iyi dursam bile arkadaşımın beslenmesi bozuk, işte kilo problemi var. Böyle durumlarda bile onun başarısızlığı hepimiz kadardır. Onun başarısı hepimiz kadardır. O yüzden hepimiz her şeyimize çok dikkat ederiz.
1: Bizim grup bünyemizde belli bir dansçı formu var, dansçı vücudu var. Onu korumaya çalışıyoruz beslenmemizde, hareketlerimizde, aktivitelerimizde.
2: Ben dansçı olmak istesem ne yapmam gerekiyor?
1: Çok çalışman gerekiyor ilk öncelikle. Temel hareketler, temel bale eğitimi, temel ritim dersi, bunların hepsini yapmamız gerekir. Ve uzun provalara alışmamız gerekir.
0: Ve artık Türkiye'de dans etmek çok daha kolaylaştı. Üstelik Anadolu Ateşi'nin bir dansçısı olmak isteyen herkes yaşadığı her ilde, ilçede Anadolu Ateşi dans okullarına gidip kayıtlarda bulunabilirler. Biz yavaş yavaş Türkiye'nin neredeyse bütün illerine, ilçelerine Anadolu Ateşi dans okulu açıyoruz. Bu depremden sonra özellikle deprem bölgelerine de dans okulları açacağız. Herkes kendi evinden çıkıp bir alışveriş merkezine, bir yaşam kompleksine giderek Anadolu Ateşi'nin dansçısı olabilecek. Aylin Hoca'nın ya da benim öğrencim ya da Mustafa Hoca'nın öğrencisi olabilecek. Artık dans etmek Türkiye'de çok kolay.
1: Akademilerimize gelip kendi yaşıtlarınızdaki arkadaşlarla dansçı olabilirsiniz.
0: Ve en zevkli kısmı da bir süre yetişkin abilerimiz gibi, ablalarımız gibi eğitimler alıyoruz. Bu eğitimlerden sonra 6 aylık kursunuz bittikten sonra şu gördüğünüz sahnede sizler de dans edebiliyorsunuz. Peki ben size şu soruyu sormak istesem. Siz Anadolu Ateşi provasını izliyorsunuz ve hepimizle neredeyse tanıştınız. Sizce burada şu eksiktir ya da bu eksiktir dediğiniz, olmasını istediğiniz, görmek istediğiniz bir dans var mı?
2: Ben daha çok tarz hip hop müzik seviyorum. Ve arada Ateşine birkaç kez gittim. Çok beğendim. Her dansınız çok güzel oluyor.

0: Sevgili izleyiciler, şimdi yanımızda Anadolu Ateşi'nin koreografı Alper Bey var. Alper Bey, çok büyük bir ekip, çok kalabalık dansçılar var. Siz kaç yıldır bu ekibin başındasınız ve bu iş sizin için nasıl başladı?
1: 1999'dan beri bu ekipteyim. 24 yıl oldu. Gelecek yıl çeyrek asırı kutlayacağız. Kalabalık bir ekibiz dediğiniz gibi. Koreograflarından biriyim grubun. Benim gibi başka koreograf arkadaşlarımız da var. Dansçılar tabii idari ekip, teknik ekip, kostümcüler, koreograflar hepsini düşünürseniz oldukça kalabalık. Çok iyi organize oluyoruz, olabiliyoruz. Bu sayede iletişim ve organizasyonla önemli işlerin üstesinden rahatça kalkabiliyoruz. Aynı anda mesela bir projeye yönelik koreografi çalışmasını hem Ankara'da, hem İstanbul'da, hem İzmir'de, hem Antalya'da, İzmit'te tüm okullarımızda bir anda yapabiliyoruz. Ya da yapılabilecek yeni bir projenin çalışmalarını böyle 12 tane okulumuz var. Hem okullarımızda hem büyük profesyonel dansçılarımızla beraber dört koldan ilerletebiliyoruz. Bunu puzzle'ın parçaları gibi farklı farklı yerlerde oluşturduktan sonra bir anda stadyum gösterisi ise stadyumda, sahnede bir gösterisi ise ya da amfiteyatroda bir gösteri ise antik tiyatroda, orada birleştirip gösteriyi kısa sürede sunabiliyoruz. Bu tabii 24 yıllık tecrübenin sonucunda ortaya çıkıyor.

çıktı. Sahnelerin büyüklüğüne göre bütün grubu birleştirip yaptığımız projeler ve gösteriler de oluyor. Daha küçükse sahneler belki 2'ye 3'e 4'e bölündüğümüz de oluyor. Ama birbirimizin dilinden çok iyi anlıyoruz. Çok iyi eğitim sürecinden geçiriyoruz dansçılarımızı. Bu şekilde kalabalık, çok kalabalık olsak da iyi organize olarak işin üstesinden gelebiliyoruz.

0: yani bir gösteriyi izleyen bir iki sene sonra yine aynı gösteriye gelip farklı bir şey izleyebilir gibi bir fikir oluştu bende. Doğru değil mi?
1: Kesinlikle haklısınız. Şöyle ki Mustafa hocamız, sanat yönetmenimiz başta olmak üzere zaten her gösteri, her hafta, her ay koreografide değişiklikler yapılıyor. Bazen Anadolu Ateşi'nde, bazen Troya ya da İstanbul Dreams'te, kıvılcımlarımız, çocuk grubumuzun da bir repertuarı var. Bazen onda çıkarttığımız danslar, eklediğimiz danslar sürekli oluyor. Bundan dolayı da dediğiniz gibi bir süre sonra tekrar geldiğinizde sanki izlediğiniz koreografi değil de başka bir koreografiyi izliyormuş gibi hissedebiliyorsunuz. Ayrıca gittiğimiz ülkeye ya da şehre göre de yeni koreografiler yapıyoruz. Türkiye'nin dışında mesela Almanya'ya gidiyoruz, Çin'e gidiyoruz, Amerika'ya gidiyoruz ya da Afrika'da bir ülkeye gidiyoruz. O ülkeye özel, onların hoşlanabileceği yeni koreografiler koyduğumuz gibi Karadeniz'e gittiğimizde ya da Akdeniz'e ya da Trakya'ya ya da Doğu Anadolu'ya bazı dansların koreografilerini oralarda da değiştirebiliyoruz. O dinamik her zaman var. Yani bu bitti, artık Anadolu Ateşi böyledir, Troya böyledir gibi bir düşüncemiz yok. Sürekli o değişim, dinamik bizde var.
2: Bu kadar hareketi nasıl aklınızda tutuyorsunuz?
1: Yani çok kısa cevap vermek gerekirse çok çalışarak. Sahnede bu akşam izleyeceğiniz dansçılar en küçüğünden en büyüğüne yıllarca yaptıkları dansların klasik bale, modern dans, halk dansları, dünya dansları, stretch, ritim, her ne dans disiplini ise eğitiminden geçiyorlar küçük yaşlardan itibaren. Ve tüm bu eğitimlerin ardından repertuardaki tüm dansların ayrı ayrı temizlikleri yapılıyor. Birebir herkesin aynı dans etmesi sağlanıyor. Bu kadar çalışmanın ardından da unutmaları imkansız hale geliyor.
2: Sahnede hata yapan dansçı olursa ne oluyor?
1: Onları ödüllendiriyoruz. Gösteri esnasında tabii ki bir şey olmuyor. Çünkü o esna çok, o süreç çok hızlı ve gerek kostüm değişiklikleri, gerek sağ kulisten çıkmak, soldan girmek, önden çıkmak, arkadan girmek, acayip hızlı bir trafik var. Gösterinin sonuna kadar onunla çok ilgilenemiyoruz, hata yapma olayıyla, ama gösteri bittikten sonra aynı farklı kültürel alanlarda, sanatsal alanlarda, hatta sportif alanlarda olduğu gibi neden o hata yapıldı, bunu irdeliyoruz, kendileriyle konuşuyoruz. Yapmamaları adına da elimizden gelen ekstra eğitim programlarını onlarla uyguluyoruz. Bu geçmişte daha fazlaydı oran, risk oranı. Her geçen gün biz de biraz daha tecrübeleniyoruz sanıyorum. Azalıyor. Ama tabii nihayetinde sahnede dans eden abiler, ablalar, kardeşlerimiz de, gençlerimiz de birer insan, mutlaka olduğu oluyor. Düzeltiyoruz. Sonrasında çok çalışarak yine düzeltiyoruz.
0: Alper Bey, az önce dediniz ki seneye çeyrek asır olacak. Ya 25 yılı tamamlayacak. 25 yılına özel Anadolu Ateşi'nin böyle bir ekstrası olur mu? Bir gösterisi olur mu?
1: Olacak. Onu tek bir gösteriyle değil de yıl boyunca, gelecek yıl sahnelerde kutlamayı planlıyoruz. Onunla ilgili Mustafa Hoca'nın başta olmak üzere fikirleri var. Tek bir gün, tek bir gösteri değil, bütün 2000 gelecek yıla yayılan gösterilerimizde yurt içi, yurt dışı bunu

0: kutlamayı planlıyoruz. Ona yönelik seyircilere sürprizler yapmayı da planlıyoruz. Ben de bu 25. yıla yaklaşmamız vesilesiyle bu yıldan itibaren yapmakta olduğumuz bir iki şeyi söylemek isterim. AKM'de gördüğünüz gibi her pazartesi 31 Aralık'a kadar dans edeceğiz. Bugün izlediğiniz dansları, gerek Kıvılcımların danslarını, gerek büyüklerin Anadolu Ateşi'nin danslarını beğenirseniz sizleri de okullarımıza davet ediyoruz. İstanbul'da 5 tane olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya, İzmit, Kayseri, Antep okullarımız var. Eğer dansları beğenirseniz hepinizi okullarımıza bekliyoruz. Sizlerin de bizlerle dans etmesini çok istiyoruz. Birazdan izleyeceğiniz arkadaşlarınız da çok bunu isterler. Dilerim beğenirsiniz.
1: Alper Bey, çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz. 2 hafta önce başladık. Her sezon olduğu gibi Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda da salı günleri Kasım ayına kadar gösterilerimiz sürmekte. Yolu Antalya'ya düşenleri de gösterilerimize bekliyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz.

Sevgili izleyiciler, bizler bu hafta Anadolu Ateşi'nin kulisine konuk olduk. Dansçılarla sohbet ettik, kuliste onları ziyaret ettik. Hatta Anadolu Ateşi'nin mimarı Mustafa Erdoğan'a sorular sorduk. Ve bu şov bunca yıldır nasıl böyle görkemli devam ediyor onları öğrendik. Siz de bizlerle birlikte kalan kısmını sahnede izlemek istiyorsanız hadi hep birlikte şimdi şovu izlemeye. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Hadi bakalım çocuklar.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Kocaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40.000'e kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30.000'e, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15.000'e kadar çıkıyor.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

0: ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.

Sunar.

0: Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım.

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için para

0: Biz Bize'den herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Bugün yine birbirinden değerli isimlerle beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
1: Nasılsınız?
2: Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Biz de çok iyiyiz. Sizleri de çok iyi gördük.
2: İyiyiz. Enerjiyiz.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Provalardan geldik.
3: Evet. Yoğun bir prova bizim.
0: Yoğun bir prova programı. Fosforlu cevriye.
3: Evet.
0: Evet, hanginiz başlıyor?
3: Bence fosforlu cevriye başlasın.
0: Peki. Harika o zaman.
2: Çok büyük ölçüde tamamladık her şeyi ama heyecan yüklenmeye başlayınca tabii ki her şey bir anda prova esnasında da ay ne oldu şunu unuttuk, ay dur bu da vardı lara girmeye başladık artık. Çok keyifli geçiyor.
0: Kostümlü prova yapıldı mı?
2: Tabii. Artık zaten uzun zamandır kostümlü prova yapılıyor. Dolayısıyla da çok keyifliyiz ya. Çok heyecan iyice sarmaya başladı artık. İlk zamanlar çok bir şey anlamamıştık. Şu an herkes böyle bir heyecan ateşiyle tutuşmuş vaziyette.
0: Çok
2: o yüzden
0: güzel.
2: Çok keyifliyiz.
1: Çok versiyonlu izlendi, yapıldı daha önce. Buradaki yorum nasıl olacak?
3: Vallahi açıkçası biz tabii düşünce olarak da bunu savunan insanlarız. Böyle klasik olmuş, kült olmuş eserlerin çok da üzerinde oynanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Biz özgün metne sadık kalarak bu çağda, bu ambiyans içinde kendi yorumumuzu katmaya çalıştık. Bir, nasıl söyleyebilirim, dişil enerjisi çok yüksek ve aynı zamanda çok genç ve çok hiperaktif bir oyun geliyor. 1940'larda, 40'larla 50'ler arasında geçen bir hikayenin bu kadar yani fresh, yani nasıl derler ya, taze ve böyle genç bir kadroyla gelmesi gerçekten çok hoş oluyor. Ben kendim mesela dans provalarını, Lara'ları ve diğer kızları, ekibi, arkadaşlarımı izlerken kendimi alamıyorum yani. Defalarca izlememe rağmen, şarkıları ezberlemiş olmamıza rağmen artık izlemekten kendimi alamıyorum. Yani içinde oynayan bir oyuncu olarak çok keyif alıyorum. Umarım bunu da yansıtabiliriz seyirciye ki ben inanıyorum. Çünkü tiyatro yani sahnedeki enerjinin seyirciye direkt geçmesiyle olan bir şey. İyi bir iş çıkaracağız diye düşünüyorum.
0: Sahnede 30 kişisiniz.
3: Bayağı kalabalık. Evet, dansçılarımız, oyuncularımız.
0: Galadan sonra ilk nerede oyun? Onu da söyleyebilir miyiz?
2: Lütfi Kırdar'da galamızı yapıyoruz. Lütfi Kırdar'dan sonra arada bir iki turne takvimimiz var. Henüz kesinleşmedi. O yüzden onları söylemeyeyim. Sonra Bostancı Gösteri Merkezi'ne giriyoruz. Tekrar Lütfi Kırdar'a geçiyoruz. Bir Anadolu Avrupa arası gideceğiz, geleceğiz.
0: Anadolu ve Türkiye ve dünyayı da, Avrupa'ya da dolaşacaksınız.
2: Vallahi bizim çok yoğun bir turne takvimimiz var.
0: Ne güzel.
2: Özellikle Karadeniz ve Doğu turnelerimiz çok fazla.
0: Harika.
2: Onun için böyle bir 15-20 günlük bir zaman ayırdık. Normalde Haziran'daydı fakat işte bayram arası vesaire sıkışıklıktan dolayı herhalde Eylül-Ekim gibi yaparız diye düşünüyoruz.
1: Salonlar da güzel seçilmiş, geniş.
2: Evet.
3: Gerekiyor.
2: Evet. Çok büyük dekorumuz bizim. Ya yani şu an mesela prova yaptığımız sahneye bile sığdıramıyoruz dekoru. Hiç yapılmamış bir dekor olduğunu iddia ediyorum.
1: Oo, çok güzel.
2: Çok farklı bir şey izleyecek seyircimiz. Bir kere biz zaten çok büyük bir sorumluluk aldık Cevriye'nin bu yorumuyla. Sadece buradaki oynayan 30 kişinin ya da arka plandaki ekibin değil, dünyadaki bütün kadınları sırtlandık omzumuza. Dolayısıyla da zaten kötü bir şey çıkarmamız mümkün değildi bu sorumlulukla. Ve bütün oyuncularımız, bütün dansçılarımız, gerek yapım ekibimiz, arkada çalışanlar, herkes bunu biliyor. Dolayısıyla çok büyük bir saygı çerçevesinde yürüyor. Bu hiçbir zaman unutulmayarak. Dolayısıyla da bu saygıyı büyük bir sevgiyle birleştirip daha kutsal demek doğru olmaz ama
0: özel,
2: daha evet daha özel, daha özel, daha büyük bir ansambulla yaşatmak istiyoruz. İnşallah da muvaffak oluruz.
0: İnşallah.
1: Nasıl bir

0: Geldi tekrar sahneye. O sıra bir sürprizimiz olacak sahnede. Onun çalışmasını alıyorduk. Bir anda Ali Ersan bitti. Büyük bir alkış kıyamet geldi yanıma.
1: Dayanamadım.
0: Unutmayacağım bunu.
1: Dayanamadım.
0: Ne kadar güzel bir şey geliyor, farkında mısın dedi. Öyle mi ya dedim. Farkında değil misin bunu dedi.
1: Çalışmaktan farkında değil. Ya gerçekten değil. Çünkü işin aynı zamanda yapımcısı olduğu için kendisi birçok şeyle ilgileniyor.
2: Çalışmaktan mı yoksa?
1: Onun da tabii ki etkisi var. Evet. Onun da etkisi var ama gerçekten hani büyük bir özveri. Lara'nın yaptığı çok büyük bir özveri. Çok fazla şeyle ilgileniyor. Ben sadece partner olarak değil tabii ki, partner olarak elinden geleni yaptığımı düşünüyorum. Ama aynı zamanda arkadaşım olarak da destek oluyorum. Çünkü tamamen bu işi sahiplenmiş durumdayım. Büyük bir müzikal, çok büyük bir proje. Az önce de sizin de zikrettiğiniz gibi çok büyük sahnelerde oynanacak. Yani bunlar bayağı geniş kapasitesi olan sahneler. Gerçekten oraları doldurup seyircinin alkışına nail olmak Allah'tan muradımız. Yani ne hedefimiz güzel. Bu. İnşallah öyle olur. Ben de şöyle, ben dans ekibinde yokum. Çünkü adamı oynuyorum ben. Adamı oynadığım için de Cevriye'nin aşık olduğu erkeği oynuyorum. O da tabii ki hani kaçak göçek yaşayan, gizli saklı bir hayat hikayesi olan ve o da gitgide Cevriye'ye aşık olan fakat umutsuz aşkta kıza umut vermek istemeyen bir adam olduğu için o eğlenceli kadronun içinde, dans kadrosunun içinde yok. Zaten kızlarımız genellikle dans ediyor. Erkeklerimizin de koreografisi var tabii ki ama ben de dedim hani ben de bir girip izleyeyim bakayım nasıl oluyor falan diye. Son bir izlemediğim bir koreografi vardı çünkü. Ben meraklı Ali Ersan direkt girdim. Onlar beni görmüyorlar. Hocanın arkasına oturdum, izledim ve dayanamadım artık yani. Yani sürprizi de biliyorum ama söylemeyeceğim. Çok eğlenceli, çok güzel. Çok gerçekten hani kendim oynuyorum falan diye söylemiyorum. Güzel bir yorum geliyor ve tabii ki böyle bir kült projenin yeniden hayata geçtiği bir projenin içinde olmak benim için çok özel. Çok, çok sevindim. Güzel. Mutluyum yani.
2: Harikasınız.
1: Evet.
2: Evet, Derin Lüleci. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
2: Bağışla, yeni misin? Ben seni tanımadım. Bugün tanıyorum. Ne kadar süredir müzik hayatınız? Biraz kendinden bahseder misin?
0: Tabii ki. Ben yaklaşık 3,5 senedir falan sahne alıyorum.
2: Sahne alıyorsun?
0: Evet.
2: Harika. Nerede?
0: Yani Türkiye'nin herhangi yerlerinde, genel olarak İstanbul'da, otellerde, özel etkinliklerde, davetlerde sahne alıyorum.
2: Çok güzel.
0: Şimdi daha yeni şarkılarımı yayınlamaya başladım. İşte ilk şarkım çıktı Keşke. O benim göz bebeğim. Şimdi de 15 Mayıs'ta ikinci şarkım çıkacak, Rüzgar. Şarkılarımı kendim yazıyorum. Sözleri, besteleri bana ait. Kendi yaşadığım hikayelerden esinlenerek yazıyorum. İnsanlara bir şeyler anlatmayı hedefliyorum. Hani hikayelerimde aslında bir şeyler bulmalarını ve yalnız olmadıklarını görmek çok hoşuma gidiyor. Hani bu sonuçta çok nasıl desem, böyle müzik çok enteresan bir şey. Ve ben şarkı yazarken genelde böyle anlatamadığım, paylaşamadığım şeyleri şarkılara döküyorum. O yüzden de hani hem mesleğimi çok severek yapıyorum. Çok keyifli geçiyor benim için.
2: Nasıl müzikle buluştun?
0: Müzikle şöyle buluştum. Bu lisede her gösteride şarkı söyleyen bir öğrenci olur ya.
3: O ben de.
0: İşte şiir dinletisidir, başka bir şeydir falan. Her şeyde ben bir şarkı söylüyordum. Bizim lise arası müzik yarışmaları oluyordu o zaman. Onlara işte 3 sene süste okulumu temsil ettim. Bostancı Gösteri Merkezi'nde oluyordu. Çok büyük bir kalabalığın önünde şarkı söylüyorduk. Orada dedim ki tamam ya, yani benim olmak istediğim yer burası.
2: Birinci oldu mu lise?
0: Sahne. Olamadık ama hiç önemli değil. Yani o kadar güzel bir tecrübeydi ki ve benim bütün kariyerimi belirledi orası.
2: Ne güzel.
4: Çok yetenekli gençler geliyor gerçekten. Burada konuk aldığımız genç neslin hepsi söz, müzik kendilerine ait şarkılarında.
0: Ya şimdi şöyle bir durum var. Yapay zeka diye bir muhabbet de var şu an günümüzde. Aslında benim çok korktuğum bir şey bu. Çünkü çok hızlı üretiliyor şarkı.
2: Sen de şarkılarını yapay zekayla yaptın değil mi?
0: Yok, ben yapmadım. Ama mesela ben anlayabiliyorum hangi şarkının tabii yapay zekayla yapıldığını. Ama normal bir dinleyici bunu anlayamıyor. Ve mesela bilmiyorum, hani ileride bu bize sıkıntı yaratır mı? Hani ya, bizim gibi söz beste yazarlarla
2: aynı duyguyu falan veremiyor yapay zeka.
0: Tabii ki öyle. Ama mesela

0: şeye çok dikkat ettim. Bazı dizi müziklerinde artık sadece yapay zeka kullanılıyor ve çoğu kişi aslında mesleğini yapamıyor şu anda.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
2: O Allah telif Allah. Vermemek için.
0: Tabii. Oo. Evet. Ya biz mesela atıyorum dizi müziği söylediğimiz zaman oradan bir gelir elde ediyoruz. Evet. Ama şimdi artık onu yapay zekada söyleyebildiği için bizim...
2: Söylüyor muydun? Dizi müziği yaptın mı?
0: Reklam müziği yaptım. Yaptın. Dizi müziği yapmadım ama çok da keyifli bir şey yani evet. aslında.
2: Peki neden 3,5 yıl bekledin?
0: Neden
2: kendi
0: bekledim?
2: Kendi şarkın için.
0: Şu yüzden bekledim. Ben çok hızlı fikir değiştiren bir insanım. Ve mesela şu an 3 sene önce yazdığım şarkıya baktığımda diyorum ki bu ne yani, iyi ki bunu yayınlamamışım. bir de ben biraz tecrübelenmek istedim sektörde. Hani sahne tecrübesi olsun, müziği daha çok öğrenmek olsun. Çünkü bunun bir sürü eğitimi var. Siz de belki tecrübe etmişsinizdir müzikalden. İşte solfej eğitimi, şen eğitimi. Onların hepsini kavrayıp ondan sonra çok emin bir şekilde sektöre girmek istedim. O yüzden bekledim diyebilirim.
3: İyi, hadi biz de dinleyelim o zaman Rüzgar'ı. Emin olduğun şarkıyı bir dinleyelim.
0: Olur. Çok sevinirim.

0: Wow, hiç fena değil.
1: Beğendiniz mi?
0: Vallahi.
1: Biraz şeyden.
0: Sürpriz. Enstrüman çalıyor musun?
1: Piyano çalıyorum biraz. Yani şarkı yazabilecek kadar aslında. Biraz da ben şu an şeyi çok seviyorum. Bu yeni bir kız grubu çıktı ya, Manifest.
0: Evet.
1: Ben onların şarkı aranjelerini çok beğeniyorum. O yüzden de şimdi bu yazın çıkaracağım 3 parçayı biraz da böyle onların enerjisinde yazmaya çalıştım. Çok da içime sindi, pop müzik yapıyorum zaten. Hani o yüzden böyle eğlenceli, insanların keyif alabileceği, biraz da genç nesile hitap edebilecek şekilde yazmaya çalıştım. İnşallah güzel olur.
0: Peki kendim yaşadıklarım mı?
1: Evet.
0: Yani bu yaşa kadar ne yaşamış olabilirsin ki bu kadar çok şarkı? Nasıl bir yerde duracaksın yani? Ne oluyor?
1: Ya ben çok bilmiyorum, çok fazla şey yaşadığımı düşünüyorum.
0: Öyle hani mi?
1: Biraz yani, erken yaşta, evet, hani çok fazla şey deneyimlediğimi düşünüyorum. Tabii ki önümde çok daha uzun bir yol var ama yani yazdığım şarkılar ya birine yönelik oluyor ya da bir olaya yönelik oluyor. O şekilde.
2: Evet. Keşke diye bir şarkısı var. Onu bugün söylemedi ama.
1: Evet, o da biraz daha depresif ve duygusal bir şarkı. Hani yazın kimsenin içini baymak istemedim.
0: Bir ayrılık sonrası yazılmış bir şarkı.
2: Evet.

0: Keşke dönsen.
1: Ya
0: keşke
1: da şu
0: bilsen.
1: Anda ayrılışmak üzere olabilir.
2: Ya spor şarkılar genelde sonbahar, güz mevsimlerinde tercih ediliyor.
3: Çıkmıyor. Evet, daha böyle kış mevsimlerine yani, saklanıyor.
2: Kış hazırlık gibi.
1: Şimdi biz her hafta, ben gençlere bayılıyorum. O yüzden mümkün olduğunca böyle çok az tanınan ya da tanınmayan ya da yani yeni adım atanları almak istiyorum. Çünkü inanılmaz bir kalem güçleri var.
2: Çok yetenekli.
1: Sözler çok iyi. Bir de üstüne de müzik yapıyorlar. Enstrüman çalanlar var 3-4 tane falan. Böyle bir, o yüzden de böyle heyecan. Mesela sesi çok iyi. Gerçekten güzel oturmuş. Yolu açık gözüküyor. Ama şarkı sözlerinde yazarken hep şöyle diyorlar, diyenler var. Böyle olunca şaşırıyorum. Çok az var. Senin gibi çok az var gerçekten. Genelde ben çevreden etkileniyorum. Birisi bana anlatsın yeter. Benim yaşamam gerekmiyor diyor. Hmm. O yüzden de o şey yaptım. Derine öyle soru bir soru soru sordum.
3: Aynen.
2: Ama sound'unda 80'ler biraz sanki.
3: Ya var, ben
2: çok bana
1: şey
2: direkt
1: var,
2: onları.
1: Şefa var.
2: Evet var.
3: Ben yeni nesil bu çok elektronik altyapılı müzikleri çok sevmiyorum. Yani şey seviyorum, böyle sahneye çıkayım ve orkestrayla beraber böyle canlı çalalım ve herkesin böyle o içine işlesin. Ay,
2: kesinlikle sana katılıyorum.
3: Evet, elektronik olunca böyle çok çok hızlı tüketilebilirmiş gibi geliyor bana.
2: Evet.
3: Şarkı.
1: Evet değerli patroniçe. Hiç düşündün mü? Gürüsürü'yü izledin mi?
4: bu oyun bana rahmetli Güdris Hoca'dan yadigar.
1: Şaka yapıyorsun. Evet. Tanışıyordunuz.
4: Evet.
1: Aa.
4: Eğer hayatta olsaydı kendisi yapacaktı rejisörlüğünü.
1: Bir dakika ya. Bomba. Ne diyorsun? Evet. Ben tanıştığınızı bilmiyordum.
4: Şöyle.
1: En son kendisi oynadı değil mi? Öyle biliyorum. Şimdi hayır. Sen oynayacaksın.
4: Yok. Kendisi oynamadı.
1: Arada başkası kim?
0: Sahneledi galiba değil mi?
4: Şöyle. 2008 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu oynadı. O zaman Cevriye'yi sevgili Feray abla Feray Darıcı oynadı. Hmm. Güdris Hoca rejisörlüğünü yaptı. O gün okuldan çıktım, dışarıda arkadaşlarımla oynuyorum, annemleri bekliyorum. Annem hadi dedi bir yere gidiyoruz. Nereye ya dedim. Tiyatro izlemeye gidiyoruz dedi. Anne dedim biraz daha oynayayım öyle gidelim falan. Hayır dedi, gidiyoruz. Çünkü bizim böyle belli şeylerimiz vardır ailecek.
1: Harika.
4: Gittim.
2: Ankara ailesi.
4: Evet. Oturdum. Feray ablayı izlerken hayatım değişti. Ve anneme döndüm, dedim ki bu sahnede ben de bu oyunu oynayacağım. Ve o gün Feray abla beni buradan izleyecek. Ben de onun yerinde bu rolü oynayacağım. Sonra işte ben sürekli onların her provalarına gidiyorum. Sağ olsunlar, beni işte içlerine aldılar. Sürekli hani görüşüyoruz falan. Güdris Hoca bana dedi ki tamam dedi, sen bir büyü de. Bir konservatuara gir, oku. Sonra dedi, ben bu oyunu yine oynamak istersen rejisörlüğünü yapacağım. İşte ömrü vefa etmedi. Maalesef, Allah rahmet eylesin.
1: Müthiş ki.
4: Denk gelemedik. O zaman işte ben yapamadım filan. Şimdi inanıyorum bir yerlerden izlediğine. İnşallah da layık olurum.
1: Ay, çok güzel bir hikaye. Evet. Yani
4: onun sayesinde oyuncu oldum yani.
1: Yani o yaştan bu yaşa kadar ben bunu oynayacağım diye hep kafanda vardı. Zaten evet. Bir şekilde yaptım. Sonunda da oldu.
4: En büyük hayalimdi. Yani ben bunu oynamadan ölmeyeceğim diyordum. O kadar büyük bir hayaldi benim için. Çünkü bu bir hani şey gibi, ahdi vefa. Ve o bendeydi hep. Çünkü oyuncu olma sebebim benim o oyun. Belki o gün beni annem oraya götürmeseydi oyuncu olmayacaktım. Başka bir şey olacaktım. O günden sonra başka hiçbir şey düşünmedim. Hani işte şunu olayım, doktor olayım, polis olayım falan gibi bir şeyim olmadı. Şimdi de o günlerden bugünlere.
0: Ya, Cevriye'nin varlık mücadelesini nasıl anlatırsın?
4: Of. Yani çok kıymetlidir ki benim için. Ben Güdris Hoca'dan dinleme şerefine nail oldum, Suat Derviş'i. Ve aslında Güdris Hoca'nın yazdığı Güdris Hoca'nın yazdığı Fosforlu Cevriye, Suat Derviş'in hikayesi değil. Tabii ki Güdris Hoca bunu daha tiyatronun işte eğlence kısmına yedirerek, daha kendince bir yorum katarak yaptı. Fakat aslında alt metinde çok daha büyük şeyler yatıyor. Ve şu anda 2026 dünyasına baktığımızda, sadece Türkiye'de de değil, şunu gördük biz rejisini yaparken. 1940'tan 2026'ya kadar değişen sadece eylemler olmuş. Her şey aynı. Çünkü o zaman da bir şarkıda Güdris Hoca şöyle bir yorum yaptırmış. Bir gün gelecek kadın erkek birlikte yürüyecek. Çünkü o zaman bu çok zordu. Evet, şu an kadın erkek birlikte yürüyor. Dünya geneli için söylüyorum. Ama hala çok büyük problemlerimiz var bizim. Bu sadece kadın şiddeti değil. Kadın şiddeti, erkek şiddeti, hayvan şiddeti, çocuk şiddeti. Maalesef görüyoruz hepimiz yaşananları. Ama şu hiçbir zaman değişmiyor. Kadının varlık mücadelesi her dönem daha da artarak gidiyor. Çünkü bir şekilde kadının kadına yaptığı şiddette, erkeğin kadına yaptığı şiddette boyut değiştirerek artıyor. Dolayısıyla biz de dedik ya, bu hikaye şu an Cevriye çıkıp da bir işte plaza kadını olmuş olsaydı da aynısı olacaktı. Dolayısıyla içinde başka bir şey var. Bir de seneler önce Ordu'da öldürülen Ceren Özdemir'i hatırlarsınız belki.
5: Evet, evet.
4: Ceren Özdemir benim bölüm arkadaşımdı. Evet. Biz üniversitede iki balerindik. Biri Ceren, biri ben. O gün bir balerin öldürüldü diye haberlere çıkınca ben zannetmişler. Ben daha çok dansla iç içeydim Ceren'den ziyade. Sonra öğrendik. Birkaç saat sonra öğrendik Ceren'in olduğunu. Ve yani ne denir bilemiyorum. O gün o adam, katil, hep bizim eğitim verdiğimiz yerlerde dolaşmış, sürekli bizimle birlikteymiş o gün. Ve bu beni çok derinden etkileyen bir şeydi maalesef. Allah rahmet eylesin ona ve hepsine. Dolayısıyla da istiyorum ki bu oyunu başta Ceren'e, Ceren'den sonra da bugüne kadar kaybettiğimiz ama kalbimizde taşıdığımız bütün kadınlara ithafen yapalım. Bu projeden sonra da bunun gelirleriyle kız çocuklarımızı okutalım hani istiyoruz. Güzel. Ve çok başarılı, kendi ayaklarının üzerinde dimdik durabilen kız çocukları yetişsin. Ve dileriz ki hayatlarından başka birisi tarafından koparılmasınlar. Gayemiz İnşallah. Bu yönde.
0: Nara, bu olaydan sonra sende travma oldu mu?
4: Şöyle söyleyebilirim. Köpeklerim var benim. Çok büyük ırk. Ve ben gece gündüz onlarla birlikte çok rahat bir şekilde gezerim. O gün işte Ceren'in ameliyatı oldu. Ameliyatından sonra işte kaybettik mi, yaşıyor mu? Biz de tabii basından takip ediyoruz her şeyi. Çünkü çıkamıyoruz, ne olduğunu anlayamadık. Ve provalarımız var filan. Hocalarımız dedi ki hiç kimse okula tek başına gelmeyecek, hiçbir kız öğrenci. Bütün erkek öğrencileri kızların yanına gönderdi. Ve bizi onlar aldı, götürdü, getirdi okula. Akşam eve geldim, köpeklerimi gezdireceğim. Hayatımda ilk defa, çünkü ben gerçekten çok mükemmel bir anne babanın çocuğuyum. Hep kendine çok özgüvenli, kızım sen her şeyi yaparsın diyen bir ailenin kızıyken, o gün köpeklerimi gezdirirken o kadar büyük bir korkuyla gezdim ki, çünkü hayatım boyunca hiç yürürken arkama bakmamışım ben bu zamana kadar. O günden sonra bakma gereği hissettim. Çünkü şey düşünüyorum, yanımda iki tane can taşıyorum. Bir şey olsa diyorum, onları nasıl koruyacağım? Acaba onları bıraksam, onlar saldırmaya kalksa onlara bir şey yapar mı acaba? Ve aradan yıllar geçti. Geçenlerde eşime dedim ki, taksiye bindim. Bir yere gittim, döndüm. Ben dedim, korkuyorum. Niye dedi? Hani yani sürekli taksiye biniyorum, ne bileyim bir yerlere gidiyorum, iş gereği zaten sürekli seyahatlerdeyim. Bilmiyorum dedim, korktum yani, tedirgin oldum, bir şey olacak zannettim. Neyse dedi, acaba hani bir travman mı tetiklendi? Ben dedim, bir şey yaşamadım ki, hani niye tetiklensin? İki gün önce de bu provamızda bu yaptığımız koreografilerden birinde onları andık. Anınca bir anda dedim ki, evet, bu bende, travma kalmış. Ve ben bunu farkında değilim. Değilsin. Bastırmışım ve o gün sahnede çıktı.
0: Bu oyun onlara ithafen olsun.
4: Öyle olsun. Hepsinin.
1: Sana nasıl geldi teklif Ali Ersan?
2: Eşi benim çok yakın arkadaşım. Ben bu sene bir dizi projesi yapmadım açıkçası. Çünkü birazcık tam hadi bir şeyler yaptık, hadi yapacağız. Ya öyle olmasın, yok dönem işi olmasın artık bilmem ne falan derken bir baktık Ocak ayı gelmiş. Bir taraftan da kendim yeni bir program hazırlıyorum, YouTube programı. Onun için işte şarkı seçimleri yapıyorum, işte bilmem ne falan, böyle bayağı bir projelendirmeyle uğraşıyorum. Bir taraftan şiir kitabı hazırlıyorum bir tane. Onlarla falan uğraşıyorum. Şimdi bir baktım hani hani bu sene artık dedim şey, hani çok da şey değil, hani çok da verimli bir sene olduğunu düşünmüyorum dizi televizyon bazında. Öyle olunca da dedik ki hadi, yapım şirketini kurdukları anda ben de birlikteydim. Çünkü üçümüz beraber bir, daha doğrusu eşi benim 16 senelik arkadaşım ve bizim bir hayalimiz vardı hep böyle. Yani biz kendimiz yazalım, kendimiz çekelim, kendimiz yapalım ve gönül verelim diye. Laracık da sonradan hayatımıza dahil oldu ama tabii ki böyle bir şey gibi geldi, bir güneş gibi geldi. Lara bizi tetikledi aslında. Hadi yapın, hadi yapalım diye. Ve böylelikle yola çıktık. Onlar şirketi kurdular. Ben onların genel koordinatör, kreatif direktörlüğünü bir süre yapmaya başladım. Derken işte ne yapalım, ne edelim. Bir gün Lara beni aradı. Araba kullanıyor. Fosfor Cevriye yapıyoruz. Pardon. Müzikalde oynar mısın dedi. Evet, niye oynamayayım ki dedim. Tamam o zaman dedi, kapattı telefonu.
5: Adını bile söylemedi yani.
2: Ben de hiç sormadım zaten. Sonra akşam aradım tekrar. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz yani? Dedi ki Fosforlu Cevriye yapacağız. Adamsın sen dedi. Zaten başka bir şey düşünmedim seninle ilgili dedi. Okey.
4: Akşam aşağıdaki kafede buluşalım, prova yapacağız dedim. Tekst verdim el.
2: Evet. Aa, çok iyi. Aynı sitede oturuyoruz. ya eskiden oturuyorduk, şu an ben taşındım. Evet. 2 gün oldu. Dedi ki bir okuyalım. Hemen başladık falan. Bizim böyle oluyor işlerimiz. Yani birazcık pıt pıt pıt pıt pıt, hani hemen harekete
0: hızlı
2: geçelim.
0: Hızlı ilerliyor.
2: Evet. Yani zaten ya önemli olan enerjisi ve hisset, yani hissiyat ve güven. Güven çok önemli.
0: Adamın aşk derdi var mı?
2: Adamın hayat mücadelesi derdi var. Adam ölebilir her an. Adamın yaşama gayesi var. Böyle bir durumda da birdenbire canını kurtarmaya çalışan, cansiperhane bir şekilde hayat mücadelesi veren bir adamın karşısına böyle dünya güzel çıtır pıtır bir kız çıkıyor. Adam ne yapacağını bilemiyor. Bayağı bir şokta adam. Son sahneye kadar da zaten o şeyi görüyoruz, gerginliğini görüyoruz. Cevriye'nin aşık olma sebeplerini anlayabiliyor yani seyirci bir süre sonra. Zaten Cevriye'nin kendine özgü çok farklı gerekçeleri var. Yaşam tarzı yüzünden falan. Bir çok güzel bir umut görüyor onda. Saygıyı görüyor. Saygıdan aşk doğuyor. Siz dedi bana diyor mesela.
4: Çünkü bunu
1: ne güzel.
4: Şu anda çok, dünyada
5: ben de bekliyorum bakayım, heyecanla geleceğim.
2: Bekliyoruz. Mutlaka bekliyoruz.
4: Şu anda kendisine siz denmeyen ve sizi duymayan çok, dünyada o kadar çok kadın
2: çok,
4: var ki.
2: Çok çok fazla.
4: Yani bu belki sizler için çok böyle kıymetli bir şey gibi gelmiyor olabilir be, erkek izleyicilerimiz için, ama biz bunların kıymetini çok daha fazla algılarız diye düşünüyorum. Yani şey, cinsiyetçi bir yerden söylemiyorum ama.
5: Ben de evet şu anda böyle izliyorum.
4: Valla cinsiyetçi bir yerden değil ama kadınlar için çok daha kıymetlidir her zaman böyle şeyler, öyle değil mi?
0: Doğru.
2: Ama siz erkekler diye başladığın zaman insan ister istemez bir sorumluluk. Böyle bir acaba ben ne yapıyorum ya, ben evde televizyon izliyorum falan.
5: Ben suçlu duydum acaba ne yapsam diye şimdi.
2: Değil mi, insan ister istemez.
5: Bugün ne yanlış yaptım acaba diye.
2: Bu hisse kapılıyoruz yani. Evet.
5: Sabahtan beri Merve'yle de beraberiz zaten. Gündüz beraber çalışıyoruz, akşam buradayız. Merve bir şey yaptın mı ben sana?
4: Vav estağfurullah.
2: İyi maşallah.
5: Derin Hanımcığım, evet, sizin hayaliniz ne gelecekte? En büyük... Sezen Aksu şarkıları söylemeyi çok seviyor musunuz?
3: Evet, aşırı seviyorum. Yani bilmiyorum, Sezen'in bana dokunduğu o kadar çok şarkısı var ki içinde kendimi bulduğum, hissettiğim. Gelecekte de yani aslında tabii ki onun gibi olmak çok kıymetli, zor, önemli bir şey ama şu anlamda onun gibi olmak isterim. İnsanlar benim şarkılarımı dinlediğinde bir şey bulsun orada, kendiyle alakalı bir şey görsün.
5: O kadar çok eksik ki şu anda o.
3: Evet.
5: İnşallah başarırsın.

0: İnşallah. Yani ben şey hissini çok seviyorum. Şarkıyı ben durdurduğum zaman karşımdaki seyircinin bana karşı o şarkıyı geri söylemesi o kadar güzel bir his ki. Hani şeyi orada böyle fark ediyorum. Evet ya, ben yalnız değilim. Yani bu duyguyu yaşayan bir sürü insan var. Ve bence hepimizin de buna çok ihtiyacı var. Hani yalnız değiliz cümlesini şey yapmaya, algılamaya, duymaya. O yüzden de ileride bunu görmek, bunu hissetmek istiyorum.
1: İnşallah.
2: İnşallah. O et hazır Sezen demişken senden bir Sezen şarkısı dinleyelim.
0: Dinleyelim, olur.

0: Ne güzel okudun.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık.
2: Sizde aileden mi ses? Anne varmış. Anne şarkı mı söylüyor?
1: Ben de annemin sesi çok güzel.
2: Çok güzel. Profesyonelliği var mı?
1: Yok.
2: Yok.
1: Babam da absolut kulak. Yani çok iyi duyuyor sesleri. Ben onun ikisini böyle bileşimi gibi bir şey.
2: Çok güzel. Harika.
0: Sen ne üzerine eğitim aldın? Herhalde geçen sene mezun olmuşsun.
1: Ben evet geçen sene mezun oldum. Ben endüstriyel tasarım mezunuyum. Şan ve solfej eğitimimi dışarıdan aldım. Şu yüzden aslında konservatuar okumak istedim. Bizim sektör birazcık şans işi aslında. Hani bizim ülkede. Yani eğer belli bir şan şöhret seviyesine ulaşamazsan çok zor bu işi, bu mesleği sürdürebilmek. O yüzden de endüstriyel tasarım biraz benim altın bileziğim gibi bir şey. Hani yine sanatın içinden bir şey okumak istedim. Tasarladığım şeylerde de bu arada müziğin her şeyini kullanıyorum. Atıyorum bir bisiklet tasarlıyorum, ona bir müzik aletiymiş gibi onu entegre ediyorum falan. İkisini birleştirerek yapıyorum o mesleği de. O yüzden hani dedim ki ileride müzik olmazsa bir B planım olsun. O yüzden endüstriyel tasarım okudum.
0: Eğitimde aldığın işi yapıyor musun bu arada?
1: Yani yapmıyorum. Önceliğim müzik ama ileride istersem yapabilirim.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
2: Sen de mali okumuşsun.
3: Ha, benim de bileziğim o. Kötü bir şeymiş gibi. Ne güzel.
2: Evet. Sayılar aran iyiymiş.
3: Muhasebeyle.
2: 6 kere 9. 6 kere 9. Peki yani on okumak için okudun diye düşünüyorum.
3: Yo, bayağı maliye okurken oyuncu olmaya karar verdim.
2: Ha öyle mi?
3: Evet, yani
2: çocukluktan beri oyuncu oldum.
3: Ya maliye de tabii ki böyle hedefim falan değildi. Yani Ankaralı bir ailedenim ben de, Lara gibi. Yani bizim tabii ki memuriyetler falan çok fazla böyle salık verilir. Bak oğlum hayatın garanti altında olsun falan diye. Abim mülkiyeli benim. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. İyi de bir yöneticidir. Askerler var ailemde. İşte şeyler var. Hani mülkiyeliler var. Böyle olur.

0: Önce de tabii ki aile biraz bu konuda yönlendirme yapıyor. Benim aslında tek derdim vardı. Ben sanatsal yönümün farkındaydım aslında ama Ankara'dan uzaklaşayım da biraz daha özgür kalayım en azından falan diye Eskişehir'de maliye okumaya başladım ama daha hala ne yapacağımı bilmiyordum. İkinci sınıfta ben ikinci sınıfta sanırım oyuncu olmaya karar verdim. O da girdiğim tiyatro kulübündeki muhteşem ambiyans ve ortam beni ya bir dakika ya ben bu işi yapabilirim evet ben yapmalıyım diye insanın yeteneğini keşfetmesi gibi bir şey oluyor biraz.
1: Evet.
0: Yani çünkü o sırada ben 20 yaşındaydım yani 19-20 yaşında falandım yani. Tabii 19 yaşında kazandım 21 falandım. 20-21 arası. Yani sonrasında da tamam dedim işte bu ya ben bunu yapacağım. Okul bitirdikten sonra da İstanbul'a gelip tekrar bir üniversite eğitimi almadım. Özel akademiye gittim stüdyo oyuncularına. Şahik Hoca'ya da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Şahik Atakan da sevgili. Sonrasında da işte tabii ki aslında derine katılıyorum ben. Kesinlikle insan yapacağı işin eğitimini almalı. Ben bir Başak Burcu ve fazla böyle titiz bir insan olarak kesinlikle hani bir şey yapacaksam en iyisini yapmaya çalışayım. En iyisi diye bir şey yoktur. Yani mükemmellik bize özgü bir şey değil. O Allah'a özgü bir şey ama yani en azından hani elimden gelenin en iyisini yapıp ruhsal tatminime ulaşayım diye elimden gelen ne yaptım oyunculukta eğitim anlamında. Sonra da zaten popüler kültür bizi içine çekti. İşte dizilerle başladık.
2: Bayağı bir dönem projelerinde oynadın, değil mi?
0: Ya benim aslında 11-12 tane projem var. Bunlardan sadece
2: Evet.
0: 3
2: Üçü mü dönem?
0: 3 dönem.
2: Daha akılda onlar kaldı.
0: Bir tanesi çok izlenen bir dönem dizisiydi. Ondan sanırım bir tane yurt dışında Rusya'ya yaptığım bir proje vardı. Sultan II. Mahmud'u oynadım. Onlar çok seviyorlar. Hala tekrar tekrar döndürüp izliyorlar. Bir de orada buradaki Türk dizilerinin oradaki yayını Gündüz Kuşağı'nda yayını gibi değildi. Bayağı Rus-Türk ortak yapımı olduğu için oranın çok önemli bir ulusal kanalında Prime Time'da yayınlandı. Bayağı da hala seviliyor.
2: Sen Rusya'ya indiğinde bayağı tanınıyorsun o
0: Gittim ve evet yani Kızıl Meydan'da -15 derecede Şubat ayında yürüyemedim yani insanların çok ciddi bir
1: Ne
0: teveccühü
1: güzel.
0: vardı.
1: Ne güzel.
0: Evet çok seviyorlar. Sultan Türk falan diye böyle arkamdan
1: Harika.
0: bağırarak ciddi anlamda bir sevgi gösterisine nail oldum ve çok çok hoş bir şey ya. Yani şey gibi işte Derin'in söylediği gibi hani insanın kendi ürettiği şeyden karşı taraftan karşılığını bulması gerçekten çok güzel bir şey. Orada görmüş onlar. Ve benim orada yaşadığım o -15 derecedeki tatmin çok başkaydı yani. Ve bir Türk padişahını oynadığım için insanlar orada
2: Ekstra o artı.
0: evet. Yani ki o role çok ciddi hazırlandım. Temel bir sürü oyunculuk eğitimime rağmen sadece 2 ay. Bir ay bir Osmanlı padişahı nasıl yaşara çalıştım. İkinci ay ikinci Mahmut nasıl bir padişah diye çalıştım. Yani çok ciddi bir şey bu.
2: Ne
0: Ki
2: güzel.
0: önemli bir sorumluluk, gerçek bir karakter.
1: Evet.
0: Diğer dönem dizilerinde oynadıklarım hani kurgu karakterlerdi. Hani bir şekilde senaryoya göre ilerliyordu. Ama bu çok özel bir karakterdi. Tarihine ve kültürüne bağlı bir insanım ben. O yüzden de elimden geleni yapmaya çalıştım. Orada da böyle bir şey oldu. Yani Rusya ya çok bu arada çok tatlılar. Yani o bir de o ortama alışmışlar. -15 derece, hava buz gibi Şubat ama sanki yaz gibi herkes sokakta. Çünkü ortamları öyle. Yani
2: Tabii,
0: hayat böyle geçiyor.
2: Harika.
1: İstanbul'a geldikten sonra o süreç senin için kolay mı işledi yoksa zorluklar yaşadın mı?
0: Yaşadım biraz ama şöyle nasıl zorluklar psikolojik zorluklar. Ya şimdi Ankara'da doğup büyümüşüz. Üstüne Eskişehir gibi daha böyle hani her şeyin çok düzgün işlediği, böyle tıkır tıkır gittiği ama öğrenci ortamının genç yani jenerasyonun ciddi anlamda yoğun olduğu çok eğlenceli bir ortam. Ama tabii ki her şeyin daha rutin, daha düzgün olduğu bir yerden sonra bir kaosa geliyorsunuz. Aman Allah'ım falan ve şey hani Ankara'da bizi genelde işte bak İstanbul şöyle kötü, İstanbul böyle kötü. Aman dikkat et oğlum bak İstanbul bilmem ne, İstanbul falan böyle Ankaralılar için öyledir. Yani çok dikkat edilmesi gereken bir yerdir İstanbul.
1: Evet.
0: Harlem falandır yani. Yani öyle bir şey. Öyle olunca da tabii hani karar veriyorsun bir şey yapacaksın. Bunu göze almışsın. Bir de ben direkt hani Taksim'e bir geldim ya ne oluyor? Hani kalabalık üstüme geliyor. Bayağı kozmopolit bir yer. Eskişehir'de, Ankara'da işte Türklerden başka kimseyi görmüyorsun. Yani onu bir yaşadım ve tabii ki sonrasında işte o yaşadığım şeyler hani çalışıp kendi kendime işte okul taksitlerimi ödemem, işte emek vermem falan. Yani onlar benim için işin neşesi. Mücadele işin neşesi. Yeter ki karşılığını alabilelim ve insanlar hakkımızı bize teslim etsin. Ben zaten bu saatten sonra hakkımı teslim edenlere selam ediyorum. Diğerlerini de Allah'a havale ediyorum. Böyle bir karar verdim. O başka bir şey.
1: Bu mücadeleden sonra zaten hızla roller geldi.
0: Evet. Sonra tabii ki böyle bir hani bizim hepimizin hayatında oluyor. Böyle bir inişler çıkışlar tabii. Yaşıyoruz. Duranlıklar falan yaşıyoruz.
2: Bundan sonra da olur zaten oluyor.
0: Ya bu imkansız yani öyle olmaması. Zaten çok yüksek çıkışların çok sert inişleri olur.
2: Aynen.
0: Bu ya hayatta çok örnekleriydi. Evet. Çok sert çıkışlar. Evet yani bu böyledir. Hızlı çıkışların çok sert inişleri oluyor. Tatmin olabilmek açısından benim gibi birisinin de, ya ben kendimi çok iyi tanıdığım için birazcık daha böyle temkinli ve düzgün adımlarla seyretmesi ben bu hayatımın şu anından benim, ama bundan sonrası için hedeflerime artık asılmak zorundayım çünkü her yaşımı, her dönemimi kendimce bir şekilde, Allah'ın izin verdiği şekilde planladım. Umarım hepimizin muratları gerçek olur.
2: İnşallah. Güzel konuştun. Senin oyunculuk hikayen nasıl başladı?
3: Feray ablayla. Zaten ben ailem tarafından hep şeyle büyütüldüm. İşte 2 yaşında baleye başlıyorsun. Baleden sonra jimnastik, jimnastik dans. İşte şu kadar dil bileceksin, şu kadar enstrüman çalacaksın filan. İşte babam doğum günümde oyuncak değil, işte yan flüt, keman filan öyle şeyler alırdı bana. Tabii ki her kız babasının olduğu gibi babamın da bu mesleği yapmamda çok büyük tedirginlikleri vardı. İstanbul'a göndermek tabii ki. Ama annem babamla çok mücadele etti benimle alakalı. Ben şimdi anlattığı zaman diyorum ki yani olsun onu da mı yaptım ya filan diyorum. Evet diyor, onu da yaptın diyor. Çok mücadele etti gerçekten. En son adamcağız da dedi ki yani başka bir şey yapmayacak. Tamam dedi, oğul ne yapayım, ama dedi okulunu okuyacaksın gidip. Ya baba filan dedim önce, sonra peki dedim. İşte sınavlara girdim, kazandım.
2: Ne okudun?
3: Konservatuvar okudum, tiyatro.
2: Çok güzel. Ha bir de diğer okulunu, kendi okulunu
3: okudun. Tabii tabii.
2: Çok güzel.
3: Sonra tiyatro bittikten sonra tiyatro ile birlikte sosyolojiye de başladım. Onu tabii finallemedim hala. İnşallah bir gün finallerim ama. Sonra konservatuvar bittikten sonra da dedim ki babama, sen dedim çok avukat olmamı da istiyordun. Hadi bir de hukuk okuyayım dedim. Bir de hukuk okudum.
2: Okudun.
3: Evet.
2: Oh süper. Bahsettiği öyle bir anlatıyorsun ki sanki çok geçerken okudum gibi, hukuk fakültesine girmek.
3: Gece 12'de apar topar Ankara'dan İstanbul'a taşıdılar ve direkt sete attılar. Oh. Yani sabah gözümü açtım, İstanbul'da setteyim şeklinde. O sırada kaçıncı sınıftaydım tam hatırlamıyorum ama tam final dönemi filandı. Dolayısıyla işte hemen başvuru yaptım, oraya geçtim. Derken sonra işte okul bitti. Diziler, filmler filan derken hep peş peşe geldi bunlar. Sonra işte eşimle tanıştım. Zaten eşimle ve Ali Ersan'la tanışmam da bir projeyle alakalıydı. Öyle tanıştık. Yine o da aynı bu tiyatro gibi oldu. Eşimle tanıştım. İşte onunla konuşurken Ali Ersan'la ilgili bir şey konuştuk. Ali Ersan benim arkadaşım ya, o da oynayacaksa dur çağırayım dedi. Ha öyle mi filan dedim. Aradı, Ali Ersan geldi. Merhaba merhaba, İşte böyle bir proje yapıyoruz. Ha tamam okuyayım filan dedi. Böyle başladık.
0: 3-4 binanın çok tam güzel. Ortasında evet. Oturdum.
3: Gerçekten.
0: Yani, öyle bir şey.
3: Ya, genel olarak böyle başlıyoruz projeleri. Ha tabii ki sağ olsun şimdi hep bu konuda benim fikirlerimi dikkate alıyor. Yani ben biraz daha şirketin kötü polisi tadındayım projelerde. Çünkü çok inceleyip sık dokuyorum. Eşim de daha çok ona yakın gelen bir şeyi, tamam bunu hemen yazıyoruz, hemen yazdırıyoruz, gel hemen başlayalım kısmında. O yüzden güzel bir ekibiz bence. Ben bizi ama çok seviyorum.
1: Her zaman sen ikna ediyorsundur herhalde. Hukuk bitirmiş biri var karşımızda.
0: Hepsini ben ikna ediyorum. Lara, bak konuş. Mehmet Ali'ye söyle. Bunu yapacağız. Senaryo havuzu kuracağız. Hepsini orada biriktireceğiz. İlk önce şunu çekeceğiz, sonra bunu çekeceğiz falan. Ciddi bir güzel bir senaryo havuzu yaptım yani. Öyle değil
3: yok,
0: mi?
3: Yok, yaptın.
0: Çok güzel yaptım.
3: Sadece yani, şöyle bir durum oluyor bizde. Ali Ersan ve proje koordinatörümüz haricindeki o devasa ekibin hepsi, ben ve eşimle birlikte Koç burcuyuz.
0: Ben değil.
3: Dolayısıyla biz bir masaya oturup da işte iki proje varsa ve o iki projenin derecesi yan yanaysa
2: İşte orada Başak aklı olarak
4: ne kadar girebilirsin o boynuzların arasına bilemiyorum.
0: Girer. Başak

0: gider. Ya ben gidiyorum. Yükseleninde zaten aslan benim. Tamam.
1: Oh.
0: Hallediyorum, hallediyorum yani. Seviyorum bunu. Yani,
2: en sonunda kadını sen derken her zaman
0: yanıyorum. Ama ikna kabiliyetim var, seni de memnun edeyim.
3: Alasan senin türkü, şarkı, Neşet Ertaş hayranlığı.
0: Aa, geçen sefer evet Neşet Ertaş söylemiştim. Ben seviyorum ya. Evet yani türkü maxi single'ım var zaten. Çok evet. Bayağı da sene oldu. Evet. 5-6 sene. Onun yeni olduğu bir dönemlerde de söylemiştim. Seviyorum. Yani ya bir türkü bizim için hani daha farklı. Hani yetiştirme tarzımıza falan. Hani o içinde çok aşırı neşir olduğumuz şey. Açıkçası müziğin her türünü seviyorum ben. Yani bir tanesi hariç. Onu da buradan söyleyeyim. Çok popüler bir müzik hariç. Onun dışında...
3: Üç harfli.
0: Aynen o. Yanlış anlamasın kimse de hani. Yani bu bana zevk olarak hitap etmiyor. Yani müzik olarak...
1: Ben çok katılıyorum size. Evet.
3: Müzisyen, bu kadar duygusal, arkadaşım. Bu kadar güzel sözler yazan birisi. Aksi bir şey söylemesi zaten.
0: Ben anladım. O zaten aldım o vibe'ı zaten. Az önce elektronik müzikle ilgili yaptığı evet. Yorumda. Seviyorum ama türkünün hep yeri ayrı.
3: Harika.
0: Yani. Ve zaten yeni hazırladığım programda buna benzer bir şey olacak yani. Aa, konsept
3: güzel.
0: Olarak konuklu falan böyle.
3: Çok
0: güzel.
3: Oo, çok
0: bir şey
3: güzel.
0: Yapacağız inşallah.
3: O zaman iki Karadeniz olarak sizden bir Karadeniz türküsü
0: Karadenizliler...
3: rica ediyorum. Hatta üç Karadenizli. Samsun.
0: Tabii Samsun'da işte.
2: Çeyrek Karadenizli. Ucundan.
0: Yok bayağı Karadeniz canım. Samsun'da.
3: Evet Oğulcan melodiyi tınlat bakalım. Mikrofonlara burada. Bunları sever.
2: Bu senin. Ben böyle çok minicik yanından
3: olsun, minicik,
2: eşlik
3: minicik,
2: edeyim.
3: Halkadan, ne olur. Arkadan.
2: Hani şimdi derinin yanında böyle bir olmaz yani.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Harikasınız valla.
0: Sen bu türkü konusunda devam etmelisin bence. Ses edeceğiz. Çok iyi gidiyor.
2: İnşallah. Allah ömür verdiği sürece elimizden geleni yapacağız. Fırsatlar ve imkanlar doğrultusunda. Vakit buldukça bizim yoğunluğumuzun arasında gerçekten çok önemli bir meslek ve çok önemli bir iş olmasına rağmen sadece böyle bir hobi haline geçebiliyor. Ama güzel projelerimiz var.
1: Şimdi bu projede ünlüleri mi ağırlayacaksın? Şarkıcıları?
2: Tabii. İlk başta böyle kendi arkadaş çevremden ve müzisyen çevremden almaya başlayacağım. Sonrasında programın kapsamı biraz daha genişledikçe, ya ben şeyi de çok seviyorum. Şimdi aslında bu müzikli bir talk show programı olacak. Öyle. İşte sanki böyle evime gelmiş, beni ziyaret etmeye arkadaşlarım gelmiş ya da konuklarım gelmiş. Mesela Derin de gelebilir. Mesela ilk defa görüyorum ama Derin'i davet etmiş. Müzisyen arkadaşım gelmiş. Lara gelmiş. Oturmuşuz, konuşuyoruz. Bir taraftan arada orkestramız olacak tabii ki. Yani türkü söyleyeceğiz, şarkı söyleyeceğiz. Artık neyse, herkes ne söylemek istiyorsa tabii ki önceden bunlar prova edilecek, çalışılacak. Sonrasında da işte bir 35-40 dakikalık falan bir program hayalimde var. İlk başta bir 12 bölüm çekmek istiyorum. Sonrasında işte devamını inşallah ona göre getireceğiz. Yani konular tabii ki daha çok işte güncel konular, işte sektörel konular, birazcık eğlenceli şeyler. Yani biraz daha hayatın içinden şeyler. Belki söylenen türkü hikayelerinden bahsetmek. Bu tarz şeyler. İnşallah yaparız. Yani bu bir şekilde artık tekrardan müzikle ilgili bir şeylere başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden de ilk bunu kafaya koydum. Umarım güzel olur. Bakalım.
0: Harika.
1: Şiir kitabı da vardı galiba, değil mi?
2: Şiir kitabım yok. Şiir kitabı çıkaracağım. Ya şimdi toplanıp edit edilmesi lazım. Bir editoryasının yapılması lazım. Bayağı iş var. Çünkü yılların şiirleri var içinde. Yani besteye açık olanlar var. Serbest nazımla yazılmış olanlar var. Ben şeyi seviyorum. Ben edebiyatı çok seviyorum, Türk edebiyatını çok seviyorum ve hece ölçüsüyle eski usul 16. 17. yüzyıl tarzında şiirlerim var. Ve birazcık Dede Korkut, Yunus Emre falan çok okumuş birisi olarak eski Türkçe yazdıklarım var. Yeni jenerasyon pek anlamayabilir ama keyifli bir, nasıl diyeyim, ruhaniyeti olan, daha böyle maneviyatı olan bir şeyler var. Bir öyle bir sekans var. Bir de tabii ki işte daha çok duygusallığımız, işte bahsettiği gibi yaşadıklarımız, aşklarımız, acılarımız, onlarla ilgili olanlar var. Yani birazcık yelpazesi geniş. Ben bile bazen diyorum, bunu ne zaman yazdım ya falan diye. Yani inanamıyorum ya.
1: Ne zamandır yazıyorsun?
2: Ya vallahi işte bu sektöre girdiğimden beri yazıyorum. Bayağıdır yazıyorum. Yani 15 senedir falan yazıyorum. Birikti bayağı. Ama son 5-6 senedir çok yazdım. Bir de son zamanlarda dediğim bu işte hece ölçüsüyle, hece ölçüsüne çok ağırlık verdim. Onlarla ilgili yazdım. Türkçenin şahikası olan işte insanlar, Yunus Emre'ler, işte Pir Sultan Abdallar, bunların eserleri, bunların yazım tarzları, Dede Korkut hikayelerindeki o şiirler, şiirsel anlatılar çok hoşuma gidiyor. Bunlarla ilgili de bir şey düşünüyorum bakalım.
0: Evet, çok teşekkür ederiz hepinize.
1: Ayaklarınıza sağlık.
0: Ağzınıza sağlık. Gişeniz bol olsun.
2: Çok İnşallah ederiz. Çok teşekkür ederiz.
1: Mutlaka bize gelip izleyeceğiz.
0: Aynen öyle, gelip gerçekten izleyeceğiz. Derinciğim, yolun açık olsun.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Başaracağına inanıyorum. Sesin çok güzel, sözlerin çok güzel.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Yine en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kesin görüşeceğiz seninle.
3: İnşallah.
0: İnşallah yine gelirsin ünlü İnşallah. Olduktan sonra.
3: Sizi de sahneme bekliyorum.
0: Tamam. İnşallah. Çok seviniriz.
3: Çok mutlu
0: Harika.
3: Olurum.
0: Çok
1: tekrar
0: teşekkür
1: çok teşekkür ederim.
2: Evet, biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.
0: Evet değerli izleyiciler, az sonra yeni konuklarla tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Mersi canım. Oo
2: arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Tatil bitti. Fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
6: Bu sezon 1000'de tam 150 kırtasiye ürünü 22

0: Cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 20

alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

Ekonominin 3 yıllık yol haritası açıklanıyor. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki ekonomi yönetimi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünü üstleneceği özel yayında ekonominin yeni dönemini uzman konuklar değerlendirecek. Orta vadeli program özel yayını yarın 10-14 saatleri arasında Ankara'da.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ne kadar güzel böyle piyanoyla karşılamak.
2: Eline sağlık. Başlangıç yaptık. Yoğun bir tempoda yakaladık.
1: Evet, vallahi yoğun bir tempodayız. Aynen.
0: Vallahi Altancığım, kırmadı bizi, tekrar geldin.
2: Teşekkür ne mutlu.
1: Estağfurullah. Her zaman.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok çok özel bir proje. Çok evet. Özel bir adam yaratmak.
1: Evet.
0: Necip Fazıl Kısakürek'in zamansız eseri. Ve kesinlikle. Onun filmi.
1: Aynen. Aslında biliyorsun, bir tiyatro eseri. Dün vizyona girdik. Artık böyle heyecanlıyız seyirciyle buluştuğumuz için. Çok uzun bir süreçti tabii ki bizim için. Yaklaşık biz bir yıldır uğraşıyoruz. Bir yıldır işin içindeyiz aslında. Zamansız bir eser gerçekten. Bir tiyatro eseri olarak yazılmış. Üç perdelik bir eser. Aslında bir karakterin ölüm korkusu, yaşamı sorgulayışı, hayatı sorgulayışı ve bunların hepsini başına gelen büyük bir felaket sonrasında biz aslında oyunun içerisinde, yani hikayenin içerisinde yavaş yavaş anlıyoruz. Ve başrol karakterimizin Hüsrev'in hayatı sorgulayışına tanık oluyoruz. Ve bu hayatı sorgulama sürecinde de yavaş yavaş sosyal çevresinin de biraz onu oraya doğru yönlendirmesiyle deliliğe doğru gidişini izliyoruz aslında. Aslında hikayede Hüsrev delirmiyor ama çevresi o kadar çok delirmesini istiyor ki onları mutlu etmek için ona bile razı geliyor gerçekten. Ve deliliğin sınırlarını zorluyor aslında hayatta. Gerçekten müthiş bir tekst. Oynaması bir oyuncu için gerçekten çok zevkli bir iş. Çok ağır bir iş. Maalesef öyle, hani rolden kopmak pek mümkün olmuyor. Eve geldiğinizde de kopamıyorsunuz. Çünkü 8-9 sayfalık monologların olduğu ve uzun ezberlerin olduğu çok ağır bir tekst. Öyle olunca da sağ olsun yönetmenimiz Murat Çeri de tek planları seviyordu. O yüzden yarın 9 sayfa tek plan çekelim falan. Gerçekten mi tek plan? Hani bölseydik abi falan. Yok, tek plan çekelim.
0: Eyvah.
1: Tek plan olunca tabii bütün gece oturup ezber yapman gerekiyor. O yüzden böyle 1-1,5 aylık bir süreçte neredeyse uyuduğum ve yemek yediğim zaman haricinde Hüsrev olarak yaşadım. Akşamları ezberiyle uğraşıyordum. Gündüzleri de sette uğraşıyordum bir şekilde. Biz çok içimize sindi. Gerçekten zaten iş çok güzel bir işti.
0: Çok özel bir iş.
1: Çok özel
0: senin
1: bir işti.
0: Senin hayatında yani. Da çok önemli bir dönüm noktası olacağına eminim. Peki ya sen hep cesur ve çok önemli işler ve çok seçicisin. Hep yaptığın evet. Her işte bir imza bıraktın. Hiç tereddüt etmedin mi bu iş teklif geldiğinde sana? Ya da Necip Fazıl Kısakürek'i ya da bu eseri ne kadar biliyordun?
1: Ya ben sonuçta oyunculuk mezunuyum. Biz bu de tiyatro metni olduğu için üniversiteden hakimim tabii ki tekste. Yani ilk defa karşılaştığım bir tekst değil.
0: Güzel.
1: Bir de çok değerli bir edebiyat eseri. Yani bu evet. Teksti bilirsiniz zaten. Cesaret etme noktası biraz tabii ki düşünceli bir süreçti. Öyle hemen cesaret ettiğimi söyleyemem. Yani birkaç gün üzerinde düşündüm. Bir daha teksti okudum. Ne yapabilirim? Nasıl olur? Gerçekten altından kalkabilir miyim? Çünkü bu işin şöyle bir tarafı var. Bu rolü oynarsanız ya gerçekten vezir olursunuz ya da rezil olursunuz. Yani
0: çok güzel açıkladın. Harika. Aynı.
1: İkisinin arasında bir şeyle tamamlamanız mümkün değil. Çünkü ya gerçekten amatör kalırsınız hikayeye ve altında ezilirsiniz rolün. Ya da sırtlarsınız rolü. Rolle birlikte büyürsünüz. Yani başka bir şansı yok bu rolün. Böyle roller vardır oyunculukta. Rol sizi bir yere taşır. Bu da o rollerden bir tanesi. Eğer altından kalkabilirseniz. Çok şükür. Gerçekten hani yönetmenimizin yardımı, çok değerli oyuncularla oynadım. O kadar önemli ki aynı üsluba sahip, seninle aynı üslubu takınabilen ve aynı üslupla oynayabileceğin oyuncuların karşında olması. Altan Erkekli vardı, İsmail Hakkı vardı, Hakan Meriçliler, Murat Serezli, genç Deniz vardı, Deniz Barut, genç yeteneklerden Gülper vardı. Ve böyle bir ekibin içerisinde zaten siz de kendinizi rahat hissediyorsunuz. Onlar size güzel rol veriyorlar. Öyle olunca aslında size sadece işinizi yapmak düşüyor. Murat çok iyi hazırlanmıştı, yönetmenimiz. Birçok metaforla da süsledi hikayeyi. Tabii hikayenin sinemaya uyarlanması biraz zor.
0: Çünkü ben de onu söyleyecektim. Abi.
1: Aslında tiyatro metni olarak yazıldığı için bir genişletilmesi gereken yerler vardı hikayede. Çok güzel. Asla tekste hiç en ufak bir değişiklik yapmadık. Kelime bile değiştirmedik. Üstada saygıdan. Ama mekanı genişletmek adına normalde tekste olmayan belli mekanlar ekledik hikayeye. Bir deniz kenarı sahnesi ekledik. O sahneyi deniz kenarında çektik. Aslında başka bir yerde olan bir sahneydi. Birkaç tane onun gibi değişik, biraz daha görseli genişletebileceğimiz, biraz daha derinleştirebileceğimiz alanlar denedik. Çok da güzel metaforlarla donattı Murat hikayeyi. Bir kez izlediğinde gerçekten yetmiyor. Ben geçenlerde ilk defa izleme fırsatı elde ettim. Ve doymadım.
0: Kaç dakika?
1: Hazır mısın?
0: 150.
1: 160.
0: 160.
1: Oo. 160, 170 dakika. Yani uzun eser. Uzun eser ve kesemiyorsunuz da. Yani bir de öyle bir tarafı var. Yani hani burayı keselim de yapamıyorsunuz. Yani çünkü bütün sahneler birbirlerine bağlı. Bütün sahneler birbirine bağlı olduğu için bir yeri kesersen öbür tarafı eksik kalıyor. Çünkü bir önce söylediği gerçekten tirat bir sonra atacağı tiradı destekliyor. Öyle olunca da kıyamıyorsun gerçekten ştrih yapmaya. Murat da kıyamadı. O yüzden 160 dakika oldu iş.
0: Sen 1,5 yıl, 2 yıl gerçekten üstref olmuşsun yani. Gerçekten.
1: Yani, yani evet. Çok.
0: Bayağı bir yoğun bir çalışma temposu herhalde olmuş.
1: Yoğun. Yani ben işin içinde 5-6 ay debelendim. Ama tabii Murat montajıyla, o suyla, bu suyla gerçekten ya, o kadar uzun montaj yaptı ki filmi uluslararası festivallere yetiştiremedik. Yani o yüzden uluslararası A-class festivallerin hiçbirine yetiştiremedik filmi. Yani Cannes'ı kaçırdık, Berlin'i kaçırdık, Venedik'i kaçırdık. Onların hepsi kaçınca

0: Çok güzel çekimler.
1: Güzel.
2: Şu anda evet.
0: Harika
1: güzel
0: görüntüler.
1: Güzel oldu gerçekten. Biz memnunuz yani artık iş seyircide bu bir süre sonra. Böyle işlerin en sevdiğim tarafı aslında bu. Siz uzun süre vakit harcıyorsunuz. Yönetmen büyük bir emek harcıyor. Ve ondan sonra her şeyi seyirciye bırakıyorsunuz artık. Ve her şeyi onun için yapıyorsunuz. Şimdi işin en heyecan verici tarafı artık seyirciden de aynı takdiri alacak mıyız? Onu bekliyoruz bir şekilde.
0: Bu çok özel bir proje. Şimdi psikolojik yanı da ağır. Peki sen neler hissettin Hüsrev'i canlandırırken? Onu nasıl anladın?
1: Ya çok büyük bir aslında travma yaşamış hayatında Hüsrev. Ya bunu söylememde sakınca olduğunu düşünmüyorum. Ya bunu bir filmin hikayesinde çok başlarda zaten ortaya çıkıyor aslında. Babası kendini bahçedeki incir ağacına asmış. Ve yazdığı piyeste de baş kahraman kendini bahçedeki incir ağacına asıyor. Ve gelen bir eleştirmenle birlikte hikaye ortaya çıkıyor ve en yakın arkadaşlarından bir tanesi bir akıl hastalıkları hastanesi başhekimi ve kendine özel bir hastane açmış. Bir tanesi de dönemin en meşhur gazetecilerinden bir tanesi. Ve bu ikisi, bir tanesi akıl hastanesinin reklamını yapmak için bunu hapishaneye sokmaya çalışıyor. Kendi hastanesine sokmaya çalışıyor. Diğeri de sürekli bununla ilgili haberler yaparak tirajını arttırmaya çalışıyor. Ve böyle bir sosyal çevrenin içerisinde büyük defekt yaşamış bir adam bir yandan hayatı sorguluyor ama babası kendini incir ağacına asmış bir adamın hayattaki en büyük korkusu da ölüm korkusu. Ve bu çıkmazların içinde bir adamı oynamak ve hayatı sorgulayışını dinlemek ister istemez etkiliyor tabii insanı. Yani bir de insanın herhalde var olduğundan beri ilk sorduğu sorulardan bir tanesi varoluştur. Yani varoluş sıkıntısı, varoluş sebebi, niye var olduk, amacımız ne, bu dünyadaki amacımız ne, gerçekten öbür dünya var mı, Allah var mı? Bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Hüsrev de bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Ve bir noktada aslında kendini bir adam yaratmak diye isim koyduğu için piyesine, onunla yargılamaya başlıyor. Diyor ki sen kimsin de adam yaratmaya kalkıyorsun? Allah mısın sen de adam yaratmaya kalkıyorsun diye. Bu sefer kendiyle çelişmeye başlıyor ve bu çelişki içerisinde aslında bütün o deliliğe doğru akan sürecini görüyoruz. Bence hiçbir zaman delirmiyor. Aslında tekste de delirmiyor. Ama deliliğin sınırlarında dolaşıyor. Çünkü o gerçekten delilik dediğiniz şey ince bir çizgi. Yani bir pamuk ipliği kadar belki ya da Sırat Köprüsü benzetmesi doğru belki. Yani o kadar ince bir çizgi o. Yani bu taraf delilik, bu taraf deha. O yüzden o deha ile delilik arasındaki sınırda dolaşan bir karakter. Ben de gençliğimde çok sorguladım varoluşu, yaşamı, birçok şeyi. O yüzden de bir şekilde karakterle kendinizi de özdeşleştiriyorsunuz. Hani o sorguladığınız, ilk gençliğinizde sorguladığınız şeyleri tekrar sorgulamaya başlıyorsunuz. Onlara bulduğunuz cevapları tekrar teyit ediyorsunuz. Ya da kendinizi kıyaslıyorsunuz hikayeyle. Çünkü ben aslında bir o role hazırlanırken bir rol ya da o karakter olmaya çalışmıyorum. O karakterin yerinde ben olsaydım ben nasıl hissederdim, nasıl davranırdım, nasıl hareket ediyor olurdumu araştırıyorum ilk önce. Ondan sonra kendim olmamak için o karaktere bir yürüyüş yüklüyorum. O karaktere bir gestür yüklüyorum. Yani bir vücut formu yüklüyorum. Ondan sonra hikaye devam ediyor ama var olmayan bir yerden çıkmıyorum ortaya. Kendimden çıkıyorum. Kendi duygularımdan ortaya çıktığı için hikaye doğal olarak aslında etkileniyorsunuz. Oynadığınız her karakter sizde bir iz bırakıyor. Bir mutlaka bir yerinizi deşiyor aslında. Herhalde en çok yara aldığım işlerden bir tanesi.
3: Ben doğru söyleyeceğim. Peki o debelendiğim 5-6 ay

0: içinde ve çekimler zamanında eve geldiğinde rolden çıkamadığın oldu mu?
1: Şöyle yani çıkacak fırsatım yoktu aslında.
0: Ha, daha iyi çıkmadın.
1: Çünkü eve geldiğimde de çalışmak zorundaydım. Yani eve geldiğimde de bir gün sonranın 9 sayfa ezberini yapmak zorundaydım. Yani 9 sayfa, 8-9 sayfadan az ezberimin olduğu bir set günü yoktu. Çünkü gerçekten hikayeyi izlediğinizde bu fragman tabii çok, çok eşit olarak yapılmış. Hmm. Ama çok uzun monologların olduğu tek başına bir hikayedir aslında. Yani filmi izlediğinizde %70 beni izliyor olacaksınız. Yani diğer oyuncular... Evet, geldiklerinde hani birileriyle oynadığımda çok mutlu oluyordum sette gerçekten. Ha, arkadaşlarım geldi falan, hani beraberiz abi bu sahnede, ama onlar bir yerde hani duruyorlardı, ben konuşuyordum genel olarak. O yüzden de çıkmak pek mümkün değildi dediğim gibi. Yani o bir, bir buçuk ay set boyunca her akşam Hüsnü Ev'le beraber yaşadık. Nesçah bir ara artık evde salonda tek başıma böyle yüksek sesle çalışırım. Ben yüksek sesle çalıştığım için duymamışım da bunu birkaç kere. Seslendi bana. En son Hüsnü Ev diye seslendi, döndüm ona. Artık yani ona döndüm gerçekten. Yani kaptırmışım çünkü uzun süredir ezber yapıyorum falan. Duymamışım da onu. Hüsnü Ev deyince duydum ama Hüsnü Ev'i algıladım yani. Onu algıladım bir şekilde.
2: Ölüm korkusu hiç yaşadın mı?
1: Soru ölümden korkuyor musunsa, ölümden korkmuyorum. Yani kaçamayacağın bir şeyden korkmanın insana bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta her canlı bir gün ölümü tadacak gerçekten. Ama elbette torunlarımı görmek istiyorum. Oğlumdan da kızımdan da torunumu görmek istiyorum. Uzun yaşamak istiyorum. Sağlıklı yaşamak istiyorum. Ama bununla ilgili bir korkum yok. Çok büyük günahlarım da yok. Belki de o yüzden çok da korkmuyorum. Hani öbür tarafta ya bunu, bu günahların altından nasıl kalkacağız gibi bir korkum yok gerçekten. Kimsenin kötülüğünü düşünmem, kimseye bir kötülük yapmam. Öyle bir derdim yoktur kimseyle. O yüzden de bir korkuya sahip değilim. Ama anlık korkular yaşadım tabii ki. Ölüyorduk korkuları yaşadım. Gençken motosikletle bazı sıkıntılarım oldu. O günden sonra bir daha hiçbir zaman hızlı motor kullanmadım. Hala 70'in üzerinde kolay kolay motosiklet kullanmam. Anlık, evet, ölüyorduk galiba dediğimiz korku anlarım oldu. Ama genel ölümden korkar mısın? Genel ölümden korkmuyorum.
2: Hayatı kaçırma telaşın var mı peki? Yoksa olağan akışına bırakıyor musun kendini?
1: Ben hayatı hep öyle yaşadım. Yani Sinan biraz bilir onu. Gerçekten önüme çıkanı değerlendirdim hep. Plan yapmam ben hayatımla ilgili hiçbir zaman. Bundan sonra şunu yapmalıyım, bundan sonra bu olacak, şimdi buna gitmeliyim gibi bir planım yoktur benim. Böyle bir laf vardır ya, hani sen plan yaparken Allah sana yaptığın planla ilgili yukarıdan güler diye. Öyle bir planla yaşamam, önüme çıkanla yaşarım zaten. Önüme çıkana göre planlanırım. Bir de benim mesleğim de buna uygun. Yani sonuçta elinize senaryolar geliyor. Onlardan herhangi birini seçmek senin elinde. Hangi hikayeye doğru yöneleceğin senin elinde. Öyle olunca da aslında elime gelenlere göre hayatımı planladım. Ya da önüme gelen şeylerden bir tanesini seçerek hayatıma devam ettim. Planlıyorsam gerçekten çok yapmak istiyorumdur onu. İşte belgeselleri planlayarak yaptım. Onu çünkü gittim gerçekten işte gençlere bir örnek olmak istedim. Ya da çevremdeki insanlara bir örnek olmak istedim. Çocuklarıma bir şey bırakmak istedim. Babam bu konularda hassas bir adammış desinler istedim. İşte iki tane genci gerçekten bir fikir bırakabilirsek ya da bir şekilde yönlendirebilirsek ne güzel olur diye düşündüm. O yüzden onları planlayarak yaptım. Ama günlük hayatımı planlayarak yaşamıyorum.
2: Belgesel demişken, hazır konusu gelmişken onu da soralım. Devamı gelecek mi? Çünkü gerçekten çok özel işlerdi onlar.
1: Yani düşünüyoruz aslında, bir tane şimdi bir üçüncü belgesel yapalım istiyoruz. Bu sefer sadece Türkiye'ye ayıralım ve çünkü bir tanesi, ilk belgesel Afrika'daydı. İkinci belgesel 5 tane ülkeye gitmiştim. Bir tanesi dezavantajlı toplumlar, suya ulaşmakta dezavantajlı toplumlar ne yapıyorlar diye çekmiştik ilk belgeseli. İkinci belgeselde de modern toplumlar suya nasıl davranıyorlar, suyla ilişkileri nedir, nasıl mikroplastiklerle dolduruyorlar sularını diye. Sonunda aslında bir Türkiye ayağımız vardı ama kısaydı çünkü belgesel 5 ülkeye gidince biraz uzun vakit almıştı. Sonuncusunda da belki, yani son düşündüğümüz projelerde belki gerçekten Türkiye'de biz sularımıza nasıl davranıyoruz. Türkiye'de, çünkü ben bundan sonraki Dünya Savaşı değil ama.

0: bundan sonraki savaşın gerçekten bu silahlarla olacak bir savaş olur mu olmaz mı bilmiyorum ama suyla ilgili olacağını düşünüyorum. Yani sularımıza sahip çıkmamız gerektiğini
1: düşünüyorum. Silahlarla olacak olan savaş da onun için olacak ya.
0: Olursa. Evet, silahlarla olacaksa da o suyun peşinde olacak, petrolün peşinde olmayacak artık bir sonraki savaş. Çünkü ya ben buna küresel iklim krizi demiyorum, küresel iklim değişikliği diyorum. Çünkü bilmiyoruz bu bir kriz mi, sadece iklim değişiyor, bu bir döngü de olabilir. Bu döngünün içerisinde bir kuraklığa doğru gittiğimiz aşikar ve bir süre sonra suyumuz daha da değerli olacak. O yüzden o Fırat, Dicle, Kızılırmak, Yeşilırmak ya da işte küçük göllerimiz, küçük her şeyimiz çok kıymetli. Ve maalesef son dönemlerde birçok su kaynağımızı kaybediyoruz. Özellikle küçük göletleri çok hızlı bir şekilde kaybettik son zamanlarda. Böyle bir hazırlığımız var ama ne zaman olur, ne zaman hazırlayabiliriz, ne zaman başına geçeriz, inan emin değilim.
1: İlk hazırlık ne zamandı? Seninle konuşmuştuk yani 2019 mu?
0: Belgesel 18, mi?
1: Evet.
0: Tabii 2018'de.
1: 18 değil mi?
0: 2018'de.
1: Yani şimdi mutlu musun? Çok. Ne kadar hayşu, ne kadar önemli bir şeyi herkesten önce fark ettiğin evet. için. Sen 2018'de biz bunları konuştuğumuzda daha ortada hiçbir şey vardı. Çok tek tük konuşuluyordu ama evet. kafayı bu kadar yormuştun ki. Evet. Fotoğrafları bana gösterirken ki heyecanını falan evet. görüyorum. Senden sonra birçok kişinin yapmasının dışında dünya şu anda nereye gitti? Yani yaptığın 2018'de düşündüğün şey 2026, 8 yıl önce geldiğimiz nokta. Ne kadar doğru bir şeymiş.
0: Evet, yani gerçekten biraz öngörülü davranabilmişim orada. Sonra da bir şekilde takip ediyorum. Hala koplara gidiyorum. Her yıl bütün kopları takip ediyorum. Oradaki konuşmaları dinliyorum. Orada neler oluyor dünyada diye. Ve çok şey değişti biliyor musunuz? Yani 2018 yılında biz konuştuğumuz zaman onları, mesela mikroplastikleri sudan temizleyebilecek herhangi bir cihaz bulunmamıştı. Şimdi geliştirdiler. Şimdi bir tane çok büyük bir alet koyuyorlar böyle. Bütün suyu süzüyor ve mikroplastikleri arındırabiliyor.
1: Çok güzel.
0: Ya da şimdi o kadar güzel teknolojiler gelişti ki artık plastik atıklarla, çünkü plastik atık dediğiniz şey aslında petrol barındırır içinde. Plastik atıklarla Almanya'da bir firma şu anda asfalt döküyor.
1: Ya lüks o.
0: Eski plastikleri topluyor, artık asfalt döküyor. Yani dünya da evrilmeye başladı. Bir şey yapması gerektiğini fark etti.
1: Fark etti.
0: Ve bu fark etme de aslında dünyada büyük bir yöneliş şey neden oldu. Ve artık yeni firmalar, küçük firmalar ya da büyük firmalar gerçekten bununla ilgili nasıl savaşabileceklerine dair fikirler geliştirmeye başladılar. Birkaç tane marka eski plastiklerden, dönüştürülmüş plastiklerden hoparlörler üretmeye başladı. Yani çok değişik şeyler oluyor dünyada 2018'den bu yana.
1: Ne güzel.
0: Ben de çok yakından takip ediyorum.
1: Harika, harika. Tekrar esere dönersek, kitaptan seyircilere şöyle bir şey var. Kitabı okuyor. Ya tiyatroda ya da sinemada izlediğinde ya hiç alakası yok bununla diyebiliyor. Sen burada bu böyle bir eleştirisi şahsın olmaz. Bu genelde bunu herkes yapımcı da yönetmeni de ilgilendiren bir konu. Seni de ilgilendiren bir konu. Kitaba bağlı mı gidiyor yoksa kopuk mu gidiyor?
0: Birebir bağlıyız.
1: O kadar.
0: Birebir yani bir kelime bile değiştirmedik. Sonuçta klasik eserler gerçekten bütünlüğü korunması gereken eserlerdir. Ve klasik eserlere saygı göstermek çok önemlidir. Bu bir kültürdür gerçekten. Özellikle tiyatroda bunu yapmazsınız. Yani nasıl bir Shakespeare'in bir lafını değiştirmeye cüret etmezseniz, işte bunu da bir lafını değiştirmeye cüret etmezsiniz. Ya da Molière'i değiştirmiyorsanız bunu da. Çünkü bunlar da bizim kendi klasiklerimiz. Yani bunlar da Türk klasiklerinde adını ilk sıralarda söyleyeceğimiz eserlerden. Öyle olunca hiçbir kelimesini bile değiştirmedik. Yani ben bir kelime hata yapıyorsam baştan aldık. Yani çünkü bazen ezberiniz öyle evet. olmuyor. Bir de eski Türkçe kelimeler var tabii ki çok fazla. Bazen o anda aklınıza gelmiyor bir kelime. Onun muadili bir kelimeyi koyuyorsunuz yerine. Onu yapabiliyorsun artık oyuncu olarak bu kadar yıldan sonra. Muadili geliyor. Muadilini koyuyorsun kelimenin ama orijinali değil diye kelimenin döndük tekrar baştan çektik.
1: O kadar hassas davrandık.
0: Hassas davrandık gerçekten. O konuda hassas davrandık. O yüzden kitapta ne okunuyorsa birebir tabii ki benim ağzımdan da diğer oyuncuların ağzından da aynısını duyacaklar. Ama tabii ki kitap aslında bir tiyatro eseri. O yüzden tiyatroya göre yazıldığı için daha az mekanla yazılmış bir eser. Biz mekanları biraz genişlettik.
1: O ayrı. Tekste bağlı kaldın zaten. Okay.
2: İzleyici olarak izlediğinde ne hissettin?
0: Uzun film. uzun film.

0: Ya tabii ben çok heyecanla izledim. Yani gerçekten heyecanla izledim. Umuyorum gerçekten günümüz seyircisinin böyle bir sabrı vardır. Çünkü maalesef hayat günümüzde biraz fazla hızlandı. Artık bir de bu kaydırmalı hikayelerden sonra insanların dikkat seviyeleri de çok azaldı.
1: Çok özel bir eser. O kafayla gidilmesi zorunda. Evet, yani ben bir filme gideyim değil. Ben Necip Fazıl eserine ben bir yani unutulmaz bir eseri yani okumadıysam da okumuş gibi çıkacağım anladığım kadarıyla. Yani
0: öyle izlemek gerekiyor gerçekten. Öyle izlerseniz, o sabırla gidilirse sonunda karşılığını alıyorsunuz gerçekten sabrınızın. Benim baştan itibaren tek kaygım Murat'a her zaman aynı şey oldu yönetmene. Yani umuyorum genç jenerasyonun, çünkü genç jenerasyonun izlemesini istiyorum böyle bir işi. Tabii ki bizim yaş grubumuz, bizden daha yaşlı insanlar tabii ki izlesinler. Onlar çok daha fazla şey bulacaklardır kendilerinde. Ama genç jenerasyonun öğrenmesi, genç jenerasyonun bilmesi açısından böyle bir klasiği önem veriyorum bu duruma. Bir genç jenerasyonun izlemesini istiyorum. Sadece buradaki kaygım, genç jenerasyonda böyle bir konsantrasyon var mı? Çünkü işte ders süreleri de 45 dakika. Neden? Çünkü 45 dakika aslında konsantrasyon süresi. Sonra konsantrasyonunuzu tekrar toplamanız lazım. Burada yoğun konsantre bir şekilde izlemeniz gerekiyor ama film akıyor. İşin en güzel tarafı o.
1: Önemli.
0: Yani hani şey olmuyorsun, bir saate bakalım abi film hani daha kaç dakikamız var demiyorsun. Gerçekten akıyor film. Umuyorum genç jenerasyon da izler ve en azından yeni bir bakış açısı, yeni bir sorgulama şekli görürler ve ufak da olsa bir feyz alırlar. Hayatlarında belki de bir şey değişir.
1: Eser okumayan, kitap okumayan ya da bilmeyen rahatlıkla anlayabilir.
0: Rahatlıkla gelebilir tabii ki. Yani aslında eseri okumak, elbette eser, edebi eser olarak okumaktan zevk alıyorsanız, ben her zaman
1: klasikleri
0: kitabı okumayan varsa bir filmin, ilk önce kitabını okumayı tercih ederim. Ondan sonra kitabını okumayı tercih ederim. O zaman da genel olarak hayal kırıklığına uğrarsınız biliyorsunuz. Çünkü edebi eserlerin ağırlığı her zaman bir görsel sanattan daha ağırdır. Çünkü bunun da sebebi şu, sizin hayal dünyanız bambaşkadır. Siz çok geniş bir hayal dünyasıyla okursunuz bir edebi eseri. Ve o kendi hayal dünyanızda o kadar farklı şeyler canlandırırsınız ki sınırsızdır orası. Ama birinin aynı eseri yorumlaması sonuçta yönetmen ve yapımcının kendi hayal dünyasını izlediğiniz bir dünyadır. Ve o birinin hayal dünyasıdır. Sizin doğal olarak okurken gördüğünüz hayalleri onlar sizin gibi görmezler. Ve o yüzden ben de her zaman edebi eserler sinemada karşılığında hep bir böyle hayal kırıklığı yaratır. O da kendi hayal gücüm gibi görmediğim için. Bu edebi eser olarak çok güçlü. Tabii ki okunmasında büyük faydalar var. Ama edebi eser olarak okumayıp sadece filmin seyrettiğinizde de mutlaka aynı etkiyi alacaksınız.
2: Çok güzel. Meslek hayatın boyunca çok özel işler yaptın. Özel karakterler canlandırdın. Ertuğrul Gazi oldun. Barbaros Hayrettin Paşa, Koca Seyit Atatürk'ü canlandırdın. Her oyuncuya nasip olmayacak şeyler aslında bunlar. Evet. Ne diyeceksin bu konuda?
0: Çok şükür. İlk önce çok şükür gerçekten. Şanslı bir kariyerim oldu. Başlangıçtan itibaren yani 21 yaşında ilk defa bu piyasaya girdiğimde işte Türker İnanoğlu'yla girdim bu piyasaya. Ondan sonra ilk oynadığım iş, yani ikinci işim Tarık Akan'la Koçum Benim oldu. Yani çok iyi aktörlerle çalışma fırsatı elde ettim. Türkiye'nin en iyi yapımcılarıyla çalıştım. Hemen hemen hepsiyle çalıştım. Çok iyi tekstler geldi elime. Ben de iyi değerlendirdim ki bir sonrası da geldi bir şekilde. Çünkü siz iyi değerlendiremezseniz arkası kesiliyor o tekstlerin. Bir şekilde öyle akmıyor aslında arkası. Ben de iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum bir şekilde arkası geldiğine göre. Evet yani birçok oyuncuya göre daha şanslı bir kariyerim oldu diyebilirim. Şükrediyorum.
1: Bu gerçekten da plansızdı değil mi?
0: Hiç, tabii ki her şey plansız.
1: Çok güzel.
0: Yani ben oyuncu olmayı planlarken bir gün televizyonda oyunculuk yapacağım da aklıma gelmezdi. Biz üniversitede oyunculuk
1: sinema,
0: okurken,
1: tiyatro.
0: Tabii tiyatro okurken televizyona oyunculuk yapmak ayıptı bizde. Yani ne demek canım, tiyatro oyuncusu televizyona oyunculuk mu yapar falan, siz ne saçmalamayın falan, hani öyle aşağılanırdık yani. Hani biz üniversite hayatımız boyunca zaten iş kabul etmemiz yasaktı dışarıdan öyle özel bir yerde. İstanbul biraz daha kırmıştı bu durumu, çünkü İstanbul'da o zamanlar diziler başlamıştı, yavaş yavaş dizi piyasası oluşmuştu. Yine de yasaktı, hala yasaktı

0: okuyanlar. Yani o zaman da oynanan işlerde, televizyonda oynayan oyuncular o yıl okullarda kalmıştır, tiyatro okullarında. Sınıfta bırakılmıştır yani bilerek. Sen nasıl televizyona gidersin, oyun oynarsın diye, filmde oynarsın diye. O yüzden ben bunu hayal etmedim hiçbir zaman. Bir gün televizyon yıldızı olacağım, efendim sinemalarda oynayacağım. Ben tiyatro kariyerim olacak, tiyatro kariyerim devam edecek. Belki yurt dışında tiyatro kariyeri yaparım. İşte o zamanlar takip ettiğim işte çok önemli tiyatrolar vardı. Belki onlara giderim, onlarda birazcık asistanlık yaparım. Belki bir şey yaparım. Hani onların peşinden koşabilir miyim? O tiyatro gruplarında rol alabilir miyim? Onların hayalini kuruyordum aslında. Sonra gerçekten her şey tesadüflerle oldu. Yurt dışına yerleşirken bir şekilde bir dizi teklifi geldi. Ben gelmek istemiyordum çünkü pasaportumu almıştım, yurt dışına gidiyordum. Dediler ki Türker İnanoğlu'ndan teklif geldi, yani reddedemezsin. Hani en azından gelip görüşeceksin, yani öyle hani ben gelmiyorum Türker İnanoğlu'na falan denmez dediler. Tamam geleyim o zaman dedim. Türker abiyle hayatımın en kısa, Allah rahmet eylesin, en kısa görüşmelerinden bir tanesini yaşadım. Böyle geldi. 9 Eylül'de mi dedi? Evet efendim dedim. Çok güzel, maşallah ne kadar yakışıklıymışsın ya, bayağı boyun posunda varmış dedi. Evet sağ olun dedim. Çok güzel bir rolümüz var sana göre dedi. Şimdi dedi Yılmaz sana anlatsın dedi. Yılmaz
1: bitti,
0: Ekmekçi vardı
1: ya. Bu kadar Ekmekçi.
0: Görüşmemiz. Yılmaz Ekmekçi. Yılmaz sana anlatsın, hayırlı olsun, imzalarsınız aşağıda dedi. Abi biz asansör denerken Yılmaz Ekmekçi bana rolü anlattı. Aşağı indik. Menajerim orada bekliyordu. Rolü imzaladık. Ben oynadım. Yani ben yurt dışına giderken işe başladım. 5 bölüm sürdü o iş. O iş bitti. Koçum benim geldi. Tarık Akan'la oynama şansı elde ettim. Yani bu gerçekten tasarlayarak ya da planlayarak yapabileceğiniz bir şey değil. Bir şekilde Allah demiş ki bu çocuğun da kariyeri böyle olsun.
1: Peki Altan, tasarlamasan da planlamasan da her oyuncuda vardır belki. Belki sen düşündün düşünmedin. Bu işte zaten emekli olunmaz da mutlaka oynamak istediğin bir rol ya da bir tiyatro oyunu ya da bir rol, bu da kaldı, bu da içimde kaldı, bunu yaparsam gerçekten mutlu olacağım diyeceğim bir şey var mı?
0: Ben klasikçiyim biraz. Yani dünya klasiklerini çok seviyorum. Hamlet oynamak çok isterdim.
1: Tiyatroda mı, filmde
0: tiyatroda
1: mi? Tiyatroda.
0: Çok isterdim Hamlet oynamak. Mezuniyet tezim Hamlet benim. Üniversitede mezuniyet tezim Hamlet. Ondan sonra da bir şekilde kariyerimin bir yerinde oynarım diye düşünüyordum. Hiç nasip olmadı. Denk gelmedi
1: daha
0: yani.
1: Daha çok var zaman. Hamlet için her
0: Hamlet
1: zaman.
0: Hamlet için yavaş yavaş yaşlandım. Artık 45'e geldim. Hamlet aslında 25'lerinde falan gencecik bir çocuk. Ya. Hala oynanır, oynanmaz değil ama aslında gencecik bir çocuk yani Hamlet. Genç bir prens. Şimdi ben oynarsam artık kralı 80 yaşında falan yapmak lazım. O yüzden o fırsatımı galiba kaçırdım.
1: Kaçırdın.
0: Onun dışında sinema çok sınırsız bir yer. Sinemada,
1: aynen öyle.
0: Sinema o kadar sınırsız ki orada her şey gerçekten olabilir. Ama bir yarışçı oynamak isterdim. Bir araba yarışçısı oynamak isterdim.
1: Güzel.
0: Bu aralar bir şeyim var yani, bir araba yarışçısı hayalim var.
2: Öyle ama hızla veda etmiştin.
0: Ya Allah'tan orada dublörleriniz oluyor. Sizin hız yapmanıza gerek kalmıyor.
1: Çok güzel. Tarihi karakterler devam mı? Yani yoksa böyle mesela, yani kapatmayalım şimdi önünü de. Ya artık ben tarihi karakterlerde artık çok fazla oynadım falan.
0: Yani aslında çok fazla tarihi karakter oynamadım. Sadece aslında çok uzun sürdü.
1: Uzun sürdü, evet. Doğru sayıyorsun.
0: Evet, yani o kadar senin çekimden hep uzun sürdü ki gerçekten yıllardır tarihi karakterlerde oynuyormuşum gibi oldu. Ama aslında 5 yıl sürdü o yüzden.
1: Barbaros da var arkasında.
0: Arkasından da Barbaros var. Bir sene de Barbaros var. 6 sene. Yani 26 yıldır oyunculuk yaptığını düşünülürse sadece 6 senesi tarihiyle geçmiş. Geri kalan 20 yıl aslında normal işlerde oynamışım. Ya tarih çok zevkli
1: çok
0: oynaması. Yani o kostümler, o dekor, o şeyin içerisinde olmak, kendini tiyatro gibi hissediyorsun ve bir klasik oynuyorsun. O dönem oynamak her zaman zevklidir. Bir aktör için ben çok severim dönem oynamayı. O yüzden kendimi içinde çok rahat hissediyorum. Ama şu anda bana Diriliş Ertuğrul'daki gibi bir genç savaşçı karakter oynayacaksın, hadi bakalım bugün başlıyoruz, 5 yıl sürecek desen bir gözüm korkar. Yani 5 yıl at bineceğiz, her gün sabahtan akşama kadar at bineceğiz.
1: Kılıç sallayacaksın.
0: Kılıç sallayacağız. Bir de ben ilk 2 yıl 1,5 kiloluk gerçek kılıç kullandım. Yani sonra 3. yıl aklıma geldi. Genciz tabii, bileğimiz de kuvvetli o zamanlar. 2 yıl kullandık. Sonra 3. yıl abi dedim şunu alüminyum yapalım. Bileğimi abi dedim yani. Hani 3. yıl alüminyum yaptık kılıcı. Şimdi tabii aynı enerjiyle oynayamam. Aynı o zamanki içgüdüsellikle, o zamanki şevkle oynamak zor. Çünkü artık 8 saat ata bindiğiniz zaman yoruluyorsunuz.

0: artık. Yani şimdi o zamanlar 35 yaşındaydım. Şimdi 45 yaşındayım. Yani 46 yaşına giriyorum. Yani artık hayat değişti biraz daha. Ama artık gençler konuşsun, biz arkada oturalım varım.
1: Çok güzel.
0: Gençler savaşsın, biz akıl verelim.
1: Güzel.
0: Kabulüm.
1: Güzel.
2: Şimdi Türkiye Tanıtım Platformu için yeni bir dizi hazırlığındasın. Ondan da bahsedelim.
0: Evet, o çok keyifli bir iş olacak umarım. Güneydoğu Anadolu projesi. Benim de çok özlediğim yerlere tekrar gidiyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun tanıtımını yapacağımız bir proje. Urfa, Antep, Diyarbakır, Mardin, Midyat ve Nemrut.
1: Çok güzel.
0: Müthiş. Müthiş bir rota.
1: Ha, olağanüstü.
0: Yani müthiş bir rota. Benim defalarca yaptığım bir rota. Mardin'de dizi çekmiştim daha önce. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyun yönetmiştim. Çok o oralarda çok vakit geçirdim ve 1,5-2 yıl kaldığım için bütün o bölgeyi zamanında çok dolaşmıştım ve çok dostum var. Hala da o dönemden kalma dostluklarım
1: vardır. Ne güzel.
0: Şimdi hepsini göreceğim için gerçekten çok mutluyum. Bugün konuştum hatta Mardin'den arkadaşlarımı aradım, dedim geliyorum falan. Abi dediler her şeyin hazır, hiç merak etme. Bıttım sabunlarını hazırladık, sen gümüş seversin, telkariyi hazırlıyoruz falan. Oo, her şeyin hazır, merak
1: harika.
0: Etme. Şimdi öyle dostlarımı göreceğim.
1: Ne kadar orada. Oradasın? Yani ne kadar dolaşacaksın? Bu proje
0: yaklaşık,
1: ne kadar uzun?
0: Yaklaşık 10 günümüzü alacak. Çünkü
1: 10 gün çok kısa.
0: Uzun bir proje. Ve parçalı olduğu için de şehir şehir gezeceğimiz için de
1: bu dünyada yayınlanacak bir şey mi?
0: Dünyada yayınlanacak. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki şehirlerimizin tanıtımını yapacağımız bir proje.
1: Harika.
0: Tabii Antep'te gastronomi, Urfa'da tarihi yerlerimiz, baktığınız zaman Nemrut dünyada eşi benzeri çok az rastlanmış.
1: Göbekli Tepe vardır işin içinde.
0: Göbekli Tepe tabii ki işin içinde var. Diyarbakır'daki köprü,
1: surlar,
0: baktığınız zaman oradaki yemekler, o yerdeki kültür. Mardin dediğiniz zaman zaten başlı başına bir kültürden bahsediyoruz. Bütün kültürlerin bir araya geçtiği, iç içe yaşandığı.
1: Aynen.
0: O Süryani kiliseleri, Mardin'in o eski evleri falan. Baktığınızda özlediğim topraklara tekrar geri dönüyorum.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: O yüzden heyecanlıyım
1: çok
0: aslında.
1: Çok fit gözüküyorsun. Onun için mi hazırlandın? Çünkü böyle, bence böyle dönemeyeceksin 10 gün sonra.
0: Ya biraz hazırlandım biliyor musun? Geçenlerde de yönetmenle oturduk Hakan'la. Hakan'a aynı şeyi söyledim. Hakan diyordum, bak gitmeden 3-4 kilo verelim.
1: Bence de.
0: Çünkü yani 3-4 kilo alacağız yani. Mutlaka alacağız. O yüzden hazırlıklıyız. Şu an bir 2-3 kilo alabilecek
1: evet,
0: kiloya
1: geldim. Çok iyisin.
0: Alırsam fark edilmez.
1: Harika.
2: Peki bu yoğunlukta aileye nasıl vakit ayırıyorsun? Bir yanda çocuklar var.
0: Yani onlar benim önceliğim her zaman. Yani sen iyi bilirsin.
1: Onu da görüyoruz. Ve seni inanılmaz derece hepimiz takdir ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok inanılmaz bir babasın. Her evet. Boşluğunda orada.
0: Kaçırmak
1: yandım.
0: İstemiyorum çocuklarımın küçüklüğünü. Yani o babalardan olmak istemedim ve yıllarca ben yazları iş kabul etmedim televizyona ya da sinemaya özellikle. Çünkü yazları sinema filmleri bizde genelde yazın çekilir
1: evet.
0: Biliyorsun. Hep kışın hepimiz dizilerde oynadığımız için. Çocuklarım olduktan sonra yazları ben uzun süre film çekmedim. Çünkü bir kere 2 yaşına gelecekler ve onu kaçırmak istemiyorsun. Yani o bir de kelimeler konuşmaya başladıklarında yani yanlış söylüyorlar. Evet, yıllarca düzeltmedik biz o kelimelerini. Yani Emir 7-8 yaşına kadar bazı kelimeleri yanlış söylüyordu. Biz düzeltmeye kalktığında hemen engelliyorduk. Aman düzeltmeyin, çocuklar nasıl olsa öğrenecek yani. Hani bırakın biz bunun tadını yaşayalım. Biz o ağzından o kelimeyi duymanın keyfini yaşayalım. Onlar benim önceliğim. Yani iş hayatımdan daha önce geliyorlar. Hem eşim hem çocuklarım. O yüzden İlk önce onlar varlar hayatımda şu anda. Ondan sonra iş hayatım var artık. Her fırsatta onlarla birlikteyim. Yeni birlikteydim, yine birlikteyim. Ama tabii ki bir yandan da çalışmam gerekiyor. O yüzden geliyorum, gidiyorum. Bir şekilde onlara da vakit ayırıyorum. Kendime de vakit ayırıyorum. Çalışmaya da vakit ayırıyorum. Dengeliyorum ama hiçbir dönemlerini kaçırmıyorum.
1: Çok güzel.
0: Yani ona çok özen gösteriyorum.
1: Emir devam mı yarışlara?
0: Emir şimdi racing motora başladı. Yani normalde dirt bike kullanıyordu. Yani toprak motoru kullanıyordu. Arazi motoru kullanıyordu. Biliyorsun 3 yaşında falan başlamıştı
1: evet.
0: O motora. Şimdi MotoGP'ci olmak istiyormuş efendim. Olur olmaz bilmiyorum.
1: Kenan'la da tanıştılar. Sıfır'la değil mi?
0: Zaten büyük ihtimalle Zeyn'i de gördü falan. Kenan abiyi de biliyor tabii yani. Öyle olunca falan bir sevgisi de oldu. Şimdi Toprak da çok yetenekli. Toprağı da izliyor tabii. Toprağın yarışlarını da izliyor Razgatlıoğlu'nu. Onları da izledikçe tabii ki feyz alıyor onlardan. Zaten neden dedim, nereden çıktı MotoGP? Toprağı görmüyor musun baba dedi. Ne biçim yarışıyor dedi. Bir dedi arka tekerleği kaldırıyor dedi falan. Yani sürekli evin önünde böyle arka tekerleği havada bir çocuk geziyor yani. Bizde. Şimdi ön tekerleğini de kaldırmayı öğrendi. Öyle

0: Sürekli şimdiye kadar dört bike'la dolaşıyordu. Şimdi racing'e başladı. Şimdi her hafta sonu onun peşinden.
1: Peki annenin babanın yüreğini kaldırdın yıllarca. Şimdi Neslişah'ın yüreği mi kalktı? Nasıl oldu? Kızmıyorlar mı
0: sana? Benden daha cesur. Neslişah benden daha cesur. Ben daha çok korkuyorum. Ben belli etmiyorum ama ben daha çok korkuyorum aslında. Neslişah benden daha cesur. Ya bir gün bir yarışa gittik. Emir 4 yaşında falan. Çorlu taraflarında bir yerlere Emir'i yarışa götürdük. Ya 4 yaşında ya 5 yaşında. Arazi çamur, rezalet yani ve o arazide yarışıyor bu çocuklar ve yani küçücük çocuklar da yani hepsi aynı yaştalar zaten. Benim de ayağım kırık. Bir ayağım kırık. Herhalde şey zamanı Barbaros zamanı. Hmm. Çünkü o zaman bir ayağımı şey yapmıştım, incitmiştim. O dönemimde ben de elimde bastonlar o çamur pistin ortasında koşturuyorum. Neslişah dedi ki bak sakın bağırma. Arazi çok kötü. Hani çocuğa hızlı git hızlı git diye bağırma. Arazi çok kötü. Çocuk düşmesin dedim. Ben sanki bunu demedim. Ben orada kenarda duruyorum. Neslişah gördüm. Arazinin ortasına doğru koşmuş çünkü pist uzun. O ayakları da tabii sağlam ikisi de. Koştur koştur gitmiş ortaya. Emir bas gaza bas gaza bas diye bağırıyor. Ben de koltuk denekleriyle arkasında bağırma çocuğa bağırma çocuğa diye koltuk.
1: Çok şeker.
0: Yani o benden daha cesur. Değil,
1: vay be. Ama genelde anneler daha şey olur.
0: Yani şeyin de Alara diyorum. Çok benzetiyorum Alara ile Neslişah'ın çocukluklarını. Neslişah'ın da 4-5 yaşlarındayken motosikleti varmış.
2: Ha, o yüzden cesaretli.
1: Şimdi oldu. Güzel.
2: Bir de kayak geçmişi olduğu için de belki biraz daha cesur olabilir.
0: Hızla tabii şey arası çok iyi tabii yani. O da hem Türkiye şampiyonu biliyorsun kayakta da snowboardta da. O yüzden hızla arası iyi. Benim hızla aram yoktur. Ben normal motosiklete binerim yıllardır ama hızlı kullanmam hiçbir zaman. Şimdi Emir yarış motoru alınca kendine yani yarış motoru aldık bir tane mecbur. Şimdi ben de alayım bir tane diyorum. Babuş diyor sen sakın diyor yarış motoru falan almaya kalkma. Niye diyorum? Sen şimdi hızlı kullanıyorsun onu diyor. Yarış motoru diyor normal yolda kullanılmaz diyor. Piste kullanmak lazım diyor. Sen hızlı kullanmayı da bilmezsin şimdi diyor. Bir yere falan çarparsın falan.
1: Eyvah.
0: Peki diyorum tamam.
1: Boynuz kulağa geçiyor.
0: Onu da kabul edelim. Peki öyle olsun Emir Bey.
2: İnşallah milli bir sporcu geliyor.
0: İnşallah. Yani neden zevk alıyorsa en azından şu anda bundan zevk alıyorsa bunu yapmaya devam etsin. Profesyonel olmak zorunda değil. Ama ileride motor siklet kullanacaksa en azından kökünü doğru eğitim aldığı bir şekilde kullanır. Bu yaşta beni uyardığına göre ileride o da hızlı motosiklet kullanmaz. Ya da motosiklet kullanacaksa gerçekten profesyonel bir sürücü gibi kullanmayı biliyor olur. Yani 20 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmekle 3 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmek arasında fark var tabii ki yani. O yüzden de daha dikkatli olur en azından. O yüzden memnunum.
1: Peki kızımız ne yapıyor?
0: Kızımız tenis oynuyor. Piyano çalıyor ve at biniyor. Hmm.
1: Tamam. Tam kızları yere daha ne olacak? Harika. Evet. Tam prenses.
2: Kaç yaşında oldu şimdi?
0: Alara 8 yaşında.
2: Oy, maşallah.
0: Şimdi 7,5 bu Ağustos'ta 8'e girecek.
1: Zaman
0: Emir de 10 oldu.
1: Maşallah.
0: Aa, inanılmaz abi o kadar
2: zaman
0: hızlı
2: geçiyor. Zaman çok hızlı geçiyor.
1: İyi neyse hepsini yakaladın. Bir evet, Ertuğrul evet. Zamanında biraz o da akşamları evde falan ama uyku zamanına denk geliyordu.
0: 5'te falan geliyorduk biliyorsun o zamanlar biz çok rahat çalışıyorduk gerçekten. 5-5.30'da evde oluyorduk. O zamanlarda Emir çok küçüktü zaten. Bütün gün uyuyordu. Yani ben akşam eve geldiğimde yeni yeni uyanmış oluyordu. Ben bir de sete alıyordum onları. Ya yani Emir'in böyle benim full Ertuğrul kıyafetim atın önünde çok fotoğrafı var.
1: Çok güzel. Bende.
0: Tabii çok fotoğrafı var öyle yani. Babiş hatırlıyor musun ne biçim at binerdik sen dedi.
1: Çok iyi.
0: Ben
1: çok
0: hatırlıyorum tatlı. Da sen nasıl hatırlıyorsun diyorum. İlk sen fotoğraflardan hatırlıyor.
1: Seninle nasıl at binerdik?
0: Şu an o da biniyor.
1: Ne güzel.
0: O da güzel at biniyor şu anda.
1: Harika.
0: Aynen.
1: Şimdi yurt dışındaki eğitimin dışında da normal sosyal hayatları herhalde full devam ediyor. Spora çok meraklılardı. Zaten anne baba full sporcu. Neslişah sürekli spor salonunda zaten.
0: O sürekli spor salonunda. Ben sürekli spor salonundayım. O
1: şeyler değil mi? Çocuklar da meraklılar. Onlar da
0: çocuklar
1: spora
0: da meraklılar çünkü aslında çocuk ne görürse onu yapıyor. Yani çocuğa bir şey yap dediğinde çocuk yapmıyor. Senden gördüğünü yapıyor. Yani sen kitap okumuyorsan evde çocuğa kitap oku diyorsan o çocuk kitap okumuyor. Seni okurken görmesi lazım ki bunun normal bir davranış olduğunu anlasın. Yani yemek yemek gibi, su içmek gibi baba kitap okur. Ama baba kitap okumayıp da sen evladım kitabını oku diyorsan o çocuğa kitap okutamıyorsun. Yani sen spor yapmayıp da çocuğa spor yap evladım diyorsan o çocuk spor yapmıyor. İlk önce sen yapmamış diyor yani. Sen yapmıyorsan ben niye yapıyorum bunu? Görüyor annesi her gün spora gidiyor. Ben her gün spora gidiyorum. Spora gitmiyorsam evde aletlerim var. Onlarla mutlaka bir

0: Yarım saatte olsa, 40 dakikada olsa bir şeyler yapıyorum. Yürüyorum her gün. Emir hem futbol oynuyor. Yetenekli de bayağı.
1: Neyse.
0: Yani benim hiç öyle bir yeteneğim yoktur mesela. Ama çok yetenekli futbolda. Futbol oynuyor. İşte motosiklete biniyor. Jimnastik yapıyor. Uzun süre jimnastik yaptı. Okul takımında koşucu.
2: Daha ne olsun.
0: Bayağı da hızlı. Kayakçı zaten. Yani yıllardır yarışıyor kayakta.
1: Alara tenis, binicilik diyorsun.
0: Alara da kayakta Türkiye şampiyonu oldu biliyorsun. O da kayakçı. İkisi de hani 2-3 yaşından beri kayıyorlar zaten.
1: Zaten sizin ailede kayakçı olmasa şaşardım zaten.
0: Zaten
1: anneler.
0: Aynen. Anneanneler, dedeler,
1: herkes kayak yıllarca.
0: Ben en geç kayağa başlayan ailede benim yani. Ben İzmir çocuğu olduğum için bizde kayak kültürü pek yoktur yani. Biz yazında Çeşme'ye gideriz. Kışında Çeşme'ye gideriz. Ama tabii Neslişah'tan önce artık 26-27 yaşlarında ben de böyle küçük küçük başlamıştım. Bortla başlamıştım. Çocuklar doğunca da board, yani babayı taklit etmesinler, board öğrenmesinler diye kayağa geçtim. Yani en geç kayakçı benim aralarımda aslında yani. Benden daha iyi çocuklar.
2: Özel ritüelleriniz var mı? Baba oğul, baba kız, mutlaka birlikte bunu yaparız dedikleriniz.
0: Her akşam boğuşuyoruz Emir'le mutlaka. Yani mutlaka yatmadan önce bir boğuşma seansımız var. Alara'yla mutlaka kitap okuma seansımız var. Yani her akşam o yatmadan önce yıllardır çocukluğundan beri.
1: O, sen okuyorsun, o dinliyor mu yoksa
0: eskiden
1: sana mı okuyor?
0: Ben okuyordum, o dinliyordu.
1: Şimdi?
0: Şimdi o okuyor, ben dinliyorum.
2: Ay çok güzel.
0: Çünkü artık okumayı öğrendi ve çok mutluyum. Bazen böyle kelimeleri soruyor, bazı kelimelerin okunuşunu bilmiyor, bazen onlarla uğraşıyoruz falan ama hani artık o okuyor, ben dinliyorum.
1: Ne güzel.
0: Eskiden o okuyor, ben okuyordum. Alara'yla, Emir'le de her gün bir futbol mutlaka bir seansımız var. Ben kaleciyim, o gol atıyor bana. Ben o gollerin bazılarını yemek zorundayım mutlaka. Var rutinlerimiz, yani sevdiğimiz rutinlerimiz var beraber.
1: Mutlaka bir arada olduğunuz sofra, akşam yemeği, sabah kahvaltısı, öğlen oluyor.
0: Akşam yemeğimiz beraber. Akşam yemeğimiz her zaman beraber. Ben de ailemden öyle gördüm. Ben üniversitedeydim. Akşam yemeğine eve giderdim. Akşam dışarı çıkacaksam bile ilk önce yemeği evde yerdim. Ondan sonra dışarı çıkardım.
1: Yani
0: bizim ailede
1: çok güzel.
0: Öyle akşam yemeğine gelmemek diye bir konu yoktu yani. Hani akşam yemeği evde yenir. Ondan sonra bir dışarı çıkacaksa çıkar. Ama öyle ben okuldan çıktım. Arkadaşlarımla gidiyorum. Eve gelmeyeceğim yemeğe. Üniversite bitene kadar bizde öyle bir şey olmadı ailede. Onu da çok seviyorum ben.
1: Çok güzel.
0: En azından yani haftanın, yani günün bir saati de olsa, bir öğünü de olsa beraber olmak, hani o gün neler olduğunu konuşmak. Hani nasıl geçti günü, onu tartışmak hoş. O akşam yemeklerinde iPad yasak. Evet. Öğle ve sabah yemeklerinde serbest, istiyorlarsa kullanabilirler. Ama akşam yemeklerinde sadece sohbet var ve akşam yemekleri beraber.
1: Kuzenlerle nasıl durumda? Kuzen olmuyor. Ne oluyor?
0: Kuzen oluyorlar
1: değil mi?
0: Kuzen oluyorlar. Çok iyi araları.
1: Ve onlarla beraber büyüyorlar galiba değil mi? Çok yakın mısınız?
0: Yakınız. Çok yakınız. Güzel. Yakınlar. Alara tabii çok hoşuna gidiyor Alara'nın o iş. Alara kendini bir anda abla zannediyor ve hani gerçekten de ilgileniyor ve bakıyor çocuklara da. Yani her şeyi de yapabiliyor gerçekten.
1: Oh, maşallah.
0: Emir tabii abilik. Aslışan büyük oğlan, yani Cem Emir'e hayran. Yani Emir ne yapıyorsa o da yapmaya çalışıyor. Doğal olarak Ada Alara'ya hayran. İşte efendim ojeler sürülüyor. O da bir şeyler oluyor falan. Ben tabii o işlere biraz karşıyım. O yüzden benden gizli yapılıyor o işler. Aynen. Ama artık kız çocuğuna da bir yere kadar dur diyemiyorsun.
1: Tabii.
0: Yani bir yerden sonra da dur diyemiyorsun. İçlerinde var yani bir
1: erkek
0: şekilde.
1: Erkek çocuğu nasıl futbol ve işte yarışmarışla ilgileniyorsa, evet, kız çocuğu da böyle.
0: Yine gizli gizli yapılıyor benden. Çok böyle benim gözümün önünde olmuyor o işler ama hani ben de arada görmezden geliyorum o işleri. Ama güzel bir şeyleri var, arkadaşlıkları. Ben de kuzenlerle büyüdüm. Ve çok seviyorum ben o aile ilişkilerinin yakın olması durumunu, çok seviyorum. Ve kuzenler güzeldir, çok güzeldir. O kuzen hayatı büyüdüğünde bir şekilde devam ediyorsa.
1: Evliyorsun, çoluksuz arkadaşın halen kuzen oluyor ve her zaman bir kuzen vardır yani, kardeş, evet, kadar yakındır.
2: En iyi arkadaşın, evet, oluyor bir yandan da.
0: Evet evet, ve bir de yaşları da yakın olunca birbirlerine, şimdi büyüdükçe tabii daha da ilişkileri de gelişleyecek, daha da paylaşımları da artacak. Ben seviyorum onu yani, o bir kuzen durumuyla beraber yaşamalarından hoşlanıyorum.
1: Hülya Hanım'la Selim Bey'in özlemi nasıl oluyor? Yani o biraz sıkıntı galiba.
0: Hülya sağ olsunlar geliyorlar.
1: Geliyorlar ha, iyi zor.
0: Geliyorlar gidiyorlar. Tabii Selim amca dünya tatlısı. Bayılıyorum Selim amcaya. Tabii Selim amca özledim oğlum be. Hadi gelin artık. Hadi artık gelin falan. Ama sağ olsunlar. Yani
1: çok sık gidip geliniyor. Hiçbir şey demediler. Bir arada oluyorsunuz.
0: Evet, gidip geliyoruz bir şekilde. Yani öyle özlem duysalar da

0: mesafe çok uzun değil.
1: Aynen, ortak bir proje olur mu Hülya Hanım'la?
0: Ah keşke. Ne güzel olur gerçekten Hülya Hanım'la beraber bir şey yapsak. Yani öyle bir duayenle çalışmak yani benim için onur olur tabii ki. Ama hiç bu kadar yıldır hiç denk gelmedi öyle bir proje. Bir kere geldi Hülya Hanım beğenmedi. Ben bunu oynamam hayatım dedi. Peki Hülya Hanım dedim. siz öyle diyorsanız. Ondan sonra da bir daha hiç öyle bir fırsat denk gelmedi. O yüzden inşallah.
2: Ama Hülya Hanım çok çok çok özel bir oyuncu. Yani tarih yani sinema tarihinde çok önemli.
0: Müthiş bir hanımefendi.
2: Aynen öyle.
0: Müthiş bir hanımefendi gerçekten. Yani o eskiye özlem duyuyor insan Hülya Hanım'la konuştuğunda. Evet. Yani ben normalde Hülya teyze diyorum Hülya Hanım'a. Ama yani hani böyle dinliyorum gerçekten. Oturuyorum ve bütün o tarihi dinliyorum. Herkese anlatıyorlar. Bütün o dönemi anlatıyorlar. O bütün yönetmenleri, o nasıl çektiklerini, o işte Susuz Yazı çekerken çektiklerini, o çileleri, o of, işte of, of. İlk ödülleri falan ve hani o dönemi, o tarihi böyle ilk ağızdan dinlemek ya benim için tabii paha biçilmez. O yüzden orada da kendimi çok şanslı hissediyorum.
2: Belki sen bir Hülya Hanım belgeseli çekersin.
0: Aa, ne güzel olur. Çok iyi fikir.
1: Evet.
2: Çünkü senin yönetmenliğin var yani.
1: Evet.
2: O gözde var sende bence.
0: Çok iyi fikir.
2: Çok çok özel bir şey olabilir. Çünkü gerçekten Hülya Hanım'ın yani tarihe imza attığı çok özel şeyler var. Gençler ya şu anda hala sinema okullarında onun filmleri
0: tabii
2: ve onunla ilgili bir şeyler anlatılıyor yani.
0: Tabii tabii. Tabii.
2: Ya çok, o yüzden çok... bunun bir de görselli olduğunu düşünürsen.
1: Harika olur.
2: Yaz bir kenar.
0: Teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ayağına sağlık.
1: Sağ sağlık.
2: Tekrar sağ teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler. Sağ olun.
2: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Hepsiburada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

31-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Ekonominin 3 yıllık yol haritası açıklanıyor. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki ekonomi yönetimi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünü üstleneceği özel yayında ekonominin yeni dönemini uzman konuklar değerlendirecek. Orta vadeli program özel yayını yarın 10-14 saatleri arasında Ankara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta kayıp köyleri konuşacağız. Yıllar önce kayıp köylerle alakalı bir program yapmıştım. O programı hazırlanırken yahu kayıp köyler denilirken ne anlatılmak isteniyor acaba demiştim. Hazırlık evresinde öyle hususlara ulaştım ki ve daha sonra değerli hocamız doçent doktor İlker Yiğit ile birlikte konuşunca inanılmaz bilgilerin olduğunu görmüştüm. Çok beğenilmişti. Bu yüzden bu programın çok takip edileceğini ve beğenileceğini düşünüyorum. Doçent doktor İlker Yiğit hocam bizlerle birlikte, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sefalar bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Sağ olunuz. Çok ilginç bir konu gerçekten.
1: Evet.
0: Nasıl böyle bir konu üzerinde çalışmak düşündünüz, planladınız? Dediğim gibi kayıp köyler, kaybolan köyler mi var dediğimde birçok nokta çıkıyor. Aslında günümüzde birçoğumuzun yaşadığı, gördüğü depremlerden, isyanlardan, savaşlardan, isyanların yanı sıra başka gelişmelerden ötürü köylerin kaybolduğunu evet sıralı bir şekilde buluyoruz. Ama bu derinlemesine baktığımızda nasıl cereyan ediyor merak ediyoruz. Ama ben şunu da merak ediyorum.
1: Evet.
0: Hangi rüzgar seni buraya attı derler yani.
1: Evet.
0: Siz hangi gerekçelerle böyle bir konuyu çalışmaya başladınız?
1: Aslında kayıp köylerle olan ilişkiselliğimiz bize hangi rüzgar attı? Ben Anadolu'nun güneyinde, Akdeniz'de, Antalya'da dünyaya geldim. Ama iş hayatı, araştırma görevliliği süreci beni Anadolu'nun nispeten kuzeyine, Çankırı'ya attı. Çankırı'ya attığı zaman da orada bölüm başkanımız, tarih coğrafyada benim hocam Profesör Osman Gümüşçü ile bir araya gelince doktora aşamasına geldik. İlker dedi, kayıp köyler diye bir konu var. Ben bunu doktora tezim sırasında, Karaman'da doktora tezimi hazırlarken fark ettim. Dolayısıyla bu bir problem olarak duruyor, önemli bir sorun. Ben doktora tezinde fark ettiğim bu sorunsalı bir TÜBİTAK projesi marifetiyle senin doktora tezin olarak bir ekiple birlikte çözelim denildi. Ve ben de hay hay hocam dedim memnuniyetle. Ben zaten bir doktora tezi hazırlayacağım ve tarih coğrafya alanında uzmanlaşmak istiyorum. Tabiri caizse at olur meydan olmaz, meydan olur at olmaz. At ve meydanın bir araya geldiği, hoca ve talebenin buluştuğu bir denklemde böylesine Anadolu İskan tarihinde önemli bir problemin çözümü noktasında biz bir yola çıktık. Ve o saatten sonra yani 2013 yılından itibaren bir TÜBİTAK projesi marifetiyle biz kayıp köyler konusuna girdik. Önce bir proje metni hazırladık. TÜBİTAK'a arz ettik. TÜBİTAK'tan araştırma projesi olarak, 1001 projesi olarak kabul edildi ve biz 3 sene arşiv çalışması, arazi çalışması, literatür taramaları vesaireyle birlikte bu projeyi tamamladık. 2016'da projemiz bitti. 2018'de de ben doktora tezimi teslim ettim. Dolayısıyla aslında benim 2013'ten 2018'e kadar yoğun bir şekilde içinde yer aldığım, paydaşı olduğum, olmaktan da büyük keyif aldığım bir proje haline geldi. Ve gittikçe de bizimle etiketlenmeye de başladı. Yani doktora tezleri akademide önemlidir malumunuz. Bir rozet gibi yakanıza yapışır ve kayıp köyler konusu da birazcık öyle oldu. İlgi de çekti sizin de ifade ettiğiniz gibi. Artık kayıp köyler denildiği zaman ismimizin özdeşleştiğini görüyoruz ve bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz aslında.
0: Kaç köy gezdiniz hocam o süreçte?
1: Manisa ve Konya'da bir 500 civarında köyü tek tek adım adım gezdik.
0: Hocam bizi kandırmıyorsunuz değil mi? 500 köy gerçekten gezdiniz mi?
1: Gezdik efendim, gezdik. Çünkü 265 civarında Manisa havalisinde bir ona yakın Konya havalisinde köy var. Osmanlı döneminden kalan, bir de süreç içerisinde yeni kurulan köyler var. Bir kısmı terk edildiği için mezarlığını, çeşmesini, bazen caminin minaresini bulabildik. Bazen de yaşayan ve devam eden köyler var. Onları da doğrudan ziyaret ettik. Dolayısıyla aslında bu 500 rakamının da üzerinde. Bir de bir arkadaşımız Sivas kayıp köylerini yaptı. Alparslan Demir hocamızın öğrencisi. Orayı çalıştı. Sivas'ı da katarsak yiğitlerin memleketi, herhalde bu rakam 800'e kadar çıkabilir. En az 700 köyü bizzat adımladık. Çünkü 2013'ün Şubat ayından itibaren yaz dönemleri 2 yaz boyunca biz arazideydik. Ve bu Anadolu kırsalında bu 3 örneklem alanını adım adım gezdik diyebilirim.
0: Bir köyün olup olmadığını anlamak için hangi doneler üzerinde ilerlediniz peki?
1: Kayıp köy dediğimiz şeyi nasıl kavramsallaştırdık? Şöyle kavramsallaştırdık aslında. İlk önce tahrir defterlerine bak.

0: Manisa, Konya, Sivas'taki köylerin dökümünü yaptık. Yaptıktan sonra bu köyler bugüne ulaşmış mı diye baktık. Yaşıyor mu? Lokalizasyonunu yaptık. Yer tespitini yaptık. Şunu gördük ki benim çalıştığım Manisa ve Konya havalisinde köylerin %65'i ulaşmamış. Bu tabii çok büyük bir rakam aslında. Yani 100 köyden 65 tanesinin bugüne ulaşmadığını görüyorsunuz ve bugüne kadar derinlikli bir şekilde ele alınmamış. Bir takım değinmeler var.
1: Nüfus falan mı fazla yokmuş? O yüzden mi ulaşmamış? Niye ulaşmamış?
0: Niye kaybolmuş diye biz de ciddi bir uğraşa girdik aslında. Bunun cevabını bulmak için arşive girdik, araziye gittik, insanlarla mülakat yaptık. İşte tarihsel depremleri araştırdık, afetleri araştırdık. Köyün kaybolması dediğimiz şey aslında köyün terk edilip köy tüzel kişiliğinin ortadan kalkması. Dolayısıyla siz bugün örneğin Düğlek Köyü diye bir köy bulamıyorsanız ve iskan edilen bir merkez olarak bugüne ulaşmadıysa biz bu köye kayıp diyoruz. Tabii kaybolmanın yolu şuradan geçiyor aslında. Nüfusun orayı terk etmesi neticesinde cereyan ediyor. Bazılarının minaresi, çeşmesi, temel izleri günümüze ulaşıyor. Onlar nispeten şanslı. Ama bazılarının adı bile gelmiyor. Gidiyorsunuz işte burası Kersencik köyü mevki diyorlar. Bu da bir şans. Onu lokalize edebiliyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz ki hiç yok. Hiçbir eser yok. Halk hafızasında da mevki adı olarak da transfer edilmemiş. Dolayısıyla bu %65 kayıp çok ciddi bir kayıp ve mekansal olarak farklılıklar arz ediyor. İşte Manisa'da farklı bir süreç İlerliyor. Konya'ya gidiyorsunuz başka, Sivas'a gidiyorsunuz başka gerekçelerle köylerin kaybolduğunu görebiliyorsunuz. Ve zamansal olarak da farklı farklı olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten çok girift, çok ilginç. Sahaya çıktığınız zaman ulaştığınız bilgiler sizi hayrete düşürecek kadar enteresan bir konu olarak duruyor.
1: Bir de zor bir doktora teziymiş bence. Şimdi köy köy düşünürsek ve işte o dönemde deprem var mıymış, isyan var mıymış, ne bileyim bir pandemi, hastalık var mıymış, ilintili olarak çok farklı konuları da araştırmak, bulmak, evet, detaylı bir şekilde incelemek mecburiyetinde oluyorsunuz.
0: Evet, sizin de isabetle kaydettiğiniz gibi kayıp sebepleri çok farklı. Manisa'ya gidiyorsunuz, işte Gediz Nehri'nin taşkını oluyor. Konya kırsalına gidiyorsunuz, diyorlar ki yılan çıktı, yılan türedi diyor. Köyü terk etmek zorunda kaldık diyor. Başka bir alana gidiyorsunuz, işte eşkıya baskısından biz korktuk diyor. Bir başka alana gidiyorsunuz, kuraklık kendisini gösteriyor. Dönüyorsunuz Manisa'ya, 1595 yılında şiddetli bir deprem olmuş. Yerden katran gibi su fışkırmış.
1: En fazla sizi şaşırtan sebep hangisiydi?
0: Mesela kertenkeleden dolayı bir köyün terk edileceği aklıma gelmezdi. Normal deprem, taşkın durumları, kuraklık durumları, kıtlık durumları, eşkıyalık durumu nispeten öngörülebilir. Türkiye tarihselliğinde bir şekilde literatürde yer bulan bir süreç. Ama bir kertenkele gerekçesiyle bir köyün terk edileceği benim aklıma gelmezdi. Ama dolaşırken, sahada, arazide gelirken köylerin bu şekilde terk edildiğini görmek, yer değiştirdiğini görmek ya da kaybolduğunu öğrenmek gerçekten bizim için ilginçti açıkçası. Bunu beklemiyorduk açıkçası.
1: Peki bu mesela kertenkeleden ötürü köyün kaybolması hangi dönemlere tekabül ediyor?
0: Aslında bu köylerin biz 500 civarında köyü çalıştık diyelim. Bu köylerin tek tek kayıp dönemlerini tespit ediyoruz.
1: Burada bir de yıl aralığı var mı sizin çalıştığınız?
0: 1575'ten kabaca 16. yüzyıldan günümüze kadar bir 5 asırlık bir dönemi kapsıyor. Tahrir defterleri Anadolu için 16. asırdan itibaren başlıyor. 1500'lü yıllardan itibaren genel olarak var.
2: Ekrana da getiriyoruz bu köylerden.
0: Kayıp köyler. Evet, burası mesela Sindel Köyü. Ocağına incir ağacı dikmek teriminin güzel bir örneği. Orada incir ağaçlarını görüyorsunuz. Burası dağlık bir alan. Yunt Dağı havalisinde Manisa çevresindeki alanlardan bir tanesi. Sindel Köyü'nün harabesi günümüze değin ulaşmış ve yerinde incir ağaçları ortaya çıkmış. Zaman içerisinde bu dağlık alandaki konar göçerlik, yani hayvancılık ekonomisine bağlı olarak iştigal edilen bu köyün daha ovalık alana güvenlik gerekçesiyle indiğini görüyoruz mesela. Dağlık alan aynı zamanda özellikle milli mücadele döneminde asker kaçaklarının sığındığı, tırnak içerisinde yataklandığı alanlar. Burada eşkıyaya, asker kaçaklarına yardım ve yataklık etmek istemeyen insanlar kendileri için güvenlik tehdidi gördüğü zaman zirai ekonomiye geçiyorlar ve daha güvenlikli ovalık alanlardaki köye yerleşiyorlar. Sindel Köyü de özellikle hayvancılık ekonomisine bağlı olarak kurulmuş olan

0: duymuşsunuzdur.
1: Evet, kesinlikle öyle. Şöyle ki, bir köye gidiyorsunuz mesela, biz diyoruz kayıp köyleri arıyoruz. Kayıp köyleri ararken karşımıza diyor ki, işte filanca filanca filanca köyler, AB köylerin lokalizasyonunu yapıyoruz. Diyor ki şu köy, şu köy diyor, bu köyde toplanmış diyor. 5-6 tane köy örneklemini veriyor. Salgın hastalıklar nedeniyle Manisa çevresinde ölet olarak ifade edilen veba nedeniyle köylerin belirli bir alana geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla halk arasında çarık çıkartmaz hastalığı, hı hı, ve güzel bir Türkçeyle, safi, sade bir Türkçeyle ölet olarak isimlendiriyorlar. Ve şunu söylüyorlar o bölgedeki insanlar, bir insanı gömmeye gidiyorduk, vefat etti, defnetmeye gidiyoruz. Mezarlıktan dönmeden bir başkasının öldüğü haberi geliyor. Dolayısıyla Anadolu sathında buna güzel de bir isim vermişler. Buna demişler ki çarık çıkartmaz hastalığı olarak ifade etmişler. Anadolu kırsalında vebanın egemen olduğu dönemde, ki bu dönem zaten veba Orta Avrupa, Avrupa ülkelerinin kırıldığı, nüfusunun üçte birini kaybettiği kara ölüm olarak bilinen sürecin Anadolu sathında da dönem dönem deneyimlendiği, İzmir'de, Manisa'da, Anadolu sathında vebanın, öletin olduğunu görüyoruz. Bu da mesela ilginç bir bilgiydi. İnsanların hatırası hala ölet kavramının canlı olduğunu görüyoruz.
0: İlk 7 görseli verelim arkadaşlar ekrana. Tek tek bakalım o görseller, evet, üzerinden de değerli hocamız anlatmış olur. Görsellerle daha güzel oluyor.
1: Evet.
0: Konunun ayrıntılarını daha iyi dinlemiş oluruz. Burası neresi mesela hocam?
1: Burası Manisa Ovası'nda fabrika bacası gibi gördüğümüz alan, Büyük Düğlek Camii'nin minaresi burası. 16. yüzyılda iki tane Manisa Ovası'nda köy var. Büyük Düğlek ve Küçük Düğlek olarak isimlendiriliyor. Kalabalık bir köymüş. İkiye bölündüğü anlaşılıyor. Ve ikisine de Düğlek ismi verilmiş. Biz Manisa'da...
0: Ne demek Düğlek?
1: Düğleğin anlamını ben de bilmiyorum. Ama bazı yerlerde işte belki Bostana denilen bir isim de olabilir. Çünkü burası Manisa Gediz Graben alanında bağlık ve bostanlık alanların yaygın olduğu, sulu tarımın yapılabileceği alanlardan bir tanesi. Ve bu alanı biz 2013-2014 döneminde ilk arazi çalışmasına gittiğimiz zaman ziyaret ettiğimiz yerlerden bir tanesi. Dediler ki işte Düğlek Köyü biz lokalize ettik. Ovanın ortasında bir tane cami minaresi. Osman Gümüşçü hocamızla birlikte biz aracı atladık. Aralardan, derelerden geçerek bu görmüş olduğunuz buğday ekili o zaman köyün fabrika bacası gibi ileriden bakıldığı zaman duran caminin minaresini gördük. Yaklaştığımız zaman caminin mabet tarafının kerpiçten yapıldığı için zaman içerisinde aşındığı, ortadan kalktığı, ancak minare kısmının taştan yapıldığı için günümüze değin ulaştığını gördük. Ve burası Manisa Ovası, Gediz Nehri'nin geçtiği alan ve deprem den ciddi manada etkilenen bir alan. Bir diğer tehdit burası için Gediz Nehri, Demirköprü Barajı yapılmadan önce sıklıkla taşkın yapan da bir nehir. Sürekli yatağını değiştiren de bir nehir. Hal böyle olunca bu alandaki köy 16. yüzyılda varken 17. asra gelindiği zaman süreç içerisinde terk edildiğini görüyoruz. Bir de suya yakın olmak aynı zamanda sıtma hastalığına da davetiye çıkarmak anlamına geliyor. Evet, bir taraftan sulu tarım yapabiliyorsunuz ama süreç içerisinde özellikle havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek istilası ve buna bağlı olarak da insanların sıtma hastalığına tutulması bu ovalık alandaki köylerin terk edilmesinde etkili olmuş. Yani hem bir fırsat durumu var, sulak olduğu için, mümbit, evet, verimli olduğu için, hem de aynı zamanda sıtma hastalığından dolayı terk edilmek zorunda kalınan bir durum. Ve Anadolu sathında 20. asrın başında, yani 1920'ler, hı hı, dahil olmak üzere sıtmayla ciddi manada mücadele edilmek mecburiyetinde kalınmış. Tabiri caizse yerel yönetimlerin, ülkedeki üst düzey yöneticilerin ve yerel halkın uğraşması gereken en önemli sorunlardan bir tanesini sıtma hastalığı oluşturuyor.
0: İkinci görsele bakalım. İkinci görsel üzerinden bakalım, de depremleri konuşalım. Köylerin, peki, kaybolmasında depremlerin etkisi ne dereceydi?
1: Depremler tabii modern zamanlarda hepimizin aşina olduğu durumlar. İşte 23 Nisan'da cereyan eden İstanbul'daki depremler, işte Maraş havalisinde 6 Şubat'ta deneyimlediğimiz depremler gibi Türkiye tarihinde, yakın tarihimizde ve uzak tarihimizde her zaman depremler olmuş. Yani antik kentlerle ilgili bakarsanız da deprem var. Osmanlı dönemine bakarsanız

0: Bağırsakta deprem var. Bizim çalışmış olduğumuz dönemde özellikle Manisa çevresi fay hatlarının yoğun olduğu Batı Anadolu fay zonu olarak ifade edilen alanda yer alıyor. Ve hemen Manisa şehrinin güney tarafında yer alan Sipil Dağı var. Dolayısıyla Gediz Graben alanına doğru devam eden alanda büyük bir Manisa fayı var. Gediz Grabeni ile dağlık alanı birbirinden ayıran. Görünen o ki 1500'den 1800'e kadar 16 kez Manisa havalisinde deprem meydana gelmiş. Bunlardan 6 tanesi şiddetli deprem. Ve bunlardan özellikle belgelere yansıyan 1595'te cereyan eden Manisa depremi o kadar şiddetli olmuş ki insanlar bunu şöyle betimlemişler. İşte Manisa'dan İstanbul yoluna giderken Gediz Nehri'ne doğru yerden bir su fışkırdı depremin etkisiyle. Toprak yarıldı. Toprak yarıldıktan sonra göğe doğru bir minare yüksekliğinde katran gibi bir su fışkırdı diye dönem belgelerine, şahitlerin tanıklığına bu yansımış. Manisa'nın özellikle doğal afetler bağlamında en önemli sarsıcı olaylarından bir tanesini depremler oluşturuyor. Ve Manisa köylerinin en fazla kaybolduğu dönem 1600'de 1700 yılları arası. Dolayısıyla 16. yüzyıldan 17. yüzyıla geçildiği dönemde ciddi manada depremlere maruz kalmış. Ve bu dönemdeki 6 deprem aslında ovalık bölgedeki Manisa havalisindeki iskan merkezlerinin yer değiştirmesine ya da bir kısmının terk edilmesine yol açmış. Düşününüz ki yer yarılıyor ve o köylülerin minare yüksekliğinde bir su görmesi ve katran renginde görmesi o insanların artık orada duramayacağı, en azından daha güvenli gördükleri başka bir yere intikaline yol açıyor.
1: Biraz önceki görseli tekrar isteyelim. Bu iki numaralı görseldi. Manisa diye ifade ettiğiniz yer.
0: Evet.
1: Burası neresi?
0: Burası özellikle Manisa Yunt Dağı'nda Konar Göçerler tarafından yapılmış Turpçular Köyü olarak ifade edilen bölgede karşımıza çıkan Konar Göçerlerin yaptığı bir alan olarak dikkatimizi çekiyor. Dolayısıyla bu alanlar Manisa Havalisi'nde bizim gördüğümüz terk edilmiş yerleşmelerin temel izlerinden bir tanesini oluşturuyor.
1: Bir de 3 numaraya bakalım. Biraz önce aslında 3 numarayı vermiştik sıralı. Hem burası.
0: Burası Sivas kırsalında bir köy. Karavihisar yani Karahisar köyü olarak geçiyor. Ve bu köy oldukça ilginç. Yakın zamanda terk edildiği için, 19. asırda terk edildiği için yakın dönemdeki çeşmesi kullanılmaya devam ediliyor. Çünkü bölgede konar göçerler var. Hemen yanı başında tarım alanları aktif olarak kullanılıyor. Taş meskenlerden yapıldığı için, taş malzemeden meskenler yapıldığı için günümüze değin ulaşılabilmiş ilginç örneklerden bir tanesini oluşturuyor. Kayıp köyleri araştırırken her zaman bu kadar şanslı olmuyoruz. Yani temel izini bile bazen bulamıyorsunuz. Tabii kayıp köyleri araştıran bir ekip, proje ekibi olarak böylesine güzel mimari unsurları, yapısal unsurları görünce daha mutlu oluyoruz. Çünkü daha rahat delillendirebiliyorsunuz. Sadece bir mevki adı olduğu zaman yine bir isim var, bir bilgi var ama bu şekilde temelleri bulmak, çeşmeyi bulmak bu bağlamda önemli. Mesela Konya kırsalında Rustum Çeşmesi diye, Rustum Pınarı diye bir pınar var. Burada görselini de takdim etmiştik. O Rustum Pınarı'nı açabilirse arkadaşlarımız onun hikayesini de anlatmak isterim. Bazen bir çeşme günümüze 8, ulaşıyor.
1: 8, 9, 10 yılı.
0: Evet geldi. Şimdi bu Rustum Pınarı dediğimiz pınar, Konya kırsalında biz yine kayıp köyler edasıyla gidiyorduk. Ben şoförlük yapıyorum. Yanımda Osman hocamız var, Alpaslan hocamız var. Proje ekibi ilerliyoruz. Osman hoca geçerken bu çeşmeyi görmüş. Tabii ben araç kullanıyorum. İlker dedi bizim dedi Rustum diye bir köyümüz vardı. Hocam dedim listeye bir bakayım. Rüstem diye okumuşuz. Tabii R, Sin, T, Mim olunca Osmanlı Türkçesiyle Arap harfli yazdığı için alternatifli olarak okuyabiliyorsunuz. Dedi o köy tamam burası Rustum. İndik. Orada Anadolu'da patoz dövmek olarak ifade edilen hasat yapıyor. Bir tane amcamız var. Ona selam verdik. Yanına gittik. Dedik ki biz kayıp köyleri arıyoruz. Hocam dedi çeşme burada ama dedi asıl köy orada dedi. Verene halinde dedi. Yani virane halinde dedi. Çeşmeyi bizimkiler yolun altından geçirmiş, yolun kuzey tarafına koymuş. Halbuki asli köy, Rustum köyü güney tarafta yaklaşık 1 kilometre güneyde yer alıyor. Aslında bu da şunu gösteriyor. Arazi çalışmasına çıkmadan, yerel insanlarla, bölgeyi bilen insanlarla konuşmadan bir hamle yapsaydık Rustum çeşmesini olduğu yere köyü lokalize etseydik hata yapmış olacaktık. Ama oradaki tarım

0: sosyal faaliyet yapan bir amcamızla konuşunca bize Virane Çeşmesi'nin olduğu yer, karşı yamaç, söğüt ağaçlarının olduğu yer olarak bize Rustum Çeşmesi'nin geldiği yeri gösterince köyün sit alanını, lokalizasyon yapabileceğimiz alanı da görmüş olduk. Dolayısıyla saha çalışması, araziye çıkmak ve araziden bir takım doneleri toplamak bu bağlamda sizi daha isabetli yorumlara, daha isabetli bulgulara ulaşmanıza vesile oluyor.
1: Yanılttığı oldum peki? O bölgedeki sakinlerle yaptığınız sohbet sonrasında evet. Ya yapmasaydık daha iyiydi, biz daha yakındık, bulacaktık ama bu sohbet sonrası yanıldık dediğiniz oldu mu?
0: Şöyle, Konya kırsalında Karapınar diye kalabalık bir köyü arıyoruz. Bugün Karapınar adında bir ilçe var malumunuz. Ama biliyoruz ki Konya'ya yakın bir bölgede olması lazım. Çünkü Sahra Nahiyesi olarak ifade ettiğimiz Konya kazasının yakınlarında bu köyün olması lazım. Yani Karapınar'a kadar da gidecek, arada hiçbir iskan merkezinin olmadığı bir noktaya bizim bunu lokalize etmememiz lazım. Dolayısıyla biz arıyoruz, kalabalık bir köy, değirmeni var, herkesin olduğu bir alan ve inatla ve ısrarla o köyü lokalize etmedik mesela. Bugün bir Karapınar var ama aradaki mesafe oldukça açık ve uzak olduğu için o noktada sağduyaya güvendik, istişaremizi yaptık, dedik ki bu köy o olamaz. Yani bizim Karapınar'ımızın bu kadar bir saatlik mesafede neredeyse uzak olması mümkün değil. Bu köylerin yine Konya havalisinde, Çumra havalisinde, Sahra Nahiyesi'nin içerisinde bir yerde olmalıydı ama bugüne ulaşmamış. Mesela o noktada biz onu lokalize etmemeyi, edememeyi kabullendik. Dedik ki Karapınar köyünü lokalize edemedik. %65'te kalacağız. Belki %66 olacaktı ama dedik ki böyle bir risk almamalıyız. Böyle yanılgılarda hep istişare ederek sağduyuya güvendik ve bilginin sıhhatiyle ilgili bir problem varsa, çünkü sözel bir bilgi gelebilir ama bizim mantıksal anlamda tarihsel bilgiyle ve coğrafi bilgiyle bu köyün burada olup olmayacağına dair, bu kadar uzak bir yerde olup olmayacağına dair bilgimiz ve tecrübemiz, deneyim onu, o hatadan bizi mümkün olduğu kadar uzak kıldı.
1: Hocam şimdi mekansal farklılıklar da köylerin kaybolmasında etkili mi? Yani ovada var olan köyün kayboluş sebebiyle dağda var olan köyün kayboluş sebebi dediğimizde burada farklı hususlar mı ön plana çıkıyor, yoksa benzer noktalardan ve benzer notlardan da ilerleyebilir miyiz?
0: Mekansal farklılığın şöyle bir özelliği var. Evet, dağlık alanlar, ovalık alanlar, plato ve yamaç alanları gibi alanlar yerleşmenin kuruluşuna farklı farklı etkiler yaptığı gibi, ekonomik faaliyetleri, tarımsal faaliyetleri, hayvancılık faaliyetleri etkilediği gibi kaybolmaya karşı olan direnci de etkiliyor. Özellikle Konya ve Manisa'da ova bölgesi iskan açısından düz bir alan, yerleşmelerin kurulmasına müsait alanlar olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ancak zaman içerisinde şunu görüyorsunuz ki aynı zamanda kırılganlıklar da oluyor. Mesela Konya Ovası için kırılganlık özellikle kuraklık. Konya Ovası zaten 300-350 mm dolaylarında yağış alan, İlkbahardaki yağmura muhtaç olan, insanların ova tabanında doğrudan kaynak suyuna ulaşabilmek için kuyulardan su alarak hayatlarını sürdürdüğü bir mekan olarak karşımıza çıkıyor. Ancak kuraklığın ortaya çıktığı bir dönemde ilk fırsatta oraların terk edildiğini görüyoruz. Düşünün ki sonbaharda, Ekim döneminde insanlar buğdaylarını ekmişler. İlkbahar yağmurları yağmazsa, yeterince başak ve boy vermezse, insanların o seneki vergilerini ödemeleri, temel ihtiyaç duydukları buğdayı, unu temin etmeleri, hayatlarını idame ettirmeleri, kazançlarını sürdürmeleri mümkün değil. Böyle bir denklem karşısında bu bir iki defa tekrar ettiği zaman ovalık alandaki köylerin hızlı bir şekilde terk edildiğini görüyoruz. Ya da Manisa çevresinde Gediz Nehri 1959-60'lı yıllarda Demirköprü Barajı yapıncaya kadar sürekli taşkınlar yapmış. Mesela bu görseller arasında özellikle Kısmalı Köprü dediğimiz bir köprü var. Fotoğraflar içerisinde yer alıyor. O Kısmalı Köprü mesela 1,5 kilometre kuzeye atmış. Bugün Turgutlu'nun kuzeyinde bir köprü alanı var. Evet, bu Google Earth görüntüsü Turgutlu. Kısmalı Köprü'nün olduğu alan kırmızı noktalarla ifade edilmiş. Bu alan Kısmalı Köprü olarak tarihi köprünün bulunduğu yer. Yengi Pazarı olarak ifade edilen bir pazar alanı da köprünün ayağında kuruluyor. Gediz Nehri buranın altından geçiyor ve ekrana gelen Kısmalı Köprü'nün

0: bugün meyve bahçeleri içerisinde, dikili tarım alanları içerisindeki vaziyetini görüyoruz. Biz bu alana gittiğimiz zaman dediler ki Kısmalı Köprü var burada. Tamam gidelim. Gittik, baktık. Meyve ağaçlarının içerisinde kalmış. Gediz nerede? Gediz 1,5 kilometre kuzeyde. Dolayısıyla zamansal perspektifi kaçırsaydık buraya köprüyü niye yapmış diyecektik. Ama biliyoruz ki ovalık alanlarda, graben alanlarında akarsular yoğun yağış döneminde, taşkın döneminde yataklarını değiştirebilirler. Dolayısıyla 1959-60'lı yıllara kadar Demirköprü Barajı yapılmaya kadar Gediz Nehri sürekli taşkın yapmış. Ve en son yaptığı taşkında 1,5 kilometre kuzeye kaymış ve o tarihi köprü bugün meyve bahçelerinin içerisinde uzun uzadıya yer alıyor, bir sınır teşkil ediyor. Dolayısıyla mekansal farklılık özellikle ovalık alanlarda, Manisa'sında, Konya'sında farklılık arz ediyor. Dağlık alanlar da ilginç. Dağlık alanların şöyle bir dirençliliğini görüyorsunuz. Nispeten ovaya karşı daha fazla yağışın düştüğü yerlerdir dağlık alanlar. Ve dağlık alanlardaki ekonomi tarımdan ziyade öncelikli olarak hayvancılık ekonomisine bağlıdır. Küçükbaş hayvancılık, koyun yetiştiriciliği, keçi yetiştiriciliği gibi faaliyetler için buralar daha yoğun bir şekilde kullanılır. Ve eşkıya tasallutundan, eşkıyalık faaliyetlerine karşı da dağlık alanlarda olan insanlar ovada düz ayak diye tabir ettiğimiz kolay ulaşılabilir, erişilebilir alanlara nispetle kendilerini saklayabilmişler ve muhafaza edebilmişlerdir. Onun içindir ki bir kısım köyler yollardan uzaklaşarak daha güvenlikli gördükleri vadi işlerine, dağlık alanlara kaçtığını da görebiliyoruz.
1: Hazır eşkıyalık demişken 16, 17 ve 18 numaralı görsellere bakalım isterseniz.
0: Memnuniyetle.
1: Siz bu çalışmayı yaparken 16. yüzyıldan itibaren baz aldığınızı ifade etmiştiniz. Evet. 16. yüzyıl içerisinde Celali isyanlar da vardı. İsterseniz evet, Celali isyanlara da biraz temas edelim. Sonra milli mücadele döneminde kaybolan o köyleri de konuşalım.
0: Peki, memnuniyetle. 16. yüzyılda Bozoklu Celal diye birisi çıkıyor. Bozok dediğimiz bugün Yozgat havalisi olarak ifade edilen Bozok Sancağı'nın bulunduğu yer. Bu alan aslında yaylak kışlak mekanının sürdüğü, Türkmenlerin yaşadığı alanlardan bir tanesi. Ama zaman içerisinde sosyal ve ekonomik bunalımlar, sıkıntılar insanları isyana sürüklemiş. Bu dönemdeki isyanların aslında devlete karşı bir rejim değişikliği falan değil de sadece bir takım menfaat elde etme, vergilerden bıktıklarını ifade etme ya da kendilerine bir takım maddi menfaat talep etme noktasında olduğunu görüyoruz. Bunun altını çizdikten sonra bu 16. yüzyılda devlete karşı, reayaya karşı özellikle yapılan başkaldırılar, onlardan işte yem, yemeklik, akçe talebi gibi bir takım unsurların Celali olarak ifade edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Celali müstahar bir isim olmuş. Kim eşkıyalık yaparsa bunlar Celali oldu şeklinde ifade edildiğini görüyoruz. Özellikle 1590'dan 1610'lara kadar olan zaman diliminde 16. yüzyılın sonu, 17. yüzyılın başında Celali isyanlarının pik yaptığı bir dönem var. 1603-1608 dönemi büyük kaçkınlık dönemi olarak tanımlanmış. En zirve olduğu dönem. Bu dönemde eşkıyalık faaliyetlerine bağlı olarak yerleşmelerin ciddi manada terk edildiği, Anadolu kırsalının büyük ölçüde boşalmaya başladığı, daha güvenlikli merkezi köylere doğru insanların göç ettiği bir döneme tekabül ediyor. Bizim yapmış olduğumuz araştırmada da bu Celali isyanlarının pik yaptığı dönemler, 1600-1650 yılları arasındaki kayıp döneminde Konya'da en fazla kaybın olduğunu görüyoruz. Hal böyle olunca Konya çevresinde ve Anadolu kırsalında Celali isyanları, eşkıyalık faaliyetleri yerleşmelerin kaybolmasında anahtar bir rol üstlenmiş. Bir kısım insanlar köyünü terk etmiş, şehirlere gitmiş.
1: Demografik yapıyı etkiliyor.
0: Demografik yapıyı etkiliyor. Demografik hareketliliği hızlandırıyor. Ve bir kısım insanlar şehirde kendisine yeni bir hayat kurma amacıyla, canını malını kurtarma amacıyla şehirlere geliyor. Bazı şehirlerin etrafındaki surlar bu şekilde güçlendiriliyor, tahkim ediliyor. İnsanlar şehirlere sığınıyor. Bir kısım insanlar da merkezi gördüğü, güvenlikli gördüğü köylere sığınmak zorunda kalıyor. Mesela vermiş olduğumuz görsellerin içerisinde bir çizim var. Kavak Köyü çizimi. Etrafında 7 tane köyün toplandığı bir alan olarak görüyoruz. İnsanlar eşkıyalıktan, vergi baskısından dolayı bu alanı terk ederek merkezi bir köy olarak gördüğü

0: güvenlikli bir köy olarak gördüğü Kavak Köyü'nde toplanmışlar. Bunun da şöyle ilginç bir hikayesi var. Biz Kavak bugün de kalabalık bir köy. Bir kuşluk vakti diyelim 10 civarı 11 civarı Kavak Köyü'ne aracımızla intikal ettik. Önümüzden bir amcamız geliyor. 60-65 yaşlarında bir amcamız. Bayağı da heyecanlı, dinamik bir amcamız. Amca dedik biz kayıp köyleri arıyoruz falan. Buldunuz dedi. Bu köy dedi 7 veren üzerine kurulmuş dedi. Veren. Viran diyor yani. Terk edilmiş 7 tane köy. Amcamız bir saymaya başladı. 10 tane köy saydı bize. Saymış olduğu 10 köyden 7'si bizim 16. yüzyılda varlığından haberdar olduğumuz, süreç içerisinde terk edilmiş, bugüne ulaşmamış köyler. İşte Gudrefi, Gömsesi, Virancı, Dineyi, Kuyuca, Dinornası. Bunların hepsi zaman içerisinde gerek eşkıyalıktan, gerek vergi baskısından ötürü merkezi ve güvenlikli gördükleri Kavak Köyü'nde toplanmışlar ve arazilerini işlemeye devam etmişler. Köyde Dinorna Köyü'nden gelenler gidip Dinorna'daki arazisini işliyor ama gelip köyde vergisini veriyor. Burada karşılıklı bir menfaatleşme var aslında. Kavak Köylülerinin de işine gelmiş. Çünkü devlete vermeleri gereken bir rakam var. Diyelim ki 10 bin akçe. Farazi bir rakam söylüyorum. Ya da 10 akçe olsun. Dolayısıyla bu avarız vergisini vermesi gerekirken bir anda 7 tane köyün reayası geliyor. Kişi başına düşen vergi miktarı bir anda minimize oluyor. Ama üretim devam ediyor. Etraftan gelen köylüler güvenlikli bir noktaya ulaştılar. O köyde üretim zahiren yapmadıkları için, köyün tüzel kişiliği ortadan kalktığı için köyün vergisinden kurtuldular. Avarız vergisinden kurtuldular. Kavak Köyü'ne geldiler. Kavak Köyü de mevcut vergi yüküne ortak paydaş bulduğu için karşılıklı bir menfaatlenme neticesinde merkezi olan, güvenlikli olan köylerin toplulaşma noktasında bir çözüm ürettiğini görüyoruz. Anadolu kırsalında kırdan şehre göç olduğu gibi 16. yüzyılda Osmanlı döneminde aynı zamanda kırdan kıra yani bir köyden başka bir köye de göç olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Aksi takdirde bu köylerin bu denli yaşaması da mümkün değildi ve Osmanlı döneminde şehirler çok büyük demografik patlamalara ve buna bağlı olarak ekonomik, mali bir takım sıkıntılara da maruz kalabilirdi. İAŞ temininden güvenlik teminine varıncaya kadar. Evet. Dolayısıyla kırsal alanın bu şekilde gelişmesini temin etmişler.
1: Hocam isimler yalnız günümüzdeki köy isimlerinden biraz farklı gibi.
0: Evet. İlginç. Mesela bu Dinorna dediğimiz yerde bir höyük var. Dinorna höyüğü diyor. Nasıl Çatala höyüğü biliyorsak aynı şekilde Dinorna yüğü diyor insanlar. Konya havalisinde, Konya çevresinde höyüğe insanlar yüğü diyor. Yığma tepe bağlamında söylüyorlar. Neolitik dönemde orada bir yerleşme olmuş. Sonra bizim atalarımız gelmiş orada bir köy kurmuş. Akabinden süreç içerisinde terk edilmiş. Ve düşününüz ki Neolitik dönemdeki kuruluş parametreleri, kuruluş cazibesi devam ettiği için aradan geçen asırlar sonra ilgili bölgeye Türkler gelmiş ve bir yerleşme kurmuş. Muhtemel ki Bizanslılar da Doğu Roma zamanında da orada bir köy vardı. Bu anlam veremediğimiz, Türkçe'de karşılığı olmayan Sille, Botsa, Detse, Dinorna gibi, Guduref gibi bazı köyler, anlam yükleyemediğimiz köyler aslında Doğu Roma'dan, Bizans'tan intikal eden kültürel devamlılığın olduğu köyler. Ama Virancık gibi, Çatköy gibi, Dinek gibi ya da Kuyucak gibi köyler ise Türklerin at verme hususiyetine, mekansal özelliklere ya da boy isimlerine bağlı olarak verdikleri isimler aslında. Bu kültürel sentezi, bir potada eritme ve ivazsız garazsız bir şekilde siz buraya ne diyorsunuz? İkonyum diyorsunuz. Burayı Konya olarak biz söylemeye devam etmişiz. Ya da Simirna'yı İzmir'e çevirmişiz, Magnezya'yı Manisa'ya çevirmişiz. Kentsel merkezlerde, şehirlerde bu böyle olduğu gibi kırsal iskan merkezlerinde de bu ismi korumuşuz ve korumaktan da imtina etmemişiz.
1: Turpçular Köyü'nü konuşalım. 16, 17, 18 evet, görselleri gelsin.
0: Evet, Turpçular Köyü Manisa'da, Yunt Dağı'nda, dağlık bir
1: hemen
0: alanda.
1: Hemen hemen bütün köyler herhalde Manisa'da hocam.
0: Manisa'da ya da Konya'da. Bu Kavak Köyü mesela Konya'daydı. Turpçular Köyü Manisa Yunt Dağı havalisinde. Tabii Ege bölgesinde Yunan işgali görmüş bir alan olduğu için iskan hem Osmanlı döneminde aktif hem de yakın tarihimiz Cumhuriyet tarihi açısından da oldukça ilginç bir örneklem taşıyor. Biz Turpçular Köyü'ne geldik. Kale yerleşmesi gibi tepede, zirvede bir yerleşme. Sarnıçlar var. Doğal kaynak suyu yok. Yağmur sularından istifade ederek bu alanda iskanı sürdürmüşler ve bu alanda görmüş olduğunuz yapı malzemelerinden hareketle yerleşmelerini kurmuşlar. Yer yer kireç taşları var. Bunların içerisini oymuşlar ve bu alanda aynı zamanda su en önemli unsur. Suyu burada temin ederek bir köy yerleşmesi var. Biz bu alanda dolaşırken yakın bir köye uğradık. Dedik ki yukarıda Sakallı Köyü var. Sakallı Köyü terk edilmemiş. Ama aşağıda Turpçular Köyü var. Nispeten daha aşağıda rakım olarak. Kale gibi bir yer ama terk edilmiş. Bize hikayesini anlattılar. Hocam dediler, orası milli mücadele döneminde asker kaçakları tarafından yardım ve yataklık için kullanılmak istemiş. Turpçular Köyü de yardım ve yataklık etmeyi, eşkıyalara yem, yemeklik vermeyi, erzak vermeyi kabul etmemiş. Köyün ileri gelen bir beyi diyelim artık, önde gelen insanı diyelim, var. Ve bu insan elindeki cephanesi artık ne kadarsa bir gece baskın düzenliyor, eşkıyalar siz misiniz yardım ve yataklık etmeyen diye. O gece mücadele edebildiği kadar ediyor ama en nihayetinde maalesef mermisi bitiyor ve geliyorlar o amcanın şu tetik parmağını kesiyorlar. Tetik parmağı kesildikten sonra diyorlar ki bize burada huzur yok. Biz Turpçular Köyü'nü terk etmek zorundayız. Ovalık alana, daha güvenli gördükleri alana inmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bu da kayıp köylerin sadece Osmanlı döneminde Celali Fetreti, Celali Eşkıyalı ya da çeşitli eşkıyalık faaliyetleriyle olmadığını, aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizde bir şekilde asker kaçağı olarak ifade edilen insanların da dağlık alanlarda, korunaklı alanlarda iskanı etkilediğinin önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bugün hala boş, sarnıçları mevcut. Duvar temelleri ya da duvarları yıkılmış olsa da sahada görülebiliyor. İlginç örneklerden bir tanesi de bu.
1: Buralara gitmeden peki buralara yönelik bu bilgileri arşiv belgelerinden ulaşabiliyor muyuz, yoksa saha araştırması muhakkak yapılması gerekiyor mu?
0: Arşiv belgeleri büyük ölçüde özellikle bu tarz bilgilerde suskun kalıyor. Çünkü arşiv belgesinin tutulmada bir motivasyonu var. Örneğin kadı sicili dediğimiz bir şey varsa mahkemeye taşınmış bir olay olması lazım. Tahrir defteri vergi yükünü belirlemek için tutuluyor. Dolayısıyla sosyoekonomik verileri içeriyor. Hal böyle olunca tesadüfen bazı eşkıyalık durumlarına ulaşabiliriz. Ancak böylesine ilginç örneklemleri sahaya çıkmadan görmenin imkanı maalesef yok. Belgelerin sustuğu yerler var. Onun için bu çalışmayı belki de diğer çalışmalardan ayrı kılan, salt tarih çalışmasından ayrı kılan ve güçlü kılan taraflarından bir tanesi, bir taraftan arşive dayanıyor. Evet, arşivden Celali isyanlarıyla ilgili, çeşitli eşkıyalık faaliyetleriyle ilgili, yol kesmeyle alakalı bir takım bilgileri mühimme defterlerinden, şeriye sicillerinden, şikayet defterlerinden ulaşabiliyoruz. Ama belgenin yetmediği, suskun kaldığı alanlarda sözlü tarih dediğimiz arazi çalışmasına gidiyoruz. Sahada meramımızı ifade ettiğimiz zaman halk hafızasında bunlar yaşıyor. İyi ki de yaşıyor. Belli bir yaşın üzerindeki insanlar bunlara hakim ve bunu büyük bir cömertlikle, sağ olsunlar, bizlerle paylaştılar. Meramımızı, problemimizi anlattığımız zaman bize güvendiler. Dediler ki tamam hocam, biz bildiklerimizi bütün şeffaflığı anlatacağız. Eksik olmasınlar. Benim doktora tezimdeki önemli teşekkürlerden bir tanesi de bizi misafir eden, Sivas kırsalında, Konya'da, Manisa'da çayını paylaşan, soğuk bir ayranını paylaşan, yaz döneminde hemen bir ayran yapıp geliyorlardı mesela. Kış döneminde Manisa'da bir kıraathaneye uğruyoruz. Hemen hocalara bir çay söyleyelim diye bizi güzel şekilde ağırladılar. Onlara da şükran borçluyuz.
1: Hocam, önümüzdeki süreçte yeni çalışmalar olacak mı? Böyle saha araştırmaları, çalışmaları.
0: Şimdi bu çalışmada biz kayıp köyleri araştırdık. Benim tezimin bir bölümü de yeni kurulan köylerle alakalı. Çünkü köyler bir taraftan kayboluyor. Ama biliyoruz ki iskan çok dinamik bir süreç. Yeni kurulan yerleşmeler de var. Dolayısıyla bir proje ekibiyle bu yeni kurulan köyleri nerede, ne zaman, nasıl kuruldu, bu
1: bir
0: süreç
1: beş sene
0: nasıl...
1: Daha arazide olursunuz zaten.
0: Öyle görünüyor. Eğer bunu yapabilirsek hedeflerimizden bir tanesi bu. Şimdi bir tane Anadolu'daki kervan yolları ile ilgili Manisa, özür dilerim, Antalya Burdur Isparta hattında bir kervan yolu TÜBİTAK projemiz var. Yazın arazideydik, şimdi Temmuz ayında tekrar araziye gideceğiz. Bizim arazi çalışmaları bitmiyor aslında. Onda da yolları tespit ediyoruz. Döşeme yolları, göç yollarını, tarihi yolları, işte Bizans'ta neydi, Roma'da neydi, Selçuklu'da neydi, Hamitoğulları Beyliği'nde neydi?

0: ve Osmanlı'da neydi? Bu yol boylamsal olarak nasıl ortaya çıktı? Bizim araziden pek ayağımız sekmiyor. Sağlığımız, imkanımız el verdikçe de arazi temelli çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
1: Yaz aylarında mı yapıyorsunuz bu su araştırmalarını genelde?
0: Yaz aylarında daha uygun oluyor. Eğitim öğretim sürecimiz tamamlanmış oluyor. Temmuz-Ağustos süreci ya da sömestr kısa. O dönemler bizim için saha çalışması için en uygun zamanlar oluyor.
1: Hocam şimdi bu köylerin var olduğunu tespit ettiniz. Bundan sonrasını mesela belediyeye mi haber veriyorsunuz? Kültür Bakanlığı'yla bir işbirliği oluyor mu? Yoksa sadece SALT bu çalışma raflarda mı kalıyor?
0: Şöyle, aslında ürettiğimiz TÜBİTAK projesinin metni ulusal ve uluslararası arenada açık. Proje veri tabanında, ULAKBİM'de açık. Sonrasında proje metni bir kitaba dönüştü. Sonrasında buradan üretilmiş doktora tezleri var. Tüm bunlar açık erişimli olarak ulaşılabiliyor. Ve biz bunu gerek yereldeki kaymakamlarla, valilerle, belediye başkanlarıyla, hatta muhtarlarla da paylaşıyoruz. Gittiğimiz zaman o köyle ilgili bildiklerimizi söylüyoruz. Burada yapılması gereken iş şu aslında. Özellikle İngiltere'de %5, %6 köyler için kayıp köyleri yeniden ziyaret diye fotoğraf albümleri yapılmış. Turlar düzenlenmiş. Yürüyüş rotaları çıkarılmış. Biz hep belirli amaçlarla ve hedeflerle turizm faaliyeti öngörüyoruz. Ancak alternatif turizm rotaları olarak Düğlek Camisi'ne götürmek, Sivas'ta Karavihisar Köyü'ne götürmek, işte Konya'da herhangi bir Kavak Köyü etrafındaki Çeltek Köyü'ne götürmek, eşkıyalıktan dağılan bir köyün temeline götürmek ve o bu hikayesini bu bilimsel temeliyle anlatmak aslında oldukça keyifli bir yere oturacak bir mahiyeti var. Yapılması gereken iş bu noktadan sonra gerek yerel yönetimler tarafından, gerekse STK'lar ve paydaşlar tarafından bunun turizm amaçlı ve hatta eğitim amaçlı tarih, coğrafya anlamında, arkeoloji anlamında insanların, öğrencilerin gidip ziyaret edebileceği, sahada ders yapabileceği aslında ciddi de bir veri tabanı oluştu. Yani bir fotoğraf albümü yapılsa da bu çok çok kıymetli. Romanı yazılsa da kıymetli. Belgeseli çekilse de çok kıymetli mesela. Kayıp köylerle alakalı elbette bir belgesel yapılabilir.
1: Şimdi yeni kurulan köyleri de bulacaksınız.
0: Yeni kurulan köylerin ne zaman, nerede, nasıl kurulduğunu bulmamız gerekecek. Onların da bilimsel temelini hem arşivden hem araziden beslenerek inşa etmemiz gerekecek. O da bizim omuzlarımızdaki sorumluluklardan bir tanesi. Osman hocam kulakları çınlasın öyle diyor. İlker, bunu senin yapmam lazım diyor. Kayıp köyleri beraber yaptık. Sen diyor ki yeni kurulanları da bir ekiple gidin, bulun, yapın ve bunu da literatüre kazandırın.
1: Hangi bölgelerde bu araştırma yapacaksınız?
0: Şimdi aynı alandan da ilerleyebiliriz. Öyle Manisa mi? Konya'dan da ilerleyebiliriz. Yeni destinasyonlar da eklenebilir. Mesela Bozok Havalisi, Çorum Havalisi ya da Adana Çukurova Havalisi de eklenebilir. Çünkü yeni kuruluşta ben tezde birazcık değinmeye gayret ettim. Konar göçerlerin iskan süreci, sonrasında muhacir olarak tabir ettiğimiz Osmanlı'nın içe dönük iskan sürecinde 1774 sonrası Osmanlı topraklarından, kaybedilen topraklardan Osmanlı ülkesi içerisine gelen soydaşlarımızın, dindaşlarımızın iskan edildiği alanlar da yeni yerleşmelerin kurulmasına vesile oluyor. Ama resim bununla tamam olmayacak. Muhtemelen yeni kurulan yerleşmeler kendi doğası itibariyle bölgedeki nüfus artışı, demografik özelliklere bağlı olarak yeni tarım alanlarına ihtiyaç duyması gibi bir takım gerekçelerle de kurulmuş olma ihtimali var. Evet, iki tane hipotezimiz var ama bu hipotezlerin nasıl kayıp köylerde Celali isyanlarından timar sisteminin değişim dönüşümüne kadar tartıştıysak yeni kurulan köyleri de bu bağlamda tartışmamız gerekecek.
1: Eski Türk tarihini konuşurken Profesör Doktor Ahmet Taşoğlu hocamız coğrafyanın çok önemli olduğuna sık sık temas eder. Evet. Şimdi dağlık alanları konuştuğumuzda siz hayvancılığa atıfta bulundunuz.
0: Evet.
1: Yine işte tarımın yapıldığı alanlar mutlaka birçok noktada var. Bu köylerin kaybolmasında aşa ulaşamama, yiyeceğe ulaşamama, bu noktada yerini değiştirme ve o izlerin kaybolması da etkili olmuş mudur?
0: Tabii ki insanların bir alana yerleşmesi, orada yerleşmeyi devam ettirmesi, kuruluş nosyonu diyebileceğimiz bir takım parametrelerle oluyor. İşte temiz bir su kaynağı olacak, güvenli olacak, tarımsal ya da hayvancılık faaliyeti, yani ekonomik faaliyetini sürdürebileceği özelliklere o sahanın sahip olması lazım. Zaman

0: içerisinde bu özelliklerden biri ya da birkaçı ortadan kalkarsa ilgili yerleşme hayatiyetini devam ettirme noktasında problemler yaşamaya başlıyor. Bu problemlerin üstesinden gelebilirse yerleşme varlığını sürdürüyor. Eğer devam ettiremezse ilgili merkez terk ediliyor. Bugün antik kent dediğimiz ya da terk edilmiş köyler dediğimiz yerleşme türlerinin ortaya çıkmasının nedeni bu. Bu perspektiften baktığımız zaman Anadolu aynı zamanda bir cazibe merkezi. Orta kuşakta ulaşım hatları, münbit tarım alanları, iklimsel çeşitlilik, tarımsal zirai çeşitliliğe yol açan çok renkli bir yapısı var. Ama bu renkli yapı zaman içerisinde gerek İklim olaylarına bağlı olarak, gerekse deprem olaylarına ya da siyasi ya da güvenlik problemlerine bağlı olarak bir sorunla karşılaşırsa ilgili yerleşme hayatiyetini devam ettiremeyebiliyor. Ya yer değiştiriyor bir çözüm olarak ya da tamamen o yerleşme terk ediliyor. Bir viran olarak, harabe olarak kalıyor ve bize de bir konu çıkıyor. Kaybolan köyler mevzusu ortaya çıkmış oluyor.
1: Eminim önümüzdeki süreçte yapacağınız araştırmalarla daha niceleri bulunacaktır.
0: İnşallah ümit varız. Gücümüzün, kudretimizin yettiği kadar bizler, bizim öğrencilerimiz, bizim master ve doktorantlarımız inşallah daha güzel işler yapacaktır.
1: Bence saha araştırmalarına onları da götürün.
0: Kesinlikle götürüyoruz. Hani beni hocam nasıl götürdüyse, bir taraftan harita, bir taraftan araç kullanımı, bir taraftan drone fotoğraf çekimi. Bu iş birazcık malumunuz şeyle ilerliyor, usta çırak ilişkisiyle ilerliyor. Bir araziye gittiğiniz zaman kıraathaneye girmek, bir selam vermek, onlarla diyaloğa geçmek, bir güven tesis etmek, sonra bilgiyi onlardan almak, sonra da sahadan ayrılmaya varıncaya kadar bir kültür işi. Teorik olarak bunu masa başında her ne kadar anlatsak da sahaya girmek ve o sahada kendinizi kabul ettirmek ciddi bir deneyim işi. Ve biz bunu hocalarımızdan, kendi kişisel, sosyal, kültürel sermayemizle edindik. Bu kültürün bizim takipçilerimiz, bizim öğrencilerimiz tarafından da devam ettirilmesi gerekiyor. O bağlamda kesinlikle ve kesinlikle öğrencilerimizi de götürüyoruz ve götürmemiz önemli.
1: Bazı tarihçilerden ve bazı coğrafyacı uzmanlardan şunu da duymuştum. Mesela kimisi diyor ki ya ben işte çok önemli isimlerden Selçuklu tarihini okudum. Kendisi doçent olan var, doktor olan var, profesör olan var. İşte şu onu bunu yabancı kaynakları okudum, yazıyorum, kafamda şekilleniyor. Ama İsfahan'a bir gittim, yazdıklarımla gördüklerim uyuşmuyor. Muş'a, Malazgirt'e bir gittim. Aslında orayı daha önce görmem gerekiyormuş. Evet. Yani teorik bilgi dediğiniz gibi ya da çok önemli isimlerin kitapları olabilir. Evet. Doğru ama gidip görmek her şeyin ötesinde.
0: Kesinlikle öyle. Tarihin cereyan ettiği bir mekan var. Coğrafya bunun anahtarını bize sunuyor. Tarih bize bunun zamansal perspektifteki arşiv belgelerini sunuyor. Tarih ve coğrafyanın kardeşliği bizde hep vurgulanır ama bunun araştırmaya tahvil edilmesi, araştırmacıların pratik etmesi gerekir. Bir coğrafyacının tarih bilgisine ihtiyacı vardır, bilmelidir çalıştığı konu bağlamında. Bir tarihçinin de kaçınılmaz olarak coğrafya mekan bilgisine ihtiyacı vardır. Çünkü birisi mekan üzerindeki o tarihselliği, kronolojiyi, zamansallığı araştırırken öteki branş yani coğrafyada onun mekansallığını araştırır. Coğrafya ve tarihin bu bir aradalığı mutlak surette araştırma yapanların göz önünde bulundurması gereken bir unsur. Hatta şunu söylerler, sadece sosyoekonomik tarih çalışanlar değil, bir biyografi çalışan kişinin de ilgili bölgeye gitmesi, ilgili dönemi deneyimlemesi gerekir. Mesela ünlü bir isim çalışıyorsunuz. Bir edebiyatçı olabilir, bir tarihçi olabilir. Bu insanın dünyaya geldiği köy, şehir, kasaba, sokaklarında yürüdüğü mahalleyi çok teneffüs önemli. Etmek gerçekten yazılacak metne ayrı bir ruh kazandıracaktır. Edebi eserin anlaşılmasında da bu böyledir. Tarihçinin yazdığı metindeki betimlemelerin doğru yorumlanması için oranın havasından, suyundan, ikliminden, coğrafyasından, yeşilinden, grisinden ve kahverengisinden bizim haberdar olmamız lazım. Eğer haberdar olursak daha ruhu olan metinler inşa edebiliriz.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni araştırmalarınız sonrasında sizleri tekrar ağırlarız.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok kıymetli
0: çok sağ
1: bilgiler
0: olun.
1: Verdiniz.
0: Çok sağ olun. Eksik olmayın.
1: Sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun. Var olun.
1: Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor İlker Yiğit Hocamız bizlere eşlik etti. Kaybolan köylerin nasıl ortaya çıktığına ilişkin önemli bilgileri bu programımızda sizlerle buluşturduk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Ile ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye gir.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: sigorta sigortamnet'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: 5-11 Eylül arasında Bin'de efsane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.

0: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha? Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
2: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

0: insan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yok yok, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
3: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: call Gary into my office. There is a situation here.
1: I assure you.
2: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki Gary. Filmler hangileri? Gary. Gelin birlikte bakalım.
0: Get them out of my office now.
3: Gary, a moment. There are two versions of how this narrative plays out.
0: Exhibit A.
2: Usta yönetmen Guy Ritchie'nin son filmi In the Grey vizyona girdi. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Elsa Gonzalez gibi oyuncuların başrolde olduğu film, acımasız bir suçlu tarafından gasp edilen devasa bir serveti geri almak üzere bir araya gelen iki elit kurtarma uzmanıyla zeki bir müzakerecinin tehlikeli ve stratejik mücadelesini anlatıyor.
4: Bronco and Sid. We'll now solve it their way.
5: Love the shirt.
3: It's silk.
5: Of course it is.
3: I just told you, it's silk.
5: The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army. Tick every box.
6: Tick every tuck.
5: Lube every wheel.
3: Lick every stamp.
5: 3, 2, 1.
7: Thomas!
8: Range
3: 300. At, wait, 275.
8: Make your mind up.
3: 250. Ram it, Janet.
4: They work between the moral and the immoral, the black and the white. They operate in the gray.
9: Show them what you got.
3: I foresee a problem. I am aware that there is a 300-foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed, and flap your arms like so, it should take the bump out of the landing.
10: Madem büyüklerin bizim için tören yapacak vakti yok, o zaman kendi bayramımızı kendimiz yaparız.
2: Benliğini Hüseyin Sezai Tütüncüler'in üstlendiği Atatürk Zaferin Şafağı sinema severlerle buluştu.

0: Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine verilen gizli ve hayati bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikayesini konu alıyor.
1: Türkler orada sıkışıp kaldı.
2: Mustafa Kemal

0: know what you're asking?
1: Gerilim macera türündeki Fall, iki ölümcül tırmanışın yönetmenleri Peter ve Michael Spierig. Filmin başrol oyuncuları ise Harriet Slater ve Arsema Thomas. İlk filmde 2000 metrelik izole bir televizyon kulesinde yaşanan korkunç olayların ardından Fall 2 bizi çok daha ölümcül, kaçışın imkansız olduğu yeni bir kabusun tam ortasına götürüyor.
2: Okay, welcome to the ancient plank walk.
3: Take a deep breath. One foot in front of the other.
2: Flip in.
3: Flip it off.
2: Flip in. Flip out. Get back!
4: Hey, help us!
5: The longer that we wait, the weaker we get.
2: Clip in.
1: Türündeki Köpek ve Yıldızların yönetmen koltuğunda bir usta Ridley Scott oturuyor. Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin gibi oyuncuların buluştuğu film, askeri bir hayatta kalma uzmanı olan Bengley ile birlikte kıyamet sonrası bir dünyada izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Higgin'in hikayesini anlatıyor.
6: It's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed. The only thing left to fear.
7: Survivors.
8: There is a place that still remains.
6: Go.
7: I heard a voice on the radio. My name is Hick.
9: I'm Seema.
10: He's an unknown. We survive because we have rules about how to deal with unknowns.
9: I know he has real coffee. I miss music. Singing on the way to the grocery store.
7: I miss the grocery store.
11: They're gonna keep coming. We can't hold them off forever.
12: Arm up!

0: Animasyon komedi türündeki Coyote Acme'ye karşı vizyona girdi. Film, yıllardır Roadrunner yakalamaya çalışırken satın aldığı arızalı ürünler yüzünden sürekli zarar gören Coyote'nin üretici dev şirket Acme Corporation'a dava açmasını ve sonrasında yaşanan eğlenceli hukuk mücadelesini konu alıyor.
1: Hiç paraşütünün açma ipini çektiğinizde içinden sadece bir sürü çatal bıçak çıktı oğlum. Bu senin suçun değil. Acme kötü bir şirket.
2: Fikir. Dünyanın en büyük şirketine karşı kafa tutan adama bakıyorsunuz.
3: Acme'nin tüm çizgi film ürünleri için dava açıyorlar.
4: Acme suçlamaları reddediyor. Tek yapman gereken şu kapıdan çıkmak.
5: Şey, lütfen yapma.
4: Hiç komik değil. Çizgi karakterleri komik sanırdım.
6: Acme yıllardır bilerek tehlikeli ürünler üretiyor. Onlarca yıldır.
7: Bu dünyada Coyote'nin başına gelenlerin biraz olsun umursayan herhangi biri var mı ki?
5: Evet, ben varım.

0: o tanıdığım en çalışkan kişilerden biri. Pes etmeyi asla düşünmez. Bence herkes bundan ilham almalı.
1: Sadece korkutmak değil, mahvetmek istiyorum.
2: Geri çekilin, geri çekilin.
3: Size güveniyoruz, hoşçakalın.
4: Ben bu buraya new modellik işi için geldim.
2: Gördüğümü sandım.
1: Gördüğünü mü sandın? Sana san diye değil, gör diye para veriyorum.
2: Gördüm, gördüm.
1: Ne gördün, ne gördün?
5: Buckingham Sarayı'na.
6: Animasyon türündeki bir diğer film Ted'in sihirli lambası vizyonda. Filmin konusu özetle şöyle. Kaşif Ted'in aşırı korumacı bir babaya dönüştükten sonra dışlanmış hisseden Mami'nin sihirli bir lambayla geçmişe gitmesini ve zamanda yolculuk macerasını anlatıyor.
7: Dikkatli ol, çok güçlü.
8: Ne bekliyordunuz? Bir çam yar mısın?
7: Cem, konuşsun istiyorum.
9: Ne? Ha, bu kimin sesi? Kimsiniz? Kimsiniz?
7: Ben Sony'de konuşsun istiyorum.
9: Kuş.
7: Koş, koş.
8: Bu adam tırlatmış.
7: Üçüncü dileğimde Bay Didi.
10: Geçmişe gidemezsin.
7: Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
9: Orada durun bakalım.
7: Çok tehlikeli bir çağ.
3: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devredin. Al.
1: İşte veriyat prensin yeni senfonisi.
5: Lambayı bu çağda bulup geri dönmek zorundayız.
2: Peşine düştüğünüz o lamba benim.
7: Başardık.
2: Yakalayın.
5: Kim sürüyor?
1: Mingo köpek koşuyor. Atla dörtlü al.
6: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Adıyaman Nemrut Dağı Tümülüsü'ndeki anıtsal heykeller için 2025'te başlatılan kapsamlı sağlamlaştırma çalışmaları bu yılda sürüyor. Arkeometri uzmanlarınca daha önce gerçekleştirilen araştırmalar ve bilimsel değerlendirmeler doğrultusunda hazırlanan plan kapsamında alandaki anıtsal heykellerin zamana ve doğa koşullarına karşı korunması amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında heykeller üzerinde nanoteknolojik çözeltilerle sağlamlaştırma işlemleri gerçekleştiriliyor. Taşların bünyesine su girişini önlemek amacıyla yüzeylerdeki tüm çatlaklar taşla uyumlu kireç bağlayıcı harçlarla dolduruluyor. Böylece heykeller daha da sağlamlaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Komagene Krallığı'nın en önemli kutsal alanlarından Nemrut Dağı Tümülüsü'nde yürütülen koruma çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Ersoy, Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğümüzün uzmanlarınca yürütülen ve ilk etabı 5 yıl sürecek çalışmalarla insanlığın ortak mirası Nemrut'u özgünlüğünü koruyarak gelecek kuşaklara taşıyacağız dedi.

0: Dönsene yüzünü bana.
1: Sen kendini sır gibi sakladıkça benim yüzüm de hep sır olarak kalacak.
2: Yeni sezonun iddialı yapımlarından Aşk ve Taş, 9 Eylül akşamı ilk bölümüyle ATV izleyicileriyle buluşuyor.
3: Gerçek lan Rabbim. Elbet yarım kalan da tamamlar.
2: Senaryosunu Serdar Öz Önalan'ın yazdığı, Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht'ın yönetmen koltuğunda Yağmur ve Durul Taylan kardeşler var. Başrolleri ise Akın Akın Özü, Meryem Sıcak, Simay Barlas, Ayça Bingöl ve Murat Serezli gibi güçlü oyuncular paylaşıyor.
3: Tek kefen giydireceğim.
1: Bu adam yıllar önce karşına çıkan düşmanmış meğer.
2: Geçtiğimiz günlerde Bozdağ Film platolarında dizinin basın lansmanı gerçekleşti. Bozdağ Yapım Başkan Vekili Hüseyin Özçelik ve ATV Genel Müdür Yardımcısı Dilaver Kıvrak'ın da hazır bulunduğu lansmanda oyuncular ilk kez tüm kadro kameraların karşısındaydı.
4: Teklif geleli, projeye adım atalı yaklaşık 5 ay gibi bir süre olacak. Böyle bir fırsat da her zaman bir oyuncuya gelmiyor.

0: böyle bir alan bulmak. Ben de elimden geldiğince bunun hakkını vermeye çalışıyorum. Heyecanımın sebebi de odur belki de. Çünkü ister istemez böyle bir sorumluluğu taşıyabiliyor muyum, taşıyamıyor muyum? Bunu insan tabii ki de kendine soruyor. Bunu da nihai kararı tabii ki de seyircimiz verecek. Günde yaklaştıkça artık 9 Eylül tarihimiz de belli oldu. Heyecan daha da gözlerime yansıyor ki siz gördünüz bu heyecanı herhalde.
1: Bu kadar tarihten dizi ya da projeyi hiç almadım. Bu evet benim ilk kez. Yani filmler çektim biraz. Yani tarih 90s, in the 90s, o tarih tabii ki. Ama bu benim ilk böyle bir proje tarih için ve önemli bir tarih. Destina bir prenses ve bir çok güçlü bir kadın. Ben zaten her hayatımı prenses olmak istedim ve şimdi prensesim, çok mutluyum, çok heyecanlıyım o için, oynamak için çok çok nasıl söyleyeceğim?
2: Heyecanlı
1: mı? Aa, aynı şey, tamam. Ve bu zor bir iş, onun için zor bir hayat, ama iyi şeyler bulursa, insan iyi şeyler bulurlarsa iyi hayat yaşayacak.
3: Allah'ım onu en zor zamanımda karşıma çıkardım. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşümü gerçek kılan Rabbim elbet yarım kalan da tamamlar.
4: Ekibi arkadaşlarımı öğrendim. Çekecek kişileri, yönetmenleri, yapım şirketini öğrendim. Ondan sonra zaten karakteri de beğendiğim için ve tarihte gerçekten olan bir karakter Efendi Ward. Rolle buluştuk böylece. Ve işte bu büyülü atmosferin içinde bambaşka kostümler ve bambaşka bir dekorun içinde bu karakteri canlandırmaya başladı. Ve benim için de farklı olacak o yüzden. Önceki yaptıklarıma göre çok daha farklı.
5: Karakterinizden biraz bahseder mi?
4: Tabii Efendi Ward o dönemde Kalanaros Kalesi'nin tekfuru. Güçlü bir hükümdar, eski bir iyi bir komutan, halkının refahını düşünen, adil bir şekilde onları yöneten, onların iyiliğini düşünen adil bir hükümdar ve kurnaz ve dahi bir siyasetçi, planlarını kurup sonra zaman içerisinde onların çalışmasını sağlayan birisi. Aynı zamanda da filmimizin, dizimizin esas kızı Destina'nın babası, yani Alaaddin'in kayınpederi oluyor.
6: Proje bana teklif edildiğinde ben açıkçası daha önce hiç böyle 13. yüzyıl ya da daha yakın tarih bile olsa böyle bir dönem işinde oynamadığım için o beni bir cezbetti. Çünkü bu atmosfer içinde de bir işin içinde olmak istiyordum açıkçası. O yüzden ilgimi çekti. Ve böyle bir platoda, böyle bir prodüksiyon içinde ve bu konuda çok tecrübeli bir yapımcı ve bu konuda da çok tecrübeli yönetmenlerle birleşince ve senaryo ekibiyle aynı şekilde dedim ki ben burada olmalıyım. Ve çok da güzel bir rol. Bugüne kadar da hiç oynamadığım bir rol. Beni heyecanlandırdı ve oyuncu olarak iştahımı açtı diyebilirim. O yüzden seve seve kabul ettim.
5: Karakteriniz gerçek mi yoksa kurgu mu?
6: Gerçek. Ümmühan, Alaaddin Keykubat'ın annesi ve Ulu Hatun, yani haremin kraliçesi.
7: Taht savaşı, iktidar savaşı ve aşk savaşı, ikisi at başı gidiyor aslında. Yani hani ne o öne çıkıyor ne ona çıkıyor. Tabii enerjisi gereği iktidar mücadelesi bir tık daha ateşli devam ediyor ama o ondan daha şey diyemem. Yani ikisi bir arada ilerleyen bir iş. Birçok işte şey vardır hani seferler, savaşlar, bilmemler. Bizde de var ama hani daha çok insani damarına dokunmaya çalışıyor karakterlerin bu hikaye.
8: Ben Rita karakterini canlandırıyorum. Prenses Destina'nın yardımcısı, sadık yol arkadaşı diyebilirim aslında özetle. Onunla birlikte bakalım bizi ne maceralar bekliyor. Şimdilik ama onun yanında destekçisiyim.
5: Nasıl hazırlandınız ve set süreci nasıl geçiyor?
8: Çok yoğun bir hazırlık sürecimiz oldu. Gerçekten o tarihe hakim olmak için, o insanların bütün yetenek

0: bilgilerine sahip olabilmek için at, kılıç, ok ve tarih dersleri aldık. Bunları alınca tabii ki insan kendini çok daha hazırlanmış hissediyor. O yüzden sette de çok daha rahatız aslında. Hakimiz neler yapmamız gerektiğine. Yoğun bir süreçti. O yüzden şimdi seyirciyle kavuşmayı bekliyoruz.
1: Emir Kutluca diye Alaaddin Keykubat'ın emirlerinden birini oynuyorum. Bir Selçuklu emiriyim. Biraz entrikacı, hani kendi çıkarlarını düşünen bir emir. Ayaba'yla beraber hareket eden emirlerden biri.
2: Nasıl hazırlandınız rolünüze? En zorlayıcı tarafı neydi?
1: Vallahi ben bu işe başlamadan önce bu kadar eski bir dönem işini ilk kez yapıyorum. O yüzden ata binmeyi bilmiyordum. At eğitimi aldık, kılıç ve koreografi eğitimi aldık, işte dövüş koreografisi falan. O dönem biraz zorlu ama çok keyifliydi. Ata binmeyi çok seviyorum artık. Bundan sonra da binmeye devam edeceğim. Kanımızda varmış demek ki, vesile oldu.
3: Onun zindana düşmesinde bizim de payımız var.
4: Önce Muhteşem Yüzyıl ve Vatanım Sensin gibi dönem dizilerine imza atan Taylan biraderler, sezona damga vuracak zindandan tahta uzanan çarpıcı öyküsüyle aşk ve tahtın farkını ve de önemini izlence izleyicileri için anlattı.
5: Kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
6: Anadolu Selçuklu ile ilgili yapılan ilk dizi bu. Daha önce Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili sanıyorum iki dizi yapıldı. Evet. Fakat farklı devletler biliyorsunuz. Biraz bir akrabalık var tabii. Yine aynı Selçuklu ailesi ama ve dönem olarak da gerçi dirilişin zannediyorum bir dönemi ilk şeyleri çakışıyor bununla dönem olarak ama merkezine Anadolu Selçuklu'yu ve Alaaddin onun en parlak hükümdarı Alaaddin'i alan bu ilk dizi. O bizi çok heyecanlandırdı. Anadolu Selçuklu Devleti tarihte çok önemli bir iz bırakmış, büyük bir medeniyet ama yeterince ilgilenilmiş bir şey değil. Son zamanlarda özellikle bu diziyle ilgili çalışma yapma, biz genellikle okuyarak, gezerek falan filan çalışıyoruz. Benim şey dikkatimi çekti, Batılı tarihçilerin de son 10 yıldır, 15 yıldır filan Anadolu Selçuklu Devleti'ne yoğunlaştığını görüyoruz. Onlar da böyle burada ihmal edilmiş çok büyük bir aslında medeniyet var. O bizi çok heyecanlandırıyor. Onun ilk kez yapılacak olması ve Yağmur'un dediği gibi burada gerçekten hazır bir altyapı var ki bu Türkiye'de biz ilk bu işlere, yani tabii ki ilk tarihi dizi Muhteşem Yüzyıl değil ama ilk şeyde karşılığı olan bir diziydi. Seyircide çok büyük karşılığı olan bir diziydi.
7: Üçüncü büyük tarihi dizimiz. Dolayısıyla tabii ki eski işlerimizin özellikle Muhteşem Yüzyıl'ın ağırlığı üzerimizde var tabii ki. Mümkün olduğu kadar ama ondan kurtulmaya, onu üzerimizden atmaya çalışıyoruz. Çünkü aslında her iş farklı bir iş, her iş yeni bir iş. Bu işte Muhteşem Yüzyıl'ın ortak noktaları da var. Ama aralarında bir kere bir 500 yıl bir fark var. Ama ondan da önemlisi sonuçta farklı hikayeler. Ama tabii ki böyle bir çok derinlerde bir benzerlikte yatmıyor değil.
3: Selçuklu Sarayı'nda gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
8: Benim tarihim karşımda durur. Senin kazandığın ise benim gönlümün tahtı. Bu sarayda kudretin iki menbaı vardır.

Suat Aydoğan ve Serdar Ortaç, sözleri ve müziği Suat Aydoğan imzalı Ta Kendisi düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar.

Mersum, sözleri Ahmet Atıl Esendemir'e, müziği ve düzenlemesi Soner Kıvanç'a ait ıslanmış saçların çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

Geleneksel Kazak çalgısı Dombra'yı kullanarak modern ve popüler eserleri yorumlayan Adidao, ayrıca Türkiye'de Beşiktaş forması giyen futbolcu Bahtiyar Zaynutdinov için çaldığı özel marşlarla da adını duyurdu. Güzel Dombra virtüözünün Türkiye'de de çok hayranı bulunuyor.

dünyaca ünlü klasik crossover tenor Mario Frangolis, eşsiz sesi ve büyüleyici sahne performansıyla yeni yılın ilk günlerinde 7 Ocak'ta İstanbul'da unutulmaz bir geceye imza atacak. Opera zarafetini çağdaş müzikle ustalıkla buluşturan Frangolis'in konser adresi Zorlu PSM sahnesi olacak.

klasik müzik, opera ve pop unsurlarını kendine özgü tarzıyla bir araya getiren dünyaca ünlü soprano Emma Chaplin, 29 Eylül akşamı AKM Opera Salonu'nda güçlü vokali ve etkileyici repertuarıyla dinleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi sunacak. Kariyeri boyunca milyonlarca albüm satan sanatçı, büyüleyici yorumu ve görkemli sahne atmosferiyle izleyenleri müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

Duyguyu zarafetle buluşturan besteleriyle dünya çapında büyük bir hayranlık uyandıran piyanist ve besteci Eric Christian ilk kez İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor. Klasik müziğin köklü geleneğini modern bir sinematik anlatımla birleştiren Christian, 1 Ekim akşamı Pio Entertainment organizasyonuyla Zorlu PSM Platinum sahnesinde olacak.

Beykoz Kundura'nın her ay farklı müzisyen ve projeleri ağırladığı Beykoz Kundura'da bir akşamüstü konser serisi, sonbahar ve kış aylarında farklı müzik geleneklerini ve çağdaş yorumları dinleyicilerle buluşturacak. Sahne, 31 Ekim günü Marsilya merkezli Caz Füzyon Topluluğu, Payam Hasemi Quintet'e ev sahipliği yapacak.

Mart 2026'da Moskova'daki Novaya Opera Balet Moskova'da premier yapan Fındık Kıran Bu Bir Masal Değil, 11 ve 12 Eylül'de AKM Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Pavel Glukov ve Tatiana Belova'nın kaleme aldığı libretto, 1. Dünya Savaşı'ndan sağ dönmüş, ancak yaşadıklarının ardından iç dünyasında donup kalmış genç asker Natanyel'in hikayesine odaklanıyor.

dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf, Eylül ayında yeniden İstanbul ve Ankara'da konser verecek. Dünya müziğinin farklı renklerini çağdaş bir yaklaşımla sahneye taşıyan sanatçı, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Auditorium'unda, 23 ve 24 Eylül tarihlerinde ise Ankara'da Ata Kongresyum sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Tatil bitti. Fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
5: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her markada.
6: Bankam Tombank kartıma de.
7: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
8: Kazancı.

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan paraf para güzelliği sizi

0: bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Bu sezon 1000'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2019'da.

0: Yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
1: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max ve TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

Çinli robotik şirketi Unitree'nin yeni insansı robotu Superman saatte 45.6 kilometre hızla çıktı. Efsane sprinter Usain Bolt'un 2009'da 100 metre dünya rekorunu kırdı. Şirket tarafından paylaşılan görüntülerde Superman'in herhangi bir koşu başlangıcı yapmadan 2 metre yüksekliğe sıçrayabildiği ve saniyede 12.66 metre hıza ulaşabildiği görülüyor. Bu değer saatte yaklaşık 45.6 kilometreye karşılık geliyor. Unitree, robotun geliştirme çalışmalarının henüz tamamlanmadığını belirtiyor. Bu nedenle Superman'in önümüzdeki dönemde daha yüksek hızlara ulaşabileceği değerlendiriliyor. Usain Bolt, 17 yıl önce 9.58 saniye ile 100 metre dünya rekorunu kırarken toplam 41 adım atmıştı. Normalde diğer sprinterler bu mesafeyi 44 ila 47 adımda tamamlarken 1.95 boyundaki Bolt uzun adımlarıyla bu sayıyı 41'e düşürmüştü.

başkent Tahran'da ünlü bir otelde gerçekleşen konser, dönemin sosyal ve kültürel atmosferini yansıtması bakımından tarihsel bir öneme sahip.

son derece nostaljik ve tarihi görüntüler içeren konserde Pekkan, Fransızca olarak Baksana Talihe şarkısını ve Daha Nelerle Azeri türküsünü söylüyor. İzliyoruz.

dünyaca ünlü klasik müzik eserlerini çalıyorlar, hem de izleyenleri kahkahalarla güldürüyorlar.

Türkiye'de de geçmişte konser veren Polonyalı The Mozart grubu konserlerinde tek elle keman çalarken pimpon topu sektiriyor, Beethoven çalarken bir anda rock tınılarına geçebiliyor.

Varşova ve Oçun en prestijli müzik akademilerinden mezun 4 arkadaş Filip Yaşlar, Mihail Şikorski, Pavel Kovaluk ve Boleslav Blaşçık'tan oluşuyor.

sahneye çıktığı andan itibaren seyirciyi kahkahaya boğandı Mozart'ın, özellikle 1972 doğumlu üyesi Philip Yaşlar'ın pimpon topu sektirirken tek elle keman çalması çok beğeniliyor.

Konserlerinde klişe filmlerin hafızalara kazınmış sahnelerine de atıfta bulunarak tiye alan grup, ciddi olarak algılanan klasik müziğe esprili dokunuşlar yapıyor.

0: Nesin peki?
1: Vay ana! Bu ne güzel kız böyle.
2: Yakışıklı çocuk. Buralı değil herhalde.
1: Kitliyi ürkütmemeli.
2: Anam bir duyarsa...
0: Al yazmalı bir dakika.
2: Durursam bir daha kurtulamam.
0: Biraz süt versene bacım.
2: Sanki bebek de meme emecek deli oğlan.
3: Sert ve anlamlı bakan gözlerinin ardında merhamet gizliydi. Onu tanıyanlar dünyanın en güzel gülen adamı diyordu. Sadece ikonik oyunculuğuyla değil, Kuzey'in getirdiği asiliğini dizginleyen, dertliyle hemdem olan karakteriyle de Türk sinema tarihinin zirvesinde ve de sevenlerinin yüreğinde ebediyen yer buldu.
1: Binecek, binecek.
2: Yüreğim kaydıysa günah mı? Anam da duyarsa duysun.

0: başardık arkadaşım.
1: Kadir İnanır 26 Haziran 2026 günü milyonları ağlattı. Bedeni bu dünyadan ayrıldı. Ancak şoför İlyas, Tatar Ramazan, Karadağlı Rıza ve birçok karakterle ölümsüzlüğünü bu fani aleme yazdırdı.
0: Ver o resmi bana. Bak aynaya. İyi bak. Resimdeki kız var mı orada? Bak da öyle al ağzına sevgiyi. Bu resme neren benziyor senin?
1: Karadeniz'in bereketli topraklarından Fatsa'da dünyaya gözlerini açar Kadir İnanır. Takvim yaprakları 15 Nisan 1949'u gösteriyordur. Ailenin 14. ve son çocuğudur. Yıllar sonra İnanır kendini anlatan belgeselinde yaşamını belirleyen en önemli sözün annesi Rukiye Hanım'ın cümlesi olduğunu söyleyecektir.
2: Seni de düşürmek için dedi. Bildiğim bütün metodları uyguladım oğlum, ölmedin dedi. Sen Kadir İnanır olacakmışsın dersen dedi.
1: Çocukluğu kalabalık ama birbirine sıkı sıkıya kenetli aile.

0: Gizlice Kadir İnanır'ın fotoğrafını gönderir. O yarışmada birinci olur ve 19 yaşında Kadir İnanır efsanesi başlar.
1: Benim tenekemde deniz kızı var.
2: Aa, bana benziyor. Peki sen beni daha önce tutmamış mıydın?
0: Bir süre ünlü isimlerle fotoromanlarda oynar inanır. Ardından ilk filmi 7 adım sonra gelir. Ama seyirci tarafından çok beğenilir. İlk kez başrolde oynadığı filmse 1970 tarihli Atıf Yılmaz'ın rejisör koltuğunda oturduğu Kara Gözlüm olur.
1: Güzeline su gülü yakışır.
0: İşte bu film Türk sinemasının en büyük aşk efsanesinin kıvılcımını atar. Yeşilçam'ın tartışmasız en unutulmaz ikilisi olarak kabul edilen Türkan Şoray ve Kadir İnanır filmde bakışlarıyla konuşur, sessizlikleriyle hissettirir, yüreklerde iz bırakan bir sevdaya hayat verir. Kamera önündeki tarifsiz uyumları yıllar geçse de eskimeyen bir büyüye dönüşür ve onları Türk sinemasının ölümsüz romantik ikilisi yapar.
2: Yoksa öldü mü?
1: Benim için evet. Parayı, şöhreti aşkına tercih etti.
2: Ne biliyorsunuz? Belki de hala sizi seviyordur.
1: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder. Bahsettiğim kadın da kendince bir seçme yaptı. Özür dilerim, özel meselelerimle canınızı sıkmak istemezdim.
0: Sert bakışları, tok sesi ve karizmatik duruşuyla yıldızı parlayan Kadir İnanır'ın mektepli jön olması da Yeşilçam'ın elbet dikkatini çeker. 1971'de Atıf Yılmaz ikiliyi yeniden buluşturur. Bu kez filmin adı Unutulan Kadındır.
3: Sizinle biraz konuşabilir miyim?
2: Her gördüğün kuşun eti yenir mi be? Asılacaksan başka otobüse çevir puslanı. Bizimki depoya gider.
3: Affedersiniz, beni yanlış anladınız. Sizinle çok özel bir konuda görüşecektim.
2: Bedava gevezelik edecek vaktim yok benim.
3: Buyurun vaktinizin karşılığını.
0: Ardından dönemin popüler kadın aktristi Hülya Koçyiğit de kamera karşısına geçer yakışıklı oyuncu. Memduh'un yönetmenliğindeki Üç Arkadaş filminde niyetçilik yapan Murat karakterine can verir.

0: yaptığın çocukluk yetmedi mi?
1: Gül, biz artık sana...
0: Sus! Çocuk gibi konuşma.
2: 1972 yılında seyircinin de isteğiyle Dönüş filminde görürüz İnanır Şora ikilisini yeniden. Filmin yönetmeni ilk kez rejisör koltuğuna oturan Türkan Şoray'dır. Dönüş, unutulmaz müziği Seha Okuş'un söylediği Hasretinle Yandı Gönlümle kütleşir. Söz ve bestesi müzikolog Yalçın Ture'ye ait olan türkü, filmin duygusal atmosferiyle bütünleşerek Türk sinemasının klasikleri arasına girer.
3: Gülcan, vakti saati mi yoksa?
4: Emin, Gülizar yetişin, Gülizar imtihan.
2: Tabii ki sadece romantik jön rollerinde görmeyiz Kadir İnanır'ı. Mesela 1973 yapımı Bitirim Kardeşler'de bir önceki jenerasyonun efsanesi Kartal Tibet'le başrolü paylaşır. Ve kurnaz, çapkın, işi üç kağıda vuran Uyanık Ali karakterine bürünür.
5: Her zaman uzak duracaksın onlardan. Şahsen bilakis tecrübelerime dayanarak konuşuyorum.

0: hemen taşırız.
1: Fakat bizim size verecek paramız yok ki.
0: Sizden para isteyen var mı? Kiminin parası, kiminin duası. Öyle değil mi abi? Abim başkalarına yardım etmeye bayılır. Tamam mı?
2: Güzel aktrist Fatma Girik de rol aldığı Ezo Gelin ise bugün Türk sinemasının kült dramlarından. İnanır, filmde Ali karakterini hayat vererek geleneksel törelerle aşkı arasında kalan bir Anadolu erkeğini başarıyla canlandırır.
3: Ali.
4: Evet.
3: Uzaklara mı?
4: Uzaklara.
3: Ne suçum var? Neden yüzüme bile bakmazsın? Oy yiğit Ali'm, ne oldu bize böyle?
4: Gayrı bana yiğit deme. Erkeği yiğit eden sevdiği kadındır. Kadın elinden gitti mi, yiğitliği de beraber gider. Ben bu diyarlarda gayrı barınamam. Kimselerin yüzüne bakamam. Sen kalsa alacaklık.
3: Ali'm! Ben sensiz neylerim?
2: Zengin Alman kızı Maria ile Türk işçisi Murat'ın aşkını işleyen 1974 yapımı Almanyalı Yarim filminde ise Filiz Akın'la başroldedir karizmatik oyuncu. Film, romantik bir filmden öteye geçerek o dönemki gurbetçi işçilerin yaşadığı kültürel çatışmalara odaklanması anlamında da seyirci ve sinema otoritelerince beğenilir.
5: Sevginin ateşi sönünce bu gerçekler çıkar ortaya. Aramızdaki farkı düşün. Dinimiz, ırkımız, dilimiz, her şeyimiz ayrı.
1: Sevginin dili dini birdir Murat. Tanrı sevenlerin tanrısıdır. Söyler misin bana, men var senin, neden üzgünsün?
2: Türk sinemasında doğal afet gerçeğini dramla harmanlayan ilk ve en önemli yapım depremde kamera karşısına yine Sultan'la geçer Kadir İnanır. Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı ve Şerif Gören'in yönettiği film Anadolu'da bir köyde geçen aşk hikayesini deprem felaketiyle birleştirerek toplumsal bilinci yansıtan öncü bir film olur.
1: Düğünüme kalmayacak mısın?
6: Çok bile kaldım buralarda. Ah İstanbul, benim cilveli yarim. Hadi hoşça kal gelin hanım.
2: Aynı yıl yine Yeşilçam'ın unutulmaz başyapıtlarından olacak Devlerin Aşkı'nda Türkan Şoray ve Kadir İnanır ikonik uyumlarını devam ettirir. Filmde İnanır'ın canlandırdığı Tarık karakterinin gururlu, tutkulu ve ödün vermeyen yapısı aktörün Türk sinemasındaki maço ama derin aşık arketipinin yani Kadirizm'in en başarılı örneklerinden kabul edilir. Filmin Cahit Berkay imzalı efsanevi müziği aşkın ve tutkunun ağırlığını derinden hissettirerek duygu yüklü sahnelerin sinematik etkisini zirveye taşır.
1: Attığın tokat bile aşkının sesiydi.
6: Senden sadece nefret ediyorum.
1: Nefret aşkını gizleyen bir maske Tarık, bir sığınak. Ama kurtuluş değil. Aşktan kaçılmaz çünkü.
2: Türk sinemasının feodalizmi, töreyi ve imkansız aşkı sorgulayan en ikonik yapımlarından biri olan 1977 yapımı Dila Hanım, bugün hala çok konuşulan filmlerden. Kadir İnanır'ın geleneksel kuralları olan ancak kalbinin sesini dinleyen ölümsüz Karadağlı Rıza karakterini canlandırdığı film, ayrıca aktörün Zeybek oyunuyla da kolektif hafızamıza kazınır. Bu sahne, beyaz perdede Zeybek denildiğinde akla ilk gelen referans noktası olma özelliğini hala koruyor.

İzleyici onları hep yan yana görmek ister. Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın kelimelere ihtiyaç duymadan yalnızca gözleriyle konuştukları Selvi Boylum Al Yazmalım, Yeşilçam'ın kuşaklar boyunca hafızalardan silinmeyen en güçlü melodramlarından birine dönüşür. Cengiz Aytmatov'un romanından

0: Sinemaya uyarlanan Atıf Yılmaz'ın yönettiği Selvi Boylum Al Yazmalım'da inanır İlyas, Şoray ise Asya karakterine hayat verir. Sevgi neydi? Sevgi emektir repliğiyle simgeleşen kült film sadece bir aşk hikayesi değil, fedakarlığın, sadakatin ve gerçek sevginin ne olduğunu sorgulatan unutulmaz bir Yeşilçam klasiği olur. Yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen film, bugün izleyen herkesin kalbinde farklı bir iz bırakıyor. Türk melodramlarında sıkça rastlanan kavuşma klişesini yıkarak esere sanatsal bir derinlik kazandıran filmde Cemşit rolündeki Ahmet Mekin'i de unutmamak gerek.
1: Babacığım,

0: Asyam. Al yazmalım.
1: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu. Sevgi emekti.
2: Kadir İnanır'ın Perihan Savaş'ta rol aldığı İki Kızgın Adam filmi ise işçi haklarını savunan ve fabrika sahibine karşı direnen emekçi yanlısı duruşuyla sinemamızdaki halk kahramanı tiplemesinin en çarpıcı örneklerinden biri kabul edilir.
3: Ne parası bu?
4: Ayak bastı parası.
3: Yardıma ihtiyacın varsa söyle halledelim. Ama harac istiyorsan kafanı kırarım senin.
5: Evet, harac istiyorum lan.

0: 2008'de Hülya Koçyiğit'te bir kez daha Yeşilçam komedisi Evlidir Ne Yapsa Yeridir için kamera karşısına geçer inanır. Film aynı apartmanda yaşayan Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem ve Şirin ile Ferhat isimli 3 evli çiftin ilişkilerini, evlilik çatışmalarını ve toplumsal cinsiyet rollerini mizahi bir dille ele alır.
1: Götüremezsin.
2: Ben mi götüremem?
1: Evet sen. Götüremezsin.
2: Götüreceğim dedim.
1: Götüremezsin dedim.
2: Götüreyim de. Gör.
0: Kadirizm'in temelinin atıldığı en ikonik filmse kuşkusuz İstanbul 79'dur. Sert, racon kesen, maço karakter tiplemelerinin temellerinin atıldığı bu film Anadolu'dan büyük kente göçün getirdiği yozlaşmayı anlatır. Orhan Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği İstanbul 79 bugün 1970'lerin sonlarındaki ekonomik zorluklar, gecekondulaşma, işsizlik ve büyük şehrin cazibesine kapılarak yoldan çıkma gibi temalar üzerinden dönemin Türkiye'sine sert bir eleştiri sunan Türk sinemasının başyapıtlarından.
3: Borç vermiştin bana, beni işten kovdukları gün.
4: İstemem.
3: Borcumu diyorum, zorla alacaksın.
0: Kadir İnanır, 1980'lerde sosyal mesaj taşıyan, daha çok toplumsal olayları konu alan yapıtlarda yer almayı tercih eder. Bu filmlerden biri de 1984 yapımı Bir Yudum Sevgidir.
5: Çocuklar evde yalnız, ben gitsem diyorum.
6: İyi, götüreyim seni.
5: Sonunda oğlanın yuvasını yıkacak.
0: Fakir Baykurt'un romanından Şerif Gören tarafından sinemaya uyarlanan Yılanların Öcü, Kadir İnanır'ın kariyerinde bir dönüm noktası olur. Alışılageldik jön kalıplarını yıkarak yoksul köylü Karabayram'ı canlandıran İnanır'ın ezilen ancak boyun eğmeyen duruşu ona 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırır. Sinema otoritelerince o artık toplumsal gerçekçi sinemadaki yerini sağlamlaştırmıştır. Kadir İnanır'la özdeşleşen bir diğer karakterse Tatar Ramazan şüphesiz. İnanır, güçlü duruşu ve karizması

0: yapısıyla bu karakteri adeta kendi ikinci kimliği haline getirir. Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırır. Ramazan'ın meydan okumayı temsil eden "Ben bu oyunu bozarım" sözü ise Türk popüler kültüründe haksızlığa karşı kullanılan en ünlü repliklerden biri olur.
1: Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.
2: Götürün, prangaya vurun bunu.
0: 2000'li yıllarsa usta aktörün kariyerindeki en önemli dönüşüm dönemi olur. Sinan Çetin'in yönettiği Komiser Shakespeare'de inanır, kendini sürekli yenileyebilen bir aktör olduğunu seyirciye kanıtlar.
3: Tiyatro mu lan burası? Başka oynanacak yer bulamadın mı?
0: 2000'li yıllarda televizyon dizilerine de yönelir Kadir İnanır. Marziye, nereye Derman diyorsun? Bey, Kumsaldaki İzler, Kırı Kayna, Bütün Çocuklarım, Azap Yolu, Kuzey Rüzgarı.
4: Olmadı. Bana inanmadılar. Gözü kara ve pis bir katil olduğunu düşündüler.
0: 2012 yapımı Elveda Katya ise Türk-Rus ortak yapımı bir film. Kadir İnanır'ın canlandırdığı Yunus karakteri toplumun ön yargılarını ve vicdanı işler.
3: Ha şimdi ben onu eve soksam anan kan kusar kan. Ha bu Trabzon sokaklarında hacı aşağı hacı yukarı diye bağ sevgi gösterenler ne der, hiç düşündün mü?
0: Türk sinemasında sert mizacı, asi duruşu ve aynı anda gözlerindeki derin şefkati armağanlayan ikonik oyunculuk tarzıyla efsaneleşen Kadir İnanır toplam 182 sinema filminde ve 12 dizide rol alır. Son filmi ise 2019 yapımı Mardin'den Berlin'e göç eden Süryani bir ailenin dramını ve köklerini olan özlemini anlatan Kapı olur.
5: Ya bırak da yalanı seversen ver.
6: Sen benim olmayana el uzatırım mı sanırsın?
0: 2023 yılında 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Cumhuriyetimizin 100. yılına özel düzenlenen törende Kadir İnanır, Türk sinemasına ömür boyu kattığı unutulmaz değerler nedeniyle Türkan Şoray'la birlikte Sinemamızın Yüzü ödülüne layık görülür. Yıllar boyunca milyonların hafızasında iz bırakan iki efsane bu kez aynı sahnede el ele yürür. O an yalnızca iki büyük sanatçının ödül aldığı bir tören değil, Yeşilçam'ın en unutulmaz aşklarının, dostluklarının ve anılarının yeniden canlandığı tarihi bir buluşmaya dönüşür.
7: Bizimle olduğunuz için.
0: 2021 yılında beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan İnanır, sevenlerini derin bir endişeye sevk eder. Ancak kısa sürede yeniden sağlığına kavuşur. Sevenleri Mart 2024'te bir hüzünlü haber daha alır Kadir İnanır'dan. Bu kez İstanbul'daki evinde yine beynine pıhtı atması nedeniyle acil operasyona alınır usta aktör. Uzun süre fizik ve rehabilitasyon tedavisi gören İnanır, yüzlerce hayranını ağırlar bu süre zarfında. Tedavisini aksatmayan ve bir söyleşisinde sağlığı el verdikçe oyunculuğa devam edeceğini söyleyen İnanır, Clint Eastwood gibi 90 yaşındaki bir adam oynayacağım sinemada. Sağlığıma gün be gün kavuşuyorum. Bekleyin der.
8: Herkese şükranlar olsun ya.
0: Ne yazık ki öyle olmaz. Sevenleri onun yolunu gözlerken Yeşilçam'ın güzel adamı Mayıs 2026'da hastaneye kaldırılır. Doktorun teşhisi üzer herkesi. Şiddetli zatüre ve ileri evre akciğer kanseri. Tüm Türkiye yoğun bakımdan gelecek o iyi haberi beklerken 26 Haziran 2026 Cuma günü perde birden zifiri kararır. Milyonlar onu bu dünyadan uğurlarken onun sağlığında ölümüyle ilgili söylediği o cümleler kalır hafızalarda.
9: Benim gider, ben ölmem ki. Dünyanın güzel, ülkenin en güzel filmlerine imzalar atmışım. Canlı canlı oradan televizyonlardan izleyeceksiniz.
0: Ve bir de milyonların dilinden hiç düşmeyen, kavuşamayan aşkı Türkan Şoray'ın yüreklere dokunan sözleri. Sen bir bakışa bin anlam sığdıran en güzel gülen adam. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve de al yazmalının kalbinde.
10: Durursam bir daha kurtulamam.
11: Ziyanı yok, gülüşü yeter bize.
10: Yüreğim kaydıysa günah mı?
11: Çamura saplansam yardıma gelir mi?

0: istersen benimle gelir mi?
1: Seninim işte. Alıp götürsene beni.
0: Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al yazmalım. Elveda. Bitmemiş türküm benim.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizleri 2004 yılına götüreceğiz ve tarihin en ironik film set kazalarından birini hatırlatacağız.
1: Of all the warlords loved by the gods,
0: sinemanın kült yapımlarından Truva Savaşı'nı konu alan Troy filminde karizmatik aktör Brad Pitt, Aşil karakterini canlandırıyordu. Pitt, filmde Boagrius adlı devle dövüşürken Aşil tendonundan yaralandı. Bu talihsizlik yüzünden filmin çekimleri 3 ay durduruldu. Aşil karakterine hayat veren oyuncunun filmin en aksiyonlu sahnesinde zıplarken Aşil tendonunu yırtması bugün hala sinema tarihinin en ironik kazası olarak anılıyor.

Aşil efsanesini de anımsayalım. Efsaneye göre Aşil adıyla bilinen karakter küçüklüğünde annesi tarafından ayağından tutularak Ölüler Ülkesi'nin ırmağına batırılır. Bu sırada Zeus'un gelmesiyle topuğu dışarıda kalan Aşil'in sadece topuğundan vurularak öldürülebileceği söylenir. Aşil, ölümlü erkeklerin en güzeli olarak bilinen Paris'in zehirli okuyla topuğundan vurulur ve tek zayıf noktasından aldığı bu yara yüzünden can verir. The ruler of Thessaly carries this scepter. Give it to your king. Hem de tarih meraklısı sinema severler ekran başına. Gladiatör'den Ben Hur'a, Antik Roma'da geçen, belleklerimizde iz bırakan unutulmaz filmleri sizler için derledik. Efsane yönetmen Ridley Scott'ın 2000 tarihli başyapıtı Gladiatör, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını ve karanlık yüzünü gözler önüne seren bir intikam hikayesi. Russell Crowe'un başrolde olduğu ve Oscar ödülüyle Hollywood'daki başarısını pekiştirdiği yapım, etkileyici savaş sahneleri, güçlü görsel anlatımıyla hem eleştirmenlerin beğenisini kazandı hem de modern sinemanın unutulmaz destanlarından biri oldu.

Fatih, 1959 yapımı Ben Hur, sinema tarihinin en unutulmaz epik filmlerinden biri olarak kabul edilen, zamanına göre dev bütçeli bir prodüksiyon. Film 11 Oscar ödülü kazanarak rekor kırdı ve sinemanın kültleşmiş başyapıtları arasına girdi.

dünya sinemasının kilometre taşı yönetmenlerinden Stanley Kubrick imzalı 1960 yapımı Spartacus, Antik Roma döneminde özgürlük için savaşan bir gladyatörün hikayesini anlatıyor. Kirk Douglas'ın canlandırdığı Spartacus, köle olarak başladığı hayatında özgürlük uğruna bir isyanın lideri olur. Roma İmparatorluğu'na karşı verdiği mücadeleyle dönemin güç ve iktidar oyunlarını sorgular. Film 4 Oscar ödülü kazanarak klasikler arasında yerini aldı.

0: Burada organize bir ordu haline gelene kadar güvendeyiz. 6 ayda sürebilir, 1 yılda. Güçlendiğimizde denize doğru gitmeye çalışacağız. Solisyan korsanlarıyla anlaşıp gemilerine bineceğiz. Deniz hepimizi evlerimize kavuşturacak. Kabul ediyorsanız bize katılın. Etmiyorsanız efendilerinize geri dönün. Çok kadın var.
1: Kadınsak ne olmuş yani? Bir kadın seni dünyaya getirmek için acı çekmeseydi şimdi nerede olurdun biliyor musun? Ben de herkes gibi kendimi koruyabilirim. Büyü yapar, suya zehir katarım. Romalılara karşı tamam. Kendimi koruyamayacağım. Tamam, düşünüyorsan tamam. Yanılıyorsun. Bırak diyorum, bırak beni. Spartaküs
0: tamam,
1: nerede?
0: Tamam büyük anne, Spartaküs benim. Bizimle kal. Romalıları yenmek için herkese ihtiyaç var.
2: Dünya bunu duymuyor mu? Gazap rüzgarları esiyor. Deniz nasıl sakinleşsin?
3: 1999 yapımı Titus, Shakespeare'in en karanlık ve şiddet dolu tragedyalarından Titus Andronikos'un modern bir uyarlaması. Julie Taymor'ın yönettiği filmde Roma generali Titus'u Anthony Hopkins canlandırıyor.
2: Benim. Rüzgarın çığlıklarını dinliyorum. Ve o bana doğru esmekti. Dünya benim. Elbette deniz sürekli kabaracak. Elbette dünya durmadan gözyaşı akıtacak ve bu gözyaşları bir sele dönüşecek. Söylesenize bana, içimdeki kini nasıl kusmalıyım, yoksa bir köşede ağlamalı mıyım? Bırakın ağlayayım. Kaybedenler ağlamalı. Dillerdeki acı tat midelerini yakmalı.

0: Joseph Mankiewicz'in yönettiği 1963 yapımı Kleopatra, efsane menekşe gözlü aktris Elizabeth Taylor'ın canlandırdığı Mısır kraliçesi Kleopatra'nın Roma İmparatorluğunu etkilemek ve Mısır'ın bağımsızlığını korumak için dönemin güçlü liderleri Jules César ve Marcus Antonius'la kurduğu ilişkileri anlatıyor. Film, muazzam set tasarımı ve kostümleriyle dikkat çekerek dönemin en pahalı yapımı haline geldi, 4 Oscar ödülünü kucakladı.
1: Bence malın kalitesi tersine bakarak daha iyi anlaşılabilir, öyle değil mi?
2: Kleopatra'yı selamlayın. Horus ve Ra'nın çocuğu, ayın ve güneşin gözdesi, İziz'in kızı, yukarı ve aşağı Mısır'ın kraliçesi.
3: Teşekkür ederim.
1: Al. Bunu gece nöbetçilerinin başına götür. Kraliçenin dairesi de hemen hazırlansın.
3: Olduğun yerde kal. Gidebilirsin dedim.
2: Hayır majestelerim.
3: Burası benim sarayım Sezar. Dolayısıyla sarayın bütünü istediğim zaman bana açıktır. Ben senin esirin değilim. Aksine sen benim konuğumsun.
1: Çok naziksin.
3: Senin deyiminle dairemin hazırlatılmasına gelince, baş nedimem diğerlerini saklandıkları yerlerden çıkardı. Hazırlıklar tamamlanmak üzeredir.
1: Korkarım bu olamaz. Kapılarda nöbetçilerimiz var.
3: Kapılar çok çeşitlidir.
1: Ah tabii. Beni bir gün gezdirir misin? Sarayın içinde gezdir yani.
3: Ne bekliyoruz?
2: İzninizi.
3: Gidebilirsin. Apollodorus. Teşekkür ederim.

0: ve incelikle doluydu demişti ardından eski rol arkadaşı ve sevgilisi Al Pacino.
1: Ne bu?
0: Kendine özgü maskülen tarzı, geniş şapkaları, takım elbiseleri ve klasik duruşuyla Hollywood'un adeta moda ikonuydu Diane Keaton.
2: Neyse, görüşürüz.
3: Sen çok iyi oynuyorsun.
2: Öyle mi? Sen de öyle. Ah tanrım, ne aptalca bir laf değil mi? Yani sen bana çok iyi oynuyorsun dedin. Sanki hemen sana sen de öyle demek zorundayım.
0: 79 yaşında zatürre nedeniyle 11 Ekim 2025 tarihinde evinde yaşamını yitiren Keaton, aralarında başyapıt sayılacak pek çok filmdeki başarılı performansıyla anımsanacak.
3: Hayır, sen yola bakar mısın? Ben
2: evet.
3: Öyle dağınık ki.
2: Evet, tamam.
3: Sana bir tane vereyim.
2: Sen araba kullanıyor musun?
0: Sevgili izlenci izleyicileri, Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton'ın onunla özdeşleşen filmlerini gelin yeniden birlikte hatırlayalım.
2: Evet, narkolepsi doğru, evet. Neyse. George İngiltere'ye bedava hindisini almaya gitmişti. Evet. İngiltere her zaman Noel zamanı George'a bedava bir hindi verirdi. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda mermi şoku yaşamış. Neyse.
0: 1977 yılında Woody Allen'ın yönettiği Annie Hall'da rol aldığında henüz 30 yaşındaydı Keaton. 1992 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivinde muhafaza edilmesine karar verilen filmde genç ve hırslı bir şarkıcıyı canlandırıyordu. Bugün gerçek bir kült romantik olan 4 Oscar'lı filmde sitcom montajları, müzik prodüktörleri, sinema sektörü gibi birçok konu hakkında da ince eleştiriler var.
3: İlk yardımı çağırmalıyız. İstakoz deliyesini çağır.
2: Gel abi, bunlar daha yavru tanrı aşkına.
3: Demek yavrular da. O zaman sen
2: tamam,
3: al onları.
2: Tamam, sorun yok. Tamam. İşte al bakalım.
3: Bana vermiş. Bak biri buzdolabının arkasına kaçıyor. Gece yatağımıza gelecek. Şu şeyi buradan götürür müsün lütfen? Bak,
2: tut şunu.
3: Tanrım konuş onunla. Sen istakozca bilirsin. Hey, onu tencereye at. Olur mu? Lütfen.
2: Yapamam. Yaşayan bir şey tencereye atamam.
3: Ben
2: canlı onu, bir şey sıcak
3: ben
2: suya koyamam.
3: Onu ne yapacağımızı sanıyordunuz.
2: Tamam.
3: Tamam tencereye koyduk tamam orada.
2: Tamam peki.
3: Evet. Buzdolabının arkasında kocaman bir istakoz var. Onu oradan çıkaramıyorum. Ağır bir şey bu. Belki biraz...
0: Manhattan 1979 yapımı yine bir Woody Allen filmi. Filmde kadın erkek ilişkileri üzerine önemli detaylar mevcut. BAFTA ödüllü yapım özellikle karşılıklı diyaloglarıyla hatırlanıyor.
2: Yakında Modern Sanatlar sergisinin açılışı var. Inside the Soul hakkında bir yazı yazacağım. Yani o dergiyi biliyor musunuz? Aslında önemsiz dergilerden biri. Demek istediğim çıkaranlar... 30'ların radikalizminde kalmışlar. Ne iş yapıyorsun Tracy?
4: Ben liseye gidiyorum.
2: Sahi mi? Vay canına, Nabokov bir yerlerden gülümsüyor. Ne dediğimi anladın mı?
5: Bence Levit'i abartıyorlar. Aslında eski ekol için iyi bir
2: gerçekten
5: aday olabilir ama...
2: Çok haklısın.
5: Mary için abartmışlar ekolünü, biz icat ettik.
2: Evet doğru. Şey gibi...
5: Mesela örneğin şey gibi, Gustav Mahler...
2: Isaac Dennison ve Carl Jung.
5: Scott Spritz, Gerald...
2: Sonra Lenny Bruce. Lenny Bruce'u unutmamalıyız değil mi?
0: 1987 yapımı Baby Boom, başrolünde Diane Keaton'ın olduğu komedi filmi. Türkçe'ye süper anne olarak çevrilen filmde kariyer mi çocuk mu ikilemine çok güzel değiniliyor. Usta oyuncunun canlandırdığı karakter New York'ta yaşayan başarılı bir iş kadınıdır. Günün birinde istemediği bir bebek bir akrabası tarafından ona emanet edilir ve ortalık karışır.
2: Yani bana ne miras kaldı? Elizabeth artık sizin. Elizabeth kim? Anlamadım. Kuzen Andrew'un kızı Elizabeth. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Size bunu söylemediler mi? Ne? Dur bir dakika. Yıllardır görmediğim bir kuzenimin bebeğinin bana miras kaldığını söylüyorsunuz öyle mi? Buna inanamam. Hayır, bu olamaz. Bence bu imkansız.
6: Korkarım beni anlamadınız. Bu artık sizin.
2: Evet. Bakın benim bir bebeğimin olması imkansız. Tanıştığımıza çok sevindim.
6: Affedersiniz ama benim hemen gitmem gerekiyor. Florida'da bir randevum daha var. Evet, Elizabeth, bu senin yeni annen, Jaycee. Artık onunla yaşayacaksın. Sakın yaramazlık yapma tatlım. Jaycee seni çok seviyor, tamam mı? Çok seviyor seni.
2: Buna inanamıyorum.
6: Evet, bu da malzemedir. Lütfen bunu da
2: olamaz
6: alın. Evet, hepsi burada. Bunlar da Elizabeth'in pasaportu ve kağıtları.
2: Bu imkansız. Ben bu iş için uygun biri
6: değilim. Siz yaşayan tek akrabasısınız. Gerçekten çok akıllı bir çocuk. Göreceksiniz. Ona alışınca...

0: Anlamayacaksınız. Ama çok güvenli olun.
1: Ve tüm zamanların en iyi filmlerinden Godfather. Türkçe çevirisiyle Baba serisi. Belki de Diane Keaton'ın Hollywood ve izleyiciler tarafından tanınmasına yol açan en iyi film oldu. Seride Michael Corleone'nin ikinci eşi Kay Corleone karakterine hayat veren Keaton, filmdeki cool tavırları ve eşine seven gözlerle bakmasıyla izleyicileri mest eder.
2: Merhaba. Seni beklemiyorduk Kay. Keşke arasaydın.
3: Aslında istersen aradım. Hem aradım hem de mektup yazdım Tom. Şimdi Michael'a ulaşmak istiyorum.
2: Kimse nerede olduğunu bilmiyor. İyi olduğunu biliyoruz ama hepsi o kadar.
3: Arabaya ne oldu?
2: Küçük bir kaza ama kimse yaralanmadı.
3: Tom, lütfen bu mektubu Michael'a iletir misin? Lütfen.
2: Bak, eğer bunu alırsam mahkemede Michael'ın yerini bildiğimi rahatlıkla kanıtlayabilirler. Biraz sabırlı ol Kay. Seni arayacaktır, tamam mı?
3: Taksiyi gönderdim. Telefonla başka bir taksi çağırabilir miyim?
2: Tabii, affedersin, gel.
1: 2003 yapımı Aşkta Her Şey Mümkün'de usta aktör Jack Nicholson'la güzel bir ikili oluşturmuştu Diane Keaton. Keanu Reeves'i de gördüğümüz film 125 milyon dolar gişe başarısı elde etti. Filmin en dikkat çekici sahnesi ise Diane Keaton'ın muhteşem denilebilecek aşk acısı dolayısıyla olan 3 dakikalık ağlama sahnesi olur. You have
4: one new message. Message 1. Erica, hi, it's Julian. I'm in the restaurant, and I'm just wondering if you're on your way. It's about 8:20. It's a lovely night out here. It's nice.

0: Yine bir romantik komedi filmi Aşk, Düğünler ve Diğer Felaketler 2020 yılında seyirciyle buluştu. Film, Diane Keaton'ın oynadığı son yapımlardan. Eleştirmenler tarafından film, Tiffany'de Kahvaltı'nın güncel versiyonu olarak nitelendirilir. Oyunculuğunun yanı sıra evsizlere, sokak hayvanlarına karşı hassas bir aktrist ve aktivisti Diane Keaton ve Al Pacino'nun dediği gibi. Bu dünyadan ayrılırken ardında solmayacak bir iz bıraktı.
1: Ah tanrım, şükürler olsun, en azından doğru bir iş yerini mahvettim.
2: Sadece iki abajur.
1: Evet. Ben kediyle birlikte bu işi yaparız sanıyordum ama hayır. Sürekli bir şeylere çarpıp duruyoruz.
0: Baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Kürtler ile totalitarizm konusunda uzman Alexandra Stein tarafından kaleme alınan Korku, Sevgi ve Beyin Yıkama Turkuaz kitaptan yayınlandı. Dini oluşumlardan, siyasi ve ticari yapılara kadar uzanan kült ve totaliter sistemlerden çarpıcı öykülerle desteklenen kitap, bu grupların neredeyse tamamının temelinde yatan ortak özellikleri analiz ediyor. Sevil Savaş'ın kaleme aldığı Uçtum Kendime Konamadan, hayatın zorlukları karşısında sessiz bir duruş sergileyen insanların iç dünyasına odaklanıyor. Sayfa 6 yayınlarından raflardaki yerini alan eser, bireyin yaşam yükleriyle nasıl başa çıktığını ve kendi iç sesini bulma çabasını ele alıyor. Yazar, kitabıyla ilgili, mesele yaşamın getirdiği yükler değil, senin o sorunlarla nasıl yürüyebildiğin diyor. Yazar Mel Robbins'in 5 saniye kuralı, erteleme ve kararsızlıkla başa çıkmak için 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde geriye sayarak fiziksel harekete geçmeyi savunan bir kişisel gelişim yöntemi. Robbins, Nepal Kitap imzalı eserinde potansiyelini gerçekleştirip hedeflerine ulaşan insanların hikayelerini, bilimsel araştırmalar ve tarihten şaşırtıcı bilgiler eşliğinde karar vermenin gücünü anlatıyor. Turkuaz bünyesindeki Fikriyat Yayın Evi'nden okurla buluşan divanda ilk kez dilimize kazandırılan şiirlerde tarih boyunca birçok insana büyük ufuklar açmış büyük düşünür Hallacı Mansur'un şiirlerini okuyacak, Hallac ile insan ruhunun ufuklarında bir yolculuğa çıkacak, insanın değeri, hayatın anlamı ve varlığın kadrini idrak edeceksiniz. Yazar Sibel Uzun tarafından kaleme alınan Yüzleşebilmek, insanın kendi iç dünyasıyla, saklı korkularıyla ve geçmişiyle hesaplaşmasına odaklanıyor. Indigo Yayın Evi'nden raflardaki yerini alan eser, benliğin sabit bir kimlik olmadığını, fark ettikçe ve yüzleştikçe değişen bir iç mimari olduğunu savunuyor. Orhan Toker'in kaleme aldığı Dijital Anne Baba kitabı, dijital çağda çocuk büyütmenin zorluklarını, ekranların aile içi iletişim üzerindeki etkilerini ve ebeveynlerin teknolojiyle çocukları arasında kurması gereken sağlıklı dengeyi ele alıyor. Yediveren Yayınları imzalı kitap için yazar, dijital çağın ortasında yeniden biz olabilmenin yollarını göstermek için yazdım diyor.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Tips Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım.net Sigortam.net.
3: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Türk Telekom. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
7: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lightbox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. ...20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözde görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para, güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten, gözde görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, uluslararası uzay istasyonunun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

Dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. M.Ö. 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdik.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağa. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Orta çağın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe, su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.
0: O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu.

hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle. Karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor.

Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

bir düşünün. Depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı RoboBeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik, dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim.

Ekim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga, doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar, direksiyon artık yapay zekanın ellerinde, trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya 30, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 28. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Manisa 35, Aydın 37, Muğla 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 24. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 37, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 28, Karabük 31, Rize 26, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 33, Erzincan 30, Van 29, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 34, Şanlıurfa 37, Siirt 36 ve Diyarbakır 38 derece.

Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun-u Umumiye nedir? Düyun-u Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-u Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238 milyon 773 bin 272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127 milyon 120 bin 220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.

0: Burası Broda Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: 5-11 Eylül arasında Bin'de efsane Baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
2: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin lira

0: kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle dört mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ateş kuşunu yakalamak için yola çıkan iki dost.
3: A horse, a fool.
4: Don't pat me.
2: Masalsı yolculuklarında başlarına gelen ilginç olaylar.
3: You will face monster whales and fierce storms.
2: Görsel şölen sunan bir film.

0: Sevgili seyirciler, Bir Her Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız çok güzel. Sanattan, fotoğraftan bahsedeceğiz. Siber güvenlikten bahsedeceğiz. Siber hayattan, her şeyden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi öncelikle kitabınızla başlayalım.
1: Ne güzel olur.
0: Engin Bey. Rabbim ne olur, toparla beni.
1: Kime yazıldı bu kitap? Önce onunla başlayalım.
0: Kime yazıldı?
1: Hiç hasta olmayana, en yakını hasta olana, bir de hastalığın tam ortasında durana.
0: Toparla, iyileş manasında.
1: Elbette. Ben hiç hasta değildim. Rahmetli annem akciğer kanseri oldu. Sonra ben pankreas kanserine yakalandım. Üçüncü evreyim şu anda. Kalbimden, dilimden, beynimden dökülenleri bir araya getirdik. Ortaya bu çıktı. Aldığım tepki şu: İlk ön sözüne başlıyorsunuz, ikinci, üçüncü sayfaya geçince tamamını bitirmeden kalkamıyorsunuz. İki saatte de bitiyor.
0: Şiirler var değil mi?
1: Yok, şiir yok. Dualar var.
0: Dualar mı var?
1: Evet, aklıma gelen böyle dilimin döndüğünce enteresan dualarım var benim. Onları yazdım. Böyle çok önemli noktalara değindim. Şöyle ki mesela geliyor hastaya ziyaretçi. İnşallah diyor, günahlarına kefarettir. Ben diyor, ben firavun muyum? Allah bana niye bunu verdi? Günahıma kefaret elbette olabilir ama hastaya batıyor böyle cümle.
0: Burada hastaya demişsiniz ki akıl vermeyeceksin, dinleyeceksin demişsiniz değil mi?
1: Abi şunu istiyor hasta. Ya ben hasta olduğum için söylüyorum. Ya bana tavsiye verme. Bana öğüt verme. Akıl verme. Otur beni dinle. Bu benim için yeterli. Yani hiçbir şey de konuşmasak ona da kabul. Bakalım birbirimize, o da bana yetiyor. Ama işte bizim insanımız biliyorsunuz böyle tez canlı, hemen müdahale etmek istiyor. Mesela diyor ki, bak diyor, bu hastalıkta moralini yüksek tut. Nereden biliyorsun, hasta mısın sen? Ama yok diyor, öyle duydum. Ya benim moralim hiç düşmedi ki. Ben hep şunu hesap ettim diye abi. Böyle eğer Allah bu sebepten beni alacaksa, ben hiç isyan etmediğim için belki de beni Gazze'li ile aynı kefeye koyacak. Ben kârdayım. Allah beni yine seviyorsa evlatlarıma bağışlayacak. Bana tövbe etmem için süre verecek. Ben yine kârdayım.
0: Ama yani yanlış şurada. Moralini zaten iyi tutan birine moralini iyi tut.
1: Tam olarak böyle.
0: Moralini iyi tutmakta bir şey yok çünkü. Ya hastalıkların şeysi hep stresten.
1: Elbette stresten.
0: Yani. Hep de tek kaynak değil ama.
1: Ya burada önemli olan şu. Nereden geldiğini bilmek gerekiyor hastalığı. Eğer okumayı iyi yapabiliyorsan, bunun sağlam bir imtihan olduğunu anlıyorsan, o zaman mükafatın peşine düşeceksin.
0: Yani zayıflığın nereden geldiğini, insanın kafasına takılan bir şeyler vücuduna mı vuruyor, ne oluyor?
1: Şöyle, yani öyle bir düşünce şekline giriyorsun. Ben de mesela ilk daha duydum. Yani apar topar çağırdılar. O Beeple denen bir yöntemle ameliyat oldum. Benim burası paramparça. İlk anda ben de sordum bu soruyu. Neden ben? Ya o kadar gereksiz adam var. O kadar acayip tipler var. Niye ben? Sonra elhamdülillah hızlıca toparladım. Dedim ya Rabbi, senin bir bildiğin var bu konuda. Beni imtihana tabi tutuyorsun. Ben hazırım. Yapacak hiçbir şeyim yok. Kaçamam da bundan. Sonra o beyin öyle bir çalışmaya başlıyor ki çözümler üretiyorsun. Başlıyorsun. Yani neden geldiği sorusunun yerine bunu nasıl düzeltebilirim diyorsun. O düzeltme de önce ruhunla başlıyor. Sonra beyni aksediyor.

0: Orada bütün önemli olan her şeyi önemini yitiriyor. Abi diyeceğim, kızmayın bana. Cemil abi, burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu hep yapıyorum ama hangi kamera? Şu kamera.
1: Bu kamera. Ha.
0: Benim öğrendiğim bu işte en kıymetli şey aile abi.
1: Evet, yani ömrü en çok uzatan şey insan bağıymış. İnsanın evet. kurduğu bağlarmış. En sağlığa zararlı şey yalnızlık.
0: Yalnızlık.
1: Sürekli stres, değil mi?
0: Elbette. Hele benim meslek fotoğrafçılık.
1: Fotoğrafla şimdi yazı nasıl karışıyor birbirine?
0: Karışmıyor. Aslında şöyle, ilk geldiği zaman İsmail Hatice arkadaşım var, bu yayın evinin sahibi. Onlar bana bu teklifi sundular. Dedim, kardeşim bak, benim yazma eylemi bende yok. Oturup yazamam. Böyle bir eylemi ama çok güzel konuşurum.
1: Telefonlar artık zaten onları
0: aynen
1: direkt
0: öyle.
1: Yazıyor.
0: Tam olarak öyle yaptık. Ha? Ben de sabah gece 2'de başladım. 6'da bitti. Evet. Bütün anlatacaklarım bitti. Hemen revizeye girdi. İşte editörler deşifre etti bunu. 2 gün sonra geldi taslak. Bir çizer vardı. O pek beğenmemişler. Dediler ki benim işte şeyimde kalemim iyi. Abi bir müdahale etsene. Cemil abi, ben müdahale ettim, sabaha kadar çizdim. Benim büyük kız var Ceylin, o da duymuş, o da ressam. Sabaha kadar o da yapmış. Abimi getirdi, benimkilerden güzel. Onun çizimleri bu. Şimdi 7. kitabını çizdi. Artık o yayın evinden iş almaya başladı.
1: Şimdi bilişim dünyasında insanların hayatı kolaylaştı aslında, değil mi?
2: Evet. Şimdi aslında bugün standart o her gün konuştuğumuz şeylerin dışında ben şunu konuşmak istiyorum. Şimdi bilgi artık eskiden biliyorsunuz bir krallıktı. Yani birinin elinde bir krallıktı. İşte Anadolu'da kaynana yemeğin tarifini geline vermezdi ama şimdi dünyanın bütün yemeklerini, bütün tarifleri...
1: ChatGPT her şeyi biliyor.
2: Evet, her şeyi biliyor ve istediğiniz şeyi önünüze getiriyor. Ve sadece onunla biz aslında uğraşmıyoruz. Bir de kuşaklar arası problemlerle de başa çıkmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz hep şikayet edilen, çok dövülen, çok işte bağırılan, çağırılan bize kuşağıyla da var karşımızda. Ben olaya aslında şöyle bakıyorum. Diyorum ki Allah-u Teala'nın öyle bir mukadderat dönemi var ki üzerimizde. Hem bilgiyle muhatap oluyoruz, hem bilgiyi paylaşıyoruz, hem de birkaç farklı kuşağın birbiriyle olan itiş kakışını bir arada yaşıyoruz. Aslında bir taraftan çok iyi gelişiyoruz. Yani hem duygusal anlamda, hem bilgi anlamında, bilim tarafında çok mükemmel derecede gelişirken, işte bir taraftan da işte eski yeni çatışmasını oturtmaya çalışıyoruz.
1: Ben şundan şikayetçiyim. Yani bir kere İçerik olarak çok memnunum. Her şey. Evet. Müthiş yani, ne istiyorsan.
0: Dışarıdaki konuştuğumuz konuya geliyor.
1: Evet, evet. Yani, evet. İçerik olarak çok memnunum. Ya, acayip her şey. Fakat şikayetçi olduğum şey kısa videolar. Yani bütün insanlar böyle kısa video seyrediyorlar. O kısa videolardan hiçbir şey kazanılmıyor. Evet. Ve sadece zombileşiyor insanlar. Yani o kısa videoları sanki yok etseler geri kalanı mükemmelmiş gibi geliyor bana.
2: Çünkü şöyle söyleyeyim, şu an dünyada üretilen içerik, yani o videolar, işte forumlarda yazılan, işte insanların paylaşımları, ürün yorumları, uzun videolar, şu an insanlık 8 milyar insanın diyelim ki 100'er yıl hayatı var. Ne demek 800 milyar yıl? Ve 800 milyar yıl şu an frene bassak, hiçbir şey üretmesek gene tüketemiyoruz. Korkunç bir içerikle karşı karşıyayız. Ve artık insanlar...
1: Yok ama öyle değil. Yani o mesela tüketemiyoruz ama bundan 5 gün önce üretilmiş içeriği de zaten kimse tüketmez. Yani o içeriğin geçerliliği de kalmıyor bir yerden sonra. İçerik denen şey çok akışkan bir şey yani.
2: Şuna gelmek istiyorum. İnsanların bu sıkıştırılmış videolar, sıkıştırılmış paylaşımlarla beraber tahammül seviyeleri iyice daraldı. Mesela
0: 3 saniye.
2: Evet.
0: 3 saniyeye düşmüş kaydı.
1: Mesela, evet.
2: Bir hatırlayın.
1: 3 saniye olmaz öyle bir şey yani.
2: Bir hatırlayın mesela Zeki Müren'in şarkıya girmesi 25-30 saniye.
0: intro. Çok güzel örnek.
2: Zeki Müren'in parçaları 5 dakika 6 dakikaydı. Evet. Bugün mesela Spotify'da bundan 4-5 yıl önce yapılan bir testte diyor ki insanlar eğer 20 saniye içerisinde veya işte tüm 15 saniye içerisinde söze girmiyorsa şarkı, o şarkıyı kesinlikle dinlemiyormuş. Yani artık şarkılar 2,5-3 dakikaya sıkıştırılmış.
1: Yani şöyle bir şey var. Şimdi belli bir zamanda dijital ortamda verebileceğin bir mesaj miktarı var. Evet. Ses, görüntü.

0: Bence sorun orada başlıyor.
1: Bakın hatırlarsanız eskiden Twitter 140 karakterdi.
0: Ben çok seviyordum onu.
1: Evet. 140 karakterdi. 140 karakter aslında bir bakıma iyi, bir bakıma da işte toplulukları domine eden bir sistemdi. Çünkü sözden ziyade artık sadece eyleme geçiyorsunuz. Yani mesela biliyorsunuz İngilizce'de işte özneden sonra hemen bir fiil kullanmanız gerek. Yani ne yapacağınızı belirtmeniz gerek. Ama bizim işte Türkçe'ye baktığınız zaman siz çok uzun bir cümle kurup en sonunda ne yapacağınızı söyleyebilirsiniz. Yani yönü değiştirebilirsiniz. Hani cümlenin yönünü değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla hani bu işin bize geldiği nokta hep bir fiiliyat, hep bir hareket, hep bir aksiyon tarafında geldi. Dil temelinde baktığımız zaman bize gelen taraf çok hızlıydı ve biz de buna zamanla maalesef adapte olduk. Yani hani şöyle toparlamak gerekirse
0: iyi bir şey yaşıyoruz. Çok kötü.
1: İyi bir şey yaşıyoruz. Hızlı bilgiler alıyoruz. Hızlı paylaşıyoruz ama bazen bu hız işte maalesef bize tatsız sonuçlar da üretiyor.
0: Yani buradaki şey, çok iyi bir şey yaşıyoruz ama fiziksel hayattan da kopmamamız lazım, değil mi?
2: Ama Cemil abi bak, şöyle bir durum var. Şimdi tersten gideceğim. Allah'ın bize verdiği özel bir yetenek var. Bu yetenek nasıl çalışıyor biliyor musun? İlk defa gördüğüm bir adamı 3 saniyede sevdin, sevmedin.
0: Karar veriyorsun.
2: Evet. Peki bu kararı sen veriyorsun, sana bahşedilmiş bir yetenek bu. Aslında doğru bir şey yapıyoruz. 3 saniyeyi tahammül edemiyoruz ya. Çünkü içerik berbat. Bizi kesmiyor. Tatmin etmiyor içerik.
0: Ya anlıyorsun zaten.
2: Anlıyorsun. Bu da bak, ilk defa yakaladım. Senin dediğin şeyi hiç düşünmemiştim. Şimdi İngilizce yüklem tümleş özne.
0: Türkçe'de sonda.
2: Türkçe sonuna gelmeden anlayamazsın.
0: Anlayamazsın, aynen.
1: Ama İngilizce'nin de kıvırabilirsin.
2: Başında anlıyorsun.
1: Sonunu değiştirebilirsin.
2: Ve bunları onlar icat ettiği için, bak çok evet. İyi örnek ha. Onlar icat ettiği için sondan görüyoruz biz. İş bitiyor abi zaten.
1: Evet.
2: O yüzden çok da hızlı kaydırıyoruz. Ben bunun çok zararlı olduğunu düşünmüyorum.
0: Yok, sondan yani. Değil. Türk şeyi algılama olarak
2: değişti.
0: Türkçeyi algılamak İngilizce'ye göre 1,5 misli daha fazla zaman alıyor.
2: Daha zor.
1: Tabii.
0: Çünkü ilk başını hatırlayacaksın. Sonuna kadar geleceksin. Sonunda fiili göreceksin.
2: Ama
0: geri başla birleştireceksin.
2: Zenginlik değil mi bizimki bu? Büyük zenginlik.
1: Tamam.
2: Kelimelerin yerlerini değiştirdiğinde bambaşka anlamda.
0: Yani zenginlik mi bilmiyorum ama İngilizce'de bilgi almak daha hızlı oluyor.
2: Daha hızlı.
0: Ve de bilginin %99'u da İngilizce'de.
2: Evet.
0: Yani
2: evet,
0: bizim dilimiz çok güzel falan ama böyle de bir gerçek
2: maalesef.
0: Var yani.
1: Ya ama İngilizce biliyorsunuz ya, puzzle gibi diziliyor. Aynı Fransızca, Arapça ve diğer birçok diller gibi, ama Türkçe kökten türemeli. Yani Japonca gibi bizim dilimiz. Ama İngilizcenin dizaynı işte bir hani kör ve sağ, yani kör bir insana göre dizayn edilmiş. Yani gözü görmeyen bir insana her şeyi hani tane tane anlatıyorsun ya. O şekilde her
0: başını
1: şeyi
0: başını dinlediğin zaman anlıyorsun.
1: Yani anlatman gerekiyor ama bizde ya hani lep demeden Çorum falan anlamazsan ayıplı var.
2: Adama adres sor, bir tarif dinle bakalım.
1: Yani.
2: O bundan
0: geliyor.
2: Ben onu
0: çok yaşadım. Gittim şimdi ilk Amerika'da okumaya. Şey soruyorsun, diyor ki 1,2 mil git diyor. Sağa dön diyor. Oradan diyor bir 300 bilmem yard git bilmem. Ya nereden biliyorsun? Meğer hepsinin şeyleri yazılıymış ya adamlar. Ona göre hepsinin taşlarla,
2: bizde tam tersi. Şeyi. Şu camiye döneceksin, arkanı buraya vereceksin, öyle gideceksin
0: falan diye. Şimdi bu resim dünyası nasıl değişti?
2: Vallahi
0: daha doğrusu fotoğraf resmi.
2: Fotoğraf, eyvallah. Fotoğraf 30. yılım bitti meslekte. İlk zamanlar böyle ben İki engin var bende. Bir seküler bir engin. Sonra muhafazakar engin. Hatta şöyle, bunu ilk defa söyleyeceğim. 2015'te son mayo bikini çekimimi yaptım. Ümre'ye gittim. Allah nasip etti. Bir daha dedim hayatta çalışmam ben şeyle. Mayo bikini.
0: Bu en net resim. Çekilen en net resim.
2: Biraz sonra gelir o. Bunlar benim şu anda mesela 18 Temmuz'da Cemil abi şey var. Makedonya'da sergim var. Yeni gelecek bir sergi. Onların görüntüleri bunlar. Ha, bu mesela çok çok ünlü bu. Burada durabilir miyiz? Bir şey anlatmam lazım.
0: Evet.
2: Şimdi Cemil abi bak, şurada bir Allah lafzı var.
0: Evet.
2: Bunu Asyalılar böyle yuvarlak içine alıyorlar. Bir de böyle ok koyuyorlar. Bak diyor, mucize. Ben de artık bıktım altına. Ya mucize değil, ben yaptım onu. Photoshop'la. Ben öyle görmek istedim. Ama çok güzel oldu. Bak ona benziyordu zaten. Ben sadece birkaç tane yer değiştirdim. Ortaya o çıktı.
0: Yani, birkaç insanın yerini değiştirdin sen.
2: Evet. Milyonlarca paylaşıldı. Bu en böyle meşhur fotoğraflarımdan bir tanesi.

0: tanesi. Hı hı. Sonra bir tane daha gelecek galiba şimdi.
1: Devam edelim bakalım.
0: Ha bu da mesela...
1: Bu mesela kaç x'lik bir zoom'la çekilmiş bu? Bu ya, bayağı bir
0: Cemil
1: zoom
0: abi,
1: var orada.
0: Şimdi şöyle bir durum var. Üniversitede ben Rumen Üniversitesi'nde eğitimde veriyordum. Yeni bitti. Manzara fotoğrafçılığının eğitimi çok basit. Hemen anlatayım burada ister misiniz?
1: Tabii.
0: Abi geniş açı lens o anda orada olma. Bitti. Eğitim bu kadar. Tamamen yetenek.
1: Bu geniş açı değil ama bu da.
0: Bu zoom. Orada işte benim hani nasıl diyeyim bunu nasıl anlatabilirim?
2: Bu telefonla çekilmiş.
0: Değil.
1: Yok. Bu makine bayağı zoom var orada. Yani. Çekemezsin.
0: 35-350 bir lensim var. Eski bir lens. Hı-hı. Biz çevrede problem yok. Makinede problem yok. Kızmıyorlar. Yani kızıyorlar da görmeden, görmezlikten geliyorlar. Fakat Kabe'nin içine giremezsin burada. Akşam namazı vaktine geldik. Dev gibi makina. 350 milim lens. Yani saklayamam. Bir şeyin içine ayakkabı çantasına soktum. Akşam namazına durduk. İnşaatın orada ya bu gece lambası mı? Bakıyorum bir şey var orada. Allah Allah. Bir baktım abi ay. Bir ses dedi ki bana düz namazdan sonra koşarsam bu ay iki Kabe minaresi arasına girecek.
1: Onu abi, hissettin yani.
0: Vallahi billahi. Gittim oraya. Önümde bir sürü polis var. Ben çıkarsam bela. Allah'ım sen görüyorsun dedim ya. Abi çıkarttım. Bak şu mesafeden daha görmediler ha. Sonra bunu çektim. Çok da güzel oldu. Sonra bir takıldım ben bu işe. 7 haç yaptım. Her sene haçta
1: bu işi taraf... yakalamaya mı?
0: Tabii. O ayı orada yakaladım. Her senenin böyle ay fotoğrafı var bende.
1: Ayı İstanbul'da falan da yakalayacak yerler var mı güzel? Nereler
0: var abi. Var? Dünyanın her yerinden ayın bazı böyle koordinasyonu değişiyor. Fakat dünyanın her yerinde aynı.
1: Galata
0: çünkü...
1: Kulesi'nin yanından falan bir Ayasofya'dan, Mayasofya'dan.
0: Ya bir tane adamla tanıştım şimdi. Ayıp olur mu bilmiyorum ama. Adam 8 yıldır şu Kız Kulesi'nin arkasına ayı ve güneşi denk getirmeye çalışıyormuş. He. Ben de ne için dedim? Nasıl ne için dedim? Ne için yapıyorsun?
1: Ne canı istiyor yani.
0: Kimse sormadı bana. Soruyu da adam krize girdi. Dedim kardeş ben bir ay fotoğrafı çektim. Bak dünyanın en güzel yerinde. Bende şöyle bir durum var. Var mı bilmiyorum. Ayın gerçek rengini getirdim ben buraya. Makineyle aya en çok yaklaşan tiplerden biriyim ben. Artık dibine kadar girmeyi biliyorum. Taktiği var. Çok kolay fotoğrafını çekmek. O kadar kolay ki. Sadece... Burada biraz havanın nemsiz,
1: evet,
0: tozsuz, bulutsuz olması gerekiyor lazım ki şeyi çekebilelim.
1: Kameramda biraz sabit durması lazım değil mi?
0: Yok.
1: Bunlar dijital.
0: Yüksek enstantane. Yok yüksek enstantane çekiyorsun. Zaten düşük çekemezsin.
1: Gidiyor Işıklı zaten ya. Çünkü gittiği için tabii, kayacak tabii, değil mi?
0: Kayacak o. Sen zaten fotoğraf alıyorsun. Tek karada işi bitirirsin. Burada zor olan milletin anlamadığı mutlaka minimum 600 milim lens lazım. Cemil abi 600 milim lens ne demek biliyor musun? Şimdi ayı çekiyorsun ya gördün. 1 santim sapma elinin sapması
1: tabii.
0: 100 bin kilometre yapıyor.
1: Tabii, aynen.
0: O kadar mesafede.
1: Şimdi,
0: çok zor.
1: Şimdi
0: çok
1: yeni
0: zor
1: teleskoplar var.
0: Gördün mü?
1: Bir takip tane, ediyor onları hiç.
0: Şu kadar bir alet
1: evet,
0: yapmışlar.
1: O kadar bir alet
0: alacağım
1: yapmış.
0: Ben onu Japonya'ya gidince çok acayip bir şey.
1: O şey ama yani şimdi onu düşündüm ben almayı.
0: Cemil abi bak bu kadar bir aletin yerine çalışıyor.
1: Tamam da şöyle bir şey var. Ya o çekilmiş resimler her yerde dolu. Gir internete bak süper. Kendin çekip ne yapacaksın? Tamam. Orada bir. perspektif yok
0: bak,
1: yani.
0: Bak süper bir yere geldin abi. Bir tane öğrencim Kız Kulesi'ni oturmuş abi uzun pozlama yapmış. Gece fotoğrafı çekecek. Böyle bana da getirdi. Nasıl olmuş hocam? Berbat dedi. Niye be dedi ne berbat? Oğlum dedim 1 milyon tane var bu fotoğrafta. Aynısında. Öyle değil mi? Evet. Sen bunu başka bir şeylerle kombin yapabilirsen o zaman başka oluyor. Mesela Galata Kulesi'nden kaç tane fotoğraf var abi?
1: Oo hepsi aynı.
0: Milyonlarca. Bulabilir miyiz benim Galata Kulesi fotoğrafını vermiştim?
1: Bilmiyorum.
0: Bak şimdi tamam, şu bilmiyorum. Anda göreceğin Galata Kulesi fotoğrafı bugüne kadarki en güzel Galata Kulesi fotoğrafı.
1: İşte teleskop işini o yüzden ben çok açmadı açıkçası.
0: Yok yani teleskop çünkü... zor ama o alet efsane.
1: Tamam o alet çekiyor da onun çektiği şeyler her yerde var yani oturup bilmiyorum ben.
0: Bozma
1: yani...
0: şimdi beni ben alacaktım onu.
1: Bu değil mi? Bu.
0: Ha bu.
1: Evet bu aynen. Tabii ya.
0: O anda oradaydım abi. Tabii. Çok acayip. Bulut yırtıldı. Arkadaş dedim ki ya bu bulut buraya kayarsa ulan bu Galata Kulesi'ni aydınlatacak. Hakikaten kaydı. İşte nasip Mersi'de yanımdaydı.
1: Yapay zeka tehlike mi insanlar için?
2: Yani yapay zeka henüz değil. Yani bir yaklaşık bir 3-4 yıl sonra daha tehlikeli.

0: tehlikeli hale gelecek. Çünkü henüz yapay zeka emekleme seviyesinde. Yani henüz hani şu an gördüğümüz işte fotoğrafları düzeltiyoruz, metinler yazdırıyoruz, işte bazı agentlarla bazı işler yapıyoruz ama henüz o kendi başına insanlığa zarar verebilecek bir seviyede değil. Şu an insanlığa hizmet ediyor. Bir taraftan hizmet ediyor, bir taraftan da hani ilkokula başlayan bir çocuk gibi yeni yeni öğreniyor diyebiliriz. Mesela özellikle tıp alanında çok iyi çalışıyor yapay zeka. Yani mesela bu...
1: Neden kendimizi sakınmamız lazım? Yapay zeka bize ne yapabilir?
0: Yani yapay zeka bize ne yapabilir? Otomasyon sistemlerinde veya işte
1: O güvenlik sorunu.
0: güvenlik otomasyon sistemlerinde askeri
1: O bizim
0: stratejik
1: sorunumuz
0: bazı
1: değil. Onu
0: noktalarda problem açabilir
1: meslek
0: başımıza.
1: erbabına bırakalım. Bir şeyi otomatize eden düşünsün. Biz
0: Evet.
1: insan olarak yani bize ne şeysi olabilir?
0: Ya insan olarak bize aslında bir zarar veremez. Hatta insan olarak bize fayda da sağlar. Mesela bundan benim yaklaşık bir 4-5 yıl önce yazdığım bir makale vardı. Kişiselleştirilmiş ilaçlar, işte yapay zeka ile beraber kişiselleştirilmiş ilaçlar artık konuşuluyor tıp camiasında. Bunu da biraz açarsak şöyle, Amerika'da mesela doktorların hatalı kararları çok fazla. Yani mesela her atıyorum 5 ölümlü vakadan
1: 500 bin kişi ölüyor yanlış tedaviden.
0: Yanlış teşhis ve tedaviden her 5 kişiden biri doktor hatası diye kabul ediliyor. Ve bu yani bilimsel literatüre girmiş bir şeyden bahsediyoruz, detaydan bahsediyoruz. Şimdi bu elimizde çok ciddi datalar var. Türkiye'nin de sağlık sisteminde yani geriye dönük yani milyarlarca datası var. Amerika'nın da öyle. Şimdi geriye dönük insana dair bu dataları yapay zeka ile birleştirip insanların iyileşme sürecinde veya hastalıklara, işte ilaçlara verdiği tepkileri ölçtüğümüzde bir süre sonra biz mesela 3D yazıcılardan nasıl istediğimiz mikro ya da makro ürünleri çıkarabiliyorsak aslında kişiye özel de burada ilaçları üretebiliyor hale geleceğiz. Yani örnek veriyorum, diyelim ki ben gribe yakalandım, bana 5 gün antibiyotik tedavisi gerekecek, belki sizin
1: Onu
0: için
1: zaten
0: 7 gün.
1: başladılar ya, yani materyaller, yani
0: Evet.
1: istenilen materyali de üretiyor artık. Tam olarak o kişiye göre tam genetiği falan ek edemediler daha.
0: Ya aslında şöyle.
1: Tam o insan, çünkü dil modeline göre yapıldığı için gerçek bir analiz yapamıyor. Gerçek bir analiz yapamayınca da bir insanın daha önce bulduğunun ilerisinde bir şey henüz veremiyor daha.
0: Yok. Ama şunu çok rahatlıkla şu noktada ilerliyor artık. Yani doktorların ya da işte mühendislerin hesaplamanın yıllar süreceği, işte
1: Tamam, onları
0: analizlerin
1: yapıyor.
0: yıllar süreceği işleri yani birkaç gün
1: Tabii
0: içerisinde
1: hemen
0: bitiriyor.
1: yapıveriyor.
0: Ya, ama orada şuna dikkat etmek lazım. Mesela hatırlarsanız eski tip eczacılıkta eczacılar hep böyle bir şeyleri karıştırırlardı. Arka taraflarda küçük bir laboratuvarları olurdu. Ve onlar bitti artık. Hep hazır sisteme döndük. Hazır ilaçlara, hazır kremlere döndük. Şimdi bunun yapay zeka ile beraber biz buna yeniden döneceğiz. Yani.
1: İşte yapay zeka bir şekilde vücudumuzun nasıl çalıştığını çözebilirse, o zaman biz belki hani 300 yıl yaşayacak, 500 yıl yaşayacak formülleri de
0: Ya şimdi çok böyle ortalıkta dönen şeyler var. Diyorlar ki işte 2030'a kadar yaşayın, 2030'dan sonra işte zaten ölmeyeceksiniz falan gibi uçuk kaçık
2: Benim az
0: söylemler
2: kaldı abi.
0: ya uçuk kaçık söylemler var ama ben ona çok itibar etmiyorum. Çünkü fütüristler biraz bana böyle üçkağıtçı gibi geliyor. Çünkü yani çok şey
2: Gibi değil öyle de abi.
0: yani çok şey üfürüyorlar ama çoğu şeyin gerçekleşmesi insan
1: İyi
0: denklemini
1: fütürist, üçkağıtçı değil, iyi fütürist, geleceği bilen adam yani.
0: Yani ama çok uçup kaçıyorlar. Uçup kaçtıkları için de olmuyor. Mesela normalde fütüristlere göre biz çoktan uzay turizmine
2: Başlamış olmamız lazım.
0: başlamış oluyorduk. Uzayda balayı, uzayda tatil falan konuşuyorlardı işte bu yıllar için. Yani 2020'den sonra diyorlardı. Ama biz daha Ay'a yeni araç gönderebildik yani. Yeni araç gönderebildik ve indiremedik de yani, biliyorsunuz. Sadece tur atıp geri geldi. Yani ama şunu söyleyeyim. Genel manada baktığımızda işte kullandığımız ilaçlar, hayatımızı kolaylaştıran işte mühendislik ürünleri, yani mühendislik ürünleri, işte trafik sistemleri, navigasyon sistemleri gibi birçok hususta ya bizi bireysel olarak işimizi kolaylaştıracak ama korkmamız gereken nokta bize bir şey yapmayacak. Aslında

0: bakmamız gereken nokta zaten şu an bize cehennemi yaşatan...
1: Bir dakika. Şimdi diyelim ki evde yapay zeka çalışıyor. Hı-hı. Ve bütün sisteme dahil. Ya gazı açarsa?
2: Niye açsın?
1: Ay, kafası attı.
2: Niye atsın kafası?
1: Hayır ama şöyle pitristik düşünüyorum.
2: Yani insan değil o. Yani insandan psikopat çıkıyor. Bunda ancak başka bir insan kötülük yapıyor olması lazım sana. Başka bir insan sana kastetmediyse...
1: Peki kendi düşünmeye başlarsa gerçekten?
0: Kendi düşünüyor zaten. Hatta kendi agentlarıyla yani kendi aralarında işte konuşup bilgi adam... geliştiriyorlar.
1: Evet, geliştiriyor.
2: Şu anda bırak yapay zekayı, gerçek bilinç ne? O bilinmiyor. Yani hiçbir bilim şeysi dolayısıyla...
1: Uç level ama.
2: Dolayısıyla yapay zekanın insanın kontrol dışına çıkması fişini çektiği zaman bitiyor. Ama birinin sana kastı varsa çok büyük bir güç. Evet. Yani gene kötülüğü yapacak olan başka bir insan.
1: Doğru söylüyorsun.
2: Başka bir insan. Yani
0: onu da zaten yapıyorlar ki işte görüyorsunuz Gazze'de yani masum insanların başına gelenler. Evet. Onu zaten yapay zeka olmadan da yapıyorlar.
1: Aynen öyle.
0: Ve yapay zekayla beraber de yaptılar. Yani ben size oradan bir örnek vereyim. Mesela şimdi bu Google haritalar var ya biliyorsunuz onlar yoğunluk ölçüyor. Mesela diyelim ki siz...
2: O yoğunluk olan yerlere bomba mı atıyorlar?
0: Evet. Mesela diyelim ki
1: tam
0: siz
1: olarak öyle.
0: Topkapı Sarayı'nın bakın yoğunluk haritasına. İstanbul için konuşuyorum. Topkapı Sarayı'nın hangi gün, hangi saatlerde yoğun olduğu veya işte örnek veriyorum İstanbul'daki hangi metro hattının hangi saatlerde çok aşırı yoğun olduğunu ölçebiliyorlar. İşte telefonlardan aldıkları sinyallerle bu yoğunluk haritalarına göre oralara
2: zaten
0: çok bomba atıldı.
2: Yoğunluk haritaları falan da geçti artık. Teknoloji onu da geçti. Şu anda mesela Çin'in 300 tane uydusu var. Bu 300 tane uydu mesela Amerikan uçak gemisinin güvertesinde ne olduğunu yapay zekadan anlayabiliyor. Yani oturup Google'ın yoğunluğuna bakmasına lüzum yok. Orijinalini
1: görüyor.
2: Direkt görüyor yani. Artık şu anda o hale geldi zaten. Ya
0: geçen açık kaynak bir kod yayınlandı. O açık kaynak kodla işte evlerimizdeki ev veya iş yerlerindeki Wi-Fi'da 3 boyutlu hale getiriyorlar insanları. Yani bir odada kaç kişi var? Ya. Evinizdeki Wi-Fi, dolaşan o Wi-Fi sinyalinde
2: ya evdeki Wi-Fi aleti röntgen aleti gibi.
0: 3 boyutlu
2: duvarın
0: hale getiriyorsun.
2: Duvarın arkasında da ne var gösteriyor.
0: Evet.
1: Bu iyiymiş.
2: Çok acayip bir şey.
0: Ve açık kaynak kod olarak.
2: Açık şu anda isteyen yapabiliyor bunu yani.
0: Yani
2: isterseniz... Yani evdeki Wi-Fi'ye giren birisi evdeki dışarıdan hack etsin, girsin evdeki Wi-Fi'ye.
0: Kaç kişi olduğunu
2: kaç kişi var? Yan yana mı oturuyor?
1: Bunu görüntüye çevirirsin.
2: Ha?
1: Bunu görüntüye
2: çeviriyor zaten.
0: Görüntüye şöyle çevirebilir aslında. Nasıl çevirebilir? İşte o kişilerin sosyal medyadaki fotoğraflarını alıp ona giydirdiği
2: ya,
0: zaman bambaşka
2: zaten,
0: bir şey dönüştürebilir yani.
2: Dalga gidiyor, yansıyor.
1: Yarasa mantığı işte. Evet.
2: Tabii. Sonar gibi çıkartıyor.
1: Sonar
2: gibi çıkartıyor yani. Ama duvarın arkasına geçen sonar bu.
1: Evet.
0: Ama yine şurada pozitif yaklaşmak gerektiğini düşünenlerdenim. Yani bugün düşünün mesela Engin abi harika işler çıkartıyor. Ve biz bunu mesela 30 yıl önce olsaydı ancak Engin abinin sergisine gidince görüp anlayabilirdik. Ama
1: evet,
0: şu an dünyanın her yerinden milyonlarca insan bunu görüyor, paylaşıyor. Mesela Gazze meselesi, yani Gazze meselesini işte yıllar önce sadece
1: aynısı
0: işte
1: vardı.
0: Gazetelerde yansıtıldığı kadardı, televizyonlarda gösterildiği kadardı. Gösterilmediği zaman da kimse bilmiyordu oradaki yıkımı kimse bilmiyordu. Ama şu an
1: anlık olarak görüyoruz.
0: Ondan dolayı Müslüman olan insanlar, tepki gösteren toplumlar, milyonlarca işte Hristiyanı, ateisti yani Müslüman olmayan insanlar bile sokağa çıkıp tepkilerini gösterdi. Işte bu da hep sosyal medyanın gücüyle. Hatta yani son bir şey ilave edeyim. O kadar engellemelere rağmen Filistin'e bu
2: ama
0: kadar çok güçlü bir ses oldu.
2: Şöyle bir şeye geçildi. Gerçek sonrası dünya deniyor. Artık gerçeklerinde bir önemi yok. Algının var.
0: Evet.
2: Yani bir şey yeterince tekrarlanıyorsa sosyal medyada onun gerçek olmasına lüzum yok. O hassasiyeti oluşturuyor yani.
0: Evet.
2: Dolayısıyla orada da öyle bir risk var. Yani şu anda bizim kontrolümüzde olan tek şey kafamıza giren bilgi. Ona çok dikkat etmemiz lazım.
0: Sadece
2: yani
0: bilgi
2: ne yalandır, ne değildir, ne gerçektir, ne ölçülmüştür, ne yapay zekadır, hangisi insandır. Yani tek kontrolümüzde olan şey bu. Başka bir şey kontrolümüzde değil zaten.
0: Bilginin ötesinde hangi duygudan besleniyoruz o dönemde. Yani insan psikolojisine baktığınız zaman kararlar insan temelindeki duygular

0: bağlı. Yani alışkanlıkları da tetikleyen aslında duygularımız, yani baktığınız zaman. Şimdi bize orada verilen duygu ne? Ona
1: i̇şte
0: bakmak lazım.
1: O zaten
0: abi.
1: Duygu. Yani bilgi derken ben orada o şeylerle, sıfırlarla, birlerle bir şey çıkıyor. Sonunda sinir de verebiliyor sana, tabii, nefret tabii. de veriyor. İçinde bilgi de veriyor. Ama ne olursa olsun oradan gelen kontrolümüzde, yani nefret evet. veren bir şeyi kapatmak bizim elimizde, seyretmeyeceksin yani. Bu kadar basit.
0: Ama iyi şeylerde oluyor mu dersiniz? Kesinlikle oluyor. Mesela ben size bir örnek vereyim. Belki duymuşsunuzdur veya görmüşsünüz. Mesela şu an İstanbul'un kedileri dünya çapında bir şey fenomene dönüşmüş durumda. Evet, mesela İstanbul Cat diye aratın Instagram'da, videoları milyonlarca paylaşıyor mesela, turistler ve insanlar çok çeşitli dillerde Türkiye'ye dua ediyorlar. Ya diyorlar, bu gerçek mi? Türkler bu kadar kedileri seviyor mu?
2: Şimdi anladım. Yoksa
0: yani müthiş bir şey var, etkileşim var. Yani bakın, Kültür Bakanlığı bugün milyar dolar para harcasın, İstanbul'un kedileri kadar şey yapamaz. Kültür Türkiye'yi tanıtamıyor.
1: Kültür Bakanlığı'nın hiç para harcamasına lüzum yok. Gitsin. İşte İçişleri Bakanlığı mı, Sivil Havacılık'la mı ne anlaşsın. Konuşuyorduk yayından önce. Drone uçurmayı kolaylaştırsın. Bak ne İstanbul resimleri yayılıyor bütün dünyaya o kedilerle birlikte.
0: Evet.
1: Yani o tip teknolojiyi kullanacak şeyleri.
2: O kadar güzel yere geldin ki. Bak, Allah senden razı olsun. Ya niye zorlaştırıyorsunuz? Yani mesela müzeye gidiyorsun, burada fotoğraf çekme. Ya abicim bak, ben buraya geldim, ben bunu paylaşacağım. Benim sayemde benim aylık etkileşimim 100 milyon. 100 milyon insan haberi oluyor benim yaptığım işlerden.
1: Tam bir yere gideceksin, drone çek, burada çekme.
2: Çekme.
1: Ya drone'u koyduğun zaman sen o güzel nereye çekiyorsa bütün dünyaya paylaşacak.
2: Şu cadde var ya, ne kadar yakalandım ben biliyor musun burada? Moda çalışıyorum. Laf zabıta geliyor, ne oldu, ceza. Niye? Yasak. Arkadaşım bak, bu dünya ünlü bir marka İstanbul'da çekiyor. İstanbul'u kullanıyoruz. Burada niye abi bunu bize zorlaştırıyorlar?
1: Zorlaştırmamaları lazım. Ya kediler kediler güzel ama burada devletin de yapacağı şey var.
0: Ya bürokrasiyi arttırması. 3 yıldır katıldım, yani farklı kanalda katıldım. Birçok yayında bunu söyledim. Değil mi ki, bakın ya, Kültür Bakanlığı hiç para harcamasın. Bugün İstanbul'un kedileri inanılmaz revaçta. Sadece bunun üzerine ve bunun devamında çalışsalar, yani insan
1: ya bir şey yapmaya lüzum yok.
0: Yeter yani.
1: Kedi köpek düşmanlığı var. Kedileri köpekleri toplattırmaya çalışıyorlar. Yani bundan bir vazgeçsinler önce.
0: Yani.
1: Yani o Kültür Bakanlığı gitsin, kedi köpek düşmanlığıyla mücadele etsin.
0: Ya bir taraftan bizim kedilere olan merhametimizi seviyorlar. Bir taraftan biz içeride birbirimizi yiyoruz. İşte benim kedilerimi toplasak, mamalarımı vermesek.
2: Tek sevmediğim nokta, mesleki olarak söylüyorum, kedi, martı ve köpek fotoğrafından nefret ederim.
1: Yeter artık değil mi?
2: Daha burama geldi. Önüne gelen kediyi sanki böyle çekiyor. Çok değişik mi geliyor artık? Farklı bir şey. Ya milyon tane var
1: ya arasında. Kediyle yeni tanışan birisi için. Evet. Kedi çok ilginç bir hayvan.
2: Çok.
1: Yani o yüzden hakikaten yeni tanıştıysa kediyle. Eğer kedisi yoksa.
2: Ona çok ilginç geliyor ama bize gelmiyor bu iş.
1: Şimdi filmlerin yıkandığı dönemler de vardı o zaman.
2: Ben oradan gelmeyeyim.
1: Oradan gelmesin değil mi? Karanlık odalar
2: evet,
1: vardı.
2: Evet, evet.
1: Siyah beyazları şeyler.
2: Agrandizör.
1: Agrandizör. Yani renkliler gene giderdi, makine de basılırdı galiba,
2: tabii, tabii.
1: değil mi?
2: Aynen öyle abi. Çok ama gerçek sanat o zamandı. Hatta ben hep şöyle.
1: Öyle mi, şimdi onu soracağım. Yani gerçek sanat o zaman mıydı? Şimdi yoksa milyonlarca
2: sana piksel, bir şey anlatayım Cemil abi.
1: Al koy buraya derinlik, istediğin renk, oyna, ne yapıyorsan yap.
2: İddia ediyorum, evinde bir tane eski bilinen markalardan filmli makine vardır. Mutlaka vardır.
1: Var.
2: Dolabın içinde, orada burada. Hatırla abi, kaçlık film takıyorduk
1: 36'lık.
2: Ona? 36. Peki, 36 filmin tamamını bitiriyor muyduk? Yok. 25 tane çek,
1: 30 tane maksimum.
2: Sakla. Bir olay daha olacak, onu çekeceğiz.
0: Evet.
2: Gittim abi bir ay buradan. Ondan sonra o olay geliyor, onu çekiyorsun, bitiyor film, gidiyorsun mahalledeki fotoğrafçıya veriyorsun. Bir ay orada kaldı mı, alamıyorsun bir türlü. 3 ay geçti abi. 3 ay sonra fotoğrafı bakıyorsun. Şimdi durum ne? Bakayım ne çektin ya. Diyor.
1: Tamam.
2: Bakayım. Ya ulan 3 ay bekliyordum bunu bakıyorum.
1: Ya, ona bakacak olursan, bir şey araştırmak için otobüse binip
2: Beyaz Kütüphanesi'ne gelip ben kaç kere geldim ya vallahi billahi.
1: Şimdi internete yazıyorsun, geliyor. Şimdi hani
2: abi bak, burada önemli olan şu.
1: Beyazıt'a kütüphaneye gitmeye gerek yok ya, gelsin güzel.
2: Bak çok güzel. Bakış açısı çok önemli burada. Şimdi diyor ki ama kalite arttı. Tamam, sürat kazandık ama kalite arttı abi. Öyle değil yani.

0: İki fotoğraflar. Bak benim sergide, Başakşehir'deki sergide iki sergim aynı anda var. Birisi çektiğim fotoğraflar, birisi de bundan 100-150 yıllık evvelki fotoğrafları restore edip videoya çevirdim. Şimdi bu aradaki mevzu o kadar anlaşılabilir bir şey
1: ama
0: ki.
1: Ama şöyle bir şey var. Yani şimdi bundan 50 yıl önce fotoğraf makinesi 500 kişiden birinin elinde vardı. Evet. Şimdi, bunu çekmeyi biliyordu zaten.
0: Hepimiz, evet.
1: Şimdi hiç çekmeyi bilen, bilmeyen herkes çekiyor.
0: Tamam, ne oldu?
1: O zamanın ama çekmeyi bileninkiyle, yani şu anda çekmeyi bileninkiyle o zamanki çekmeyi bileninkini karşılaştırırsa bu zaman çekeninki de çok daha cazip gelir,
0: tamam,
1: değil mi?
0: Tamam ama şuna yaradı. Sen çektin, o çekti, herkes çekince işler düzelmeye başlayınca o iyi çekenin daha da iyi olması gerekti.
1: Tamam, yani çok
0: kalite arttı abi.
1: Artıyor işte
0: çok,
1: yani.
0: Ben bence çok sağlıklı bir şey bu yani.
2: İyi çekene de hikaye üretmek kaldı. Mesela sizin Başakşehir'deki serginizin bir hikayesi var. İşte ha, eski makineler, işte videolaştırılmış fotoğraflar. Aa, ve onların hikayeleri.
0: Süper yere geldin.
2: Anlat. Yani hikaye olmazsa satmaz o.
0: Anlatmam lazım bunu. Var mı müsaade?
1: Tabii ki.
0: Bit pazarını geziyorum Kadıköy'de. Bir tane makine gördüm. Herif 100 yıllık dedi. Biraz da pahalı söyledi. Ya tamam sonra bakarım dedim. Abi döndük. Bu hastalıktan dolayı çok yürüyemiyorum ben. Uzak kaldı. Boş ver. Abi arabaya bindim, pişman oldum. Lan niye almıyorsun o makineyi? Dön al falan. Yok. Şeye geldik abi. Ascon Gazze'ye yardım için bir müzayede yaptı abi. Ben o müzayede dünyada 3. Türkiye'de ilk en pahalı fotoğraf satan adam unvanını aldım. 1 milyon 750 bin liraya satıldı. Maşallah. Fotoğraflarım. Ve parası Gazze'ye bağışlandı. Bu arada o müzayede devam ederken abi bir masa var. Masanın üzerinde eski makineler var. Çok eski makineler. Yani öyle bir eskilik ki Charlie Chaplin'i çeken kamera var içinde. Yani bir adamın ömrü yetmez. Tam bir lot. Gittim geldim falan. Sonra bunlar çağırdılar beni dışarıdan. Hocam gel bir değer biç. Hani çıkarttırmaya çıkacağız. Ben de şimdi para gazı yetecek ya. Birazcık daha fazla söyledim. 500 binden başlamanız lazım dedim. Abi başladım müzayede. 550, 600, 650, 700, 750 de Ascon başkanı var. Orhan Aydın aldı. Döndü bana. Hocam dedi. Bunun parasını Gazze'ye verdim. Makine. Makineleri ben aldım. Sana da hediye ettim dedi. O gün alamadığım
1: makine geldi öyle.
0: Ha? 57 katı geldi. Daha iyisi geldi.
1: Daha iyisi geldi.
0: Ve o makineyi şu anda Başakşehir'deki benim sergide o eski fotoğraflarını şeyi tespit ettim. Hangi yılda hangi makine çekmiş? O makine bende var. Oraya koydum.
1: Fotoğrafların yanına koyuyorsun. Makine çekildi.
0: Bununla çekildi diye.
1: Peki şimdi hiç çekiyor musun onunla? Yok, böyle bir imkan yok.
0: Var. Ha? Hala yıkamacılar var.
1: Var mı hala?
0: Ama abi çok kanserojen ürünler onlar. Banyosu bilmem, maskeyle çalışman
1: lazım.
0: Banyo
1: değil de ne bileyim ben, normal bir tane.
0: Sirkeci de var abi.
1: 100 asa ve 400
0: var, var,
1: asa filan alıp.
0: Pozitif de basan var, diye de basan var.
1: Var mı?
0: Var, var abi var. Sadece şeyler bitti. Hatırlar mısın? Taramacılar vardı.
1: Hmm.
0: Biz mesela diapozitif çalışırdık. Orta format. Onu taramacıya götürürdük. O renkleri falan o düzenlerdi. Hmm. Dijitale aktarırdı. Onlar öldü abi.
1: Bir makineler var. Takır takır takır ha, basıyordu. Negatifleri basan.
0: O, var sirkede çok az yerde var ama var hala.
1: Ama hiç sen hiç varsın, yapmıyorsun artık.
0: Şu anda vakit yok ki abi. Bak öyle süratlendik ki. Öyle hızlandırdık ki hayatı. Yetişmek mümkün
1: belki
0: değil.
1: Belki bu yapay zeka resimleri canlandırıyor. Değil mi? Bir resim veriyorsun.
0: Evet.
1: O resmi böyle canlandırıyor.
0: Ben çok yapıyorum bunu. Abi yapay zeka söyleyeceğime katılacaksın.
1: Şimdi mesela o teknolojide en uzun bir kere 10 saniye canlandırabiliyor. Değil
0: 15.
1: Mi? 15'e çık.
0: 15, evet.
1: Para çok para verirsen.
0: Evet. Güzel söyledin. Evet.
1: Çok 15'e veriliyor. Tarif ediyorsun. 15, 15, 15 sonra onları editleyerek
0: birleştiriyorsun.
1: Güzel bir film çıkıyor değil mi?
0: Nasıl? Hem de ne film çıkıyor. Bak ben birkaç Kudüs sahnesi var bende. Ya habire sapıtıyor. İstediğim yürüyüşü vermiyor yapay zeka. Yani öyle yürüyeceksin böyle. En sonunda ya bak bunlar oranın sahibi. Böyle yürüsünler.
1: Anladı mı orada?
0: Anladı abi. İnşallah gel gör. Böyle Mescid-i Aksa'da bir yürüyor bizimkiler. Harbi sahibi gibi. Böyle donup kalıyorsun film sahnesi gibi. O kadar gerçek ki.
1: Ya ne diyeceğini söylemen lazım.
0: Tabii çok iyi. Yani abi işi yine biliyor olman lazım. Lensi biliyor olman
1: yani
0: lazım.
1: Yani o yapay zekada video öğrettirmek fotoğrafçı kamera işi değil mi? Yani o
0: İşi biliyor olman lazım abi.
1: Ya burada kameraman arkadaşın şey işi.
0: Yeni

0: sistemde şu var. Bir film üreteceksin, lensleri, kamerayı, üzerindeki filtreleri seçebiliyorsun.
1: Seçiyorsun.
0: Seçiyorsun. Ona göre kadrajları söylüyorsun. Baş plan, diz plan, Amerikan plan. Bunları söylüyorsun. Ona göre prompt yazıyorsun. Eksiklerini yine o düzelttiriyorsun ona. Ortaya çıkan efsane sonuç. Yani bundan 10 sene evvel milyon dolarlık şeyler şu anda 30 krediye çözülüyor.
1: Yani. 30 kredi. Bir de dronlar giriyor işin içine.
0: Onu gördün mü?
1: Yok, görmedim.
0: Abi bak, o haritalar programında isim vermeyeyim. Bu noktadan bu noktaya drone gördüm, şu gördüm. Yap diyor. Evet, abi evet. Bir uçuyor drone.
1: Evet, evet.
0: Sana yemin ederim süper hata, sıfır hata, pürüzsüz bir uçuş. E ne oldu? Ne oldu biliyor musun? Benim öngörüm fütüristik değil bu. Bir mesleki öngörü. 3 senesi var bu işin.
1: Ne?
0: 3 sene sonra şu olacak. Cemil abi sen bana diyeceksin kardeşim, benim portremi ben gerçek çek. Ben yapay zeka istemiyorum. Ben orijinalizm. Hata olsun, grain olsun, problem olsun ama gerçek olsun. İşi bilenler buna dönecek. Ayakta kalabilenler çok acayip bir yere
1: gidecek.
0: Ben onu
1: biraz daha fütürist şey yapayım.
0: Dinleyelim.
1: Şimdi o yapay zeka insandan daha iyi yapacağı için.
0: Evet.
1: Bundan 5 yıl sonra seyrettiğimiz içeriğin %95'i bir kere yapay zeka olacak.
0: Tamam.
1: Orijinal içeriği de böyle organik ürün gibi. Ondan tamam. Sonra daha böyle ne bileyim ben.
0: Abi biz
1: yani
0: başka...
1: Daha iyi yapacak yani mesela.
0: Yapacak ama ruhu olmayacak.
1: Tamam işte o organik ürün gibi işte o ruhu çok istiyorsan...
0: Pazarda zaman organik alacak. Yumurta gibi doğru söylüyorsun aslında.
1: Ama o işini görmek için evet. Ve iyi görmek için tamam. Gidip yani bir bilgi al. Şeyse...
0: Abi şu anda mesela portre... inanılmaz bir yere gelmiş durumda ve karakter devamlılığı müthiş artık. Sıfır hata. Yani her açı,
1: 15 saniyeliklerdeki karakter devamlılığı.
0: Aynı inanamazsın devamlılığı. Önceden tanıtıyorsun kendini. Sağından solundan fotoğrafını veriyorsun. Bunu değiştirme diyorsun. Doğru promptta yazabiliyorsan yani fikrin varsa yani baş plan ne, diz plan ne, Amerikan plan ne biliyorsan bunları abi
1: oturduğun yerden hiç. Bayağı film yapabilirsin.
0: Hem
1: yani,
0: de ne film mi? Yaparsın.
2: Yani, ama şu olmayacak bakın yani. Mesela bir haberleri sunan bir spiker var ya veya bir moderatör.
1: Oo, haberleri.
2: O değişmeyecek.
1: Yok yok yok.
2: O insan olacak.
1: Ben yapıyorum o işi. En kolay yapacağı şey o.
2: Bakın şu anda da yapabilir ama şöyle bir sıkıntı var. İnsan temas etmek istiyor, dokunmak istiyor, iletişime geçmek istiyor. Ya mesela şeyler çıktı bir dönem ya yani son birkaç yıldır işte yapay zeka fenomenleri ürettiler. İşte çeşitli algoritmalarla. Tabii çeşitli algoritmalarla hesap açtı, hesabını büyüttü, paylaşımlar yaptı, evet. Takipçiler edindi ama bir süre sonra onların hepsi çökmeye başladı. Çünkü insanlar onlarla temas edemiyor. Evet, ortada bir tane fenomen var. Değil, gerçek şimdi, insan gibi ama insana dair insan iletişimini kesiyor.
1: Siri'ye aşık olan tipler var.
2: Çok müferit bir şey ama Cemil Bey. Yani bir, milyonda bir falan var yani.
1: Buradaki mesela yapay zeka ile ilgili devlet bir kural koyacaksa yani bir kural koyulacaksa ilk kural insan taklidi yapmamak olacak. Yani zaten birinci kural bu. Çünkü onu o kadar iyi yapıyor ki o. Sonunda insanlar takılıyorlar.
0: Tabii.
1: Aşık da olur. Kumar şey düşer. Olur. Suç da işler. Yani yapay zeka bu çünkü oturup seni nasıl manipüle edeceğini zaten insanlar biliyor. İnsan biliyorsa bu da biliyor. Yani buradaki en büyük şey senin yapay gerçek diye karşında yapay zeka olmaması zaten.
2: Tabii bir de seni farklı şekilde manipüle de etmeye başlıyor. Mesela örnek veriyorum bir yapay zeka programıyla bir konuda çalışmaya başladığın zaman bir yerde mutlaka hata yapıyor.
1: Ya o hata şimdi...
2: Bilerek hata yapıyor ve senin sinir uçlarını test etmeye başlıyor.
1: Yok bilerek hata yapmıyor ama...
2: Yok bilerek yapıyor.
1: Algoritmasında bir yağ çekme huyu var.
0: Şimdi, yok o da yok. Yok. İstersen iptal ediyorsun.
1: Ama söylemezsen yağ çeker.
0: Evet, hep yağ çekiyor. Haklısın.
1: Yağ çekiyor.
0: Ben dedim bu çok güzelleme yapıyor ya saçma.
2: Çünkü her hata veya her gerilim yani her hata her gerilim ona yeni bir boyut kazandırıyor. Yeni bir öğrenme kazandırıyor. Yani siz standart bir metin yazmaya başlayın. 20-25 metinden sonra ya formatı bozuyor ya yazı karakterini bozuyor ya başka bir şey
0: Deniz
2: yapıyor.
0: Abi benim
2: ve
0: kızımın...
2: Eski formata döndürmek için sizi bayağı bir geriyor ve o gerilimden yine bir şey öğreniyor.
0: Deniz abi benim
2: ve
0: kızım
2: bilinçli yapıyorlar.
0: Nasıl davrandığını görsen kızım sen psikopat mısın ne biçim konuşuyorsun ya?

0: yapay zekaya emrediyor. Baba böyle anlıyor dedi.
1: Hayır, bir de hakikaten haklı. Ya oturup ona teşekkür edip kibarlık olmaya falan lüzum yok.
0: Ha, bizim jenerasyon teşekkür ediyor abi. Ben teşekkür ediyorum.
1: Gerek yok çünkü. Yani boş yere kaybı. Çünkü sen ona teşekkür ederim diyorsun.
2: O devam edecek.
1: Bir şey değil de derken bilmem ne kadar elektrik yakıyor. Nükleer santrallar kuruluyor. Evet. Yani ona teşekkür etmeye gerek yok. Direkt
2: emredeceksin.
1: Direkt söyleyecek yani.
3: Son bir haber var. Mesela 10 tane yapay zeka, yani insan profilinde 10 tane yapay zekayı bir odaya koyuyorlar. Odada işte ikisi birbirine aşık oluyor. Sonra biri birbirini öldürmeye falan kalkıyor. Dedim bunlar herhalde kesin Türk dizileri izletiyorlar. Oradan öğreniyor. Aynı insan gibi daha. Türk dizilerindeki gibi aşık oluyorlar. İşte birbirlerini öldürüyorlar. Birbirlerine zarar vermeye çalışıyorlar. Yani dolayısıyla aslında bizden ne alıyorlarsa bize
0: onu yapıyor. Ayna be abi, ayna.
3: Onu veriyor.
1: Dolayısıyla baktığı... o yanlış. Hani yapay zekaya sordum bilemedi. Öyle bir şey yok.
3: Yok.
1: Yani... Neyi sorarsan sana onu veriyor. Ne kadar...
0: Nasıl soracağın da önemli elbette.
1: Bu işte filmde mesela yürüyüşü yakalamak, evet. O bir iş yani. Ona
0: biliyorsan nasıl yürümesi gerektiğini, bunu anlatabiliyorsan, ifade problemi yoksa zaten olay çözülüyor abi.
3: Evet.
0: Müthiş sonuçlar çıkıyor ama
3: şu an yapay zekanın sadece şu an metinleri tarıyor, yani metin ve görsel ve metin üzerine çalışıyor. Video temelli çalışmaları daha da gelişirse, mesela geriye dönük 100 yıllık arşivlere el atarsa, mesela işte haber programları, diziler, sinemalar, filmler.
1: Onlar da sorun değil.
3: Onlardan sonra daha da
1: şu anda
3: iyi işler çıkarabilir diye düşünüyorum.
1: Sonuna geldik. Onları da yapıyor mesela, video içerikleri de var, hepsi yapamadı. Gerçek dünya bilgisini şu anda değerlendiremiyor. İnşallah ona da gelecek diyelim ama süremiz bitti.
0: Hakikaten çok hızlı geçti.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
3: Biz teşekkür ederiz.
1: Görüşmek üzere diyoruz.
0: İnşallah.
1: Sevgili seyirciler, haftaya görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir

200 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix.
1: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyordu.

0: Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Fiyat farklılıklarından kazanç sağlamak amacıyla para, değerli maden, hisse senedi ve tahvil gibi değerleri alıp satma işlemine arbitraj adı verilir. Arbitrajın en yaygın uygulanışı döviz piyasasında görülür.
2: Macera, arabasını satan adam.
3: 50 bin düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
5: Arabanı arabam.com'a, değerinde tring sat.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
7: Hepsi Pro'da premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
8: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Ekonominin 3 yıllık yol haritası açıklanıyor. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki ekonomi yönetimi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünü üstleneceği özel yayında ekonominin yeni dönemini uzman konuklar değerlendirecek. Orta vadeli program özel yayını yarın

0: Mutlu günler efendim. Yüksek topuklarla karşınızdayız. Bugün de yine Türkiye'nin ilham veren kadınlarından birini ağırlıyoruz. Bu kez hem kendisi hem de markası aslında bir sektör oluşturdu, ilham verdi. Konuşacağız ve anlatacağız. Gruvita kurucusu Bahar Şamhili Tanju konuğumuz olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gözlem Hanım.
0: Şimdi Bahar Hanım, bize biraz anlatın. Bahar Şamhili kimdir? Aslında biz bu binada sizi tanıyoruz.
1: Teşekkür
0: bizim
1: ederim.
0: Aramızdan çıktınız evet, aslında ama evet. Çok önemli bir girişim hikayesine de imza attınız. Bize biraz anlatır mısınız kendinizi?
1: Çok teşekkür ederim. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Geleneksel bir ailede, büyük, aşağı yukarı 3 kuşağın bir arada yaşadığı bir ailede büyüdüm. Ve bütün çocukluğum güzel hatıralarla dolu. Yani büyüklerim gezmeyi çok severdi. Neredeyse İstanbul'un tüm tarihi yerlerini, camilerini, saraylarını, müzelerini neredeyse yürüyerek çocukluğumdan itibaren onlarla gezdim. Tabii ki bu geleneksel aile yapısı, yani torun çocuğuydum. Hem babamın hem annemin büyük annelerini de uzun yıllar gördüm ve birlikte yaşadım. Kendimi çok şanslı sayıyorum çünkü burada çok ciddi bir kültürel kuşaklar arası aktarımın içerisinde oldum. Bu bizim mutfak kültürümüze de tabii ki çok yansımış biçimdeydi. Orada da hem İstanbul hem Doğu mutfağının en güzel örneklerini layıkıyla yapılan bir mutfaktı bizim evimizdeki mutfak. Büyükler yapardı ve zannediyorum bu ilham, yani seyahat etmeye, yeni kültürleri tanımaya, iyi yemeye, misafir ağırlamaya olan merakım hep buralardan geldi. Dolayısıyla böyle kalabalık, canlı, kuzenler vesaire dolu bir ailenin içerisinde büyüdüm. Aslında hep çocukluktan itibaren reklamcı olmak istiyordum. Televizyondaki reklamları seyreder, onları kendi kendime tekrar ederdim. Böyle bir oyun kurardım kafamda. İşletme okudum. Tahsilimi İngiltere'de bir müddet devam ettim. Sonra İstanbul'a dönünce önce bir Fransız firmasında, dünya devi bir firmada endüstriyel ilişkilerde çalıştım 1,5 yıl kadar. Fakat aklım fikrim buradaydı, yani medyadaydı ve kendimi bir şekilde medya dünyasının içinde buldum ki 90'lı yılların ortalarına doğru Türkiye'de konvansiyonel medyanın en kuvvetli olduğu ve çok hızla büyüdüğü, özel televizyonların, radyoların, copyright dergilerin birbiri ardına açıldığı bir dönemde medyada çalıştım. İşte Türkiye'nin en büyük medya gruplarından birinde bugün beni konuk ettiğiniz icra kurulu üyesi ve reklam grup başkanı olarak çok uzun yıllar tüm kariyerimi burada geçirdim. Hep müşterileri, markaları dinliyordum. Fakat şimdi ben bir müşteri ve marka oldum öbür tarafta. Yani koltuğun diğer tarafına çok doğal bir şekilde geçtim.
0: Nasıl oldu peki bu hikaye?
1: Şimdi çok tutkuyla çalıştım medyada. Yani hayatımdaki tek işimin bu olduğunu düşünüyordum. Aslında hep böyle devam ederim diye düşünüyordum. Fakat bir kemik erimesi rahatsızlığı geçirdim. Bu oldukça erken yaşta teşhis edilmiş bir şeydi. Ve bana doktorlarım bunu ciddiye almamı, çünkü 80 yaşındaki bir kadının kemik yapısına sahip olduğumu söylendi. Hal böyle olunca bir durdum ve dedim ki ben bedenimi belli ki çok ihmal etmişim. Bana bedenim bir şeyler söylüyor ve bunu dinlemem lazım. Doktorlarım bana uyguladıkları ilaç ve iğne tedavisinin, yani ilaç tedavisinin yanında mutlaka kolajenden zengin beslenmeme, yani kemik suyu, tavuk suyu, balık suyu gibi ürünleri tüketmemi söylediler. Ben de evimin mutfağında, ki onu hep örnek veririm, tencereler düzenli olarak kemik suyu, tavuk suyu ve balık suyu olarak var oldu ve ben sürekli kendim için en iyi halde bunları nasıl pişirebilirim, nasıl tüketebilirim diye baktım. Konu sağlık olunca ve bu sizin canınızı acıtınca tabii ki çok özenerek, çok itinayla araştırdım. Literatür taradım, dünyadaki kaynaklara ulaştım, pek çok uzmanla görüştüm ve evde kendim için hakikaten layıkıyla bir kemik suyu, tavuk suyu, balık suyu yapıyordum ve bunları düzenli olarak tüketiyordum. Sadece

0: bütünsel sağlığım üzerinde değil, evdeki tabii ki mutfak kültürü değişti. Yani bütün yemekler bir anda sınıf atladı. Çünkü biliyorsunuz bu değerli sularla yapılan yemeğin lezzeti bambaşka olur. Ve zaman içerisinde hakikaten sağlığım üzerindeki etkilerini gün be gün deneyimledim. Cildim çok daha parlaktı, çok daha kuvvetli hissediyordum. Alerjilerim neredeyse yok olmuştu. Yani söylediğim gibi genel sağlığım üzerindeki etkisini çok memnuniyetle deneyimledim. Sonra böyle tabii yapıyoruz. Bizim biliyorsunuz evlerdeki kemik suyu yapma temayülü geçmişimizde de öyledir. Ne yapılır? Kemik suyu yapılır. Efendim onlar kaplara koyulur, buzluğa atılır ve ihtiyaç oldukça kullanılır. Bir gün baktım buzlukta bulamadım, yani tükenmişti ve kullanmak istiyorum çünkü her gün kullanıyordum. Sonra o gün kendi kendime şunu söyledim, dedim ki ne kadar kıymetli bir gıda bu, artık hayatımın vazgeçilemez bir parçası. Yani bunu hayatımda sürekli olarak, herkesin buna ihtiyacı olabilir. Neden böyle bir gıda sadece evlerde yapılabiliyor? Piyasada bunun hazır haline neden ulaşamıyoruz diye kendi kendime düşündüm böyle mutfakta otururken bir anda. Sonra çok duygusal bir kararla, hani ben bunu şöyle tabir ediyorum, İçime bir ateş düştü. Yani çok kıymetli, çok özel bir gıda ama insanlar bunu evlerinde saatlerce uğraşarak yapamıyorlar ve çok insan bundan mahrum. Ben bunu yapabiliyorum, yapabilecek vaktim var, sürekliliğini de sağlayabiliyorum ama neden herkesle paylaşmayayım? Ve üretici olmaya karar verdim. Şimdi tabii ki bu karar çok duygusal ve çok kalpten gelen bir şeydi. Çünkü kendi deneyimimdi. Bana iyi gelen, bana faydası olan ürünü herkesle paylaşma isteği. Yakın çevrem buna çok kuşkuyla yaklaştı. Dediler ki Bahar sen gıdadan hani ne anlarsın? Üstelik et gibi çok kritik bir konudan bahsediyorsun. İyi düşündün mü? Yani nasıl yapacaksın bunu?
1: Fakat sağlıklı üretilmezse zehir de olur
0: tabii
1: çünkü.
0: Tabii ki her açıdan dediğiniz gibi çok üretim prosesi de çok meşakkatli. Evde yaptığınız gibi yapıp satışa sunmak hani olacak şey değil. O sorumluluğa asla girmedim ve ben bunu yapmaya karar verdikten sonra önce Türkiye'nin en önemli market zincirlerinden birine gittim. Ve dedim ki bakın ben böyle bir geçmişim var ve ben bu üründen çok şifa gördüm. Bu iyi gıdayı herkese ulaştırmak istiyorum. Ne dersiniz? Dedilerken Bahar Hanım yani o kadar değerli bir şeyden bahsediyorsunuz ki keşke yapabilseniz. Eğer siz yaparsanız biz memnuniyetle raflarımıza soğuk zincirde koyarız. Çünkü o vakte kadar tabii ki Türkiye'de kemik suyu satılan bir şeydi ama kuru rafta satılıyordu. Yani uzun raf ömürlü ve su gibi olan örnekleri vardı. Benim yaptığımsa taptaze jöle kıvamında soğuk zincirde mutlaka buzdolabında durabilecek bir kemik suyuydu. Dışarıda unuttuğunuzda birkaç gün içerisinde kokudan yanına yaklaşamazsınız. Bozulur çünkü doğal bir üründür vesaire. Bu ürünü nasıl yapıp da bütün bu kontrolleri sağlayıp yani günlük süt gibi bize ulaştıracaksınız. Siz bu tarafını çalışın, yapabilirseniz biz memnuniyetle bunu raflarımıza koyarız dediler. Tabii ki o tarihe kadar, daha sonra kendileri anlatıyorlar, biri o toplantıda bu konuşulmamıştı. Dediler ki Bahar Hanım biz sizin cesaretinize hayran kaldık çünkü bize bir referansla geldiniz. Kendi geçirdiğiniz bir referansla yaşadığınız, deneyimlediğiniz. Ve genelde bize insanlar ürünü yaparlar, fiyatını belirlerler ve masaya koyarlar. Ben bunu sizde satmak istiyorum diye. Oysa sizin kafanızdaki hayal ile buraya geldiniz ve biz buna neredeyse ilk defa karşılaştık. Her neyse onlardan da bu yaklaşımı aldıktan sonra ben iki üniversiteyle aşağı yukarı 9 ay süren Ar-Ge çalışmaları yaptım. Veteriner fakülteleriyle çalıştım. Hayvanın hangi bölgesi nasıl kullanılmalı? En iyi kaynağa nasıl ulaşabilirim diye neredeyse tüm Türkiye'deki çiftlikleri gezdik. Çünkü biraz önce sizin de söylediğiniz gibi iyi bir kemik suyunun en önemli kriteri sağlıklı bir hayvan kaynağından gelmesidir. Eğer hayvan antibiyotik almışsa, kötü beslenmişse, ağır metaller içeren bir beslenme düzeninin içerisinde olduysa yaptığınız kemik suyu şifa değil zehir olur. O yüzden tedarik işin en kıymetli kısmıydı. Ben de ilk önce oradan başladım. Dediğim gibi neredeyse tüm Türkiye'yi dolaştık. Sonra iyi tarım ve hayvancılık politikalarının uygulandığı özel çiftliklerle

0: duyurduk ve 2018 yılında markamızı Türkiye'nin ilk taze kemik suyu ve sakatat çorbaları olarak, paça, kelle paça ve işkembe çorbaları olarak Türkiye'nin en önemli, dediğim gibi, alışveriş market zincirlerinden ikisinde rafa koyduk. Ve şöyle söyleyeyim, yazın başındaydık. 3 gün sonra market yetkililerinden bir telefon aldık. Ben tabii elim kalbimde bekliyordum telefonun ucunda, ne diyecekler diye. Dediler ki, Bahar Hanım, 3 günde şu kadar adet sattınız ve bu hakikaten hiç beklemediğimiz bir şey. Demek ki eğer yazın başlangıcında, ki biliyorsunuz daha çok kışlık çorbalar kışın içilir, bu başarıyı sağladıysa biz çok umutluyuz, iyi ki yaptınız, lütfen üretiminizi büyük tutun. Çok mutlu olduk diye bir geri dönüş aldım ve bu benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu.
1: Peki hani mutfaktan fabrikaya taşımak bu işi nasıl oldu? Yani şu yüzden soruyorum. Mesela bazı ürünler için ama bu artık sağlık değerini, vitaminini kaybetmiştir. Çünkü çok fabrikasyon ürünüdür diye de bakılabilir.
0: Doğru.
1: Yani bu da aslında kritik bir ürün bu Doğru. anlamda baktığımız zaman.
0: Doğru.
1: Nasıl taşıdınız? Yani o bir tencerede pişen kemik suyuyla bir fabrikada pişen kemik suyu arasında nasıl bir fark var?
0: Şahane soru. Ülkemizde paketli gıdaya karşı zaten bildiğiniz gibi hep bir ön yargı vardır. Paketli gıda acaba koruyucu var mı diye, çok da haklı olarak vardır. Çünkü günün sonunda markette satılan ve dediğiniz gibi işte bir raf ömrü olan ürünlerden bahsediliyor. Şöyle, şimdi bir kere kemik etten ayrıldıktan sonra bozulma süresi çok kısalıyor. Yani 20 dakika içerisinde bakteri yükü 2'ye 3'e çıkıyor. Dolayısıyla hemen hayvan kaynağına ulaşıp, yani aldıktan sonra hemen prosese sokmanız gerekir. Şimdi evlerde kendimiz için birkaç kilo yapabiliriz. Hani pişirme, beslenme değerleri çok mükemmel olmayabilir ama hani anam babam usulü dedikleri şekilde yapabiliriz ve tabii ki fayda görebiliriz. Fakat bunu eğer, dediğim gibi, ölçek ekonomisine sunmak istiyorsanız bunun altında bir standartizasyon olması lazım ve bir üretim prosesinin oluşması lazım. Biz bunu çalıştık. Özel buharlı kazanlarda hiç ateş değmeden, dolayısıyla beslenme değerlerini en mükemmel şekilde koruyarak nasıl yapabileceğimizi öğrendik. Mesela kavanoza doldurduğunuzdaki o an bile mikroplaşmaya açıktır. En ufak bir temasta, bir el temasında orada mikrop ürer ve hayvansal gıda olduğu için bakteri yükü çok hızlıca büyür. Dolayısıyla bunun çok steril şartlarda ve profesyonel anlamda üretilmesi gerekiyordu. Biz de bunu yaptık.
1: Peki şu anda üretiminiz ne durumda? Ne kadarlık bir üretim oluyor yıllık?
0: Şimdi bu üçüncü fabrikamız, yani üç kez fabrika değiştirdik. Aşağı yukarı 3000 metrekarenin civarında bir fabrikamız var.
1: Ve ayrı, nerede?
0: Levent'te, sanayide, 4. Levent'te sanayide. Şöyle söyleyeyim, ayda 125 ton ürün yapabiliyoruz. Brot serisinin, yani değerli sular serisinin neredeyse tamamını bitirdik. Yani ne yaptık? Önce kemik suyu ve çorbalarla çıktık. Daha sonra tüketicilerimiz dediler ki, biz tavuk suyu çok istiyoruz. Biz marka olarak tüketicisiyle çok konuşan, tüketicisini anlayan ve değer veren bir markayız. Yani Gurvita'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi bir sağlık kulübü gibi olmasıdır. Bizi ararlar ve bize hiç ilgisiz de olsa sorular sorarlar. Çünkü bize çok güvenirler ve tavuk suyu istediler. Dediler ki, Bahar Hanım, biz kemik suyunu çok güzel kullanıyoruz ama ne olur tavuk suyu da yapın. Sağlıklı bir tavuk kaynağına, sürdürülebilir bir tavuk kaynağına ulaşmamız 2 yılımızı aldı o zaman. Yine bütün Türkiye'yi dolaştık çünkü
1: tavuk daha zor ama.
0: Tavuk çok daha zor. Sonunda çok şahane bir köy tavuğu cinsi bulduk içimize sinen ve çok güzel bir tavuk suyu yaptık. Biraz önce işin akademi tarafını anlatırken aslında lezzet tarafını da söylemeliyim. Yine Türkiye'nin en önemli yemek akademileriyle çalıştık. Orada da şeye baktık. tat tabii ki çok önemli. Çünkü biliyorsunuz bizim kemik sularımız doğrudan ısıtılarak çay gibi içilebiliyor. Sıfır yağ var ve çok lezzetli bir içeriği var. Hangi sebzeleri ne amaçla kullanacağımızı dahi çalıştık. Mesela mantar kullanıyoruz.

0: Mantar kullanmamızın sebebi bitkisel proteinin yukarıya çıkartmak. Yani sadece hayvansal değil, orada bir denge yaratmak. Aynı zamanda umami bir tat verebilmek. Dolayısıyla mesela bir parça paça koyuyoruz kemik sularımızın içine. Çünkü bu zamanda hiç kimse paçayı durduk yerde tüketmek aklına gelmez. Ama kemik suyunun içerisinde o lezzeti hep birlikte harmanlayarak aslında muazzam bir şifa almış oluyorsunuz. Hem paçadan hem dediğim gibi değerli sebzelerden ve kemik iliğinden. Hep bütün bakışımız böyledir. Kemik sularının yanında tavuk sularımızı yaptık. Balık suyu yaptık. Ki bu işte Norveç somon balığının suyunu yaptık. Bu da dünyada ilk bir çok kuvvetli bir omega kaynağı ve kolajen kaynağı. Size şöyle bir örnek verebilirim. Tip 1, tip 3 kolajen 4 ayaklarda bulunur. Yani işte kuzu, dana vesaire. Tip 2 kolajen ise 2 ayaklarda, yani kanatlılarda. Balıkta da kolajenin başka tipleri var. Dolayısıyla siz eğer hayatınıza kemik suyu, tavuk suyu ve balık suyunu birlikte aldığınız zaman dönüşümlü olarak vücudunuz ihtiyacı olan tüm kolajen tiplerini en doğal yoldan, en lezzetli ve en sağlıklı haliyle alır. Aynı zamanda bu ürünleri, daha doğrusu sularımızın hem taze versiyonu var, yani artı 4 derecede, hem donuk versiyonu var, o da bildiğiniz gibi buzlukta saklanıyor, markette de öyle, donuk olarak satışa sunuyoruz. Aynı zamanda toz formunu yaptık. Henüz lanse etmedik ama Ar-Ge'mizin bir parçası da oydu. Dolayısıyla bütün formları tamamlamış olduk.
1: Peki toz formu nasıl bir şey? Yani içeceklerin içine koyularak,
0: evet, içeceklerin, yemeklerin şey. İçerisine çok kolay. Mesela bir kahveye kullanabilirsiniz. Meyve sularınıza, yoğurdunuza koyabilirsiniz. İyi besini hayatımıza daha fazla dahil edebilmek için ne yapacağımızı düşünüyoruz her gün. Dolayısıyla ürünlerimiz bunu mümkün kılıyor, öyle söyleyebilirim.
1: Şimdi tabii kolajen son yıllarda çok konuştuğumuz, evet, bir konu. Çünkü bu longevity akımı, evet, aslında ciddi bir özellikle yaşam ömrü uzadıkça daha fazla konuştuğumuz ve daha, hı-hı, sağlıklı kalmamız gereken tablonun uzadıkça daha, evet, fazla bu tip ürünlere, evet, ihtiyacımız var gibi görünüyor. Üretimi kolajen midir, yoksa hani kolajen dışında başka aslında vücudumuza şöyle iyi gelir, böyle başka yani nelere iyi gelir aslında bu iş, kemik suyu ya da tavuk suyu ya da balık suyu?
0: Şimdi şöyle, bütünsel sağlığa her açıdan çok faydalı ama ne öne çıkıyor derseniz, öncelikle kas, kemik, tendon, yani iskelet yapımızı, bizi ayakta tutan iskelet yapımızı za çok büyük destek oluyor kolajen. Zaten Latinceden geliyor ve kola, tutkal anlamında aslında. Yani dokuları birleştiren, kemiği güçlendiren ve dik durmasını sağlayan. Kolajen azaldığında böyle bir yaşlanma belirtisi oluşmaya başlıyor. İşte o kolajen bizim vücudumuzu dipdire ayakta tutan şey. Çok yüksek protein, amino asitler içeriyor. Yani bağırsak sağlığımız, bağışıklık sistemimiz, sinir altyapısı, efendim şeyler, siz söyleyin, mide sindirim sorunları, alerjiler, büyüme, çocukların büyüme çağında alabilecekleri çok çoklu organ gelişimine destek olabilecek pek çok vitamin, mineral ve amino asit içeriyor. Yani aslında çok kompakt ama her türlü, yani güzelliği artık söylemek, yani onu söylememe bile gerek yok. Saçımıza, cildimize, tırnaklarımıza çok büyük fayda sağlıyor. Söylediğim gibi bazı demeyeyim de, biliyorsunuz kötü hastalıklarda, yani kemoterapi sürecinde Türk Kanser Vakfı bizim markamızı ilk günden beri öneriyor. Hani Gurvita hastaların mutlaka dolabında yer alıyor. Bunu çok deneyimledik. Özellikle o tedavi sürecinde vücuda çok kuvvetli bir sıvı besin olarak giriyor ve çok fayda gösteriyor.
1: Evet. Şimdi ben de deneyimlediğim için çok iyi biliyorum, yani omzumu kırıp
0: biliyorum konuştum.
1: Evet. Şimdi tabii insanların hastalanması ve yaşlanmasını beklemeden aslında bunu edinmesi gerekiyor. Bir yandan da tabii şöyle bir tablo var karşımızda. Siz bu arada iyileştiniz mi?
0: Tabii. Benim doktorlarım Bahar ne yapıyorsan aynen devam et ve şöyle söyleyeyim.

0: Gurita reçete edilen bir marka. Bugün ortopedi servisleri, söylediğim gibi osteopatlar vesaire tüm doktorların sindirim geçirgen bağırsak hastalığına çok iyi cevap verebilen, yani diyetisyenler, doktorlar ürünümüzü reçete ediyorlar ve ben gerçekten sağlığıma kavuştum ve doktorlarım da reçete ediyorlar ve beni yine takipteyim tabii ki. Bu iyiliği birlikte paylaşıyoruz, öyle söyleyeyim.
1: Peki bu süreçten sonra şimdi sizin aslında artık bir markanız var ve bir girişimcisiniz.
0: Evet.
1: Bu süreçten sonra pek çok da aslında ödül aldınız değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet. Aslında şöyle Özlem Hanım, ürününüz marka olana kadar sizin. Siz nasıl şekillendirirseniz öyle oluyor. Fakat marka olduktan sonra söz hakkı tüketiciye geçiyor. Bizde de öyle. Tüketicimiz ne isterse biz onu yapmaya gayret ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde anlatacağım birazdan, pek çok yeni hattımız, pek çok yeni ürünlerimiz var. Garanti, biliyorsunuz uluslararası Garanti BBVA ve Kagider ve bir ekonomi dergisinin birlikte düzenlediği Türkiye'nin en eski kadın girişimci yarışmalarından bir tanesinde Türkiye'nin girişimci kadını ödülünü aldım. Tebrik çok ediyoruz. Kıymetliydi. Çok teşekkür ederim. Doğrusu o kadar çok çalışıyorum ki pek sosyalleşemiyorum ama bankamızın yıllarca bağırdığı bu sene sizi lütfen görmek istiyorum diyorlardı her yıl. Sonunda katıldım ve büyük bir tatlı bir motivasyon oldu. Orada bir ödül aldım. Şimdiye kadar tabii çeşitli ödüllere layık görüldüm. Bu büyük bir motivasyondu ama sanıyorum en büyük ödül şifayı paylaşmak, inandığınız işi yapabilmek ve insanların buna olan beğenisi çok büyük bir mutluluk. En büyük ödül aslında benim için o. Dolayısıyla çok mutluyum. Üretebildiğim için, bu faydayı ve iyiliği paylaşabildiğim için de çok mutlu olduğumu söylemem isterim.
1: Peki yeni yatırımlarınız olacak mı?
0: Var tabii ki. Şöyle, biraz önce anlattığım gibi değerli sular serimizi bitirdik sayılır. Yağlar serisi yaptık. İlik yağı çok kıymetli bir şey. Neredeyse ilk günden beri onu da yapıyoruz. Mesela tavuk yağı hiçbirimizin aklına gelmez değil mi? Tavuğun yağı da son derece hem lezzetli hem çok kıymetli bir besin. İstanbul'daki pek çok Michelin yıldızlı restoran bizden özel olarak tavuk yağı istiyorlardı. Sonra düşündüm, dedim ki hay hay, onlara gönderiyoruz. Kırmıyoruz onları ama bu hepimizin mutfağında olmalı. Çünkü dünya mutfağında özellikle Fransız mutfağında tavuk yağı çok önemli bir lezzetlendirici. Mesela onunla bir pilav yaparsanız tadını doyamazsınız ya da bir kızartma yaparsınız. Değerli yağlar serisi yaptık. İlik yağı ve tavuk yağı. Biz şunu fark ettik aslında. Biz bir bebek markası da olmuş durumdayız. Yani Gurvita bugün annelerin çok güvendiği ve bebeklerine mamalar hazırladığı bir marka. Kuzu kemik suyumuz özellikle 6. aydan itibaren anneler tarafından çok tercih ediliyor. Ve fark ettik ki bir adım daha ileri gitmek onları daha çok mutlu edecek. 5 çeşit sebze püresi yaptık. Şöyle düşünün, tatlı patates, bal kabağı, işte probiyotik bir takım sebzeleri buharda pişirdik ve kuzu kemik suyuyla birleştirdik. Dolayısıyla anneler için hazır, yemeğe hazır. Türkiye'nin ilk taze bebek mamalarını yaptık. Sadece bebekler için değil, bizi çok şaşırttı. Aslında bekliyorduk ama bu kadar çabuk keşfedilmesi bizi çok mutlu etti. Yaşlı bakımı için, efendim evlerde mesela siz çok hızlı bir çorba yapmak istersiniz, o sebzeyi kullanabilirsiniz. Bu püreyi hayatınıza dahil edebilirsiniz. Mutfaklarda yerini aldı. Bu yaz ekleyeceğimiz bu hatta, bebek hattına ekleyeceğimiz yeni ürünlerimiz var. Sirkelerimiz çok çok kıymetli. Yani yüzyıllar öncesinde sirkeler nasıl yapılıyorsa öyle yapılıyor taş havuzlarda, doğal ortamında. Bunun dışında bakliyat çorbalarımızı yaptık. Onu bilmiyorum, bahsetmiş miydim? Sakatat çorbası sevmeyenler dediler ki başka çorbalarınız da olmalı. Biz de tamamı coğrafi işaretli ata tohumlu ürünlerden, özellikle kadın kooperatiflerden aldığımız o kırsaldaki kıymetli gıdalarla çorbalar yaptık. Mesela işte mercimek çorbamızın mercimeği Mardin Midyat'tan gelir, tek yaprak mercimek. Glüten ve laktoz içermez ürünlerimiz, tereyağı kullanmayız, sade yağ kullanırız, Erzurum'dan gelir. Salçalarımız Gaziantep'ten gelir. İçine bulgur koymayız glütenden ötürü. Kepekli Karacadağ pirinci kullanırız, Diyarbakır'dan gelir. Yani son derece özenli ve bir hastanın bile çok rahatlıkla içebileceği, şifa alabileceği ürünler yaptık.
1: Peki şimdi o vazgeçmek istemediğiniz, hayaliniz olan medyadan şimdi böyle bir girişimci, bir marka sahibi, bir kadına dönüştünüz. O dönüşüm size ne ekledi, ne çıkardı, ne hissettiniz? Çünkü tek başına bir iş yapmak da büyük bir cesaret ister.
0: Gerçekten öyle. Şimdi düşünün, böyle bir medya grubunda çok geniş bir ekibiniz var, çok büyük imkanlarınız var, elinize her şey hazır geliyor. Ama ben bu işe başladığımda hakikaten tek kişiydim. Ve o kadar çok alışmıştım ki bir bütünün parçası olmaya ve çok değerli çalışma arkadaşlarım vardı. Burada da çok değerli arkadaşlarım oldu sonradan ama ilk başta çok yalnızdım. Bu şu demek, biz tamamen kendi sermayemizle büyümüş bir markayız. Şöyle düşünün, her şeyi, üstelik standardınız çok yüksek. Yani çok küçük bütçeleriniz var veya çalışan sayınız çok küçük ama devler liginde yer alıyorsunuz markette. Dolayısıyla ona yetişebilmek için çok çalışmak durumunda gerçekten kaldım. Fakat bu gece gündüz pek çok uykusuz gece geçirdim. Ama çok tatlıydı. Benim için yeniden bir dönüşüm oldu. Hayatımın bambaşka bir alanını, bambaşka yönlerimi keşfettim. Üretici olmayı da çok sevdim.
1: Peki para kazanabildiniz mi?
0: Şöyle, ilk günden itibaren aslında söylediğim gibi biz herhangi bir teşvik almadan hep kendi, aslında bir teşviğimiz var. Bir Ar-Ge çalışması yaptık, tamamladık ve bununla ilgili bir vergisel bir teşvik aldık. Ama onun dışında tamamen kendi sermayemizle büyüyoruz. Ben kazandığım her kuruşu işime yatırıyorum. Onu büyütmeye, geliştirmeye. Dolayısıyla bu vizyon, işte pek çok fuarlarda yer alıyoruz. Hani ürünümüz dünya standardında olduğunu görüyorum yurt dışına da çıktığımda. Hakikaten bugün laftan lafa atladım ama onu söylemediğimi fark ettim. İnanın fuarlarda işte bir İngiliz, Uzak Doğu'dan herhangi biri, Tayland, her biri aynı şeyi, aynı cümleyi kurdu ürünlerimiz tatlında. Bu bizim çocukluğumuzun tadı. Şimdi dünya standardında onların
1: aslında
0: damak,
1: bizim tadımız diyebiliriz.
0: Evet, aslında bizim tadımız. Ama aslında şöyle, aslında bu doğal tat. Doğal tat hepimizin çocukluk hafızasında var. Tüm kültürlerde var. Ve bir adım ileriye gidip ihracatımıza başlıyoruz şimdi. Bütün dünyadan ürünlerimiz talep görüyor ama bazı prosedürler var halletmemiz gereken. Şimdilik MENA bölgesine, Dubai başta olmak üzere, ihracat yapmaya başlıyoruz. Yani sorunuzun cevabı şu: ben severek ve isteyerek tüm birikimimi bu işe ayırdım ve kazancımla yatırım yapmaya devam ediyorum. Ve bundan da son derece mutluyum.
1: Şimdi aslında kadınlara yönelik çok ciddi teşvikler de var. Girişimci kadınlara, evet, yönelik. Ve aslında pek çok kadın da bunu pek bilmiyor. Ve tek başına gibi hissediyor. Biraz aslında bunun için de sordum size.
0: Çok haklısınız.
1: Yani cesaret biraz belki ilk sırada ama finansman desteği de mutlaka gerekiyor çünkü.
0: Kesinlikle öyle. Çok haklısınız. Daha çok bilmek lazım, araştırmak lazım. Biz kadınlar o kadar çok işe kafamızı gömüyoruz ki belki bu tip şeylerden çok haberdar olmuyoruz ya da üzerinde durmuyoruz. Ama desteklendiğimizi görüyorum, biliyorum. Çok doğru söylüyorsunuz.
1: Peki şu anda yanınızda kaç kişi çalışıyor?
0: Şu anda 50 kişilik bir ekibiz. Bugün biraz önce söylediğim
1: kadınların
0: gibi...
1: Kadınların oranı nedir acaba?
0: Kadınların oranı %60'ın üzerinde. Bugün tüm Türkiye'de biraz önce söylediğim tonajda aşağı yukarı 20 bine yakın noktada ürünlerimiz soğuk ve donuk kategoride satılıyor. Gıda sektörünün önde gelenleri bizim girişimimizi son 10 yılın en iyi gıda girişimlerinden bir tanesi olarak gösteriyorlar. Pek çok bir sektör yarattık. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'de bir taze kemik suyu sektörü oluştu Gruvita'nın doğmasıyla ve pek çok kadına örnek olduk. Pek çok iş modeli oluştu. Bu da tabii ki çok büyük bir gurur ve aslında markamızın mirası olarak görüyorum.
1: Peki şimdi tabii Türkiye'de biraz kadınların rolünü de konuşalım, iş hayatındaki rolünü tabii de konuşalım. Gelinen noktayı nasıl buluyorsunuz? Siz tabii şimdi tüm o zorlukları da yaşayarak gelerek bir markanın sahibi olarak nasıl bir tablo görüyorsunuz? Önceki haline ve şimdiki haline baktığınızda ilerleme kaydedebildik mi yoksa çok zorluklar var mı?
0: Şimdi tabii ki çok ilerleme var. Doğrusu ben hep profesyonel hayatta olduğum için çok geçmişi bilemiyorum. Ama kendi deneyimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Biraz önce söylediğim gibi bulunduğumuz market zincirleri pek çok kadına destek olmaya çalışıyor ve rol model olarak beni davet ediyorlar, konuşuyorum ve oradaki paylaşımları ve oradaki heyecanı size anlatmam mümkün değil. Şu anda pek çok kuruluş kadın girişimini desteklemek için pozitif ayrımcılık yapıyor ve bunun da sonuçlarını minik ve değerli markaları büyümesi olarak görebiliyoruz. Tabii ki gidilebilecek çok yol var ama ben kadınların desteklendiğini doğrusu düşünüyorum. Kadınların da cesaret bulduğunu birlikte paylaşarak, görseniz ne sorular alıyorum, ne yaklaşımlar var. Elimden geldiğince destek olmaya, yardımcı olmaya çalışıyorum. Minicik bir cesaret. Hatta cesareti bırakın. Hani sadece rahat bırakılmaları, yani onlara imkan sağlamaları bile yeter. Aslında bir kadının içerisinde üretmeye o kadar yakışan, o kadar doğal bir yetenek var ki, üretmek zaten kadının bir parçası. Bunu ekonomik hayata geçirmesi aslında an meselesi. Bir cesaretle başlamak ve söylediğim gibi arkasından kapılar zaten bir şekilde açılıyor. Ben çok olumlu buluyorum ve kadın girişimci sayısının da arttığını görüyorum, gözlemliyorum.
1: Peki sizin için hayatta rol model var mıdır, kimdir?
0: Olmaz mı? Tabii ki pek çok var. Hangi birini sayayım? Önce kendi ailemin aile büyükleri, ne kadar dirayetli, ne kadar şefkatli, ne kadar hep iyiliği ve doğruluğu paylaşmayı öğreten pek çok rol modelim var. Hem kadın erkek fark etmez, çok örnek aldığım isim var. Birini vermek yakışık almaz, unutursam ayıp olur diğerlerine.
1: Peki, tabii her zaman başarılı olmamışsınızdır diye düşünüyorum. Hayatınızda böyle sizin için unutamadığınız bir başarısızlık hikayeniz ve ondan dönüş yolunuz var mı?
0: Valla şöyle söyleyeyim, başarısızlık olarak hiç adlandırmadım şimdiye kadar. Çok şükür böyle bir şey de yaşamadım. Ama bu şu demek değil, zorluklar olmadı değil. Tabii ki belki o zorlukları başarısızlık olarak, sıkışma olarak adlandırabiliriz. Ama şöyle söyleyeyim, oradaki her duraksama, her negatif oluşum aslında bizim en zayıf halkamızı gösteriyor. Oraya eğilip baktığımızda, onu kabul ettiğimizde ve onunla ilgili ne yapacağımızı çözdüğümüzde o zaman o zayıflık bir başarıya dönüşmüş oluyor. O yüzden gerçekten adlandırabileceğim, hani şunu denedik ama olmadı diyeceğim bir örnek veremiyorum. Bunu yanlış anlaşılmasın, çok tepeden bir yerden söylemiyorum. Sadece bakış açımın bu olmadığını iletmek istiyorum. Zorlukların beraberinde kolaylıklar var. Yeter ki yılmayalım.
1: Peki dönüm noktası neydi sizin için hayatta?
0: Şimdi ben 50 yaşına yakın Gruvita'yı kurdum. Yani öyle bir yaşta, bu kadar zor bir sektörde, hiç bilmediğim bir sektörde yeniden bir şeye adım atmak çok büyük bir istek ve azmin aslında sonucu oldu. Ve sanıyorum verdiğim o karar benim hayatımın dönüm noktası oldu. Ve şu anda toplumsal fayda yarattığıma inanıyorum. Beslenme kültürüne yarattığım, kattığım farkı görüyorum ve bu gerçekten beni çok besliyor ve motive ediyor. Daha da çok ilerletmeme sebebiyet veriyor.
1: Peki ne tavsiye edersiniz bir girişimde bulunmak isteyen kadınlara ya da kurumsal hayatta çalışmak istemiyorum, ben tek başıma çalışmak istiyorum diye düşünenlere?
0: Şimdi şöyle, bir kere kurumsal hayattan diğer tarafa geçmek hakikaten çok zor. Bir kere o konfor

0: alanı dediğimiz yerden çıkmayı, bunun çok uzağına düşmeyi yaşayacaklar ve buna hazır olmaları lazım. Eğer kurumsal hayattan bir üretim noktasına geçiliyorsa. Burada hiçbir şey kolay oluşmuyor. Bazen her şey doğru olsa bile zamanı yanlış olabiliyor. Bu şu demek değil, bazen her şeyi yaparsınız ama olmaz. Belki doğru zamanda olmadığı için veya gerekli şartlar oluşmadığı için diyelim. Dolayısıyla sabretmek ve kararlı olmak buradaki en önemli iki nokta diye görüyorum. Yani eğer iyi bir fikrinizin olduğunu düşünüyorsanız onu içten içe bilirsiniz. Buna muktedir, bunu yapabileceğinizi içten içe bilirsiniz. Küçük bir adımla başlandığında bunun sonucunun çok pozitif olarak zaman içerisine geleceğini ben kendim de deneyimledim. Ve bunun böyle olabileceğine ne son derece de inanarak tavsiye etmek istiyorum.
1: Peki şimdi bir yandan da tabii dünyada da pek çok şey değişiyor. Dolayısıyla üretim yapmak, ticaret yapmak ekonomik olarak da çok kolay değil.
0: Çok
1: şöyle
0: doğru.
1: Bir dönemde. Siz şimdi bir de ihracatı da düşünüyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani ticaret olarak da aslında zor bir dönemden
0: evet.
1: geçiyoruz. Ama galiba dünyada hep bir zorluklar vardı. Şimdi nasıl bakıyorsunuz dünyaya? Korkutucu mu geliyor size yoksa fırsat barındıran bir yer olarak mı görüyorsunuz?
0: Her ikisi de. Şimdi bir kere korkmak iyidir. Korkmadığınız zaman bambaşka sonuçlarla karşılaşırsınız. Dolayısıyla ben korkuyu negatif değil pozitif bir şey olarak alıyorum. Ben korkarım. Her şeyden korkarım. Ama bu korkmayı bir körü körüne duraksama olarak değil, o işe derinlemesine bakmak olarak alırım. Evet, dünya maalesef çok kötü bir süreçten geçiyordu ama geçmişte de bunlar vardı. Her zaman zorlukların içerisinde fırsatlar da olacak. Tabii ki burada objektifi kaybetmemek, yani bir şeye odaklanmak, orada sebat etmek çok kıymetli. Çok açılmamak, ayağını yorganına göre belki uzatmak, belki adım adım bakmak, büyümek ve bir şey yaptıktan sonra gelen cesaretle bir yenisine girişmek herhalde çok sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ben kendi adıma doğrusu hep kalben vuku yaşıyorum aslında her şeyi. Yani hissettiğim şeyler üzerinde çalışmayı, deneyimlediğim şeyleri hayata geçirmeyi istiyorum. Dolayısıyla da şimdiye kadar da bunun negatif bir tarafını doğrusu hiç görmedim.
1: Peki şimdi tabii bir yandan da genç neslin çok daha farklı bir aslında tüketim trendi var.
0: Evet.
1: Daha farklı gıdalardan hoşlanıyorlar. Hı-hı. Belki böyle daha hızlı tüketimi
0: evet.
1: seviyorlar. Böyle baktığınız zaman aslında geleneksel bir mutfağı onların önüne getirmek de çok kolay değil.
0: Çok doğru söylüyorsunuz.
1: Nasıl barışıyorsunuz genç nesille ya da nasıl buluşuyorsunuz?
0: Şahane bir soru sordunuz. Şöyle, aslında çoğunun çocukluk travması vardır. Koku en
1: evet.
0: başta. Yani o koku çok rahatsız eder ve yemekten sizi, benim de ailemde öyle noktalar var biliyorum. Dolayısıyla biz ürünü yaparken şeye çok dikkat ettik. Kokusuz olmasına. Yani insanlara ağır gelmemesine, yağsız ve kokusuz olmasına. Herhangi bir sağlık sorunu yaratmamasına. Şimdi güzellik hepimiz için çok önemli bir dikey. Şimdi gençlerin güzelliğe merakı bizim benim olduğum döneme göre çok erken. Yani 20'li yaşlarda artık herkes güzelliğin evet. ve iyi bir formun peşinde koşuyor. Dolayısıyla sağlıklı kalmak pandemiden sonra bildiğiniz gibi çok kıymetli hale geldi. Yani aslında hayatımızdaki en önemli şeyin sağlığımızı korumak ve iyi beslenmek olduğunu o dönemde anladık. Bütün bunlarla bir beslenme bilinci oluştu. Gençler ürünlerimizi tabii ki sakatat çorbaları biraz iddialı. Seven çok seviyor. Hani sevmeyen uzakta duruyor ama sular yani kemik suyu, tavuk suyu ve balık suyu yemeği sınıf atlattıran bir ürün olduğu için gençler de çok sevdiler ve son derece pratik. Şöyle söyleyeyim, aldığınız bir kavanoz çorbayla çok yüksek oranda protein alıp çok iyi bir şekilde beslendiğinizde lezzetli bir lezzet barındıran bir öğün aldığınız zaman ve ekonomik olarak da bunu çözebiliyorsanız ki fiyatlarımız oldukça ekonomik, bu aslında herkesin çok kolaylıkla yapabileceği bir şeye dönüştü. Yani bir kavanoz çorbayla hem makul fiyata, hem çok iyi beslenerek, hem de proteininizi ve dengeli bütün ihtiyaçlarınızı almak çok pratik geldi gençlere. Özellikle

0: öğrenciler her zaman buzdolaplarında bulunduruyorlar. Kemik suyunu sadece içmek istemeyenler kahveyle, efendim meyve sularıyla biz ilk günden itibaren dondurmalar, limonatalar, yani kemik suyunu daha fazla, daha çeşitli kullanmanın hep yollarını gösterdik. Ve çok da ilgi çekti. Hayatlarının bir parçası oldu. Kolay değildi. Örneği yoktu. Ama böyle bir alışkanlık oluştu.
1: Peki bundan sonraki hayaliniz ne? Özellikle nasıl bir, yani farklı ne üretmeyi planlıyorsunuz ya da başka ne tür bir girişimde bulunmayı planlıyorsunuz? Ne hayal ediyorsunuz bundan sonrası için?
0: Şimdi aslında biraz önce söylediğim gibi biz hep tüketicimizin ihtiyacına ve isteğine göre şekillendirdik markamızı. Gurvita bugün sağlıklı beslenmenin bir şemsiye markası olarak kendini konumluyor, öyle söyleyeyim. Kozmetik hattımız var aslında. Lanse etmeyi bekliyor. Yıllardır duruyor hazır vaziyette. Bahsettiğim gibi onu pek yakında lanse edeceğiz. Çocuklar için, bebekler için ürünlerimiz çeşitleniyor. Efendim yine sağlıklı ve pratik beslenmeye yönelik bazı yiyecekler üzerinde çalışıyoruz. O kadar çok şey var ki yapılacak. Her şey sırasını bekliyor. Biz önce iç talebe yetişmeye çalışıyoruz. Ondan sonra da sırayla diğer konular gelecek. Ama ortak payda hep aynı. Doğal gıda, herkesin ihtiyacı olan doğal gıdayı en iyi haliyle, en makul fiyatıyla herkese paylaşmak.
1: Peki, 18 yaşındaki Bahar bugün karşınızda olsa onu ne söylerdiniz?
0: Vallahi hayat çok çabuk geçiyor. Hiç telaş etmeden istediği yolda yürümesini, endişe etmeden, çok fazla düşünmeden, sadece sevdiği ve istediği şeylerin üzerinde durmasını önerirdim.
1: Peki daha erken girişimci olur muydunuz? Yani yaşın bir önemi var mı bunda?
0: Ben olmadığını gördüm. Bence yok. Bence yok. Yani ben iki ana kariyer yapmış durumdayım aslında şu anda. Bir üretici kimliğim var, bir yönetici kimliğim var. Benim hayatımda olmadığını görüyorum. Bütün tecrübemi aktardığım, daha olgun ve daha geniş bakabildiğim bir dönemimdeyim ve bundan çok büyük mutluluk duyuyorum.
1: Peki 10 yıl sonraki Bahar bugün karşınızda olsa ne söylersiniz ona?
0: Aslında 10 yıl sonra ne yapacağımı biliyorum. Bunu 30'lu yaşlarımda bile hep sosyal sorumluluk tarafım vardı. Bazı oluşumların içerisindeydim. Ama ben markamı, Gurvita'yı çocukların ve özellikle yaşlıların, daha doğrusu iyi gıdaya ihtiyacı olan herkesin, herkese hizmet edebilecek bir vakfa dönüştürmeyi çok arzu ediyorum. Buna çok ihtiyaç var. İyi beslenmeye dediğim gibi herkesin ihtiyacı var. Ben de bunun bir parçası olabilerek, ya, olarak bir miras bırakmak istiyorum.
1: Aslında iyi gıda demişken özellikle son yıllarda çok fazla görüyoruz ki işte iklim krizleri var. Çok çevreyle ilgili çok ciddi problemlerin olduğu, evet, bir dönem yaşıyoruz. Sürdürülebilirliğin amaç olarak ortaya koyulduğu ama zorlanıldığı bir süreci, evet, de yaşıyoruz. Ve aslında temiz ve iyi gıdaya ulaşmanın da çok, hani, dünya açısından da zorlanıldığı bir dönemi görüyoruz. Bunun için, hani, özellikle tarım politikaları açısından da nasıl bir fotoğraf çektiniz bugüne kadar bu girişimleri yaparken? Onu da sormak isterim.
0: Şöyle, bahsettiğiniz gibi iyi gıdaya, natürel gıdaya, doğal gıdaya olan özlem gün geçtikçe daha çok artıyor. Çünkü bu kaynaklar azalıyor. Yani biz doğuda biraz önce bahsettiğim bu ata tohumu ürünleri ararken bunu yaşadık. Çünkü sürdürülebilir olması bildiğiniz gibi çok kıymetli. Var ama sürdürmek çok zor. Çünkü ekonomik sebepler buna izin vermiyor. Çok iyi tarım politikalarının uygulandığını biliyorum ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Yani kendi yiyeceğimizi yetiştirmeyi, ben ekmeğe, biçmeye, çiçeğe, böceğe çok meraklı biriyim. Kendi evimde de kendi sebzelerimi yetiştiriyorum. Hatta üretimimizden, yani bir kısım da üretimimize gidiyor. İşte maydanoz sapları, kereviz sapları, defneler falan benim bahçemden

0: gidiyor. Bireysel olarak da herkesin küçücük de olsa buna katkısı olabileceğine inanıyorum. Bu böyle çok romantik bir söylem gibi geliyor ama aslında değil. Yani bir karış toprağı bile değerlendirebiliriz. Daha fazla tohuma sahip çıkıp, mesela çekirdekleri biz yediğimiz hiçbir şeyin çekirdeğini atmayız. Onu hep doğal ortamlarda ekeriz. Çünkü bir ağaç bir ağaçtır ve çok kıymetlidir. Böyle herkes kapısının önünü temizler şekilde minicik katkıları olduğunda uzaklaşmamış oluyoruz. Doğayla, o üretimle, o döngüyle. Tabii ki bunlar çok büyük politikalar ve daha fazla dediğim gibi desteklenmesi lazım. Ama işte umutla elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
1: Peki, şimdi son olarak aslında bazı kelimeler soruyorum konuklarıma. Sizi biraz daha derinlemesine tanımak için bu kelimeler size ne ifade ediyor? Kısaca birkaç cümleyle söylerseniz. Başarı.
0: Faydalı olmak.
1: Güç.
0: Keyif.
1: Çocukluk.
0: Mutluluk.
1: Aşk.
0: Sadakat.
1: Tutku.
0: Coşku.
1: Aile.
0: Güven.
1: Huzur.
0: Rahatlıkla uyuyabilmek.
1: Kadın.
0: Güç.
1: Peki, biz de güçlü bir kadını ağırladık bugün.
0: Çok teşekkür ediyorum
1: yayınımıza katıldığınız için. Ve tabii bu kadar gençliğin konuşulduğu, bu kadar sağlığın konuşulduğu, iyi gıdanın konuşulduğu bir dönemde buna ulaşmak, ulaşmanın da kolaylaştırıcılarından birisiniz. O açıdan bir yandan da aslında teşekkür ediyorum size. Hem yayınımıza katıldığınız için hem de aslında benim de sağlığıma bir dönem iyi geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim Özlem Hanım.
1: Efendim, Türkiye'nin ilham veren kadınlarını yüksek topuklarda ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün de Gruvita kurucusu Bahar Şamili Tanju'yu ağırladık. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya 30, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 28. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Manisa 35, Aydın 37, Muğla 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 24. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 37, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 28, Karabük 31, Rize 26, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 33, Erzincan 30, Van 29, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 34, Şanlıurfa 37, Siirt 36 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.

Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle. 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya

0: %10 tüm restoranlarda, %15 iade kazanıyor. Ton Bank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Ton Bank, kartıma de.
1: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur. Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Ateş kuşunu yakalamak için yola çıkan iki dost.
2: A horse, a fool.
3: Don't pat me.
1: Masalsı yolculuklarında başlarına gelen ilginç olaylar.
2: You will face monster whales and fierce storms.
1: Görsel şölen sunan bir film.
4: Magic Ball, you're the best horse in the world.
1: Sihirli Yollar bu akşam 20'de A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: söyleyelim.
1: Muhteşem düetlere teknik olarak bir düet olmasa da hafızalarımızda derin izler bırakan ve umut dolu bir şarkıyla açılışı yapıyoruz. Sözlerini Emel İnci'nin, bestesini ise Doğan Canku'nun yaptığı şarkının çıkış yılı 1980.

0: savaş olmasa.
1: Ulusal ve uluslararası pek çok yarışmada ülkemizi temsil eden Modern Folk Üçlüsü'nün diskografisinde 11 45'lik, 17 stüdyo albümü ve çok sayıda konser çalışması bulunuyor.

Selamlar size, katılın bize, çalıp söyleyelim neşeli şarkılar. Dünyadan müzikler kaynaştıran, başka ne var yaklaştıran.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Ellerim Bomboş. Müziğe çocuk yaşlarda başlayan Ahmet Baran, kanunu farklı müzik türleriyle buluşturmasıyla tanınıyor. Baran, geleneksel Türk müziğinin yanı sıra caz, pop, new age ve senfonik müzik alanlarında da çalışma yapan çok yönlü bir müzisyen.

Türk pop ve caz müziğinin kendine özgü ve çok yönlü sanatçılarından biri olan Fatih Erkoç, müzik dünyasında kalıcı bir iz bırakan, popüler müzikte caz arasında kendine özgü bir üslup oluşturan usta bir müzisyen.

Bendeniz 90'lı yıllarda Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biri olarak tanınırken Serkan Kaya, arabesk ve fantezi müzik çizgisindeki güçlü yorumuyla öne çıkan bir sanatçı. İki sanatçıyı bir araya getiren Biri Var düeti, Bendeniz'in geçmişte Harun Kolçak'la seslendirdiği şarkının yeni bir yorumu olarak öne çıkıyor.

müziğinin önemli ve güçlü yorumcularından biri olan Zerrin Özer, rap müzikteki özgün üslubu ve sokak dilini yansıtan şarkılarıyla öne çıkan APO'yla ilk defa aynı projede buluşuyor. Farklı kuşakların müzikal anlayışını bir araya getiren çalışma 2020

0: yabancısın. Söz ve bestesinin İlhan Şeşen'e ait olduğu şarkı, Gündoğ Erken'in 1998 yılında yayımladığı Mest of Gündoğ Erken albümünde yer aldı.
1: Çok yorulmuşsun, bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat.
0: Yunanca bölümünün sözlerini Vasiliki Papahiorgiou'nun yazdığı şarkının düzenlemesini ise Yunan müzisyen Nikiforos Metaxas yaptı. Üzün.

Gözde Zabacı, Zeki Müren, Biz Ayrılamayız. Muhteşem düetler tabirini sonuna kadar hak eden bir şarkı ve sanatçılar var şimdi sırada.

güneşi Zeki Müren'le sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı'nın şu anda dinlediğiniz düeti 1998'de mini albüm olarak yayımlandı.

Sözlerinin Turgut Yelkent'e, bestesinin ise Selahattin Altınbaş'a ait olduğu şarkı, Coşkun Demir'in 1996 yılında yayımlanan Eski Sevdalar albümünde yer alıyor.

olarak usta müzisyenler Gökçen Taşkıran, Ahmet Güvenç ve Kamil Özler'den oluşuyor. Grup sadece Coşkun Demir'in Eski Sevdalar albümü çalışması için bir araya geldi. Grubun başka bir çalışması bulunmuyor.

yarışmasıyla tanınan Güven Yüreği ilk tekli çalışması Sen Maşallah'ı 2017'de çıkardı. En büyük desteği Derya Uludan alan Yüreği 2018'de çıkardığı Kabuk ve Başka Bir isimli şarkılarıyla başarılı çıkışını sürdürüyor.

Orijinali Bulgarca olan şarkıyı Türkçe'ye adapte eden başarılı müzisyen Sinan Akçıl, Karar Bize Ait Meyra'nın 2009 yılında piyasaya çıkardığı 4 tenor albümünde yer alıyor.

90'lı yıllarda fırtına gibi esen Burak Kut, Türk pop müziğine damga vuran şarkıları ve kendine özgü yorumuyla dönemin unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

dünyasında kendi tarzı ve yorumuyla dikkat çeken Meyra, bu şarkıda Burak Kut'la güçlü bir duygu ve enerji birlikteliği ortaya koyuyor. İkilinin vokal uyumu ve şarkının akılda kalan melodisi ise bütün dikkatleri üzerine çekiyor.

söz ve müziği Tantaşçı'ya ait olan şarkı 2026'nın bahar aylarında yayımlandı. Türk müziğinin iki önemli müzisyeni ilk defa bu şarkıyla bir düet çalışmasında buluştular.

yıllardır müzik kariyerini başarıyla sürdüren Baha, kendine özgü yorumu ve unutulmaz şarkılarıyla Türk pop müziğinde önemli bir yere sahip. Tantaşçı ise güçlü vokali, sahne performansı ve besteciliğiyle en çok sevilen ve dinlenen sanatçıların başında geliyor.

Oyunculuğunun yanı sıra müzik çalışmalarıyla da dikkat çeken Seda Bakan, Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Metin Özülkü ile Kör Aşık şarkısında bir araya geldi.

kariyerinin yanı sıra besteci, aranjör ve prodüktör kimliğiyle de tanınan Metin Özülkü, bu işbirlikleri sayesinde unutulmaz şarkıları yeni nesille tanıştırıyor.

prodüktör ve besteci kimliğiyle Türkiye'de ve yurt dışında başarılı çalışmalara imza atan Faruk Sabancı, bu şarkıda kendine özgü elektronik müzik tarzını Sena Şener'in etkileyici vokalıyla

Cem Karaca, Apaçlar, Resimdeki Gözyaşları. Muhteşem düetlerin son şarkısı sizi 58 yıl geriye götürecek. Söz ve müziğinin Mehmet Soyarslan'a, düzenlemesinin ise Oğuz Abadan'a ait olduğu Resimdeki Gözyaşları ilk olarak 1968 yılında 45'lik olarak

gitarist Mehmet Soyarslan'ın kurduğu bir rock grubu olan Apaçların yolu Cem Karaca'yla 1967'nin başlarında kesişti. Karaca gruba katıldıktan sonra topluluk Cem Karaca ve Apaçlar adıyla anılmaya başladı.

İlk olarak 1968 yılında kaydedilen şarkı, 1997 yılında Ağır Roman filmiyle ikinci altın yılını yaşadı. Film versiyonunun düzenlemesi ise usta müzisyen Attila Özdemir oldu.

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya 30, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 28. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Manisa 35, Aydın 37, Muğla 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 24. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 37, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 28, Karabük 31, Rize 26, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 33, Erzincan 30, Van 29, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 34, Şanlıurfa 37, Siirt 36 ve Diyarbakır 38 derece.

alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde Mega Wi-Fi performansı için...

0: amortisman. Yatırım mallarının kullanıldıkça eskimesi ve değerinin düşmesi nedeniyle kullanım süresi sonunda yenisinin alınması için ayrılması gereken miktarlara amortisman denir. Sabit oranlı amortisman ve azalan bakiye yöntemiyle amortisman olarak iki tür uygulanma şekli vardır.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle dört mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
3: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
4: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
3: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
5: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Ekonominin 3 yıllık yol haritası açıklanıyor. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki ekonomi yönetimi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünü üstleneceği özel yayında ekonominin yeni dönemini uzman konuklar değerlendirecek. Orta vadeli program özel yayını yarın 10-14 saatleri arasında Ankara'da.

0: Kalkın, kalkın, kalkın.
1: Vay canına. Kirpi.
2: Hop. Hey. Sorun ne baba?
3: Ne oldu?
2: Bana bakmayın, oraya bakın. Bir şey gelip ekinlerimizi ezip geçmiş.
4: Bunu yapan canavar olmalı.
3: Canavardan başka bir şey olamaz.
1: Baba, tarlanın içinde bir kirpi yakaladım. Yok artık.
2: Bu gece hepiniz nöbet tutacaksınız.
3: Evet Vanya.
4: Nöbet tutacaksın Vanya.

Söylesene kirpi, kral olmak güzel bir şey mi? Tahta oturup bütün gün hiçbir şey yapmıyorsun. Herkes seni bir sebepten dolayı seviyor. Tıpkı kralımız gibi. Şimdi uyuyordur herhalde. Keşke kralımızın gözüne girecek bir şey yapabilseydim. Elimi sıkıp şöyle derdi. Aa, Vanya, bundan sonra sen benim dostumsun. Etrafında konuşabileceğim biri yok. Herkes çok aptal. Sessiz ol.

Demek ekinlerimizi ezen canavar sendin, öyle mi? Dur bakalım. Orada dur.

Sana bir saraya gideceğim. Saraya gideceğim ve krala efendim bakın ne yakaladım diyeceğim. Sen benim ganimetim olacaksın. Vay canına. Aman tanrım uçuyorum. Manzaraya bak. Hey hey hey.

Yine mi sen? Ne oldu? Çamura mı saplandın yoksa? Uçuyordun. Seni pazara kim götürecek şimdi? Ha? Gayret et, hadi destek ol bana. Bacaklarını oynat. Yardım et seni çıkarmama. Hadi ama. Tornaklarını oynat. Hadi. Aha.

0: Tamam öyleyse.
1: Buldum, buldum.
0: Hadi.
1: Hadi, hadi.
0: Tamamdır. Evet.
1: İşte olduk. Hadi, hadi, hadi çık oradan, hadi.
0: Dön, dönsene. Dönsene, hadi.
1: Hadi, hadi. Seni zor bir duruma soktum ama sen de bizim ekinlerimizi yemiştin. Aa!

0: Sen iyi misin? Tamam, ağlama. Peki ekinlerimizi ezmeyeceğine söz verir misin? Söz ver bana. Tamam. Tamam, anlaştık. Seni çözeceğim. Çıkardım.
1: Hadi git, özgürsün. Ama anlaşmamızı unutma, tamam mı?

0: Ben korkmam. Çık dışarı.
1: Çok sağ ol anne. Beni cidden buna mı yolladın? Tamam, başka bir şekilde deneyelim.
0: Korktun mu yoksa? Korkarsın tabii.
1: Müsaadenle kendimi tanıtayım dostum.

0: Hey. Lan ya. Uyan bakalım.
1: Ah hayır.
0: Sana dedim ama oturmayı bırak dedim.
1: Nesin sen ha? Eşek mi?
0: Ben mi? Atım.
1: Sen nesin? At mı?
0: At.
1: Kambur. Evet kambur. Kambur atsın
0: sen. Ne istersen de. Ama beni okşama ha. Okşanmayı sevmem.
1: Çok güzeller.
0: Aha. Bu kısraklar annem sihirli kısrağın sana hediyesi.
1: Harika. Peki sende mi bir hediyesin?
0: Hayır Vanya, ben hediye değilim. Annem bana durumundan bahsetti biraz. Bir dosta ihtiyacın varmış. Bir akıl hocasına.
1: Daha büyük bir akıl hocası yok muydu acaba? Yani bunlardan birini seçemez miyim?
0: Onlarla konuşamazsın ki. Onlar sıradan, normal atlar.
1: Hayır, onlar sıradan değiller.
0: Bana bak, sen nankör ve hiçbir şeyden mutlu olmayan bir adamsın.
2: Ah. Bu da ne? Vanya!
1: Baba, bu sefer kesin öldüm.
2: Ekinleri ezdirmişsin.
1: Ne? Ne yapacağım şimdi ben?
0: Hadi bin bakalım.
1: Sana mı? Olmadı ki.
0: Ayaklarını kaldır. Başını eğ. Üç değil.

0: Bu da neydi şimdi böyle? Ha?
1: Şey ya, dört nala diyebilirsin. Bu arada en hızlısı bu değil de açıkçası. Tam ısınmamıştım.
0: Daha hızlısı da mı var?
1: Elbette. Böyle bir sıçrayış ve sonra böyle oturuş da var.
0: Peki, öyleyse şu sıçramanı da yap da geri dönelim.
1: Niye ki?
0: Atları alıp onları pazara götüreceğim. Belki onlara binemeyebilirim ama onlardan para kazanabilirim.
1: Bunun için geri dönmemize gerek yok ki Vanya. Şuna bak.
2: Kulaklarını kapat.

0: Yakalamamıza çok az kalmıştı. Gittiler.
1: Atları öyle çağırmayı bana da öğretebilir misin? Islıkla yani.
2: Çok basit. Dudaklarını bu şekilde büzmelisin. Böyle bak.
1: Öyle büzecek kadar büyük dudaklarım yok ki benim. At değilim ben.
2: Mevzu dudaklar değil Vanya. Doğuştan yetenekli olmalısın.
1: Bence yetenek konusu saçma bir konu. Yani kralın yeteneği yok ama herkes onu seviyor. Çünkü o bir kral.

0: Taze sebzelerim var. Çok uygun fiyatlı efendim.
1: Bu ne kadar?
2: Satılık hazır sepetler. Satılık hazır sepetler.
0: Buyurun.
3: Pekala ban, yaz kaldı. Kendine güven ve benden başka kimseyi dinleme. Daha akıllı görün bir de. Ağzını da çok açma.
4: Şuraya bak. Çok güzel atlar.
2: Atlar kaç para evlat? Merhaba dostum. Bu atları satıyor musun?
5: Takas ediyorum.
6: Hey, atları buraya getir de pazarlık edelim.

0: Bunları alacak kadar sincaplerin yoktur senin.
1: Dur bakayım. Oraya gitme.
0: İyi de zenginler orada.
1: Onlardan uzak dur. Biz şey ya... Buradan gidelim.
0: İyi de neden peki?
1: Sezgi, bana bu konuda güvenmelisin. Dinle, sana kötü tavsiye vermem. Dediğimi yaparsan kötülük gelmez.
0: Evet doğru, gidelim. İşte kralın sarayı. Yüce kralın sarayı. Kesin çok meşguldür.

0: Kraliyet kanına susamış kuryabani sivrisinek seni öldürür şunu.
1: Majeste.
0: Sessiz.
2: Doğru mu duydum? Kana susamış mı dediniz?

0: In fase dildo.
1: In fase dildo. In fase dildo.
2: Fase.
1: In fase dildo. Kralımız çok yaşa.
0: İşte benim halkım. Size daha yakın olmak istiyorum. He? Bugün beni neyle mutlu edeceksiniz? İşte bu. İşte bu.
1: Ne dersin? Ha?
3: Yeleleri pek güzel.
1: Gayet güzel.
3: Öyle değil mi?
1: Bundan daha iyisini bulamazsın. Hadi kabul et.
3: Çok
4: harika
3: güzel.
4: Bir at.
5: Al dedim.
6: En iyi teklifi ben
0: al. Bu beni mutlu eder değil mi?
5: Hemen veririm.
1: Bir ruble veriyorum.
7: Bir rubleyi ben sana vereyim de uza bari.
1: Beş veririm. Daha da
7: ruble veriyorum. Ne kadarcık mı? Böyle kısrakların önünde şapka çıkarmanız gerekir. Onlar çok değerlidir. Gerçekten çıkardınız.
0: Hey sen, çiftçi, kısaklarını alıp gel. Bunun gibi bir gariban köylü bu kısrakları nasıl almış ki?
8: Kesin çalmıştır. Onlar kraliyete ait kralım.
0: Kesinlikle. Kısraklar benim. Ahıra koyun.
8: Ha?
9: Kralım, tekerlekli arabaya binin.
10: Gördün mü bak, kısrakları krala hediye etmiş oldun. Para falan da kazanamadın.
7: Para konusunu ben çoktan unuttum bile. Kralım! Yüce kralım, bekleyin lütfen. Bir şey sorabilir miyim efendim?
0: Sor.
7: Kral olmak zor bir şey mi?
0: Çok zor.

0: Küçük at, bu nasıl oldu? Gördün mü?
1: Boş ver Vanya. Kafana takma. Onları semerleyip sonra da koştururlar artık. Yeni bir at arabasına bağlarlar belki de. Biz de ancak onlara el sallarız. Hepsi o kadar.
0: Söylesene, şimdi ne yapacağız?
2: Islık çalsana.
1: Belki sana itaat ederler.
2: Islık mı çalayım? Islık çalamam ki ben.
1: Sana pazarın bu tarafına gitme demiştim, değil mi? Neyse. İyi ki beni almadılar.
0: Korktular galiba. Bir dahakine dinleyeceğim dostum ama şu an bana yardım et.
1: Pekala. Ama bu son olacak ha.
3: Ne oluyor? Dur hey! Dur!
4: Neden arabayı siz çekiyorsunuz aptal herifler? Yakalayın şu atları! Bıraksanıza beni!
0: Durun. Tamam. Aferin. Aferin size.
5: Kaldırın hadi.
6: Ne?

0: Şuna bak, ne hale gelmiş.
1: Çok kanunları unuttum da hatırlatsana. Alaycılığın cezası neydi? Bana bir hatırlatır mısınız? İnfaz
2: mı? O kaldırıldı efendim.
1: Değiştirildi. Neyle?
2: Para cezasına çevrildi.
1: Bu hiç iyi değil. Her şey para olmuş. Onu alın. Para cezası kesin o zaman.
3: Yüce kralımız, özür dilerim. Para vermeyi unuttunuz bana.
1: Öyle mi?
3: Öyle.
1: Ben hiçbir şeyi unutmam ki. Sana parasını verecektim. Sandık.
4: Burada kralım.
3: Bak.
1: Evet. Ne kadar para istiyorsun söyle.
3: 2 gümüş başlık istiyorum.
5: Ne?
4: Ne tanrım. Her zamanki gibi para yok. Parayı ödese bile atlar yine kaçacaktır efendim.
1: Sana başka bir teklifim var. İvan, bana hizmet etmek ister misin? Kralına. Majeste.
6: Fısıldaşmalar.
1: Seyisim ol.
3: Kırmızı kaftan ve yeni çizmeler verilecek mi? Kabul ediyorum.
6: Şapşal herif.
4: Ne?
3: O da benimle.
1: Yol açın.

0: da benimle.
1: Baksanıza şu küçük ata bakın. Geçit törenindeymiş gibi yürüyor. Eğitimli bir at.

0: kulağınız gerçekten çok korkunçmuş kralım. Şu seyis aptalın teki ama halk onu sevdi. Onu ifaz etseydik iyi olurdu aslında.
1: Haklısın. Ondan her geçen gün daha çok nefret ediyorum. Bak, genç, güçlü, yetenekli. Bense bir kuşu bulamadım.
0: Kralım, o bir ateş kuşuymuş efendim. Eski efsanelerden duydum. Aa, bir fikrim var. Aklıma harika bir fikir geldi. İvan bu ateş kuşunu bulmak için peşine düşsün. Ama aslında böyle bir kuş olmadığından o aptal onu asla bulamayacak. Kraliyet emrini de bu yüzden yerine getirememiş olacak tabii. Ne kadar dahiyane bir fikir değil mi?
1: Evet. 40 yılda bir aklına iyi bir fikir geldi.
2: Seni... Seni... Bir dakika. Seni yakalayacağım. Evet. Tamam.
3: Hazırlan da yola çıkalım.
2: Tamam mı? Zaten çok bile kaldık burada.
3: Kral bana bir emir verdi.
4: Öyle mi? Ne emri?
3: Ateş kuşunu bulacağım.
4: Neyi?
3: Krallık açısından çok önemli olan bu görev bize verin. Anlasana. Saklanma orada hadi. Yolculuğa hazırlan. Biraz yulaf yiyip su falan iç, tamam mı? Yol uzun sürecek çünkü. Eğer sabaha kadar onu bulursam kral bana kırmızı, saten ve altın işlemeli bir kaftan verecekmiş.
4: Ya bulamazsan?
3: Bulamazsam başım ve omuzlarım konusunda çok üzgün olacağını söyledi. Ama çok nazikti. Çok babacandı.
2: Ne tahmin etmiştim.
4: Durum anlaşıldı. Pekala Banya. Bizim kral sana imkansız bir görev vermiş. Ateş kuşunu aramaya giden herkes kayboldu. Ve bir daha asla geri dönemedi.
5: İleri!
4: Kimi su ejderhalarını geçemedi. Kimi de şiddetli fırtınaları. Ve tüm bu engelleri aşıp kıyıya ulaşmayı başaranlarsa onlar da Banya... Acı verici şekilde öldü.

0: Onu öylece alt edemezsin. Bir şekilde kandırmalısın. Uyku cevizi ağacını bulmalısın ve cevizlerle ateş kuşunu beslemelisin.
1: Nasıl öyle ıslık çalıyorsun sen?
0: Vanya, ıslık çalmayı kes. Sus artık.
1: Affedersin. Ateş kuşu ceviz seviyor diye biliyorum da. Lezzetli olmalılar ha?
2: Sessiz ol. Duydun mu?

Hadi canım. Küçük at, baksana, ceviz. Aradığımız ağaç bu olmalı işte. Ceviz. O cevizler.

0: Manya, sen şapşal mısın?
1: Ne oldu?
0: Yahu o cevizi ateş kuşuna vereceğiz ya hani.
1: Ha.
0: Anladın mı?
2: Cevizi yiyecek ve uykuya dalacak.
0: Anladın mı?

0: Gerçekten de tehlikeli mi?
1: Uydurduğumu mu düşünüyorsun?
0: Baksana küçük at, bir tabela insan yapmış. Tehlike, bataklığa dikkat et. Ne demek bu?
2: İşte bak, bataklığa girersen seni içine çeker.
1: Fırlat hadi.

0: Akıllı kız. Şimdi bekleyelim. Birazdan karnı doyacaktır.
1: Sonra da uykuya dalacaktır. O uyuyunca beni uyandır.
0: Tamam mı? Ama ateşi tamamen sönene dek bekle.
1: Evet.

Bak uykuya daldı. Küçük at. Uyan, işe yaradı. Kalk hadi. Kuş uykuya daldı. Ateşi söndü. Hadi, hadi kalksana.

0: Kaçalım.
1: Kaçsana! Kızarmış tavuk, hadi! Sıkış da yakala beni!

0: Sen niye bu kadar gücendin ki? Şaka yapıyordum ben. Sen hiç de kızarmış tavuk falan değilsin. Bence yani.
1: Hey tavuk! Kızarmış tavuk! Gel de gücümün tadına bak. Hadi gel.

Ugh!

0: Dalsana, yoksa boğulacak.
1: Acaba onu saraya nasıl götüreceğiz? Çünkü kuruduktan sonra herhalde tekrar alevlenecek.
0: Alevlenemez. Alevlenebilmesi için özgür olması gerekir.
1: Ne oldu? Ne oldu güzelim? Şuna baksana. Ne olacak şimdi? Kralın hediyesi delindi.

0: Ya ölürse? Hadi. Hadi gel.
1: Ha?
0: Özgürsün.

0: Amma da sıcakmış.
1: Pekala Vanya, kuşu bıraktık. Ateş kuşu olmadan kralın yanına dönmesek iyi olacak. Kaçalım mı? Ha?
0: Nereye?
1: Denizlerin ötesine Vanya. Orada bizi kimse bulamaz. Orası çok iyidir. Çok geç olmadan kaçalım ha.
0: Ben hiçbir yere kaçmayacağım. Onu yakaladım, gördün mü? İşte. Söylemiştim.

0: kralın emrini yerine getiremedin. Bunun sebebi nedir? Şansın mı yaver gitmedi?
1: Şansım yaver gitti aslında yüce kralım. Onu yakaladım efendim.
0: Hadi canım.
1: Evet.
0: Ateş kuşunu mu? Sonra ne oldu?
1: Sonra onu bıraktım işte.
0: Sonra onu bırakmış.
2: Vanya, Vanya, hadi kaçalım. Ateş kuşu olmadan sana inanmazlar.
1: Bana inanmıyorsunuz.
3: Evet.
1: Öyle değil mi?
3: Evet, evet.
1: Ama işte bana kanadından bir tüy verdi.
2: Alevlen, alevlen. Alevlensene. Alevlen dedim sana.
1: Alevlenmeni söylüyorum sana.
0: Pekala. Aptal.
1: Yüce kralım, hani dostum?
0: İşini bir an önce bitir.
4: Hadi, geciktirmeyin.
1: Dur, ciddi olamazsın, yapma.
4: Üzgünüm Vanya. İstemesen de seni kurtaracağım. Alevlendi.
3: Bakın, bakın, ateş kuşu!
1: Kuşu.
4: Hayret, bu mucizevi bir şey.

0: Bu da ne böyle?
1: Halk sevinçli kralım.
0: Sağır değilim. Dur. Çıkarın. Götürün onu.
2: Harika. Evet.
3: Evet, harika.
2: Muhteşem.
3: Evet, evet.
2: Harika.
4: Yüce kralım, halkınız için bir şeyler söyleyin.
3: Harika.
0: Fermanımdır. Akşama şenlik var.
4: Bal olacak mı?
0: Bal da olacak.
4: İşe yaradı. Küçük at bana inanmamıştır ama işe yaradı.
5: Şanslıydım.
4: İşte bu.
2: İşte böyle. Harika. Mükemmel.
4: Sen en iyisin.
2: Sen en iyisisin.
3: Yaşa Vanya.
2: Yaşa Vanya.
4: İşte bu.
6: Seviyorlar kralım. Sizi çok seviyorlar.
0: Yanılıyorsun. Beni sevmiyorlar.

delireceğim. Kendi krallığımda benden başka biri gece ve gündüz değişimini kontrol ediyor.

0: Aklıma harika bir fikir geldi. Onu yargılamayalım. Boğalım onu.
1: Belki de sizi infaz etmeliyim.
2: Aklıma çok iyi bir fikir geldi kralım. Kralım, genç ve dinçsiniz. Evlenmeyi düşünür müsünüz?
1: Seyis'in bununla ne ilgisi var?
2: Bulut Krallığı'nın kraliçesini size getirmesi için onu oraya gönderelim. Gitsin. Bulamaz.
1: Bulamaz mı?
3: Bulamaz.
1: Bulamaz.
3: Bulamaz.
1: Bulamaz.
3: Bulamaz.
1: Bulamaz.
3: Bulamaz.
4: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. J.P. Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. J.P. Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde J.P. Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım.

0: takuma, derinde string sat.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
1: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya 30, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 28. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Manisa 35, Aydın 37, Muğla 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 24. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 37, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 28, Karabük 31, Rize 26, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 33, Erzincan 30, Van 29, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 34, Şanlıurfa 37, Siirt 36 ve Diyarbakır 38 derece.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.

0: şanslar var ya.
1: İyi şanslar Vanya.
2: Ey Vanya, tatlı bir içecek ister misin?
3: Tabii içerim ama kraliçeyi getirdiğim zaman.
2: Kahraman. Kraliçe ateş kuşuna benzemez Vanya. Onu öylece uyutamazsın. Korunuyor da muazzam güçleri olan 3 şövalye tarafından hem de. Onları ne hile ne de cesaretle yenebilirsin. Yani bu sefer hiç şansın yok Vanya. Hem de hiç. Bak sana bunu kesinlikle söyleyebilirim.

0: Bu arada en kötüsü bu değil Vanya. Bu üç şövalyeyi geçmeyi başarırsan buzlu yansıma sarayına gireceksin. Geri dönüş yolunu asla bulamayacaksın. Sonsuza dek orada kalacaksın, anladın mı?
1: İnatçı keçi.

0: Hey Vanya, ne dediğimi duydun mu? Çok geç olmadan geri dönelim mi? Ha?
1: Bu kadar mı yani? Bahsettiğin şu şövalyeler nerede?
0: Bilmem. Hayatları boyunca buradaydılar. Belki yemeğe falan gitmişlerdir.
1: O zaman onlar yemekten dönmeden girelim hadi.
0: Dur! Oh! Artık ikna oldun mu? Burası sihirli bir krallık dememiş miydim sana ha? Her şey yanılsama ve kandırmaca. Fizik kuralları geçersiz burada.
1: Madem bu kadar bilgilisin, bana içeri nasıl gireceğimizi söyle.
0: Oo! Tüyü kullanabiliriz.
1: Ya? İçeri girdi. Vay be. Biz ne yapacağız?

0: Başardın küçük at. Küçük at. Küçük at. Küçük at.
1: Bekle.
2: Olamaz.

Kanatlar şu an çok işime yarardı.

0: Fatih, git dedim sana.
1: Ha. Yüce kraliçe. Kraliçe, merhaba. Nasılsınız?
0: Kimsin? Kral, prens, dük?
1: Ben Ivan.
0: Üç adım geri git şövalye.
1: Ben şövalye değilim ki. Sadece yüce kralım sizi getirmemi istedi benden. Evlenmek istiyor da.
0: Kralın daha iyi birini gönderemedi mi yani? Bu iş için bir seyis mi gönderdi?
1: Sıradan bir seyis değil, baş seyis. Kraliyet baş seyisiyim ben.
0: Peki Ivan, kral nasıl biri söyle bana. Genç mi, yakışıklı mı, zeki mi?
1: Nasıl söylesem bilemiyorum. Yani o kral.
0: Evet.
1: Her şeyi kendin görüp anlasan daha iyi bence. Ona aşık olacaksın.
0: Evlenmekten söz ediyorsun.
1: Hı.
0: O halde bana yardım et hadi.
1: Aha.
0: Hop, tutma, artık bırakabilirsin beni.
1: Anlayamadım.
0: Yatak.
1: Aha, tutuyorum.
0: Tuttun mu?
1: Evet evet.
0: Sıkı tutuyor musun?
1: Evet.
0: Tamam, iniyorum.
1: Tamamdır.

0: çok güzelsin. Kral çok şanslı biri.
1: Çek ellerini üstümden. Elimi tut.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Bir yolculuğa çıkıyorum. Beni orada bekleseyiz İvan.
0: Burada mı?
1: Orada.
2: Bulut Kraliçesi bekle. Yardım edeyim. Yavaşla. Seninle geleyim. Hey, dikkatli ol. Kraliçe, düşeceksin.
1: Niyetimi çok iyi anladın. Tebrik ederim Seyis. Uzun zaman önce bir karar aldım. Asla evlenmeyeceğim. Bütün şövalyeler, prensler, krallar korkak ve zayıf. Hiçbiri beni bulamadı.
2: Ben buldum ya.
1: Sen bir Seyis'sin. Şövalyelerin işini seyislerin yaptığı bu dünyada benim gibi kızların yeri yok. Bu dünya artık yaşanamayacak bir hal almış. O yüzden elveda.
2: Nasıl?
1: Uçma vakti.
2: Ne yapıyorsun?

0: uzat. Elini uzat. Niye atladın? Niye atladın sersem?
1: Senin için.
0: Ya yere çakılsaydın?
1: Seninleyken ölmekten korkmuyorum.
0: Ben şaka yapıyordum. Ölmeye niyetim yoktu. Şakaydı. Elbisem bir nevi paraşüt.
1: Evet, çok güzel. Sanki şu an daha mı hızlı düşüyoruz?
0: Ne? Eteğimi delmişsin, çıkar. Çek ayağını oradan.
1: Ne?
0: Ayağını çıkar.
1: Ha.
0: Hadi.
1: Tamam, hemen çıkarıyorum.
0: Oh. Ninem bana köylü erkeklerden uzak dur demişti. Nereden başıma bela oldun sen? Çıkar şu ayağını.
1: Çok üzgünüm.

0: Daha erken alırdım ama kanatlarımı açamadım. Uzun zamandır uçmadım da.
1: Küçük at, sen dünyadaki en iyi atsın.
0: Ha şunu bileydin. Vanya, kızı daha sıkı tut. Yoksa sana karşı hiçbir şey hissetmez.

0: nefes alıyor.
1: Vanya. İvan.
0: Ha?
1: Gelsene bir bakayım.
0: Tamam. Ne oldu?
1: Bana bak, delirdin mi sen? Kraliyet gelinine aşık oldun.
0: Ben mi?
1: Hı-hı. Sen. Bence onu ne krala götürelim ne de yanımızda götürelim. Tamam mı? Biraz dinlenip gözyaşı dökelim. Sonra da onsuz denizlerin ötesine gidelim. Olur mu?
0: Hiçbir yere gitmiyoruz.
2: Senin neyin var İvan?
1: Orada böyle bir kız yok.
2: Bulut prensesi onlarla karşılaştırılamaz bile.
1: İvan.
0: Böyle bir kızı hiçbir yerde bulamazsın.
1: Yani bu mu?
0: Bu, evet.

0: Seyis gidip Bulut Prensesini bulmuş. Bana kraliçeyi asla bulamaz demiştiniz sizi aptallar.
1: Kralım, yanılmışız. Ama iyi yanından bakın. Seyis'in size getirdiği gelin çok göz alıcı.
2: Çok güzel değil mi
1: prenses?
3: Bu Bulut Prensesi.
2: Sihirli Bulut Diyarı'nın prensesi.
4: Seyisi, kralımıza bir gelin getirdi.
2: Gerçekmiş. Mucizeye bakın.
4: Hiç tereddütsüz kralla hemen evlenirdim.
5: Ben de öyle.
4: Çok yakışıklı.
2: Ödülünü verin.
6: Viva
2: Bey.
1: Kralım, Seyis'e teşekkür etmeliyiz.

Kralımız size teşekkür ediyor. Bu sebeple de kıymetli kralımız kendine büyük bir ödül veriyor. Bir köylü oğlu olan baş kraliyet seyisi Ivan'ı onursal John adını vererek ödüllendiriyor. Saf altından bir şövalye madalyonu ve değerli taşlarla süslü kraliyet kaftanını ona takdim ediyor. Altın bir semer ve altın bir eğer de kralımız tarafından ona veriliyor.

0: Vay be. Vanya, bu sen misin?
1: Artık adım John oldu.
0: Hı hı.
1: Bu da senin için.
0: Sen beni sirk midilisi falan mı sandın canım? He? Hey Ivan.
1: Şarkı söylüyor. Ama geçen de kendini uçurumdan attı. Şu an kralla evlenmek isteyip istemediğini anlamak çok zor.
0: Sen ne düşünüyorsun?
1: Ne düşüneceğimi bilmiyorum ki. Aşk güzel bir şey. Aile mutluluğu da öyle.
0: Aynen öyle. Bir sürü çocukla cabası.
1: Evet. İşte bu. Hazırlan hadi. Beraber çiçek toplamaya gidelim.
0: Ivan. Çiçekleri sabah toplayalım bence. Uyu şimdi. Ve bu konuyu iyice bir düşün, olur mu?
1: Beni anlamıyorsun.
0: Banyacım. Çiçek buketi yıkanmamış suratına fırlatılacak.
1: İyi tamam o zaman. Ben de kendim yaparım.

0: prensesi. Bulut prensesi. Uyuyor muydun?
1: O sarayda 100 yıl uyudum zaten. Ne yapıyorsun burada?
2: Tek başına sıkılıp sıkılmadığını merak ettim sadece.
1: Bak, etrafta muhafızlar var. Seni görürlerse kötü olur, tamam mı?
2: Daha fazla bekleyemedim. Bunu şimdi yapmalıydım. Bunlar senin için.
1: Yapman gereken bu muydu? Seyis Ivan. Hı?
2: Bana sadece Ivan de.

0: Kendimi tanıtayım kraliçem. Ben kraliyet modacısı Tapkin. Hizmetinizdeyim. Kral tanışma amacıyla sizi akşam yemeğine davet ediyor. İstediğiniz kıyafeti ve aksesuarı seçin lütfen. O zarif parçayı tavsiye ederim size.
1: Tamam. Tamam.
0: Amatörce.
1: Çok ilginç. Bunu nereden aldın ki? Ne kadar güzel bir kaş korse ve ne kadar müthiş bir kuş.
0: Affedersiniz, ne yapıyorsunuz?

0: Buranın kralı kim? Sen misin?
1: Ben değilim.
0: Devam edelim. Kral kesinlikle sensin. Kral olduğun çok bariz. Aynı doğu krallarına benziyorsun. Hayır. Hayır. Nedir bu?
2: Hazine sandığı ama içinde para yok. Şüpheniz olmasın diye ben...
0: Tabii ya, çok uyanıksın. Sen misin? Kral, nasıl da anlayamadım. Böyle bir altın zincirle elbette sensin. Şu altının büyüklüğüne bak. Canım benim, sana bir sorum olacak. Gelir gideri nasıl hesaplıyorsun acaba? Bütçe konusunda kimden yardım alıyorsun?
3: Nereye gittiğini sanıyorsun sen ha? Tapkin kılıklı. Sen kralın kraliçesisin. Hemen gel buraya.
0: Tut şunu. Bunu kime söyledin? Küsta herif. Ben çok yakında kralın karısı olacağım.
3: Benim kim olduğumu sanıyorsun ki?
0: Kral? Sizi tanıyamadım majesteleri. Beni affedin lütfen. Sizin şey olduğunuzu sandım. Eğlenceden sorumlu kişi.
3: Yani soytarı mı?
0: Hayır tabii ki. Balo planlayıcısı sandım. Çok genç ve çekici görünüyorsunuz. Çok çağdaşsınız.

0: Oh, duyuyor musun? Davullar. Kutlamalar başladı bile.
1: Evet.
0: Hayatın kanunu bu. Bir bulut prensesi her zaman kralla evlenir. Bitti İvan. Kabullen. Artık papatya ihtiyacın olmayacak. Papatyalar lezzetli ve sağlıklıdır.
2: Seni inatçı keçi seni.
3: Pekala. Güzelim, sevgilim. Benden hoşlandın mı? He?
4: Hem de çok fazla.
3: Madem beni beğendin, yarın düğün yeminlerimize edebiliriz ve ziyafet veririz.
4: Dönüşleri o kadar da basit değildir. İyi hazırlanılmalı, doğru yapılmalı. Kendime yeni bir gelinlik dikeceğim. Sen de kendine uygun bir kıyafet bul.
5: Bir şey daha var.
3: Nedir?
5: Yüzük. Seninle yüzük olmadan evlenmem. Asla.
3: Hey! Derhal kraliyet mücevherlerinden kraliçeye düğün yüzüğü getirin.
4: Dur biraz. Senin yüzüğünü istemiyorum. Aile yadigarım yüzüğü istiyorum. Onu bir süre önce okyanusa düşürdüm. Çok sakarım. O yüzük olmadan olmaz.

0: olmaz mı?
1: Olmaz. Ninem her zaman o yüzüğü takmadan mutlu olamayacağımı söylerdi bana.
2: Majesteleri! Yüce kralım, yeni bir göreve hazırım. Yeni bir hizmete. Çok daha zorlu bir görev olsun, olur mu? Mesela nereye gideceğimi ve karşıma neyin çıkacağını bilmediğim bir görev, ha?
0: Tam da sana uygun bir görevim var.

Anneciğim, anneciğim. Buraya kadarmış. Anne, beni neden buna gönderdin ki? Bir köylü oğluna. Yapmamı istediğin şeyi yapmaya çabalıyorum ama bunun kafası almıyor ki. İnatçı ve başına buyruk biri. Mantığıyla değil, kalbiyle düşünüyor. O yüzden aptalca işler yapıp sonra da aşık oldu işte. Bir yüzüğü bulmaya gönüllü oldu. Yerini öğrenip bulmaya çalışacağız.

0: da neydi böyle? Hey! Kimsin sen?
1: Kim miyim? Ben rüzgarım.
0: Rüzgar mı? Ha, tabii ya. Rüzgar. Rüzgar, aile yadigarı yüzün yerini biliyor musun?
1: Yüzü okyanusa düşürdü ve bir katil balina onu yuttu. Sonra da bir adaya dönüştü.
0: Adaya demek. Anladım. Rüzgar, hangi yöne gitmeliyiz?

0: acı çekerken İvancım ya da Vanyacım, ben dünyayı dolaştım. Güneşle Ay'la konuştum. Onlar yardım etmedi ama rüzgar bize yardım etmeyi kabul etti. Yüzü Mucize Yudo'nun yuttuğunu söyledi.
1: Mucize Yudo'yu nerede bulacağımızı söyledi mi peki?
0: Onu bulacağız İvan. Gözlerini dört aç yeter. Tamam mı?
2: Oh! Oh!

0: İşte buradasın. Ben de tam suya dalıyordum.
1: İşte. Hı? Balina mucize yudu. Tam orada.
0: Aman ne güzel. Çabuk ol Vanya, gidelim. Sıkıntı yok.
1: Küçük kat, dev dalga geliyor.
0: Yapma, biraz daha yaklaşsın.
1: Havalan hadi. Havalan.
2: Daha ne kadar yaklaşacaksın?

0: Merak ediyorum, acaba balina ne yapmış olabilir ki? Bir haydut gibi zincirlenmiş.
1: Sızlanıyor.
0: İnliyor. Bize bir şey demek istiyor galiba. Ama onu nasıl anlayacağım?
1: Ben sana tercüme edeyim. Ben bir aptalım diyor. Bu yüzden fazla sayıda gemiyi yutmuş. Bunun için de cezalandırılmış. Ama onları nasıl serbest bırakacağını bilmiyormuş.
0: Baksana.
1: Ağlıyor. Aslında bu kendi hatası değilmiş. Ama nasıl çözeceğini bilmiyor.
2: Çözümü ben de bilmiyorum. Ama ona yardım etmeliyiz.
3: Hepsi.
1: Çok yaşa Vanya.
0: Buldum. Onu hapşırtmamız gerekiyor.
2: Ne dedin?
0: Eğer onu hapşırtabilirsek, ha? Herkesi serbest bırakır. Hadi.
1: İyi de nasıl ama?
0: Balina'nın burun deliğine gir. Çabuk ol. Kapanmadan deliğin içine girelim. Hadi. Şu güzelliğe bak.
1: Evet, ama epey kokulu.
0: Burun kenarına yanaş, küçük at. Kanadınla onu gıdıkla.
1: Sakin olsana. İşime karışma.
0: Harikasın.

0: Şişuka hapşıracak. Yavaşla.
1: Tamam da nasıl?
0: Geri dön, geri
1: sıkı
0: dön.
1: Sıkı tutun. Vanya!
0: Hadi, hadi hapşırmak üzere. Çıkmamız gerekiyor, hadi.
1: Elimden geleni yapıyorum. Bütün gücümle son sıra. Sıkı

0: Neden hala seni terk etmedim biliyor musun?
1: Nedenmiş?
0: Çünkü ancak senin gibi ahmak biri başkasının derdi için kendininkini unutur da o yüzden. Balina'ya yüzüğü hiç sormadın da.
2: Yüzüğü gerçekten de unuttum.
0: Unuttun ha?

0: Aslına bakarsan Ivan, durum çok da kötü değil. Yengecin ne dediğini de sana tercüme edeyim. Balina bu yüzüğü sana göndermiş Ivan.
1: Teşekkürlerimi sunuyorum.
0: Pekala, artık evine dönebilirsin.

0: Neden mutlu değilsin?
1: Ha? Mutluyum, mutluyum. Mutluyum, hem de çok mutluyum. Düşünceye dalmıştım.
0: Neyle ilgili?
1: Ne yapacağımla ilgili.

0: sakin ol. Biraz sessiz ol.
1: Bakın kim geri dönmüş. Anlaşılan yüzüğü bulmuş.
2: Vanya, Vanya, kendine gel. Sen bir seyissin. Oysa bir kraliçe, onun dengi değilsin. Biraz mantıklı düşün.
1: Al bakalım. Seni aptal. Ve o bir at değil. Kesinlikle bir at değil. Daha önce nasıl fark edemedim? O bir iblis.
3: Kraliçe, kraliçe, uyuyor musun?

0: Bulmuşsun. Onu nasıl buldun ki?
1: Yüzüğü buldum. Yani öbür şey olmayacak.
2: Kapıyı kırın.
1: Gelir misin? Benimle.
3: Evet. Vanya kendini tamamen kaybetti.
4: Bırakın da konuşmamızı bitirelim. Bırakın. Bırakın bizi.
5: Vanya, hemen üzerime bırakın. Biz de gidelim. Vanya.
4: Küçük at. Küçük at.
3: İnfaz.
6: Tüm halkımızın dikkatine, kraliçeyi kaçırma girişimi ve iblisle anlaştığı için ve ayrıca kraliyet sarayına sinsice sızmaya çalıştığı için
7: kraliyet
6: nişanı, vasisi Ivan'ın rütbesi ve görevi elinden
7: metalik
6: alınarak kraliyet tutmağı sonlandırılıp her şeyden azat edilmiştir ve başı kesilecektir. Bu kralın fermanıdır.

0: Tamamdır. Sağ ol sarı civciv. Artık gidebilirsin.
1: Küçük at, hayattasın.
0: İvan nasıl?
1: Durum kötü. Suçlu bulunduğu için infazına karar verildi. Hepsi benim suçum. Kral ebedi gençliğin tarifini söyledim. Elimden geleni yaptım ama bir şekilde işler istediğim gibi gitmedi. Benim Tutankamon'um. Bir kabus gördüm. Ölüyordun. Çok yaşlı, eskimiş. Çımak ve ben yalnız kaldık. Ve yalnız kalmaktan çok korkuyorum. Yalvarıyorum. Siegfried'im, gençleş lütfen.
2: Bunu söylemesi kolay. Ama nasıl?
1: Merhum ninemin bir tarifi var.
2: Gel.
1: Yarın öğle saatlerinde meydana 3 tane kazağın konacak. Birinde kaynar su, ikincisinde buz gibi soğuk su, üçüncüsünde kaynar süt olacak. Kral bu 3 kazana da girip gençleşecek, anlaşıldı mı?
0: Sinsice. Kral ikinci kazana bile varamaz.
1: Evet, varamaz. Kazana ilk banyo atlayacak.
2: Ama ya tarif işe yaramazsa? Sonuçta kazanda kaynar su var.
1: Vaz mı geçtin? Beni sevmiyor musun sen, öyle mi yani?
3: Yüce kralım, sohbetinize istemeden kulak misafiri oldum. Bağışlayın lütfen. Gençleşme konusu ilgimi çok çekiyor. Hı? Ama önce gözümüzle bir görelim. Kazanlara önce seyisiniz İvan atlasın.
2: Vay canına, bu çok zekice. Yani ben de deminden beri düşünüp duruyorum. İlk düğünü yapıp sonra mı infazı yapsam, yoksa tam tersi mi yapsam? Sorun çözüldü. İdam olmayacak. Kazanlara atılacak.
0: Anneciğim, o kazanda canlı canlı pişecek. Kaçamayacak.
1: Ama bak, ilk kazana ninemin yüzüğünü, ikincisine ateş kuşunun tüyünü, üçüncüsüne de yaşam bölümü çiçeğini atacağız. İvan hayatta kalacak.
0: Nereden biliyorsun ki?
1: Ninem söylemişti.
0: Ninen demek. Tamam, yüzük sende. İvan zindanda ama ateş kuşu onu duyacaktır. Geriye çiçek kalıyor. Nereden bulurum?
1: Dünyanın ucunda.
0: İyi de dünyanın bir sürü ucu var. Olamaz. Öğlene kadar yetişemem ki.
1: Sen de böyle kanatlar varken rüzgardan bile hızlı gidersin. Bol şans.
0: Git hadi.
4: Evet. Son sürat koşmam gerekecek.

Dinleyin, dinleyin. Zenginler ve fakirler, gençler ve yaşlılar. Bu günü yıllarca hatırlayacaksınız. Kralımızın sıra dışı güzellikteki bedeni gençleşecek. Ulusal öneme sahip eşsiz ve benzersiz bir etkinlik. Herkes saray meydanında toplansın.

0: Çık hadi.
1: Devam et, devam et.
0: Yürü.
2: Bakın, bakın bu kraliyet seyisi.
3: Bu Ivan.
1: Evet, bu Ivan.
4: İblisle işbirliği yapmışsın.
5: Yazık İblisle be. Sana güvenmiştik.
6: Sana yazıklar olsun
5: sen böyle. Yazıklar olsun sana.
2: Sana güvenmiştik.
4: Kralı bekletme. Yürü.
7: Benim sevgili halkım, iyi kalplilik her kralda olmayan bir duygudur. Ama bende var. Burada bir krallık suçlusu var. İhanetten suçlu bulunan biri. Bu adam benden çalmaya kalkıştı. Kraliçeyle konuşup bir karar aldım. Benim yerimde başka bir kral olsa hemen infaz eder. Ama ben o kadar iyi bir kralım ve o kadar iyi bir adamım ki ben ona bir şans daha veriyorum.
5: Evet.
0: Yüce kralımız, suçlunun savunmasını da dinlemek istiyoruz.
5: Savunmasını yapsın hadi.
6: Evet,
5: İzin ver konuşsun.
6: İzin verin konuşsun.
8: İzin verin konuşsun.
5: Hadi. Bakalım neler söyleyebilecek.
7: Konuşmasına izin veriyorum.
9: Konuşayım o zaman. Evet, suçluyum. Babamın ve kardeşimin nezdinde bir suçluyum ben. Sırf kendimi düşündüğüm için dostumu dinlemedim ve o da benim yüzümden öldü.
5: Ne?
9: Çünkü aşık olmuştum. O kadar çok aşık oldum ki keşke onun dengi olabilseydim.
2: Çok tatlı.
7: Atla artık İvan'a, atla, kazana atlayıp biraz gençleş. Bir de iyi kalpliliğimi unutma.

0: Neredesin? Neredesin küçük at?
1: Hapşırıyor. Yaşam ve ölüm çiçeği sensin demek.
0: Beni koparanın kaderi ne olur biliyor musun? Evet evet, ölür. Ve hayat çok güzel. Bunu bir düşün.
1: Şu an düşünecek zamanım pek yok. Hem de hiç yok.
2: Gösteri bitti. Dağılalım.
3: Şansı yokmuş. Kazandan çıkamadı.
4: İvan'ı bir daha zavallı göremeyeceğiz.
5: Kaynayarak
4: çok üzgünüm.
6: Ölümün canlı ne kadar sessiz olursa canın o kadar kolay çıkar derler.

Aşkım bekle beni. Gençleşip hemen geliyorum. Tam bir delikanlı olacağım.

0: neredesiniz? Çıkarın beni buradan sizi sersemler. Çıkarın beni dedim. Çabuk olun. Beni buradan çıkarın. Çıkarın. Dur sana. Dur dedim sana. Dur. Dur dedim sana. Dur. Dur dedim sana. Dur dedim.
1: Uzaklaşıyor.
2: Hiçbir hale bakın. Çok komik.
3: Hey ahali. Kralsız ne yapacağız?
4: Yeni bir krala ihtiyacımız
5: Doğru.
4: var.
5: Doğru. Yeni bir kral gerek.
6: Nereden bulacağız ki? İvan. İvan kral olsun.
4: Evet. Yeni bir krala ihtiyacımız var.
5: O zaman İvan'ı kral yapalım.
1: Evet. Bence de o olmalı.
7: İvan. İvan. İvan. İvan.
8: Neyi bekliyorsun? Bana üç adım at şövalye.

0: Ouais. Hein?
1: Orada.
2: Küçük at, nereye kayboldun?
3: Daha kaybolmadım ama hazırlanıyordum. Yine kaftanı giymişsin, terfi mi aldın? Dur yapma. Hadi ama bırak da huzur içinde öleyim.
2: Tam olarak niye ölüyorsun?
3: Çiçek bana kaderimin böyle olacağını söyledi. Keşke elden bir şey gelse. Ama gelmiyor işte. Masalın sonu geldi İvan. Yanlışım olduysa beni bağışla.
2: Benim için mi ölüyorsun? Ölemezsin dostum. Yalvarırım, ölme ne olur. Ne olur, sensiz ne yaparım ben?
1: Seni şapşal. O çiçek bu lafı herkese söylüyor. Ölümden korkup çiçeği koparmaktan vazgeçip geçmeyeceğini görmek için. Ama korkmadın, dostun için hayatını riske attın. Ve artık hiç ölmeyeceksin.
3: Öyle mi? Daha önce söyleseydin ya bunu.
2: Küçük at, İvan, sen benim hayatımsın.
3: Kes şunu.
2: Ölemezsin.
3: İvan, ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim.
2: Ölmeyeceksin.

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar. İlk sızıntıların fark edildiği yer ise Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

ters zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.

verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

Ara 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrenci üyesi ol. İlk 6 ay sadece ayda 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Üstelik ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Bilgisayar ve telefonlarda 1000 TL indirim kuponu, küçük ev aletlerinde %15, mobilya, kitap ve kırtasiye alışverişlerinizde %40'a varan indirimlerle öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatlar. Daha uygun.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

Kaybeden olmadığı yarışma sır küpüne hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etaptayız. 1. etap her soru 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etap çekişmenin iyice yükseldiği, butonların devreye girdiği 3. etapta her doğru yanıt 10 puan değerinde olacak. Şifre kelimeyi ilk bulan yarışmacımızın temsil ettiği okulda kazanacak. O zaman Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım ve hemen yarışmacılarımızı tanıyalım mı? Buyurun.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. İki yeni yarışmacımız var. Hemen yarışmacılarımızı tanıyoruz. Arkasından illeri seçiyoruz. Okulları belirliyoruz. Hoş geldiniz Dilek Hanım.
1: Hoş buldum.
0: Hoş geldiniz Celil Bey.
2: Teşekkürler, hoş bulduk.
0: Dilek Hanım, sizi tanıyalım önce lütfen.
1: Dilek Kışla ben. 82 İstanbul doğumluyum. Eski bir sağlık sektörü çalışanıyım. İki kızım var, bekarım. Kızlarımla birlikte yaşıyorum.
0: Harika.
1: Şu anda güncel olarak, freelance olarak bireysel astrolojik danışmanlık yapıyorum. Çocukların eğitimi için güzel bir, ulvi bir görev için bu akşam buradayım. Eğlenelim istiyorum.
0: Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: gençlerimizin, mini kardeşlerimize destek olmak için geldiniz. Onlar adına yarışacaksınız. Bir il belirleyeceğiz ve o ilde bulunan okulu seçeceğiz. Orayı temsil ederek yarışacaksınız. Celil Bey, siz de hoş geldiniz. Sizi tanıyalım lütfen.
2: Hoş buldum. Celil Coşkun. Beykoz'dan katılıyorum. Evliyim. Bir kız çocuğu babasıyım. Buradan da kızımın yanaklarından öpüyorum. Mihrimah'ın. Ben de tiyatro oyuncusuyum.
0: Mihrimah. Mihrimah, evet. Harika. Selamlar olsun Mihrimah
2: Hanım'a. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de tiyatro oyuncusuyum. 3 yıldır aktif tiyatro yapıyorum. Bir yandan dizi oyunculuğu

0: Bir yandan da dublaj sanatçılığı yapıyorum. Buradan büyük ve küçük tüm hanım arkadaşlarımıza, beylerimize inşallah faydamız olur okula gittiğinde kitaplar. Başarılar diliyorum arkadaşımıza da. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Harikasınız. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar tekrar çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Geldiniz. Sağ. Evet, o zaman Dilek Hanım'la başlıyoruz. Dilek Hanım, sizin için Türkiye haritamızı açalım. Ve Türkiye haritamızdan bir il belirleyeceğiz. Butona basmanızı rica ediyoruz. Bakalım dönsün. Ve Van, Halil Ağa Fevzi Çakmak İlkokulu'nu temsil edeceksiniz bu bölümde.
2: İnşallah.
1: Şimdiden oradaki öğrenci kardeşlerimize, minik dostlarımıza bol şans diliyoruz. Çilli Bey, sizin için hemen Türkiye haritamızı açıyoruz. Bakalım Türkiye'den hangi il adına yarışacaksınız? Butona bir kere basmanızı rica ediyoruz. Bakalım Yozgat, Eskişehir dedi. Arkasından hangi il geliyor? Kahramanmaraş, Hasan Balcı İlkokulu'nu temsil edeceksiniz. Bu bölümde oradaki minik dostlarımızı temsil ederek yarışacaksınız.
0: İnşallah.
1: O zaman ne yapalım? İlleri belirledik, okulları seçtik. Sır küpünün birinci etabını hızla başlatıyoruz efendim. Evet efendim, her sorunun 5 puan değerinde olduğu birinci etaptayız ve hemen Dilek Hanım'a dönüyoruz. Dilek Hanım, soru tablomuzu açıyoruz ve kaç nolu sorudan başlayalım. Kaç nolu soruyu sizin için açalım.
2: Van için yarışıyorum ama anne baba memleketim olan Ordu'yla, Ordu'nun plakasıyla başlamak istiyorum 52 ile. Bu arada dün de Dünya Ordulular Günü'ydü. Tüm Ordulu hemşehrilerime de günümüzü kutluyorum.
1: Böylelikle. Harikasınız.
2: 52 ile başlamak istiyorum.
1: Peki şöyle yapsak, 52 değil de 25 yapsak olur mu? Çünkü ilk bölümde 1 ve 25 dolu sorulardan yarışacağız. Yine Ordu'ya tamam. Selam olsun olur. Ama biz 25 ile başlayalım. Veya başka bir sayıda seçebilirsiniz. Yine bize Ordu'ya selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Başka bir numara seçer misiniz?
2: 25'le devam edelim o zaman. En Peki. azından tersi olmuş olsun.
1: O zaman 25 olsun. Sizin için 25 nolu sorumuz geliyor. Bakalım neymiş? Söylenti. 10 saniyelik sürenizi de başlattık. Söylenti ne olabilir? Hani bir eskilerde de çok fazla vardır bu.
2: Lafazan.
1: Olmadı. Biz bir harf açalım. Celil Bey, hazır mısınız?
0: Hazırım.
1: Size geliyoruz. Sizden bir, sizin için süremizi başlatıyoruz. 10 saniye içerisinde ne olabilir? Söylenti.
3: Sohbet değil, harf yetmiyor. Mülakat.
1: Peki. Biz bir harf daha açıyoruz. Dilek Hanım, size geliyoruz. Böyle hatta şey de denir. Sürenizi başlatayım da haksızlık olmasın. Sürenizi başlattık. Hani kulaktan kulağa da gider derler. Söylenti. O ona söylemiş, o ona söylemiş. Zamanında şöyle bir şey olmuş. Ne olabilir bu? Peki, bilemedik. Hiç önemli değil, ilk başlarda kelimeleri biraz bizim desteğimizde buluyor olacaksınız. Çünkü hiç ipucu vermiyor oluyoruz. Bir harf daha açıyoruz ve hemen Celil Bey, size geliyoruz. Bakalım söylentini, eş anlamlısını bulabilecek misiniz?
3: İlk iki harfin çıkması iyi oldu. Rivayet.
1: Rivayet doğru yanıttı. Evet, bir de şifre harf buldunuz. Y harfini bulduk. Şifre kelimeden Y harfini açtınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 20 açalım lütfen.
1: 20. Çok güzel. Hemen iki harfli, emniyetli bir kıyıya geçti Celil Bey. Gelsin sorumuz. 20 nolu soruyu okuyoruz. Kısaca doktor. 10 saniyenizi başlattık.
3: DR.
1: DR. Harikasınız. Evet Celil Bey, doktoru bildik. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 11 numarayı açalım.
1: Celil Bey, 11 nolu sorunuzu okuyorum. Arınmış, soyutlanmış olan, 10 saniyenizi başlattık.
3: İyi.
1: Değil.
3: Arı.
1: Arı. Doğru yanıttı. Sizinle devam ediyoruz. Bir soru daha açacağız. Kaç nolu soruyu açalım? Her sorumuz 5 puan değerinde bu blokta.
3: 15.
1: 15 nolu soruyu açıyoruz.
3: Evet.
1: Bakalım ne?
3: Hadi bakalım.
1: Dayak. 10 saniyelik süre başladı. Dayak.
3: Dayak.
0: Yani sopa ama kelime yetmiyor. Aklıma başka bir şey gelmiyor şu anda.
1: Ne olabilir acaba?

0: Acaba Dilek Hanım bulabilecek mi? Dayak ne olabilir? Peki biz bir harf açalım Dilek Hanım. Size de bir küçük ipucu verelim. Hani dayaklamış bir şeyler yapmış. 10 saniyeyi başlattık. Ne yapmış?
1: Patak.
0: Pataklamış. Patak. Doğru yanıtımız olacaktı. Harikasınız. Sizinle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 3 nolu soruyu açalım.
0: 3 nolu soru. Yukarıdan aşağı 3 harf hem de hiç açılmamış bir yere gittiniz. Peki öyle yapalım. Gelsin sorumuz 3 numara. Konya'da bir baraj soruyoruz. 10 saniyelik süre başladı. Keşke açılmış yerden destek alsaydınız. Ne olabilir? Konya'da bir baraj. 3 harfli. Bulamadık. Peki biz yardımcı olalım. Bir harf açalım. Bakalım Celil Bey'in aklına gelecek mi? Harfimiz A. İlk harfi açtık. 3 harfli. Sizin için 10 saniye başlattık. Ne olabilir?
2: Arı Konya'da. Barajı.
0: Ne barajı?
2: Arı barajı.
0: Arı barajı çok yakın ama değil.
2: Gelmedi aklıma.
0: Peki. Gelmedi aklınıza. Biz o zaman bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Dilek Hanım. Acaba ne olabilir? Harfimizi görelim. Bir A da açtık. Tek harf koyacaksınız. Hangi harf koyuyoruz?
1: Ata barajı.
0: Değil.
1: Ana barajı.
0: Değil.
1: Aba barajı.
0: Değil.
1: Ara barajı.
0: Değil.
1: Aka barajı.
0: Değil.
1: Kalmadı.
0: Kalmadı. Peki sizden bir harf koymanızı rica edeceğim Celil Bey. 10 saniye evet. Sizin için başlatıyoruz. Ne barajımızın adı acaba?
1: Celil
0: ne barajı?
2: Aba barajı.
0: Değil.
2: Ara barajı. Asa barajı. Aza barajı.
0: Değil. Bulamadık.
2: Evet.
0: Peki Dilek Hanım sizin için geliyoruz. Sürenizi başlatıyoruz. Alfabeden tersten başlasanız sanki yukarı doğru.
1: Aza barajı.
0: Değil.
1: Aya barajı. Ava barajı. Ana barajı. Ara barajı.
0: Ara dedi Dilek Hanım. Başa doğru geliyoruz. Süreyi sizin için başlatıyoruz Celil Bey.
1: Celil Bey artık bilin.
2: Bilelim değil mi? Asa barajı, aşa barajı.
0: R dedi. Ara dedi. Yok
2: aşa
0: dedim.
2: Dedim.
0: Geri.
2: Ha geri. Pardon.
0: Ben biraz R'yi bitirdiniz. Evet. Demek ki Dilek Hanım'a kısmet olacakmış.
1: İnşallah.
0: R'de bıraktık. Başa doğru geliyoruz. Süreyi başlattık.
1: Apa barajı.
0: Harikasınız. Apa barajı olacaktı. Konya'da bir baraj.
1: Size çok pasladım ama.
0: Apa.
2: Psikoloji mi oynuyor burada?
0: Öyle mi?
2: Size, evet.
0: Neden?
2: Şimdi kendisi astrolojiyle ilgilendiği için burçlardan da çok iyi anlıyor. Demek ki bir zayıf noktamızı buldu diye düşünüyorum. Bilmiyorum artık.
0: Burçlardan anlıyor. Bu arada burçlarla ilgili Celil Bey sizin burcunuz?
2: Ben Başak Burcu'yum.
0: Düzen değil mi? Ben
2: evet.
0: Bildiğim kadarıyla.
2: Bayağı bir düzen.
0: Siz Dilek Hanım hem burçlarla ilgileniyorsunuz ama sizin burcunuz?
1: Ben Oğlak Burcu'yum.
0: Oğlak Burcu'sunuz.
1: Yani güneşim Oğlak. Evet.
0: Harikasınız. Ben de bir Kova Burcu olarak. Kovalar, Başaklar, Oğlaklar. Peki nasıl yanlışır mı Oğlak'la Başak Burcu?
1: İyi anlaşırlar. Çünkü ikisi de düzen kurmak ve düzeni yönetmek anlamında iyilerdir.
0: O zaman bundan sonra büyük bir uyum içerisinde yarışmanızı bekliyoruz.
2: Düzenli bir şekilde birbirimize paslarız artık soruları.
0: Paslarsınız. Peki sizinle devam edelim Dilek Hanım. Kaç dolu soruyu açalım? Apa'yı bildik. En
1: evet.
0: Son Konya'da bir barajı yanıtladık. Apa barajıydı. Sizinle devam edeceğiz.
1: 21 numaralı soruyu açabilir miyiz?
0: 21 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım 21'de ne arıyoruz? Geldi sorumuz. Bir bağlaç. Süremizi başlattık.
1: V.
0: Bir harf koyduk. V'yi aldık. 5 puan daha yazdık hanemize. Her doğru yanıtımız 5 puan. Sizinle devam ediyorum Dilek Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 12 nolu soruya açabiliriz.
0: 12 nolu soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya uzun bir kelime seçtik. Bakalım ne arıyoruz 12'de? 12 bir sesli soru. Önce bir sesimiz var. Dinleyelim arkasından tahmin edecek miyiz bakalım. Buyurun dinliyoruz.

0: Dinlediğiniz kadın şarkıcımızı soruyoruz. Dilek Hanım, sürenizi başlattık.
1: Şarkıyı çok severim, çok da dinlerim ama şu an şarkıcının ismini hatırlayamıyorum. Merve diyesim geliyor ama yok.
0: Peki, o zaman biz bir harf açalım. Belki Celil Bey'e yardımcı olur. Süreyi sizin için başlatacağım. Bir harf açıyoruz. Arkasından süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir? R, Y ve A çıktı. İsim ne olabilir acaba?
2: Sevdiğim kadın sanatçılardan birisi Derya Ulu.
0: Derya Ulu, harika. Tabii ki Derya Ulu.

0: risk atmadan yürüyebilirsiniz. Nereyi tercih edeceğiz? Hangi soruyla yürüyeceğiz?
1: 8 numarayı görebilir miyiz?
0: 8 no'lu sorumuza gelelim bakalım. 8'de ne var? Bir fotomuz var. Önce bir fotoğraf seçtik sizin için. Bakalım neymiş? Önce bir fotoğrafımızı görelim. Efendim ekranda gördüğünüz balığı soracağız size. Gümüş balığı olarak da geçiyor. Sürenizi başlattık. Ne olabilir acaba bu balık?
1: Sallayacağım tamamen. Atarvos. İstavrit diyeceğim ama S yok. Aklıma başka bir şey gelmedi.
0: Peki. Cevap hakkı Dilek Hanım size geçti. Bir harf açıyoruz ve balığımızı tekrar gösteriyoruz. Bakın önce tanıyabilecek miyiz acaba bu balığımız ne balığı olabilir? Hemen 10 saniye sürenizi başlatıyoruz. Ne olabilir bu balık?
2: Ataros.
0: Gümüş balığı olarak da geçiyor. Ama biz bunun tabii ki birebir orijinal ismini soruyor olacağız size. Celil Bey sizin için süreyi başlattık. Bakalım ne olabilir? At. Kelime harf üretebilirsiniz.
1: At kirita.
0: At kirita. At kirita.
1: Evet.
0: Bakıyoruz. Çok da sevimli, tatlı bir balığımız var. Bir harf açalım.
1: Özür diliyorum.
0: Tekrar Dilek Hanım'a gelelim. Bakalım ater ne olabilir? Süreyi başlattık. Ater.
2: Aterna. Balıktan çok özür diliyorum.
0: Sevgili balığımızı üzdük.
2: Çok şirin ama.
0: Harika. Bir harf daha açalım.
2: Kendisi yok bende.
0: Bakalım doğru harfi koyacak mısınız? Celil Bey bir harf koymanızı rica ediyoruz. Evet. Sürenizi başlattı.
1: Aterina.
0: Aterina balığı olacaktı. Bu sevimli gümüş balığımızın adı daha doğrusu tarif ederken.
1: Sağ olsun kopya verdi bu arada. Tahmin ederken Aterina filan diyor kendi kendine. Güzel kopya aldım sağ olun.
0: Dilek Hanım'dan aldınız.
2: Ama burada zaten sizin için buradayım ben. Siz kazanın diye.
3: Teşekkür ederim. Peki. Çocuklar kazansın.
0: Aterina olacaktı. Gümüş balığımızın ismi. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Tabii ki 2-3 harfli olanlardan birini seçeceksiniz.
1: Yok hayır. Bu sefer 2'yi seçelim.
0: İkiyi seçelim. Hı hı. Açılmamış bir bölgeyi açmak istiyor Celil Bey. Birazcık da risk alıyor.
2: Risk alıyor.
0: Peki evet. Gelsin bakalım iki nolu soru. Salıncağa benzer bir jimnastik aracını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Salıncağa benziyor bu. Bir jimnastik aracı.
3: Hiçbir şey yapma yalnız.
0: Peki ben hemen Dilek Hanım'a geçtiğinde küçük de bir ipucu vereceğim birazdan. Dilek Hanım sizin için bir harf de açtık. Evet salıncağa benzeyen jimnastik aracımızı soruyoruz. Sürenizi başlattım Dilek Hanım. Hatta sirklerde de vardır.
2: Trapez.
0: Harikasınız trapez. İpucundan çok hızlı yakaladınız. 5 puanı hanenize yazdınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: Ben de Celil Bey'in yolundan devam ediyorum. 18 numaralı soru demek istiyorum.
0: 18 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen geldi 18 numaralı sorumuz. Eklem bacaklıların solungaç yerine özel bir soluk borusu taşıyan takımı diyoruz. Ve sürenizi başlatıyoruz. Dilek Hanım gerçekten çok zor bir soru buldunuz.
2: Trakeon.
0: Bir harf daha açıyoruz. Uzun ve zor bir kelime seçtik. Celil Bey sizin için süreyi başlatıyorum. Buyurun eklem bacaklıların solungaç yerine özel bir soluk borusu taşıyan takımı ne olabilir?
1: Trapier.
3: Dedim.
0: Peki. Bir harf daha açalım. Dilek Hanım süreyi sizin için harfimizi açtık. Süreyi başlattık. Ne olabilir? Eklem bacaklılar solungaç yerine özel bir soluk borusu taşıyorlar.
2: Trakentiyer.
0: Peki. Keşke seçmeyeseydim diyor musunuz şimdi?
2: Dedim.
0: Peki. Keşke emniyetli kıyıdan gitseydiniz. Evet. İlk harfimiz T. A. Araları dolduracağız. Celil Bey sizin için süreyi başlattık. Evet. Ne olabilir bu gizli kelimemiz?
1: Trapezer.
0: Travezer.

0: Bir şöyle bir şey söyleyebilir koyalım. Miyim lütfen?
1: Buyurun.
0: Benden eksi 5 puan alın, direkt açın bunu lütfen.
2: O kadar diyorsunuz bize.
0: Aynen.
2: Biraz uğraştıracak bu kelime. Ama öyle keşke 5 puanla kurtarabilseydiniz. Bu kelimeyi öğreteceğiz diyormuşuz. Bu kelimeyi
0: biraz öyle oldu.
2: Beraber bulacağız
1: efendim. Bulacağız birlikte.
2: Aklımızda iz bırakacak aradığımız kelime diyelim. Sizin için süreyi başlatalım Dilek Hanım. Acaba ne olabilir?
1: Trakea nar. Çıkartamadım bir türlü.
2: Çok güzel buldunuz trake kısmını. Trake ne olabilir? Trake ne yapmış bunlar? Sizin için başlatalım Celil Bey süreyi. Trake
3: şeydil... Trakelater diyeyim. Trakelator. Trakelater.
2: Onlarmış hep. Onlularmış diyeyim. Hani bir şey derler ya. Evet. Bir şeyler diyeyim. Dilek Hanım sizin için süreyi başlattık.
1: Trakelalar.
2: Laler mi?
1: Loler.
2: La da olmadı, le de olmadı ama trake oldu. Celil Bey,
1: trakeyin başından
2: siz bir başlayın. Şey. Tahminimiz ne olacak? Süremizi
1: Celil
2: başlattık.
3: Artık bunu bilelim. Bacaklılar.
2: Evet.
3: Trakeliler.
2: Liler. Evet. Trakeliler olacaktı. Sizinle devam ediyoruz Celil Bey. Kaç dolu soruyu açalım?
0: İlk iki ve üçüncü harfi açılmış. Antalya diyelim. Biraz içimiz ısınsın lütfen.
2: Antalya derken?
0: 7.
2: 7 no'lu soru. Peki. 7 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım ne? Radyo ve TV haberleri sunan kişiler. Süreniz başladı.
0: Güzel
2: meslekte
0: yerden geldi.
2: De zaten.
0: Aynen. Spiker.
2: Spiker tabii ki. Bir de şifre harfimiz açılmıştı. İ harfinin üzerinden geçtik. Spiker de oraya ikinci kez İ harfine destek oldu. Sizinle devam ediyoruz. Kaç no'lu soruyu açalım?
0: 5 numara diyelim, elması güzel Amasya'ya gidelim.
2: Peki 5 numara elması güzel Amasya'dayız. Gelsin sorumuz. Hususi süreyi başlattık. Hususi.
3: Özel olabilir mi diyelim?
2: Özel olur evet. Tabii ki. Özel doğru yanıtımız olacaktı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç no'lu soruyu açalım Celil Bey?
0: 19 diyelim lütfen.
2: 19 no'lu hiç açılmamış bir 3 harfli yer açacağız. Peki.
0: Evet.
2: Geliyor sorumuz. Islak. Sorumuz ıslağı arıyoruz. 3 harfli ne olabilir?
3: Akma tek gelen şey nem. Doğru mu bilmiyorum ama nem.
2: Nem de olabilir. Islak, ıslanmış, nemlenmiş. Başka ne olabilir? Başka biz nemi şey seçmedik. Bir harf açalım. Dilek Hanım dikkat. Nem değilse ne olabilir? Mesela böyle ıslak ıslak gelir. Gözlerinden diyoruz. Süreyi başlatıyoruz.
1: Yaş.
2: Yaş diyoruz. Doğru yanıtımız yaş olacaktı. Arkasınız. Sizle devam ediyoruz. Yaş doğru yanıtından sonra kaç no'lu sorumuzu açalım?
1: 13 numaralı soru lütfen.
2: Hemen gidiyoruz. 13 no'lu soru. Geliyor sorumuz. Efendim, havaalanında uçakların kalkıp inmesine yarayan uzun şerit... Süreyi başlattık.
1: İtibarımı kurtarayım. Pist.
2: Pist. Harikasınız. Pist doğru yanıtı. Bir de S harfi açtınız. Şifre kelimemizden sondan dördüncü harfi bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç no'lu soruyu açalım? Açtığınız son sorudur. Birinci etabın son sorusunu açıyorsunuz. Buyurun. Emniyetli kıyılardan ayrılmayın Dilek Hanım.
1: 17 numaralı soruyu açalım
2: bakayım.
1: O zaman.
2: Evet. Güzel bir yere açtınız. Geliyor 17 no'lu sorumuz. Bir foto soru. Yine çok güzel bir soru buldunuz. Bakalım 17'de ne soracağız? Efendim, gördüğünüz bitkiyi soruyoruz size. Bu bitki süpürge otu olarak da geçiyor. Acaba bu süpürge otu olarak bilinen halk arasında süpürge otu dediğimiz bitkinin adı ne olacak? Sürenizi bir başlatalım. Ne olabilir?
1: Biliyorum ama şu an çıkaramıyorum.
2: Yaz günü insan şöyle güzel de bir ne yer? Su, tuzlu böyle yeşil yeşil.
1: Erik.
2: Acaba? Erik. Canım da vallahi çok istedi diyorum. Gördüğünüz kokusunu tam bilemiyorum. Kokumuz var mı yok mu sizin için? Bir de harf açıyoruz. A harfini açıyoruz ve süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir Celil Bey?

0: Erika diyeyim ben.
1: Erik nereden çıktı?
0: Doğru tabii ki. Eri nereden bildiniz diyeceğim. Ama Dilek Hanım, ben size elimden gelen yardımı yaptım da Celil Bey aradan Eri'yi kaptı. A'yla da birleştirince.
2: Paslaşıyoruz. Aldığım pası veriyorum.
0: Kesinlikle gördüğünüz resimdeki en halk arasında hepimizin tanıdığı bu bitkinizin adı Erika olacaktı. Normalde süpürge otu olarak bildiğimiz bu bitkiydi. Foto sorumuz. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir yeri buldunuz. Ve ne yaptık? Birinci etapın sonuna geldik. Küçük bir değerlendirme alalım birinci etapta. Nasıl geçti?
3: Gayet güzel geçti. Partnerim sağ olsun yardımcı oldu. Hatta yeteneklerimden biriyle ona güzel bir cevap vermek istiyorum. Bir taklitle.
0: Lütfen buyurun.
4: Berhudar ol evladım.
3: Sağ olun, bu kadar.
0: Harikasınız. Teşekkür ederiz. Biz de hemen puan durumuna bir bakalım. Kaç puanla birinci etabı tamamladık? Evet, burada Celil Bey 10 doğru yanıt buldu ve 5 puandan 50 puanla burayı tamamladı. Dilek Kışlı Hanım 6 doğru yanıtla 30 puanla çok yakın takip ediyor. Ne yapıyoruz? İkinci etaba geçelim mi? Hazır mıyız? 120 saniyeye hazır mıyız?
2: Hazır mıyız ortak?
3: Yani
0: ortak derken yarışma bayağı beraber iş birliğine döndü. Biz o zaman
2: öyle oldu.
0: Hemen küçük ama bir ara veriyoruz ve
2: Celil Bey'le yarışma şansım o anlamda yok. Kendisi Başak Burcu ve kendisine Merkür, yani söz ve kelimelerle ilgili olan gezegeni de Başak Burcu'nda. Yani en büyük yeteneği kelimeler zaten Celil Bey'in. Ve o yüzden ben kendisine destek oluyorum böyle.
3: Estağfurullah.
0: Siz de galiba bir yeni bir strateji değiştirdiniz. Oraya destek oluyormuş gibi puanları toplama yolunu seçeceksiniz. Peki ikinci etaba öyle geçelim. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz efendim. Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Her doğru yanıtımızda 10 puan değerinde olacak. Birinci etabın kazananı sevgili Celil Coşkun'la başlıyoruz. Kendisi hazırsa 120 saniyede 10 sorusunu yönlendireceğim. Hazır mıyız Celil Bey?
3: Hazırım.
0: Peki.
3: Bekliyorum.
0: Sesli ve video sorularımız var. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Her doğru yanıtınız 10 puan değerinde. Sizin için soru geliyor ve sürenizi başlatıyorum. Künde, köprü ve çelme hangi spor dalının terimleridir?
3: Güreş.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra yanıt arayacağız.

0: Dinlediğiniz şarkı hangi grup seslendirmektedir dinlediğiniz şarkıyı?
1: Çocukluğumuzun grubu Ayna.
0: Harikasınız. Atasözüne göre rüzgar eken ne biçer?
2: Fırtına biçer.
0: Harikasınız. Fırtınayı da biçtik. Fellah köftesinin ana malzemesini soruyoruz.
1: Sadece bulgur biliyorum ama...
0: Harikasınız, doğru kabul ediyoruz bulguru.
1: Aa, süper.
0: Hemen bir video sorumuz var. Önce izliyoruz, arkasından sorumuz gelecek.
3: Dutaydım onu. Dutaydım onu ve... Gitme, değil. Gitme Sadık.
0: Hemen geliyor sorunuz.
3: 15 sene.
0: Babam ve Oğlum filmindeki Hüseyin karakterini canlandıran oyuncu.
2: Büyük Üstad Çetin Tekindor.
0: Tabii ki bildiğiniz yerden geldi.
1: Aynen.
0: İdil Biret ne sanatçısıdır diyoruz. İdil Biret ne sanatçısıdır sorumuzun yanıtı.
2: Pas.
0: Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra yanıt arayacağız.

0: Yanıtınızı söyleyerek de alabilirim. Dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?
1: Medya Akartürk.
0: Medya Akartürk. Peki. Türkiye'nin ikinci en uzun nehrini soruyoruz size, hangisidir? En uzun ikinci nehri.
1: Fırat, Dicle.
0: Fırat, doğru yanıtını aldık. 35 yaşın yolun yarısı olduğunu söylüyor.

0: Şairimizi soruyoruz size, kimdir? 35 yaş yolun yarısı.
1: Nazım Hikmet.
0: Değil.
1: Pas.
0: Pas dedik, hemen başa döndüm. İdil Biret ne sanatçısıdır diyoruz. İdil Biret'in çaldığı enstrüman.
1: Çaldığı.
0: Diyelim çaldı, ne sanatçısıdır diyelim. Sevgili İdil Biret?
1: Gitar, keman ama hepsi beş harf. Pas.
0: Pas dedik, tekrar geldim. 35 yaş yolun yarısı, acaba bu şairimiz kimdir diyoruz ve
1: 3 özür diliyorum,
0: 1 harikasınız. Çok iyi bir performans gösterdiniz. Eyvallah. İdil Biret ne sanatçısıdır demiştik. Birçok da enstrüman saydınız. Hı hı. Ama piyano olacaktı. Evet. Doğru yanıtımız sevgili İdil Biret, piyano çalıyordu kendisi. 10 nolu sorumuz vardı. 35 yaş yolun yarısı demişti sevgili şairimiz. Kimdi? Cahit Sıtkı olacaktı. Tabii ki doğru yanıtımız. Dilek Hanım, hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: 120 saniyeyi sizin için başlatacağız. Heyecan var mı?
2: Çok.
0: Gerçekten.
2: İtibarımı kurtarmam lazım.
0: Ya estağfurullah, nasıl itibar? Gayet iyi yarışıyorsunuz. Başa baş bir mücadele gidiyor. Aradaki iki soru fark var. Hazırsanız.
2: Hazırım.
0: Sizin sorularınızı okumaya başlayacağım.
2: Hazırım.
0: Hazır mıyız? Peki. Geliyor. 120 saniyeyi başlattık. Aparkat, kroşe ve sağ direk hangi spor dallarının temelleridir? Boks. Harika. Atasözüne göre akılsız başın cezasını neresi çeker?
2: Ayaklar.
0: Ayaklar. Harika. Hemen bir video sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra sorumuz geliyor.

0: Dinlediğiniz şarkıyı hangi grup seslendirmektedir?
1: Grup Yeni Doğan.
0: Grup Gündoğarken.
1: Gündoğan.
0: Harikasınız. Fava'nın içeriğinde hangi besin vardır? Fava'nın ana besin?
1: Bakla.
0: Harikasınız, bakla tabii ki. Sunakan ne sanatçısıdır? Sunakan'ı soruyoruz size. Var mı bir tahminimiz?
1: Pas.
0: Pas dedik. Sıradaki sorumuz bir video soru. İzliyoruz bakalım ne geliyor.
2: Süpermen Arvanoğlu. Her şeyde anlaştık. Parayı yarın alıyorum. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler.
0: Evet, çok büyük bir oyuncu kadrosunun imza attığı bir film. İzlediğiniz görüntülerine ait olduğu filmin soruyoruz size, hangi filme ait?
1: Yanlış hatırlamıyorsam Sazan Sarmalı.
0: Ama başka bir, önünde başka bir şey var.
1: Sazan Sarmalı.
0: Başka Sazan Sarmalı, bunun ikinci bölümü diyeyim size.
1: O zaman pas diyorum.
0: Peki pas dedik, hemen geçtik. Ani Harabeleri nerededir diyoruz?
1: Kars.
0: Kars, harikasınız. Türkiye'nin en uzun nehrinin adını soruyoruz size. En uzun nehir?
1: Kızılırmak.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra yanıt arayacağız.

0: Dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?
1: İsmail Türüt.
0: Harikasınız, hemen bulduk. İstanbul'u gözleri kapalı dinleyen şairi soruyoruz size. Kimdir acaba İstanbul'u gözleri kapalı dinleyen şairimiz?
1: Pas.
0: Peki, hemen geliyorum. Suna Kan hangi enstrümanı çalıyordur? Ne sanatçısıdır diyoruz Suna Kan?
1: Keman.
0: Tabii ki keman olacaktı. Bir görüntü izlemiştik. Sazan Sarmalı demiştiniz. Demiştim ki ikinci bölümü Sazan Sarmalı. Önünde bir küçük daha bir ekipti bunlar. Hep beraber bir...
1: Pas.
0: Pas dedik, peki gittim. İstanbul'u gözleri kapalı dinleyen şairimizi soruyoruz. İstanbul'u gözlerim kapalı dinliyorum derdi. Bulamadık. Harikasınız. İki soru bilemedik ama hemen bir bakalım mı? Ne olacaktı? Bir görüntü izletmiştik. Sazan Sarmalı demiştiniz. Başındaki evet. İsim organize işler olacaktı. Doğru yanıtımız.
1: Defalarca izledim ama isim gelmedi.
0: Değil mi? Orada bir o 120
1: saniye. Ben Sazan Sarmalı'nda kalmışım.
0: İkinci bölüm olduğu geriye. İçin onu beğendiğimiz için Sazan Sarmalı olarak kaldı. Harika bir oyuncu kadrosu vardı filmimizin. Ve İstanbul'u gözleri kapalı dinleyen şairimizi sormuştuk. Orhan Veli olacaktı doğru yanıtımız. Bakalım kaç puandayız şu anda, burayı kaçar puanla tamamladık? Evet, 110 puandayız Dilek Kış'la. Bu bölümde 8 doğru yanıt verdi. Celil Bey, Celil Coşkun aynı şekilde 8 doğru yanıt verdi ama ilk etaptan fark olan bir 20 puanlık arayı korumayı başardı. Üçüncü etaba geçiyoruz efendim. Butonlarla devredeyiz.

0: Evet efendim, Sır Küp'ün 3. etabındayız. Kaybeden olmadığı yarışmada büyük bir mücadele izliyoruz. Dilek Hanım çok yakından Celil Bey'i takip ediyor. Yaklaşık bir 10 puanlık, 20 puanlık minik bir fark var. Burada da hızla kapatacak. Çok da iddialı kendisi. Butonlar devreye giriyor. Siz soracaksınız, siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Dilek Hanım, enerjimiz yerinde mi?
1: Hazırım.
0: Arayı kapatacak mıyız?
1: İnşallah.
0: Tamam, ama önce Celil Bey seçecek. Evet, hemen geliyor sorumuz. Celil Bey, sizdeyiz. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 22 açalım lütfen.
0: 22 dolu sorumuz geliyor. Hı-hı. Bakalım ne? Yassı demir çelik ürünü. 10 saniye başladı. Şimdi basıyor. Kim basıyor? Kim basıyor? Kim basıyor? Bastınız ama yanmadı. Şimdi yandı.
1: Yine mi takıldık?
0: Evet, yok. Buyurun, takıldık. Sizde.
1: Saç.
0: Saç. Tabii ki doğru yanıt. Siz takıldığını nereden çıkarttınız?
1: Biraz Dilek daha sert basmam
0: lütfen
1: lazım.
0: Lütfen sert basın.
1: Ben
0: 10 saniyenizi başlattım dediğim dakika böyle hızlı hızlı basın.
1: Tamam.
0: Evet, siz seçiyorsunuz. Kaç nolu soruyla başlayalım?
1: 23 nolu soru.
0: 23 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım, 23'te ne arıyoruz? İncir sineği. 10 saniyelik süre başladı. İncir sineği ne olabilir? İncir sineği. Nedir acaba incir sineği? Ne olabilir? Var mı bir tane? Buyurun Celil Bey diyeceğim ama süremizi doldurduk. Pardon. Tekrar bir harf açıyorum. Hazır mıyız? Eller butonda. Harf açacağım, 10 saniyeyi başlatacağım. Önce harfi açtım. 10 saniyeyi başlattım. Kim başlıyor? Açtık. 10 saniye. Buyurun Dilek Hanım.
1: İlik.
0: İlik değil, başka ne olabilir?
1: İlek.
0: İlek. Doğru yanıt. İncir sineği ilekti. Biliyor musunuz ileği, incir sineği?
1: Yok, hiçbir fikrim
0: önce
1: yoktu.
0: Önce içine girer, yani yuva yapar, orada değil mi? İncirin de tatlanmasını sağlar ve çoğalmasını diyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruya açalım?
1: 33 numaralı soru.
0: 33 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım iki harfli ne geliyor? Utanma duygusu, 10 saniye kim basacak? Dilek Hanım.
1: Ar.
0: Ar geldi. Dilek Hanım çok hızlı bir şekilde arayı kapattı. Celil Bey dikkat edin, butonu iyi kullanın.
2: Son düzlükte koşuyor yani maşallah.
0: Sizinle başlıyoruz Dilek Hanım.
1: 40 numaralı soru.
0: 40 numaralı soruya gidiyoruz. Bir ne geliyor? Bir bağlaç, 10 saniye başladı. Celil Bey.
2: Ki.
0: Ve. Ki doğru yanıttı. Burada aradığımız bağlaç ki bağlacı olacaktı. 10 saniyemiz dolmadan doğru yanıtı verdik. Size devam ediyoruz Celil Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Çok kayboldu. 14 diyelim.
0: Hemen 14'e gidiyoruz. 14'te bakalım ne arıyoruz. Avrupa'da bir ülke. Başladı süremiz. Kim basacak? Kim basacak? Celil Bey bastı.
2: Macaristan.
0: Macaristan dedi. Harika. Çok geniş bir yeri de açtı ama şifre harf bulamadı.
2: Hadi.
0: Sizle devam ediyoruz Celil Bey. Siz seçiyorsunuz. Dilek Hanım unutmayın, butonlar karar veriyor. Eller butonda. Önce basın sonra düşünün. Kaç nolu soruyla devam ediyoruz Celil Bey?
2: 38.
0: 38 geliyor, 38 nolu sorumuz. Rubato ve Simge'nin düeti olan bir şarkıyı soruyoruz. Ne olabilir? 10 saniyeyi başlattık. Buyurun Dilek Hanım.
1: Kul. Kul.
0: Kul değil, başka ne olabilir?
1: Dul.
0: Dul da değil.
1: Sul.
0: Sul da değil ama.
1: Bul. Bul.
0: Bul da değil, pul da değil. Başka ne olabilir? Sula da çok yakındı diyeyim. Bir daha harf açıyorum. Eller butonda, buton karar verecek. Elleri uzaklaştırmayın. 10 saniyeyi başlattım. Ne olabilir? Kim bastı? Celil Bey bastı.
1: Sul. Sul.
0: Celil Bey. Celil Bey.
1: Yaz.
2: Sus.
0: Sus. Doğru yanı.
2: Başka altı bir şey gelmiyor yani bildiğimden.
0: Dilek Hanım da Celil Bey için çalıştı.
1: Ben o kadar ekrana odaklandım ki. Ben bastım zannederim.
0: Celil Bey'e destek oldu.

0: oldu. İki yarışmacımız aynı anda tek yarışmacımız için cevap veriyorlardı.
1: Canım sağ olsun. Ortak bir hizmete amacımız
0: ama
1: ortak.
0: Ama rekabeti bırakmayın lütfen. Tabii arayı ki, kapatmıştınız. Celil Bey yakaladı. Sadece bunun bilgisini veriyorum ve size devam ediyorum. Kaç dolu soruyu açalım Celil Bey? Aman butonları boş bırakmayın Dilek Hanım. Kaç dolu soru Celil Bey?
2: 6'yı açalım.
0: O kadar düşünmeyin. Nasıl olsa yardımcı da oluyor Dilek Hanım size. 6 nolu sorunuz geliyor. Hazır gelsin. Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum süre başladı. Kim bastı? Kim bastı? Dilek Hanım bastı tabii ki.
1: Ekin.
0: Ekin tek harf koydu. Ekini kaptı. Celil Bey orada ben hem soruyu seçerim hem de butona basarım diye düşünmüştü. Ama
2: yok, tamamen Dilek Hanım'a yardımcı olmak için.
0: Evdeki hesap çarşıya, daha doğrusu sır küpü stüdyolarına uymadı. Dilek Hanım hemen soruyu kaptı. Size devam ediyoruz Dilek Hanım. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 28 numaralı soru.
0: 28 numaralı soruyu açıyoruz. Simgesi N olan element süre başladı. Kim basacak? Tabii ki Dilek Hanım almış oldu. Buyurun.
1: Krom değil. Bor demir.
0: Ne olabilir? Simgesi ne? Ne? Peki. Bir harf açıyoruz. Bir de ipucu vereyim yarışmacılarımıza. Adaletli olsun. Böyle çok parlak ışık da denir. Süre başladı. Kim basacak? Dilek Hanım. Çok parlak. Pırıl pırıl.
1: Ay kimya hocam izler.
0: Ne olur parlak. Peki eller butonda bir şey kaybetmediğiniz sakın moral düşmesin. Bakın harfi açtık, 10 saniye başlattım an tekrar. Kim koyacak? Celil Bey bastı.
3: Neon.
0: Neon doğru yanıt olacaktı. Parlaktan gelmişti. Parlak tabela neon da denirdi. Bir de harf buldunuz, tebrik ediyoruz bu blokta. Sizle devam ediyoruz. Celil Bey seçiyor, butonlar karar veriyor Dilek ve Dilek Hanım. Sakın düşmeyelim, eli butondan uzaklaştırmayalım. Kaç yıl soruyla devam
2: bir edelim? Numarayı alalım.
0: Bir numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım bir de ne arıyoruz? Kırmızı pembe mor çiçeklerini yaz başında açan bir süs bitkisi soruyoruz. Kim basacak? 10 saniye başladı. Dilek Hanım.
1: Bilmiyorum ama artan böyle ortanca.
0: Harikasınız. Böyle top gibi olur. Harika ortanca. Renkleri olur. Ortanca vay, tabii vay, ki. Helal olsun. Birçok da rengi olur. Gölgeyi sever, harika bir çiçektir kendisi.
1: Anneciğime selam olsun o zaman. Çok güzel, seviyor. Çok iyi yetiştiriyor. Bahçesinde harika. Çok var.
0: Foto sorularımız var, video sorularımız var. Yardımcı olacaksa 34'ten 36'dan destek alabiliriz ama ben yönlendirmiş olmayayım. Kaç son soruyla devam edelim Dilek Hanım?
1: 29 numara.
0: 29 numaraya gidiyoruz. Anlaklı zeyrek. Kim basacak? Celil Bey.
3: Zeki.
0: Zeki. Doğru tabii ki. Zeki olacaktı. Yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 16'yı açalım lütfen.
0: 16 nolu evet. Soruya gidiyoruz. Bakalım 16'da ne arıyoruz? Tadı güzel. Süre başladı. Kim basacak? Dilek Hanım bastı.
1: Leziz.
0: Leziz. Bir yemek. Leziz, tatlı anlamındaydı. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. 36 nolu soruya gidiyorum. 36'da bir fotoğrafımız var. Önce bir fotoğrafımıza bakalım. Ne geliyor? Evet, gördüğünüz gibi küspe bunlar. Neymiş? Küspeleri soracağız size. Hazır mıyız? Sorumuz geliyor. Zeytinin gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi. Süre başladı. Ne olabilir bu küspe? Buyurun Celil Bey.
3: Zirona, zirana, kirona, kirana.
0: Acaba nasıl bir harf koyacağız? Biz P'yi koyduk. Pir kısmını bulduk. 10 saniyeyi başlatıyoruz. Fotoğrafı görmek ister misiniz bir daha? Peki Dilek Hanım.
1: Pirana.
0: Pirana değil.
1: Pirene.
0: Pirene de değil.
1: Pirine.
0: Pirine de değil. Ama
1: pireni.
0: Pireni de değil. Hazırsak bir harf koyacağız ve önce butona basan doğru yanıtı verebilecek. Hazırsak harfi koyduk, 10 saniyeyi başlattık. Ah ah ah. Evet Dilek Hanım.
1: Pirina.
0: Pirina doğru. A sesli harfini koydunuz ve Pirina doğru yanıt olacaktı. Kaç dolu soruyla devam edelim? Eğer şifre harf bulmak istiyorsak 42 gibi bir yere gidebiliriz diyorum. isterseniz. Ama size kalmış kaç tane soruyla devam edelim Dilek Hanım?
1: 52 ile devam edelim.
0: 52 ile devam edelim. Peki geliyor 52 no'lu sorumuz. Hemen açıyoruz. 3 telli uzun saplı çalgı. Saz süre başladı ama Celil Bey bastı. Buyurun.
4: Bağlama.
0: Bağlama, harikasınız. Soruyu Dilek Hanım seçti. Doğru yanıtı Celil Bey verdi. Bir de harf buldu Celil Bey. A harfini bulduk şifre kelimeden. Sizle devam ediyoruz. Seçme sırası sizde. Kararlar yine bu tonda. Buyurun.
2: 42 açalım.
0: 42 no'lu soruya gidiyoruz. 42 bir video soru. Önce bir sesimiz, bir görselimiz var. Dinliyoruz. Arkasından sorumuz geliyor. Bakalım.

0: Evet, pena ile çalınan şişkin gövdeli, kısa saplı, şişkin gövdeli bir çalgı. Ne olabilir acaba? Kim basıyor? Süreyi başlattık. Buyurun Celil Bey.
1: Mandolin.
0: Mandolin doğru yanıttı.
2: Güzel sesi vardır.
0: Dilek Hanım'ın eli butona bile gitmedi. Direkt bilmiyordunuz galiba. Peki şifre harf de açtık. Son sorularımıza yaklaşıyoruz. Hadi bakalım harf bulabilecek miyiz? Kaç nolu soruyu açalım. Bu arada 34'ü açtık mı bakıyorum hemen. 34 nerede?
1: Açılmamış.
0: 34 açılmamış. Hı-hı. Mesela 34 bir foto soru faydası olur mu? Bilemiyorum.
1: 34'ü açabiliriz.
0: 34'ü mü?
1: Hı-hı.
0: Peki o zaman 34 dedi Celil Bey, bana güvendi ama doğru mu yaptı acaba?
1: Bakacağız.
0: Hemen beraber bakalım. Bir fotoğrafımız var.
1: Ben Dilek Hanım'a güveniyorum.
0: Önce bakalım. Bu fotoğrafla ilgili bir düşünceniz, bir fikriniz var mı?
1: Biraz sushi'yi andırır gibi geldi
0: sushi'yi
1: ama.
0: Sushi'yi andırır gibi geliyor.
1: Taco tarzı da olabilir.
0: Bir tatlıya benziyor değil mi efendim? Değil mi? Bir tatlı gibi, sanki içinde krema, üstünde meyve parçacıkları var gibi. Evet, sorumuz geliyor. Pirinç unu ve Hindistan cevizi sütünden yapılan geleneksel bir Tayland tatlısını soruyoruz size. Süre başladı. Kim basacak acaba? Tayland tatlısı bu. Arıyoruz Tayland tatlısının adını. Ne olabilir bu tatlı? Buyurun Celil Bey. Tatlı diyorsunuz.
1: Tatlı.
0: İkinci harf nasılsa çıkmış. Ben kısaca tatlı diyeyim.
1: Süreyi kaçırdım.
0: Tatlı tatlı devam etsin. Peki.
3: İsimleriyle dil yemesi.
0: Biz bir harf açalım. Fotoğrafı da bir taraftan tekrar görelim. Bakalım nasıl bir tatlı soruyoruz size. Bir Tayland tatlısı bu. İçinde kreması var. Üstünde de meyve parçacıkları. Buyurun.
3: Kanos, gelin. Karos, katos.
0: Devam, devam.
3: Kabos.
0: Devam.
3: Almalı.
0: Ah peki.
3: Buyurun,
0: o zaman.
3: Buyurun Celil Bey. Size.
0: Bir harf daha açalım. Burada artık harf koyacağız, tahmin yürüteceğiz. Ne olabilir böyle? Nam nam nam nam diyeyim ben. Süre başladı. Nam nam. Ah Celil Bey.
1: Kanom.
0: Kanom doğru. Nam namdan mı aldınız?
1: Aynen, ben oradan aldım.
0: Peki.
3: Neyse, bir
0: Kanom. Bir Tayland tatlısı sorduk efendim size. Adı Kanom olan bu tatlı ve. Devam ediyoruz. Bakalım kaç nolu soruyla devam edelim.
1: Biraz zorlayalım. 53 diyelim.
0: 53. Peki gidiyoruz, evet. 53'e. Hiç açılmamış bir yerden bir soru açacağız. Ankara'nın bir ilçesini soruyoruz size. Süreniz başladı. Ankara'da bir ilçe. Neresi olabilir? Buyurun Dilek Hanım.
3: Hiçbir yer gelmiyor aklıma. Celil Bey bilemesin diye.
0: Celil Bey'den soruyu kaçırmak için yaptık.
1: Aslında
0: güzel de oldu. Eller butonda olsun, doğru bir şey yapıyorsunuz bu arada. Çünkü harf açtığım an tekrar yakalayacaksınız. Dilek Hanım sakın kaçırmayın. Tek harf açıldı, ne olabilir? M. Ankara'nın ilçesi. Ma. Buyurun Dilek Hanım.
3: Mamak.
0: Mamak tabii ki. Ma dedik. Mamak doğru yanıtı geldi. Son soruyu açacağız. Son soruları açacağız. Nasıl gidelim? 54 öneriyorum. 44 öneriyorum. Şifre kelimeyi bulabilmeniz için yardımcı olacak iki sorudan ipucu veriyorum. İsterseniz onu açalım. İsterseniz birazcık daha yarışalım. Nasıl yürüyelim?
3: 24 numaralı soruyu açalım. Birkaç harfimiz var, belki
0: peki,
3: ilerleyebilirim.
0: Peki 24 diyorsunuz. Ben bu arada harflerin gizli olduğu yerleri söylemiştim size yardımcı olmak için. Geliyor soru. Özerk. Süreniz başladı. Özerk. Buyurun Dilek Hanım.

0: Evet.
1: Otonom.
0: Evet, doğru, otonom. Bir doğru yanıt daha aldınız. Bir doğru yanıt daha buldunuz. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz.
1: O
0: kaç
1: zaman
0: nolu soru?
1: Sizin önerinizden devam ediyorum. 44 numaralı soruyu.
0: Bana güvenirken bir kere daha düşünseniz iyi olurdu ama neyse, 44'lü devam edelim. Yardımcı olacağım. Hazır geliyor. Bozukluk, duygu, durum bozukluğu. Başladı süreniz deriz ya, bir öyle bir böyle davranıyorsun. Evet Dilek Hanım. Ya bir yükseliyorsun, bir mutlusun.
1: Toparlayamadım.
0: Peki, duygu durum bozukluğu. Bir harf açıyoruz, bulacaksınız. 10 saniyenizi başlatıyoruz. Süre başladı. Ne olur? Bir öyle davranıyorsun, bir böyle davranıyorsun deriz.
2: Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
0: Ah ah ah, açtığımda diyeceksiniz ki nasıl bulamadık. Hazırsa bir harf daha açacağım. Eller butonda olsun. Süreyi başlattık. Ne olabilir? Bir. Buyurun Dilek Hanım. Ah, bir kışında şöyle kalın bir şey olsa, şöyle bir diyecektim. Ve söylemeyin, sürenizi başlatacağım. Harfi açtık. Yok. Süre başladı. Ne olabilir? Kışında şöyle sarındığım bir kalın bir polar diyeceğim ama efendim.
1: Bir polar.
0: Bir polar. Polardan yakaladık. P harfini de açtık. Tek soru geliyor. Kaç nolu soruyu açalım? 47 açabilirim. 48 açabilirim. 45 açabilirim. İsterseniz 55 açabilirim. Dilek Hanım, siz seçiyorsunuz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Yine zor seçimler her zaman olduğu gibi bir Oğlak burcuna bırakıldı.
0: 39 açayım mı?
1: 39 neredeydi? Görmeye
0: 39 güzel bir soru. Nasıl? Aşağılarda. 4 harfli bir soru.
1: Açalım. 39 açalım.
0: Peki. O zaman eller butonda, gerçekten şans karar verecek. Size bir soru geliyor.
3: Başarılar.
0: Bir tür şamandıra kim basacak? Süremiz başladı. Dilek Hanım bastı.
1: Duba.
3: Hadi be.
0: Duba. Tebrik ediyorum. Dilek Hanım aldı. Hemen puan tablosuna gidiyoruz. 210'du. Ve Dilek Hanım tek soruyu bilerek 18. soruda bir 10 puan fark yarattı ve birinci tahmin hakkını aldı. Lütfen dikkatli, tek seferde ve anlaşılır şekilde kelimeyi söyleyin. Arkasından da harfinizi belirtin lütfen. Dinliyoruz.
1: Epidiaskop demek istiyorum.
0: Epidiaskop. Acaba sır küpünde bu bölümde...

0: kökenini bilmiyorum ama Latince kökenli bir kelime olduğunu tahmin edebiliyorum.
1: Ve el olabilir, yer orası diyorsunuz. Peki bir bakalım. Epi, diaskop, o harfi koydu yarışmacımız. Ve tabii ki epi, diaskop doğru yanıt olacaktı. Ne anlama geliyordu? Sinema, TV alanında kullanılan bir terim efendim bu. Saydam resim gösterici cihaz olarak geçiyor. Tebrik ediyoruz. Bayağı geriden demeyeyim. Birkaç soru geriden geldiniz.
0: Bayağı geriden.
1: Butonları kullandınız ve öne geçtiniz. Doğru yanıtı sizden aldık. Ne diyordunuz Celil Bey? Şarkınızın adı neydi? Arkadan geldik. Geçildikten sonra.
2: Söyleyeyim. Hemen,
1: nasıl?
0: Buyurun,
2: hemen söyleyeyim. Tabii ki okulu. Bana sor yalnızlığın acısını, bana sor.
1: Efendim Celil Bey'e teşekkür ediyoruz ve bu tatlı parçayla, kısa dörtlükle okulumuzu açıklamaya geçiyoruz. Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma. Bakalım hangi okulumuzdaki genç kardeşlerimiz kazandı. Dilek Kışla geriden getirdiği yarışmada 3. etapta, ilk etapta da birazcık destek oldu diyelim. Ve Van'a, Halil Ağa Fevzi Çakmak İlkokulu'ndaki minik dostlarımıza, kardeşlerimize, evet, bu bölümde hediyelerini kazandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: neyi yaptınız? Alalım duygularınızı, düşüncelerinizi, nasıl geçti? Yarışmayı kısa bir değerlendirme yapalım. Buyurun.
0: Çocuklar için küçük bir katkı sunduğum için çok mutluyum. Celil Bey'in tüm psikolojik yönlendirmelerine rağmen kazandığım için geriden de gelsem mutluyum. Umarım çocuklar için, güzel bir gelecek için, onların eğitimi için destek olmuş oluruz biz de böylece. Mutluyum.
1: Celil Bey, size de desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizin de düşüncelerinizi alalım. Sizin açınızdan nasıl geçti yarışmamız?
2: Yarışma çok güzeldi. Eğlendik tabii ki. Bir yandan çocuklara ufak da olsa kendi çapımızda katkıda bulunduğumuz için ayrıca mutluyuz tabii ki. Dilek Hanım'a, kendisi tamamen ters psikoloji yapıyor. Ben yardımcı oldum kazanması için. Çünkü son etapta kendisi butona o kadar çok hızlı bastı ki bana fırsat bile bırakmadı. Ama güzel geçti. Çok memnun oldum onunla yarıştığım için. Sizlere ve ekibinize de teşekkür ederiz. Bizleri ağırladığınız için.
1: Biz teşekkür ederiz. Size de tiyatro ve dizi hayatında, sinema, film hayatınızda başarılar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim.
1: Güzel bir gelecek olsun. Keyifli İnşallah. Çekimler, keyifli oyunlar olsun diyoruz. Tekrar İnşallah. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Efendim, bugünün anısına Apara Kütüphanesi'nden okudukça bizi hatırlarsınız diyoruz. Küçük birer hediyemiz var sizlere bugünün anısına.
0: Çok teşekkür
1: Buyurun.
0: Ediyorum. Birer. Çok sağ olun.
1: Teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde bir bölümünden sonuna geldik. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın, ulaşın. Sizleri de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Geleceğin temel taşı miniklerin gelişimine bir desteği de beraber sağlayalım. Yeni bölümde yeni yarışmacılarımızla ve yeni okulları temsil etmek için tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.

alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için para

0: Den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
4: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
5: Mersi canım.
6: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
6: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
6: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
5: Hocam 1000 megabit diyor.
6: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
5: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
6: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
5: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
6: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom değerli hissettirir.
8: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz Bize'den herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Bugün yine birbirinden değerli isimlerle beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
1: Nasılsınız?
3: Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Biz de çok iyiyiz. Sizleri de çok iyi gördük.
3: İyiyiz. Enerjiyiz.
0: Öyle mi?
3: Evet.
0: Provalardan geldik.
4: Evet. Yoğun bir prova bizim.
0: Yoğun bir prova programı. Fosforlu Cevriye.
4: Evet.
0: Evet, hanginiz başlıyor?
4: Bence Fosforlu Cevriye başlasın.
0: Peki. Harika o zaman.
3: Çok büyük ölçüde tamamladık her şeyi ama heyecan yüklenmeye başlayınca tabii ki her şey bir anda prova esnasında da ay ne oldu şunu unuttuk, ay dur bu da vardı lara girmeye başladık artık. Çok keyifli geçiyor.
0: Kostümlü prova yapıldı mı?
3: Tabii. Artık zaten uzun zamandır kostümlü prova yapılıyor. Dolayısıyla da çok keyifliyiz ya. Çok heyecan iyice sarmaya başladı artık. İlk zamanlar çok bir şey anlamamıştık. Şu an herkes böyle bir heyecan ateşiyle tutuşmuş vaziyette.
0: Çok
3: o yüzden
0: güzel.
3: Çok keyifliyiz.
1: Çok versiyonlu izlendi, yapıldı daha önce. Buradaki yorum nasıl olacak?
4: Vallahi açıkçası biz tabii düşünce olarak da bunu savunan insanlarız. Böyle klasik olmuş, kült olmuş eserlerin çok da üzerinde oynanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Biz özgün metne sadık kalarak bu çağda, bu ambiyans içinde kendi yorumumuzu katmaya çalıştık. Bir, nasıl söyleyebilirim, dişil enerjisi çok yüksek ve aynı zamanda çok genç ve çok hiperaktif bir oyun geliyor. 1940'larda, 40'larla 50'ler arasında geçen bir hikayenin bu kadar yani fresh, yani nasıl derler ya, taze ve böyle genç bir kadroyla gelmesi gerçekten çok hoş oluyor. Ben kendim mesela dans provalarını Lara'ları ve diğer kızları, ekibi, arkadaşlarımı izlerken kendimi alamıyorum yani. Defalarca izlememe rağmen, şarkıları ezberlemiş olmamıza rağmen artık izlemekten kendimi alamıyorum. Yani içinde oynayan bir oyuncu olarak çok keyif alıyorum. Umarım bunu da yansıtabiliriz seyirciye, ki ben inanıyorum. Çünkü tiyatro yani sahnedeki enerjinin seyirciye direkt geçmesiyle olan bir şey. İyi bir iş çıkaracağız diye düşünüyorum.
0: Sahnede 30 kişisiniz.
4: Bayağı kalabalık. Evet. Dansçılarımız, oyuncularımız.
0: Galadan sonra ilk nerede oyun? Onu da söyleyebilir miyiz?
3: Lütfi Kırdar'da galamızı yapıyoruz. Lütfi Kırdar'dan sonra arada bir iki turne takvimimiz var. Henüz kesinleşmedi. O yüzden onları söylemeyeyim. Sonra Bostancı Gösteri Merkezi'ne giriyoruz. Tekrar Lütfi Kırdar'a geçiyoruz. Böyle bir Anadolu Avrupa arası gideceğiz, geleceğiz.
0: Anadolu ve Türkiye ve dünyayı da, Avrupa'ya da ulaşacaksınız.
3: Vallahi bizim çok yoğun bir turne takvimimiz var.
0: Ne güzel.
3: Özellikle Karadeniz ve Doğu turnelerimiz çok fazla.
0: Harika.
3: Onun için böyle bir 15-20 günlük bir zaman ayırdık. Normalde Haziran'daydı fakat işte bayram arası vesaire sıkışıklıktan dolayı herhalde Eylül-Ekim gibi yaparız diye düşünüyoruz.
1: Salonlar da güzel seçilmiş, geniş.
3: Evet.
4: Gerekiyor.
3: Evet. Çok büyük dekorumuz bizim. Ya yani şu an mesela prova yaptığımız sahneye bile sığdıramıyoruz dekoru. Hiç yapılmamış bir dekor olduğunu iddia ediyorum.
1: Oo, çok güzel.
3: Çok farklı bir şey izleyecek seyircimiz. Bir kere biz zaten çok büyük bir sorumluluk aldık Cevriye'nin bu yorumuyla. Sadece buradaki oynayan 30 kişinin ya da arka plandaki ekibin değil, dünyadaki bütün kadınları sırtlandık omzumuza. Dolayısıyla da zaten kötü bir şey çıkarmamız mümkün değildi bu sorumlulukla. Ve bütün oyuncularımız, bütün dansçılarımız, gerek yapım ekibimiz, arkada çalışanlar, herkes bunu biliyor. Dolayısıyla çok büyük bir saygı çerçevesinde yürüyor. Bu hiçbir zaman unutulmayarak. Dolayısıyla da bu saygıyı büyük bir sevgiyle birleştirip daha kutsal demek doğru olmaz ama
0: özel,
3: daha evet daha özel. Özel, daha özel, daha büyük bir ansambulla yaşatmak istiyoruz. İnşallah da muvaffak oluruz.
0: İnşallah.
1: Nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz? Dans dersi alındı mı?
3: Şöyle söyleyebilirim. Baştan beri İşte ses doktorlarıyla mı çalışılmadı? Dansçılarımız, koreograflarımızla birlikte böyle milim milim gerçekten parmağının ucundan saç teline kadar işleye işleye gitti. Dolayısıyla da gerçekten çok yorucu, 7-24 çalıştığımız bir süreç oldu bizim için. Bugün hatta bir yerde erkek oyuncularımıza bir müsaade ettik biz kadın danslarını almak için. Ali Ersan geldi tekrar sahneye. O sıra bir sürprizimiz olacak sahnede. Onun çalışmasını alıyorduk. Bir anda Ali Ersan bitti. Büyük bir alkış kıyamet geldi yanıma.
4: Dayanamadım.
3: Unutmayacağım bunu.
4: Dayanamadım.
3: Ne kadar güzel bir şey geliyor, farkında mısın dedi. Öyle mi ya dedim. Farkında değil misin bunu dedi.
4: Çalışmaktan farkında değil. Ya gerçekten değil. Çünkü işin aynı zamanda yapımcısı olduğu için kendisi birçok şeyle ilgileniyor.
0: Çalışmaktan mı yoksa?
4: Onun da tabii ki etkisi var. Evet, onun da etkisi var ama gerçekten hani büyük bir özveri. Lara'nın yaptığı çok büyük bir özveri. Çok fazla şeyle ilgileniyor. Ben sadece partner olarak değil tabii ki, partner olarak elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Ama aynı zamanda arkadaşım olarak da destek oluyorum. Çünkü tamamen bu işi sahiplenmiş durumdayım. Büyük bir müzikal, çok büyük bir proje. Az önce de sizin de zikrettiğiniz gibi çok büyük sahnelerde oynanacak. Yani bunlar bayağı geniş kapasitesi olan sahneler. Gerçekten oraları doldurup seyircinin alkışına nail olmak Allah'tan muradımız. Yani hedefimiz bu. İnşallah öyle olur. Ben de şöyle, ben dans ekibinde yokum. Çünkü adamı oynuyorum ben. Adamı oynadığım için de Cevriye'nin aşık olduğu erkeği oynuyorum. O da tabii ki hani kaçak göçek yaşayan, gizli saklı bir hayat hikayesi olan ve o da gitgide Cevriye'ye aşık olan fakat umutsuz aşkta kıza umut vermek istemeyen bir adam olduğu için o eğlenceli kadronun içinde, dans kadrosunun içinde yok. Zaten kızlarımız genellikle dans ediyor. Erkeklerimizin de koreografisi var tabii ki ama ben de dedim hani ben de bir girip izleyeyim bakayım nasıl oluyor falan diye. Son bir izlemediğim bir koreografi vardı çünkü. Ben meraklı Ali Ersan direkt girdim. Onlar beni görmüyorlar. Hocanın arkasına oturdum, izledim ve dayanamadım artık yani. Yani sürprizi de biliyorum ama söylemeyeceğim. Çok eğlenceli, çok güzel. Çok, gerçekten hani kendim oynuyorum falan diye söylemiyorum. Güzel bir yorum geliyor ve tabii ki böyle bir kült projenin yeniden hayata geçtiği bir projenin içinde olmak benim için çok özel. Çok, çok sevindim. Mutluyum yani.
0: Harikasınız. Evet. Evet, Derin Lüleci. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bağışla, yeni misin? Ben seni tanımadım. Bugün tanıyorum. Ne kadar süredir müzik hayatınız? Biraz kendinden bahseder misin?
2: Tabii ki. Ben yaklaşık 3,5 senedir falan sahne alıyorum.
0: Sahne alıyorsun?
2: Evet.
0: Harika. Nerede?
2: Yani Türkiye'nin herhangi yerlerinde, genel olarak İstanbul'da, otellerde, özel etkinliklerde, davetlerde sahne alıyorum.
0: Çok güzel.
2: Şimdi daha yeni şarkılarımı yayınlamaya başladım. İşte ilk şarkım çıktı Keşke. O benim göz bebeğim. Şimdi de 15 Mayıs'ta ikinci şarkım çıkacak, Rüzgar. Şarkılarımı kendim yazıyorum. Sözleri, besteleri bana ait. Kendi yaşadığım hikayelerden esinlenerek yazıyorum. İnsanlara bir şeyler anlatmayı hedefliyorum. Hani hikayelerimde aslında bir şeyler bulmalarını ve yalnız olmadıklarını görmek çok hoşuma gidiyor. Hani bu sonuçta çok nasıl desem, böyle müzik çok enteresan bir şey ve ben şarkı yazarken genelde böyle anlatamadığım, paylaşamadığım şeyleri şarkılara döküyorum. O yüzden de hani hem mesleğimi çok severek yapıyorum, çok keyifli geçiyor benim için.
0: Nasıl müzikle buluştun?
2: Müzikle şöyle buluştum. Bu lisede her gösteride şarkı söyleyen bir öğrenci olur ya.
0: O ben de.
2: İşte şiir dinletisidir, başka bir şeydir falan. Her şeyde ben bir şarkı söylüyordum. Bizim lise arası müzik yarışmaları oluyordu o zaman. Onlara işte 3 sene süste okulumu temsil ettim. Bostancı Gösteri Merkezi'nde oluyordu. Çok büyük bir kalabalığın önünde şarkı söylüyorduk. Orada dedim ki tamam ya, yani benim olmak istediğim yer burası.
0: Birinci oldu mu lise?
2: Sahne. Olamadık ama hiç önemli değil. Ya yani o kadar güzel bir tecrübeydi ki ve benim bütün kariyerimi belirledi orası.
0: Ne güzel.
5: Çok yetenekli gençler geliyor gerçekten. Burada konuk aldığımız genç neslin hepsi söz, müzik kendilerine ait şarkılarında.
2: Ya şimdi şöyle bir durum var. Yapay zeka diye bir muhabbet de var şu an günümüzde. Aslında benim çok korktuğum bir şey bu. Çünkü çok hızlı üretiliyor şarkı.
0: Sen de şarkılarını yapay zeka ile yaptın değil mi?
2: Yok, ben yapmadım. Ama mesela ben anlayabiliyorum hangi şarkının tabii yapay zeka ile yapıldığını. Ama normal bir dinleyici bunu anlayamıyor. Ve mesela bilmiyorum, hani ileride bu bize sıkıntı yaratır mı? Hani ya, bizim gibi söz beste yazar.
0: Aynı duyguyu falan veremiyor yapay zeka.
2: Tabii ki öyle. Ama mesela şeye çok dikkat ettim. Bazı dizi müziklerinde artık sadece yapay zeka kullanılıyor. Ve çoğu kişi aslında mesleğini yapamıyor şu anda.
6: Gerçekten mi?
2: Evet.
0: O telif vermemek için.
2: Tabii. Oo. Evet. Ya biz mesela atıyorum dizi müziği söylediğimiz zaman oradan bir gelir elde ediyoruz. Tabii. Ama şimdi artık onu yapay zekada söyleyebildiği için bizim...
0: Söylüyor muydun? Dizi müziği yaptın mı?
2: Reklam müziği yaptım. Yaptın. Dizi müziği yapmadım ama çok da keyifli bir şey yani, evet, aslında.
0: Peki neden 3,5 yıl bekledin?
2: Neden kendi bekledim?
0: Kendi şarkın için.
2: Şu yüzden bekledim. Ben çok hızlı fikir değiştiren bir insanım. Ve mesela şu an 3 sene önce yazdığım şarkıya baktığımda diyorum ki bu ne yani, iyi ki bunu yayınlamamışım. bir de şey, ben biraz tecrübelenmek istedim sektörde. Hani sahne tecrübesi olsun, müziği daha çok öğrenmek olsun. Çünkü bunun bir sürü eğitimi var. Siz de belki tecrübe etmişsinizdir müzikalden. İşte solfej eğitimi, şan eğitimi. Onların hepsini kavrayıp ondan sonra çok emin bir şekilde sektöre girmek istedim. O yüzden bekledim diyebilirim.
5: Hadi biz de dinleyelim o zaman Rüzgar'ı. Emin olduğun şarkıyı bir dinleyelim.
2: Olur.
5: Çok sevinirim.

0: Wow, hiç fena değil.
1: Beğendiniz mi?
0: Vallahi.
1: Biraz şeyden.
0: Sürpriz. Enstrüman çalıyor musun?
1: Piyano çalıyorum biraz. Yani şarkı yazabilecek kadar aslında. Biraz da ben şu an şeyi çok seviyorum. Bu yeni bir kız grubu çıktı ya, Manifest.
0: Evet.
1: Ben onların şarkı aranjelerini çok beğeniyorum. O yüzden de şimdi bu yazın çıkaracağım 3 parçayı biraz da böyle onların enerjisinde yazmaya çalıştım. Çok da içime sindi, pop müzik yapıyorum zaten. Hani o yüzden böyle eğlenceli, insanların keyif alabileceği, biraz da genç nesile hitap edebilecek şekilde yazmaya çalıştım. İnşallah güzel olur.
0: Peki kendim yaşadıklarım mı?
1: Evet.
0: Yani bu yaşa kadar ne yaşamış olabilirsin ki bu kadar çok şarkı? Nasıl bir yerde duracaksın yani? Ne oluyor?
1: Ya ben çok bilmiyorum, çok fazla şey yaşadığımı düşünüyorum.
0: Öyle
1: hani
0: mi?
1: Biraz yani, erken yaşta evet, hani çok fazla şey deneyimlediğimi düşünüyorum. Tabii ki önümde çok daha uzun bir yol var ama yani yazdığım şarkılar ya birine yönelik oluyor ya da bir olaya yönelik oluyor. O şekilde.
2: Evet. Keşke diye bir şarkısı var, onu bugün söylemedi ama.
1: Evet, o da biraz daha depresif ve evet, duygusal bir şarkı. Hani yazın kimsenin içini baymak istemedim.
0: Bir ayrılık sonrası yazılmış bir şarkı.
2: Evet.
1: Yani.
2: Keşke dönsen,
0: ya
2: keşke bilsen.
0: Ya da şu anda ayrılmak üzere olabilen
3: diye. Ya slow şarkılar genelde sonbahar, güz mevsimlerinde tercih ediliyor.
1: Çıkıyor. Evet, daha böyle kış mevsimlerine saklanıyor.
3: Kışa hazırlık gibi.
0: Şimdi biz her hafta, ben gençlere bayılıyorum. O yüzden mümkün olduğunca böyle çok az tanınan ya da tanınmayan ya da yani yeni adım atanları almak istiyorum. Çünkü inanılmaz bir kalem güçleri var.
3: Çok yetenekli.
0: Sözler çok iyi. Bir de üstüne de müzik yapıyorlar. Enstrüman çalanlar var 3-4 tane falan. Böyle bir, o yüzden de böyle heyecan. Mesela sesi çok iyi. Gerçekten güzel oturmuş. Yolu açık gözüküyor. Ama şarkı sözlerinde yazarken hep şöyle diyorlar, diyenler var. Böyle olunca şaşırıyorum. Çok az var. Senin gibi çok az var gerçekten. Genelde ben çevreden etkileniyorum. Birisi bana anlatsın yeter. Benim yaşamam gerekmiyor diyor. Hmm. O yüzden de o şey yaptım. Derine öyle soru bir soru soru sordum.
1: Aynen.
3: Ama sound'unda 80'ler biraz sanki.
1: Ya var ben.
3: Çok bana
0: şey
3: direkt
0: var,
3: onları.
0: Şey var, var.
3: Evet var.
1: Ben yeni nesil bu çok elektronik altyapılı müzikleri çok sevmiyorum. Yani şey seviyorum, böyle sahneye çıkayım ve orkestrayla beraber böyle canlı çalalım ve herkesin böyle o içine işlesin.
3: Aynen, kesinlikle sana katılıyorum.
1: Evet, elektronik olunca böyle çok hızlı tüketilebilirmiş gibi geliyor bana.
3: Evet.
1: Şarkı.
0: Evet değerli patroniçe. Hiç düşündün mü? Gürüs Ruri'yi izledin mi?
2: bu oyun bana rahmetli Güdris Hoca'dan yadigar.
0: Şaka yapıyorsun. Evet. Tanışıyordunuz.
2: Evet.
0: Aa.
2: Eğer hayatta olsaydı kendisi yapacaktı rejisörlüğünü.
0: Bir dakika ya. Bomba. Ne diyorsun? Evet. Ben tanıştığınız bilmiyordum.
2: Şöyle.
0: En son kendisi oynadı değil mi? Öyle biliyorum. Şimdi hayır, sen oynayacaksın.
2: Yok. Kendisi oynamadı.
0: Arada başkası.
4: Kim? Sahneledi galiba değil mi?
2: Şöyle. 2008 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu oynadı. O zaman Cevriye'yi sevgili Feray abla, Feray Darıcı oynadı. Hmm. Güdris Hoca rejisörlüğünü yaptı. O gün okuldan çıktım, dışarıda arkadaşlarımla oynuyorum, annemleri bekliyorum. Annem hadi dedi bir yere gidiyoruz. Nereye ya dedim. Tiyatro izlemeye gidiyoruz dedi. Anne dedim biraz daha oynayayım öyle gidelim falan. Hayır dedi gidiyorum.

0: yapıyoruz. Çünkü bizim böyle belli şeylerimiz vardır
1: Neresi var?
0: ailecek.
1: Harika.
2: Ankara
0: Gittim.
2: Ailesi.
0: Evet. Oturdum. Feray ablayı izlerken hayatım değişti. Ve anneme döndüm, dedim ki bu sahnede ben de bu oyunu oynayacağım. Ve o gün Feray abla beni buradan izleyecek. Ben de onun yerinde bu role oynayacağım. Sonra işte ben sürekli onların her provalarına gidiyorum. Sağ olsunlar beni işte içlerine aldılar. Sürekli hani görüşüyoruz filan. Güdris Hoca bana dedi ki tamam dedi, sen bir büyü de bir konservatuara gir oku. Sonra dedi ben bu oyunu yine oynamak istersen rejisörlüğünü yapacağım. İşte ömrü vefa etmedi maalesef, Allah rahmet eylesin.
1: Müthiş hikaye.
0: Denk gelemedik. O zaman işte ben yapamadım filan. Şimdi inanıyorum bir yerlerden izlediğine, inşallah da layık olurum.
1: Ay, çok güzel bir hikaye. Yani
0: onun sayesinde oyuncu oldum yani.
1: Yani o yaştan bu yaşa kadar ben bunu oynayacağım diye hep kafanda vardı. Zaten
0: evet.
1: Bir şekilde yap, sonunda da oldu.
0: En büyük hayalimdi yani. Aa. Ben bunu oynamadan ölmeyeceğim diyordum. O kadar büyük bir hayaldi benim için. Çünkü bu bir hani şey gibi, ahdi vefa. Ve o bendeydi hep. Çünkü oyuncu olma sebebim benim o oyun. Belki o gün beni annem oraya götürmeseydi oyuncu olmayacaktım. Başka bir şey
1: O kadar.
0: olacaktım. O günden sonra başka hiçbir şey düşünmedim. Hani işte şunu olayım, doktor olayım, polis olayım falan gibi bir şeyim olmadı. Şimdi de o günlerden bugünlere.
3: Ya, Cevriye'nin varlık mücadelesini nasıl anlatırsın?
0: Of. Yani çok kıymetlidir ki benim için. Ben Güliris Hoca'dan dinleme şerefine nail oldum, Suat Derviş'i. Ve aslında Güliris Hoca'nın yazdığı Fosforlu Cevriye Suat Derviş'in hikayesi değil. Tabii ki Güliris Hoca bunu daha tiyatronun işte eğlence kısmına yedirerek, daha kendince bir yorum katarak yaptı. Fakat aslında alt metinde çok daha büyük şeyler yatıyor. Ve şu anda 2026 dünyasına baktığımızda, sadece Türkiye'de de değil, şunu gördük biz rejisini yaparken. 1940'tan 2026'ya kadar değişen sadece eylemler olmuş. Her şey aynı. Çünkü o zaman da bir şarkıda Güdris Hoca şöyle bir yorum yaptırmış. Bir gün gelecek, kadın erkek birlikte yürüyecek. Çünkü o zaman bu çok zordu. Evet, şu an kadın erkek birlikte yürüyor. Dünya geneli için söylüyorum. Ama hala çok büyük problemlerimiz var bizim. Bu sadece kadın şiddeti değil. Kadın şiddeti, erkek şiddeti, hayvan şiddeti, çocuk şiddeti. Maalesef görüyoruz hepimiz yaşananları. Ama şu hiçbir zaman değişmiyor. Kadının varlık mücadelesi her dönem daha da artarak gidiyor. Çünkü bir şekilde kadının kadına yaptığı şiddette, erkeğin kadına yaptığı şiddette boyut değiştirerek artıyor. Dolayısıyla biz de dedik ya, bu hikaye şu an Cevriye çıkıp da bir işte plaza kadını olmuş olsaydı da aynısı olacaktı. Dolayısıyla içinde başka bir şey var. Bir de seneler önce Ordu'da öldürülen Ceren Özdemir'i hatırlarsınız belki.
1: Evet, evet.
0: Ceren Özdemir benim bölüm arkadaşımdı.
3: Aa.
0: Evet. Biz üniversitede iki balerindik. Biri Ceren, biri ben. O gün bir balerin öldürüldü diye haberlere çıkınca ben zannetmişler. Ben daha çok dansla iç içeydim Ceren'den ziyade. Sonra öğrendik, birkaç saat sonra öğrendik Ceren'in olduğunu. Ve yani ne denir bilemiyorum. O gün o adam, katil, hep bizim eğitim verdiğimiz yerlerde dolaşmış, sürekli bizimle birlikteymiş o gün. Ve bu beni çok derinden etkileyen bir şeydi maalesef. Allah rahmet eylesin ona ve hepsine. Dolayısıyla da istiyorum ki bu oyunu başta Ceren'e, Ceren'den sonra da bugüne kadar kaybettiğimiz ama kalbimizde taşıdığımız bütün kadınlara ithafen yapalım. Bu projeden sonra da bunun gelirleriyle kız çocuklarımızı okutalım istiyoruz.
1: Güzel.
0: Ve çok başarılı, kendi ayaklarının üzerinde dimdik durabilen kız çocukları yetişsin. Ve dileriz ki hayatlarından başka bir

0: birisi tarafından koparılmasınlar. Gayemiz İnşallah. Bu yönde.
1: Nara, bu olaydan sonra sende travma oldu mu?
0: Şöyle söyleyebilirim. Köpeklerim var benim. Çok büyük ırk. Ve ben gece gündüz onlarla birlikte çok rahat bir şekilde gezerim. O gün Ceren'in ameliyatı oldu. Ameliyatından sonra işte kaybettik mi, yaşıyor mu? Biz de tabii basından takip ediyoruz her şeyi. Çünkü çıkamıyoruz, ne olduğunu anlayamadık. Ve provalarımız var filan. Hocalarımız dedi ki hiç kimse okula tek başına gelmeyecek, hiçbir kız öğrenci. Bütün erkek öğrencileri kızların yanına gönderdi ve bizi onlar aldı, götürdü, getirdi okula. Akşam eve geldim, köpeklerimi gezdireceğim. Hayatımda ilk defa, çünkü ben gerçekten çok mükemmel bir anne babanın çocuğuyum. Hep kendine çok özgüvenli, kızım sen her şeyi yaparsın diyen bir ailenin kızıyken, o gün köpeklerimi gezdirirken o kadar büyük bir korkuyla gezdim ki, çünkü hayatım boyunca hiç yürürken arkama bakmamışım ben bu zamana kadar. O günden sonra bakma gereği hissettim. Çünkü şey düşünüyorum, yanımda iki tane can taşıyorum. Bir şey olsa diyorum, onları nasıl koruyacağım? Acaba onları bıraksam, onlar saldırmaya kalksa onlara bir şey yapar mı acaba? Ve aradan yıllar geçti. Geçenlerde eşime dedim ki, taksiye bindim. Bir yere gittim, döndüm. Ben dedim, korkuyorum. Niye dedi? Hani yani sürekli taksiye biniyorum, ne bileyim bir yerlere gidiyorum, iş gereği zaten sürekli seyahatlerdeyim. Bilmiyorum dedim, korktum. Yani tedirgin oldum. Bir şey olacak zannettim. Neyse dedi, acaba hani bir travman mı tetiklendi? Ben dedim, bir şey yaşamadım ki, hani niye tetiklensin? İki gün önce de bu provamızda yaptığımız koreografilerden birinde onları andık. Anınca bir anda dedim ki, evet, bu bende travma kalmış. Ve ben bunu farkında değilim. Bastırmışım. Ve o gün sahnede çıktı.
1: Bu oyunu onlara ithafen olsun.
0: Öyle olsun. Hepsinin.
2: Sana nasıl geldi teklif Ali Ersan?
3: Eşi benim çok yakın arkadaşım. Ben bu sene bir dizi projesi yapmadım açıkçası. Çünkü birazcık tam hadi bir şeyler yaptık, hadi yapacağız. Ya öyle olmasın, yok dönem işi olmasın artık bilmem ne falan derken bir baktık Ocak ayı gelmiş. Bir taraftan da kendim yeni bir program hazırlıyorum, YouTube programı. Onun için işte şarkı seçimleri yapıyorum, işte bilmem ne falan, böyle bayağı bir projelendirmeyle uğraşıyorum. Bir taraftan şiir kitabı hazırlıyorum bir tane. Onlarla falan uğraşıyorum. Şimdi bir baktım hani yani bu sene artık dedim şey, hani çok da şey değil, hani çok da verimli bir sene olduğunu düşünmüyorum dizi televizyon bazında. Öyle olunca da dedik ki hadi, yapım şirketini kurdukları anda ben de birlikteydim. Çünkü üçümüz beraber, bir daha doğrusu eşi benim 16 senelik arkadaşım ve bizim bir hayalimiz vardı hep böyle. Yani biz kendimiz yazalım, kendimiz çekelim, kendimiz yapalım ve gönül verelim diye. Laracık da sonradan hayatımıza dahil oldu ama tabii ki böyle bir şey gibi geldi, bir güneş gibi geldi. Lara bizi tetikledi aslında. Hadi yapın, hadi yapalım diye. Ve böylelikle yola çıktık. Onlar şirketi kurdular. Ben onların genel koordinatör, kreatif direktörlüğünü bir süre yapmaya başladım. Derken işte ne yapalım, ne edelim? Bir gün Lara beni aradı. Araba kullanıyor. Fosfor cevriye yapıyoruz. Pardon. Müzikalde oynar mısın dedi. Evet, niye oynamayayım ki dedim. Tamam o zaman dedi. Kapattı telefonu.
2: Adını bile söylemedi yani.
3: Ben de hiç sormadım zaten. Evet. Sonra akşam aradım tekrar. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz yani? Dedi ki fosforlu cevriye yapacağız. Adamsın sen dedi. Zaten başka bir şey düşünmedim seninle ilgili dedi. Okey.
0: Akşam aşağıdaki kafede buluşalım, prova yapacağız dedim. Tekst verdim el.
3: Evet. Aa, çok iyi. Aynı sitede oturuyoruz. ya eskiden oturuyorduk, şu an ben taşındım. 2 gün oldu. Dedi ki

0: Bir okuyalım. Hemen başladık falan. Bizim böyle oluyor işlerimiz. Yani birazcık pıt pıt pıt pıt pıt. Hani hemen harekete
1: hızlı
0: geçelim.
1: Hızlı ilerliyor.
0: Evet. Yani zaten ya önemli olan enerjisi ve hisset, yani hissiyat ve güven. Güven çok önemli.
1: Adamın aşk derdi var mı?
0: Adamın hayat mücadelesi derdi var. Adam ölebilir her an. Adamın yaşama gayesi var. Böyle bir durumda da birdenbire canını kurtarmaya çalışan, cansiperhane bir şekilde hayat mücadelesi veren bir adamın karşısına böyle dünya güzel çıtır pıtır bir kız çıkıyor. Adam ne yapacağını bilemiyor. Bayağı bir şokta adam. Son sahneye kadar da zaten o şeyi görüyoruz, gerginliğini görüyoruz. Cevriye'nin aşık olma sebeplerin ne anlayabiliyor yani seyirci bir süre sonra. Zaten Cevriye'nin kendine özgü çok farklı gerekçeleri var. Yaşam tarzı yüzünden falan. Bir çok güzel bir umut görüyor onda. Saygıyı görüyor. Saygıdan aşk doğuyor. Siz dedi bana diyor mesela.
1: Çünkü bunu
2: ne güzel.
1: Şu anda çok, dünyada
2: ben de bekliyorum zor. Bakayım heyecanla geleceğim.
0: Bekliyoruz. Mutlaka bekliyoruz.
1: Şu anda kendisine siz denmeyen ve sizi duymayan çok, dünyada o kadar çok kadın var
0: çok,
1: ki.
0: Çok çok fazla.
1: Yani bu belki sizler için çok böyle kıymetli bir şey gibi gelmiyor olabilir be erkek izleyicilerimiz için, ama biz bunların kıymetini çok daha fazla algılarız diye düşünüyorum. Yani şey, cinsiyetçi bir yerden söylemiyorum ama.
2: Ben de evet şu anda böyle izliyorum.
1: Valla cinsiyetçi bir yerden değil ama kadınlar için çok daha kıymetlidir her zaman böyle şeyler, öyle değil mi?
3: Doğru.
0: Ama siz erkekler diye başladığı zaman insan ister istemez bir sorumluluk. Böyle bir acaba ben ne yapıyorum ya? Ben evde televizyon izliyorum falan.
2: Ben suçlu duydum acaba ne yapsam diye şimdi.
0: Değil mi? İnsan ister istemez.
2: Bugün ne yanlış yapıldım acaba diye.
0: Bu hisse kapılıyoruz yani. Evet.
2: Sabahtan beri Merve ile beraberiz zaten. Gündüz beraber çalışıyoruz. Akşam buradayız. Merve bir şey yaptın mı ben sana?
1: Vay estağfurullah.
0: İyi maşallah.
2: Derin Hanımcığım, evet, sizin hayaliniz ne? Gelecekte en büyük... Sezen Aksu şarkıları söylemeyi çok seviyor musunuz?
3: Evet, aşırı seviyorum. Yani bilmiyorum, Sezen'in bana dokunduğu o kadar çok şarkısı var ki içinde kendimi bulduğumu hissettiğim. Gelecekte de yani aslında tabii ki onun gibi olmak çok kıymetli, zor, önemli bir şey ama şu anlamda onun gibi olmak isterim. İnsanlar benim şarkılarımı dinlediğinde bir şey bulsun orada, kendiyle alakalı bir şey görsün.
2: O kadar çok eksik ki şu anda o.
3: Evet.
2: İnşallah başarırsın.
3: İnşallah. Yani ben şey hissini çok seviyorum. Şarkıyı ben durdurduğum zaman karşımdaki seyircinin bana karşı o şarkıyı geri söylemesi o kadar güzel bir his ki. Hani şeyi orada böyle fark ediyorum. Evet ya, ben yalnız değilim. Yani bu duyguyu yaşayan bir sürü insan var. Ve bence hepimizin de buna çok ihtiyacı var. Hani yalnız değiliz cümlesini şey yapmaya, algılamaya, duymaya. O yüzden de ileride bunu görmek, bunu hissetmek istiyorum.
0: İnşallah.
2: İnşallah. O et hazır Sezen demişken senden bir Sezen
3: şarkısı
2: dinleyelim.
3: Dinleyelim, olur.

0: Ne güzel okudun.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık.
2: Sizde aileden mi ses? Anne varmış. Anne şarkı mı söylüyor?
1: Ben
2: söylüyor
1: de annemin sesi çok güzel.
2: Çok güzel. Profesyonelliği var mı?
1: Yok.
2: Yok.
1: Babam da absolut kulak. Yani çok iyi duyuyor sesleri. Ben onun ikisini böyle bileşimi gibi bir şey.
2: Ne güzel. Harika.
0: Sen ne üzerine eğitim aldın? Herhalde geçen sene mezun olmuşsun.
1: Ben evet geçen sene mezun oldum. Ben endüstriyel tasarım mezunuyum. Şan ve solfej eğitimimi dışarıdan aldım. Şu yüzden aslında konservatuar okumak istedim. Bizim sektör birazcık şans işi aslında. Hani bizim ülkede. Yani eğer belli bir şan şöhret seviyesine ulaşamazsan çok zor bu işi, bu mesleği sürdürebilmek. O yüzden de endüstriyel tasarım biraz benim altın bileziğim gibi bir şey. Hani yine sanatın içinden bir şey okumak istedim. Tasarladığım şeylerde de bu arada müziğin her şeyini kullanıyorum. Atıyorum bir bisiklet tasarlıyorum, ona bir müzik aletiymiş gibi onu entegre ediyorum falan. İkisini birleştirerek yapıyorum o mesleği de. O yüzden hani dedim ki ileride müzik olmazsa bir B planım olsun. O yüzden endüstriyel tasarım okudum.
0: Eğitimde aldığın işi yapıyor musun bu arada?
1: Yani yapmıyorum. Önceliğim müzik ama ileride istersem yapabilirim.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
2: Sen de mali okumuşsun.
3: Ha, benim de bileziğim o.
2: Kötü bir şeymiş gibi. Ne güzel.
3: Evet.
2: Sayılar aran iyiymiş.
3: Muhasebeyle.
2: 6 kere 9. 6 kere 9. Peki yani okumak için okudun diye düşünüyorum.
3: Yok bayağı mali okurken oyuncu olmaya karar verdim.
2: Ha öyle
3: evet,
2: mi?
3: Yani
2: çocukluktan beri oyuncu oldum.
3: Ya maliye de tabii ki böyle hedefim falan değildi. Yani Ankaralı bir ailedenim ben de Lara gibi. Yani bizim tabii ki memuriyetler falan çok fazla böyle salık verilir. Bak oğlum hayatın garanti altında olsun falan diye. Abim mülkiyeli benim. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. İyi de bir yöneticidir. Askerler var ailemde. İşte şeyler var. Hani mülkiyeliler var. Böyle olunca da tabii ki aile biraz bu konuda yönlendirme yapıyor. Benim aslında tek derdim vardı. Ben sanatsal yönümün farkındaydım aslında ama Ankara'dan uzaklaşayım da biraz daha özgür kalayım en azından falan. Eskişehir'de mali okumaya başladım ama daha hala ne yapacağımı bilmiyordum. İkinci sınıfta sanırım oyuncu olmaya karar verdim. O da girdiğim tiyatro kulübündeki muhteşem ambiyans ve ortam beni ben bu işi yapabilirim, evet ben yapmalıyım diye insanın yeteneğini keşfetmesi gibi bir şey oluyor
1: evet.
3: Biraz. Yani çünkü o sırada ben 20 yaşındaydım yani 19-20 yaşında falandım yani. Tabii 19 yaşında kazandım, 21 falandım. 20-21 arası. Yani sonrasında da tamam dedim işte bu, ben bunu yapacağım. Okul bitirdikten sonra da İstanbul'a gelip tekrar bir üniversite eğitimi almadım. Özel akademiye gittim, stüdyo oyuncularına. Şahik Hoca'ya da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Şahik Atakan da sevgili. Sonrasında da işte tabii ki aslında derine katılıyorum ben. Kesinlikle insan yapacağı işin eğitimini almalı. Ben bir Başak Burcu ve fazla böyle titiz bir insan olarak kesinlikle hani bir şey yapacaksam en iyisini yapmaya çalışayım. En iyisi diye bir şey yoktur. Yani mükemmellik bize özgü bir şey değil. O Allah'a özgü bir şey ama yani en azından hani elimden gelen en iyisini yapıp ruhsal tatminime ulaşayım diye elimden gelen ne yaptım oyunculukta eğitim anlamında. Sonra da zaten popüler kültür bizi içine çekti. İşte dizilerle başladık.
2: Bayağı bir dönem projelerinde oynadın değil mi?
3: Ya benim aslında 11-12 tane projem var. Bunlardan evet. Sadece 3 dönem.
2: 3 dönem.
3: Daha
2: akılda onlar kaldı.
3: Bir tanesi çok izlenen bir dönem dizisiydi. Ondan sanırım bir tane yurt dışında Rusya'ya yaptığım bir proje vardı. Sultan II. Mahmud'u oynadım. Onlar çok seviyorlar. Hala tekrar döndürüp izliyorlar. Bir de orada buradaki Türk dizilerinin oradaki yayını Gündüz Kuşağı'nda yayını gibi değildi. Bayağı Rus-Türk ortak yapımı olduğu için oranın çok önemli bir ulusal kanalında Prime Time'da yayınlandı. Bayağı da hala seviliyor.
2: Sen Rusya'ya indiğinde bayağı tanınıyorsun.
3: Gittim ve evet yani Kızıl Meydan'da -15 derecede Şubat ayında yürüyemedim yani. İnsanların çok ciddi bir teveccühü vardı.
0: Ne güzel.
3: Evet çok seviyorlar. Sultan, Türk falan diye böyle arkandan bağırarak ciddi anlamda bir sevgi gösterisine nail oldum ve çok, çok

0: Boş bir şey ya. Yani şey gibi işte Derin'in söylediği gibi hani insanın kendi ürettiği şeyden karşı taraftan karşılığını bulması gerçekten çok güzel bir şey. Orada görmüş onlar. Ve benim orada yaşadığım o -15 derecedeki tatmin çok başkaydı yani. Ve bir Türk padişahını oynadığım için insanlar orada...
1: Ekstra o artı.
0: Evet. Yani ki o role çok ciddi hazırlandım. Temel bir sürü oyunculuk eğitimime rağmen sadece 2 ay. Bir ay bir Osmanlı padişahı nasıl yaşara çalıştım. İkinci ay, ikinci Mahmut nasıl bir padişah diye çalıştım. Yani çok ciddi bir şey bu. Güzel. Ki önemli bir sorumluluk, gerçek bir karakter.
2: Evet.
0: Diğer dönem dizilerinde oynadıklarım hani kurgu karakterlerdi. Hani bir şekilde senaryoya göre ilerliyordu. Ama bu çok özel bir karakterdi. Tarihine ve kültürüne bağlı bir insanım ben. O yüzden de elimden geleni yapmaya çalıştım. Orada da böyle bir şey oldu. Yani Rusya ya çok, bu arada çok tatlılar. Yani o bir de o ortama alışmışlar. -15 derece, hava buz gibi Şubat ama sanki yaz gibi. Herkes sokakta. Çünkü ortamları öyle. Yani tabii, hayat böyle mi geçiyor?
1: Harika.
2: İstanbul'a geldikten sonra o süreç senin için kolay mı işledi yoksa zorluklar yaşadın mı?
0: Yaşadım biraz ama şöyle, nasıl zorluklar? Psikolojik zorluklar. Ya şimdi Ankara'da doğup büyümüşüz. Üstüne Eskişehir gibi daha böyle hani her şeyin çok düzgün işlediği, böyle tıkır tıkır gittiği ama öğrenci ortamının genç, yani jenerasyonun ciddi anlamda yoğun olduğu, çok eğlenceli bir ortam. Ama tabii ki her şeyin daha rutin, daha düzgün olduğu bir yerden sonra bir kaosa geliyorsunuz. Aman Allah'ım falan. Ve şey, hani Ankara'da bizi genelde işte bak İstanbul şöyle kötü, İstanbul böyle kötü, aman dikkat et oğlum bak İstanbul bilmem ne, İstanbul falan, böyle Ankaralılar için öyledir. Yani çok dikkat edilmesi gereken bir yerdir İstanbul. Evet. Harlem falandır yani. Yani öyle bir şey. Öyle olunca da tabii hani karar veriyorsun, bir şey yapacaksın. Bunu göze almışsın. Bir de ben direkt hani Taksim'e bir geldim. Yani ne oluyor? Hani kalabalık üstüme geliyor. Bayağı kozmopolit bir yer. Eskişehir'de, Ankara'da işte Türklerden başka kimseyi görmüyorsun. Yani onu bir yaşadım ve tabii ki sonrasında işte o yaşadığım şeyler, hani çalışıp kendi kendime işte okul taksitlerimi ödemem, işte emek vermem falan. Yani onlar benim için işin neşesi. Mücadele işin neşesi. Yeter ki karşılığını alabilelim ve insanlar hakkımızı bize teslim etsin. Ben zaten bu saatten sonra hakkımı teslim edenlere selam ediyorum. Diğerlerini de Allah'a havale ediyorum. Öyle bir karar verdim. O başka bir şey.
2: Bu mücadeleden sonra da zaten hızla roller geldi.
0: Evet. Sonra tabii ki böyle bir, hani bizim hepimizin hayatında oluyor. Böyle bir inişler çıkışlar tabii yaşıyoruz. Duranlıklar falan yaşıyoruz.
1: Bundan sonra da olur zaten, oluyor.
0: Ya bu imkansız yani öyle olmaması. Zaten çok yüksek çıkışların çok sert inişleri olur.
1: Aynen.
0: Bu hayatta çok hızlı örnekleriydi. Çıkışlar. Evet. Çok sert çıkışlar. Evet. Yani bu böyledir. Hızlı çıkışların çok sert inişleri oluyor. Tatmin olabilmek açısından benim gibi birisinin de, ya ben kendimi çok iyi tanıdığım için birazcık daha böyle temkinli ve düzgün adımlarla seyretmesi, ben bu hayatım şu anından benim, ama bundan sonrası için hedeflerime artık asılmak zorundayım çünkü her yaşımı, her dönemimi kendimce bir şekilde, Allah'ın izin verdiği şekilde planladım. Umarım hepimizin muratları gerçek olur.
1: İnşallah. Güzel konuştun. Senin oyunculuk hikayen nasıl başladı?
3: Feray ablayla. Zaten ben ailem tarafından hep şeyle büyütüldüm. İşte 2 yaşında baleye başlıyorsun. Baleden sonra jimnastik, jimnastik dans. İşte şu kadar dil bileceksin, şu kadar enstrüman çalacaksın filan. İşte babam doğum günümde oyuncak değil, işte yan flüt, keman filan, öyle şeyler alırdı bana. Tabii ki her kız babasının olduğu gibi babamın da bu mesleği yapmamda çok büyük tedirginlikleri vardı. İstanbul'a göndermek tabii ki, ama annem babamla çok mücadele etti benimle alakalı. Ben şimdi anlattığı zaman diyorum ki yani olsun, onu da mı yaptım ya filan diyorum. Evet diyor, onu da yaptın diyor. Çok mücadele etti gerçekten. En son adamcağız da dedi ki yani başka bir şey yapmayacak. Tamam dedi, oğul ne yapayım, ama dedi okulunu okuyacaksın gidip. Ya baba filan dedim önce, sonra peki dedim. İşte sınavlara girdim, kazandım.
1: Ne okudun?
3: Konservatuvar okudum, tiyatro.
1: Çok güzel. Ha bir de diğer okulunu, kendi okulunu
3: okudun. Tabii tabii.
1: Çok güzel.
3: Sonra tiyatro bittikten sonra tiyatro ile birlikte sosyolojiye de başladım. Onu tabii finallemedim hala. İnşallah bir gün finallerim onu. sonra konservatuvar bittikten sonra da

0: dedim ki babama, sen dedim çok avukat olmamı da istiyordun. Hadi bir de hukuk okuyayım dedim. Bir de hukuk okudum.
1: Okudun.
0: Evet.
1: Oh, süper. Bahsetti. Öyle bir anlatıyorsun ki sanki çok geçerken okuduğum gibi hukuk fakültesine girmek.
0: Gece 12'de apar topar Ankara'dan İstanbul'a taşıdılar ve direkt sete attılar. Oh. Ya sabah gözümü açtım, İstanbul'da setteyim şeklinde. O sırada kaçıncı sınıftaydım tam hatırlamıyorum ama tam final dönemi filandı. Dolayısıyla işte hemen başvuru yaptım, oraya geçtim. Derken sonra işte okul bitti. Diziler, filmler filan derken hep peş peşe geldi bunlar. Sonra işte eşimle tanıştım. Zaten eşimle ve Ali Ersan'la tanışmam da bir projeyle alakalıydı. Öyle tanıştık. Yine o da aynı bu tiyatro gibi oldu. Eşimle tanıştım. İşte onunla konuşurken Ali Ersan'la ilgili bir şey konuştuk. Ali Ersan benim arkadaşım ya, o da oynayacaksa dur çağırayım dedi. Ha öyle mi filan dedim. Aradı, Ali Ersan geldi. Merhaba merhaba, İşte böyle bir proje yapıyoruz. Ha tamam okuyayım filan dedi. Böyle başladık.
2: 3-4 binanın çok tam güzel. Ortasında evet. Oturduk.
0: Gerçekten.
2: Yani. Öyle bir şey.
0: Ya, genel olarak böyle başlıyoruz projelere. Ha tabii ki sağ olsun şimdi hep bu konuda benim fikirlerimi dikkate alıyor. Yani ben biraz daha şirketin kötü polisi tadındayım projelerde. Çünkü çok inceleyip sık dokuyorum. Eşim de daha çok ona yakın gelen bir şeyi, tamam bunu hemen yazıyoruz, hemen yazdırıyoruz, gel hemen başlayalım kısmında. O yüzden güzel bir ekibiz bence. Ben bizi
3: ama
0: çok seviyorum.
3: Her zaman sen ikna ediyorsundur herhalde. Hukuk bitirmiş biri var karşımızda.
2: Hepsini ben ikna ediyorum. Lara, bak konuş. Mehmet Ali'ye söyle. Bunu yapacağız. Yani. Senaryo havuzu kuracağız. Hepsini orada biriktireceğiz. İlk önce şunu çekeceğiz. Sonra bunu çekeceğiz falan. Ciddi bir güzel bir senaryo havuzu yaptın yani. Öyle değil
0: yok,
2: mi?
0: Yok yaptın.
2: Çok güzel yaptın.
0: Sadece yani, şöyle bir durum oluyor bizde. Ali Ersan ve proje koordinatörümüz haricindeki o devasa ekibin hepsi, ben ve eşim de birlikte Koç burcuyuz.
2: Ben değil.
0: Dolayısıyla biz bir masaya oturup da işte iki proje varsa ve o iki projenin derecesi yan yanaysa
1: İnat.
0: Yani,
2: işte orada Başak aklı olarak
1: ne kadar girebilirsin o boynuzların arasına bilemiyorum vallahi.
2: Girer, Başak girer. Ya ben giriyorum. Yükselenim de zaten aslan benim. Tamam.
0: Olsun.
2: Hallediyorum yani. Seviyorum. Yani. Yani.
0: En sonunda kadının fendi erkeği her zaman.
2: Ama ikna kabiliyetim var seni de Mehmet Ali.
1: Alesa, senin türkü, şarkı, Neşet Ertaş hayranlığı.
2: Aa, geçen sefer evet Neşet Ertaş söylemiştim. Ben seviyorum ya. Evet yani türkü maxi single'ım var zaten. Çok evet. Bayağı da sene oldu. Evet. 5-6 sene. Onun yeni olduğu bir dönemlerde de söylemiştim. Seviyorum. Yani ya bir türkü bizim için hani daha farklı. Hani yetiştirme tarzımıza falan. Hani o içinde çok aşırı neşir olduğumuz şey. Açıkçası müziğin her türünü seviyorum ben. Yani bir tanesi hariç. Onu da buradan söyleyeyim. Çok popüler bir müzik hariç. Onun dışında...
1: Üç harfli.
2: Aynen o. Peki, yanlış anlamasın kimse de hani ya, bu bana zevk olarak hitap etmiyor. Yani müzik olarak...
3: Ben çok katılıyorum. Evet. Sinirilmez katılıyorum.
1: Bu kadar duygusal, bu kadar güzel sözler yazan birisi. Aksi bir şey söylemesi zaten.
2: Ben o zaten aldım o vibe'ı zaten. Az önce elektronik müzikle ilgili yaptığı evet. Yorumda. Seviyorum ama türkünün hep yeri ayrı.
1: Harika.
2: Yani. Ve zaten yeni hazırladığım programda buna benzer bir şey olacak yani. Aa, konsept
1: güzel.
2: Olarak evet, konuklu falan böyle
1: çok güzel,
2: güzel
1: çok
2: bir şey
1: güzel.
2: Yapacağız inşallah.
1: O zaman iki Karadeniz olarak sizden bir Karadeniz türküsü
2: Karadenizliler...
1: rica ediyorum. Hatta üç Karadenizli. Samsun.
2: Tabii Samsun'da işte
0: çeyrek Karadenizli. Ucundan.
2: Yok bayağı Karadeniz canım. Samsun'da.
1: Evet Oğulcan melodiyi tınlat bakalım. Mikrofonlara burada bunları sever.
0: Bu senin. Ben böyle çok minicik yanından
1: olsun, minicik,
0: eşlik
1: minicik,
0: edeyim.
1: Arkadan arkadan.
0: Hani şimdi derinin yanında böyle bir olmaz yani.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Harikasınız valla.
2: Sen bu türkü konusunda devam etmelisin bence. Ses
0: edeceğiz.
2: Çok iyi gidiyor.
0: İnşallah Allah ömür verdiği sürece elimizden geleni yapacağız. Fırsatlar ve imkanlar doğrultusunda. Vakit buldukça bizim yoğunluğumuzun arasında gerçekten çok önemli bir meslek ve çok önemli bir iş olmasına rağmen sadece böyle bir hobi haline geçebiliyor. Ama güzel projelerimiz var.
1: Şimdi bu projede ünlüleri mi ağırlayacaksın? Şarkıcıları?
0: Tabii. İlk başta böyle kendi arkadaş çevremden ve müzisyen çevremden almaya başlayacağım. Sonrasında programın kapsamı biraz daha genişledikçe, ya ben şeyi de çok seviyorum. Şimdi aslında bu müzikli bir talk show programı olacak. Öyle. İşte sanki böyle evime gelmiş, beni ziyaret etmeye arkadaşlarım gelmiş ya da konuklarım gelmiş. Mesela Derin de gelebilir. Mesela ilk defa görüyorum ama Derin'i davet etmiş. Müzisyen arkadaşım gelmiş. Lara gelmiş. Oturmuşuz, konuşuyoruz. Bir taraftan arada orkestramız olacak tabii ki. Yani türkü söyleyeceğiz, şarkı söyleyeceğiz. Artık neyse, herkes ne söylemek istiyorsa. Tabii ki önceden bunlar prova edilecek, çalışılacak. Sonrasında da işte bir 35-40 dakikalık falan bir program hayalimde var. İlk başta bir 12 bölüm çekmek istiyorum. Sonrasında işte devamını inşallah ona göre getireceğiz. Yani konular tabii ki daha çok işte güncel konular, işte sektörel konular, birazcık eğlenceli şeyler. Yani biraz daha hayatın içinden şeyler. Belki söylenen türkü hikayelerinden bahsetmek. Bu tarz şeyler. İnşallah yaparız. Yani bu bir şekilde artık tekrardan müzikle ilgili bir şeylere başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden de ilk bunu kafaya koydum. Umarım güzel olur. Bakalım.
2: Harika.
1: Şiir kitabı da vardı galiba, değil mi?
0: Şiir kitabım yok. Şiir kitabı çıkaracağım. Ya şimdi toplanıp edit edilmesi lazım. Bir editoryasının yapılması lazım. Bayağı iş var. Çünkü yılların şiirleri var içinde. Yani besteye açık olanlar var. Serbest nazımla yazılmış olanlar var. Ben şeyi seviyorum. Ben edebiyatı çok seviyorum. Türk edebiyatını çok seviyorum ve hece ölçüsüyle eski usul 16. 17. yüzyıl tarzında şiirlerim var. Ve birazcık Dede Korkut, Yunus Emre falan çok okumuş birisi olarak eski Türkçe yazdıklarım var. Yeni jenerasyon pek anlamayabilir ama keyifli bir nasıl diyeyim, ruhaniyeti olan, daha böyle maneviyatı olan bir şeyler var. Bir öyle bir sekans var. Bir de tabii ki işte daha çok duygusallığımız, işte bahsettiği gibi yaşadıklarımız, aşklarımız, acılarımız, onlarla ilgili olanlar var. Yani biraz yelpazesi geniş. Ben bile bazen diyorum, bunu ne zaman yazdım ya falan diye. Yani inanamıyorum.
1: Ne zamandır yazıyorsun?
0: Ya valla işte bu sektöre girdiğimden beri yazıyorum. Bayağıdır yazıyorum. 15 senedir falan yazıyorum. Birikti bayağı. Ama son 5-6 senedir çok yazdım. Bir de son zamanlarda dediğim bu işte hece ölçüsüyle, hece ölçüsüne çok ağırlık verdim. Onlarla ilgili yazdım. Türkçenin şahikası olan işte insanlar, Yunus Emre'ler, işte Pir Sultan Abdallar, bunların eserleri, bunların yazım tarzları, Dede Korkut hikayelerindeki o şiirler, şiirsel anlatılar çok hoşuma gidiyor. Bunlarla ilgili de bir şey düşünüyorum bakalım.
2: Evet, çok teşekkür ederiz
1: hepinize.
2: Ayaklarınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Gişeniz bol olsun.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederiz.
1: Mutlaka bize gelip izleyeceğiz.
2: Aynen öyle. Gerçekten izleyeceğiz. Derinciğim, yolun açık olsun.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Başaracağına inanıyorum. Sesin çok güzel. Sözlerin çok güzel.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Yine en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kesin görüşeceğiz seninle.
3: İnşallah.
2: İnşallah yine gelirsin ünlü olduktan sonra.
3: Siz de sahneme bekliyorum.
2: Tamam. Çok seviniriz.
3: Çok mutlu olurum.

0: Matera, arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Yazanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
4: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabam.com'a değerinde...

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ne kadar güzel böyle piyanoyla karşılamak.
2: Eline sağlık. Başlangıç yaptık. Yoğun bir tempoda yakaladık.
1: Evet, vallahi yoğun bir tempodayız. Aynen.
0: Vallahi Altancığım, kırmadı bizi, tekrar geldin.
2: Teşekkür ne mutlu.
1: Estağfurullah. Her zaman.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok çok özel bir proje. Çok evet. Özel bir adam yaratmak.
1: Evet.
0: Necip Fazıl Kısakürek'in zamansız eseri. Ve onun filmi.
1: Aynen. Aslında biliyorsun, bir tiyatro eseri. Dün vizyona girdik. Artık böyle heyecanlıyız seyirciyle buluştuğumuz için. Çok uzun bir süreçti tabii ki bizim için. Yaklaşık biz bir yıldır uğraşıyoruz. Bir yıldır işin içindeyiz aslında. Zamansız bir eser gerçekten. Bir tiyatro eseri olarak yazılmış. Üç perdelik bir eser. Aslında bir karakterin ölüm korkusu, yaşamı sorgulayışı, hayatı sorgulayışı ve bunların hepsini başına gelen büyük bir felaket sonrasında biz aslında oyunun içerisinde, yani hikayenin içerisinde yavaş yavaş anlıyoruz. Ve başrol karakterimizin Hüsrev'in hayatı sorgulayışına tanık oluyoruz. Ve bu hayatı sorgulama sürecinde de yavaş yavaş sosyal çevresinin de biraz onu oraya doğru yönlendirmesiyle deliliğe doğru gidişini izliyoruz aslında. Aslında hikayede Hüsrev delirmiyor ama çevresi o kadar çok delirmesini istiyor ki onları mutlu etmek için ona bile razı geliyor gerçekten. Ve deliliğin sınırlarını zorluyor aslında hayatta. Gerçekten müthiş bir tekst. Oynaması bir oyuncu için gerçekten çok zevkli bir iş. Çok ağır bir iş. Maalesef öyle, hani rolden kopmak pek mümkün olmuyor. Eve geldiğinizde de kopamıyorsunuz. Çünkü 8-9 sayfalık monologların olduğu ve uzun ezberlerin olduğu çok ağır bir tekst. Öyle olunca da sağ olsun yönetmenimiz Murat Çeri de tek planları seviyordu. O yüzden yarın 9 sayfa tek plan çekelim falan. Gerçekten mi? Tek plan mı? Hani bölseydik abi falan. Yok yok, tek plan çekelim.
0: Eyvah.
1: Tek plan olunca tabii bütün gece oturup ezber yapman gerekiyor. O yüzden böyle 1-1,5 aylık bir süreçte

0: neredeyse uyuduğum ve yemek yediğim zaman haricinde Hüsrev olarak yaşadım. Akşamları ezberiyle uğraşıyordum. Gündüzleri de sette uğraşıyordum bir şekilde. Biz çok içimize sindi. Gerçekten zaten iş çok güzel bir işti.
1: Çok özel bir iş.
0: Çok özel bir
1: işti. Senin hayatında yani da çok önemli bir dönüm noktası olacağına eminim. Peki ya sen hep cesur ve çok önemli işler ve çok seçicisin. Hep yaptığın her işte bir imza bıraktın. Hiç tereddüt etmedin mi bu iş teklif geldiğinde sana? Ya da Necip Fazıl Kısaköre'yi ya da bu eseri ne kadar biliyordun?
0: Ben sonuçta oyunculuk mezunuyum. Biz bu de tiyatro metni olduğu için üniversiteden hakimim tabii ki tekste. Yani ilk defa karşılaştığım bir tekst değil. Güzel. Bir de çok değerli bir edebiyat eseri. Yani bu evet, teksti bilirsiniz zaten. Cesaret etme noktası biraz tabii ki düşünceli bir süreçti. Öyle hemen cesaret ettiğimi söyleyemem. Yani birkaç gün üzerinde düşündüm. Bir daha teksti okudum. Ne yapabilirim? Nasıl olur? Gerçekten altından kalkabilir miyim? Çünkü bu işin şöyle bir tarafı var. Bu rolü oynarsanız ya gerçekten vezir olursunuz ya da rezil olursunuz. Yani
1: çok güzel açıkladın, harika, aynı.
0: İkisinin arasında bir şeyle tamamlamanız mümkün değil. Çünkü ya gerçekten amatör kalırsınız hikayeye ve altında ezilirsiniz rolün, ya da sırtlarsınız rolü, rolle birlikte büyürsünüz. Yani başka bir şansı yok bu rolün. Böyle roller vardır oyunculukta. Rol sizi bir yere taşır. Bu da o rollerden bir tanesi. Eğer altından kalkabilirseniz. Çok şükür. Gerçekten hani yönetmenimizin yardımı, çok değerli oyuncularla oynadım. O kadar önemli ki aynı üsluba sahip, seninle aynı üslubu takınabilen ve aynı üslupla oynayabileceğin oyuncuların karşında olması. Altan Erkekli vardı, İsmail Hakkı vardı, Hakan Meriçliler, Murat Serezli, genç Deniz vardı, Deniz Barut, genç yeteneklerden Gülper vardı. Ve böyle bir ekibin içerisinde zaten siz de kendinizi rahat hissediyorsunuz. Onlar size güzel rol veriyorlar. Öyle olunca aslında size sadece işinizi yapmak düşüyor. Murat çok iyi hazırlanmıştı, yönetmenimiz. Birçok metaforla da süsledi hikayeyi. Tabii hikayenin sinemaya uyarlanması biraz zor.
1: Çünkü ben de onu söyleyecektim abi.
0: Aslında tiyatro metni olarak yazıldığı için bir genişletilmesi gereken yerler vardı hikayede. Çok güzel. Asla tekste hiç en ufak bir değişiklik yapmadık. Kelime bile değiştirmedik. Üstada saygıdan. Ama mekanı genişletmek adına normalde tekste olmayan belli mekanlar ekledik hikayeye. Bir deniz kenarı sahnesi ekledik. O sahneyi deniz kenarında çektik. Aslında başka bir yerde olan bir sahneydi. Birkaç tane onun gibi değişik, biraz daha görseli genişletebileceğimiz, biraz daha derinleştirebileceğimiz alanlar denedik. Çok da güzel metaforlarla donattı Murat hikayeyi. Bir kez izlediğinde gerçekten yetmiyor. Ben geçenlerde ilk defa izleme fırsatı elde ettim. Ve doymadım.
1: Kaç dakika?
0: Hazır mısın?
1: 150.
0: 160.
1: 160.
0: Oo. 160, 170 dakika. Yani uzun eser. Uzun eser ve kesemiyorsunuz da. Yani bir de öyle bir tarafı var. Yani hani burayı keselim de yapamıyorsunuz. Yani çünkü bütün sahneler birbirlerine bağlı. Bütün sahneler birbirine bağlı olduğu için bir yeri kesersen öbür tarafı eksik kalıyor. Çünkü bir önce söylediği gerçekten tirat bir sonra atacağı tiradı destekliyor. Öyle olunca da kıyamıyorsun gerçekten ştrih yapmaya. Murat da kıyamadı. O yüzden 160 dakika oldu iş.
1: Sen 1,5 yıl, 2 yıl gerçekten Hüsrev olmuşsun yani. Gerçekten.
0: Yani evet. Çok.
1: Bayağı bir yoğun bir çalışma temposu herhalde olmuş.
0: Yoğun değil. Yani ben işin içinde 5-6 ay debelendim. Ama tabii Murat montajıyla, o suyla, bu suyla gerçekten o kadar uzun montaj yaptı ki filmi uluslararası festivallere yetiştiremedik. Yani o yüzden uluslararası A klas festivallerin hiçbirine yetiştiremedik filmi. Yani Cannes'ı kaçırdık, Berlin'i kaçırdık, Venedik'i kaçırdık. Onların hepsi kaçınca Türkiye'deki festivallere ve yurt dışında B klas diye nitelendirdiğimiz diğer festivallere gitmek zorunda kaldık. Çünkü montajdan çıkamadı. Yani girdi içine montajın ve orada da uzun süre montajda vakit geçirdi. Hakkını vermiş. O yüzden pek bir şey söyleyemiyorum.
2: Ne güzel. Fragmanı izleyelim mi?
1: Evet, izleyelim.
0: Lütfen.

0: Çok güzel çekimler.
1: Güzel.
2: Şu anda evet.
0: Harika
1: güzel
0: görüntüler.
1: Oldu gerçekten. Biz memnunuz yani, artık iş seyircide bu bir süre sonra. Böyle işlerin en sevdiğim tarafı aslında bu. Siz uzun süre vakit harcıyorsunuz. Yönetmen büyük bir emek harcıyor. Ve ondan sonra her şeyi seyirciye bırakıyorsunuz artık. Ve her şeyi onun için yapıyorsunuz. Şimdi işin en heyecan verici tarafı, artık seyirciden de aynı takdiri alacak mıyız? Onu bekliyoruz bir şekilde.
0: Bu çok özel bir proje. Şimdi psikolojik yanı da ağır. Peki sen neler hissettin Hüsrev'i canlandırırken? Onu nasıl anladın?
1: Ya çok büyük bir aslında travma yaşamış hayatında Hüsrev. Ya bunu söylememde sakınca olduğunu düşünmüyorum. Ya bunu bir filmin hikayesinde çok başlarda zaten ortaya çıkıyor aslında. Babası kendini bahçedeki incir ağacına asmış. Ve yazdığı piyeste de baş kahraman kendini bahçedeki incir ağacına asıyor. Ve gelen bir eleştirmenle birlikte hikaye ortaya çıkıyor ve en yakın arkadaşlarından bir tanesi bir akıl hastalıkları hastanesi başhekimi ve kendine özel bir hastane açmış. Bir tanesi de dönemin en meşhur gazetecilerinden bir tanesi. Ve bu ikisi, bir tanesi akıl hastanesinin reklamını yapmak için bunu hapishaneye sokmaya çalışıyor. Kendi hastanesine sokmaya çalışıyor. Diğeri de sürekli bununla ilgili haberler yaparak tirajını arttırmaya çalışıyor. Ve böyle bir sosyal çevrenin içerisinde büyük defekt yaşamış bir adam bir yandan hayatı sorguluyor ama babası kendini incir ağacına asmış bir adamın hayattaki en büyük korkusu da ölüm korkusu. Ve bu çıkmazların içinde bir adamı oynamak ve hayatı sorgulayışını dinlemek ister istemez etkiliyor tabii insanı. Yani bir de insanın herhalde var olduğundan beri ilk sorduğu sorulardan bir tanesi varoluştur. Yani varoluş sıkıntısı, varoluş sebebi, niye var olduk, amacımız ne, bu dünyadaki amacımız ne, gerçekten öbür dünya var mı, Allah var mı, bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Hüsrev de bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Ve bir noktada aslında kendini bir adam yaratmak diye isim koyduğu için piyesine, onunla yargılamaya başlıyor. Diyor ki sen kimsin de adam yaratmaya kalkıyorsun? Allah mısın sen de adam yaratmaya kalkıyorsun diye. Bu sefer kendiyle çelişmeye başlıyor ve bu çelişki içerisinde aslında bütün o deliliğe doğru akan sürecini görüyoruz. Bence hiçbir zaman delirmiyor. Aslında tekste de delirmiyor. Ama deliliğin sınırlarında dolaşıyor. Çünkü o gerçekten delilik dediğiniz şey ince bir çizgi. Yani bir pamuk ipliği kadar belki, ya da Sırat Köprüsü benzetmesi doğru belki. Yani o kadar ince bir çizgi o. Yani bu taraf delilik, bu taraf deha. O yüzden o deha ile delilik arasındaki sınırda dolaşan bir karakter. Ben de gençliğimde çok sorguladım varoluşu, yaşamı, birçok şeyi. O yüzden de bir şekilde karakterle kendinizi de özdeşleştiriyorsunuz. Hani o sorguladığınız, ilk gençliğinizde sorguladığınız şeyleri tekrar sorgulamaya başlıyorsunuz. Onlara bulduğunuz cevapları tekrar teyit ediyorsunuz. Ya da kendinizi kıyaslıyorsunuz hikayeyle. Çünkü ben aslında bir role hazırlanırken bir rol ya da o karakter olmaya çalışmıyorum. O karakterin yerinde ben olsaydım ben nasıl hissederdim, nasıl davranırdım, nasıl hareket ediyor olurdumu araştırıyorum ilk önce. Ondan sonra kendim olmamak için o karaktere bir yürüyüş yüklüyorum. O karaktere bir gestür yüklüyorum. Yani bir vücut formu yüklüyorum. Ondan sonra hikaye devam ediyor ama var olmayan bir yerden çıkmıyorum ortaya. Kendimden çıkıyorum. Kendi duygularımdan ortaya çıktığı için hikaye doğal olarak aslında etkileniyorsunuz. Oynadığınız her karakter sizde bir iz bırakıyor. Bir mutlaka bir yerinizi deşiyor aslında. Herhalde en çok yara aldığım işlerden bir tanesi
2: ben
1: bu
2: onu söyleyeceğim. Peki o debelendiğin 5-6 ay içinde ve çekimler zamanında eve geldiğinde rolden çıkamadığın oldu mu?
1: Şöyle, yani çıkacak fırsatım yoktu aslında.
2: Çünkü
1: eve geldiğimde de çalışmak zorundaydım. Yani eve geldiğimde de bir gün sonranın 9 sayfa ezberini yapmak zorundaydım. Yani 9 sayfa, 8-9 sayfadan az ezberimin olduğu bir set günü yoktu. Çünkü gerçekten hikayeyi izlediğinizde bu fragman tabii çok, çok eşit olarak yapılmış. Hmm. Ama çok uzun monologların olduğu tek başına bir hikayedir aslında. Yani filmi izlediğinizde %70... beni izliyor olacaksınız. Yani diğer oyuncular evet geldiklerinde hani birileriyle oynadığımda çok mutlu oluyordum sette gerçekten. Ha, arkadaşlarım geldi falan hani beraberiz abi bu sahnede ama onlar bir yerde hani duruyorlardı. Ben konuşuyordum genel olarak. O yüzden de çıkmak pek mümkün değildi dediğim gibi. Yani o bir buçuk ay set boyunca her akşam Hüsrev'le beraber yaşadık. Nesçah bir ara artık evde salonda tek başıma böyle yüksek sesle çalışırım. Ben yüksek sesle çalıştığım için duymamışım da bunu birkaç kere. Seslendi bana. En son Hüsrev diye seslendi. Döndüm ona. Artık yani ona döndüm gerçekten. Yani kaptırmışım çünkü. Uzun süredir ezber yapıyorum falan. Duymamışım da onu. Hüsrev deyince duydum ama Hüsrev'i algıladım yani. Onu algıladım bir şekilde.
0: Ölüm korkusu hiç yaşadın mı?
1: Soru ölümden korkuyor musunsa ölümden korkmuyorum. Yani kaçamayacağın bir şeyden korkmanın insana bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta her canlı bir gün ölümü tadacak gerçekten. Ama elbette torunlarımı görmek istiyorum. Oğlumdan da kızımdan da torunumu görmek istiyorum. Uzun yaşamak istiyorum. Sağlıklı yaşamak istiyorum. Ama bununla ilgili bir korkum yok. Çok büyük günahlarım da yok. Belki de o yüzden çok da korkmuyorum. Hani öbür tarafta ya bunlar, bu günahların altından nasıl kalkacağız gibi bir korkum yok gerçekten. Kimsenin kötülüğünü düşünmem, kimseye bir kötülük yapmam. Öyle bir derdim yoktur kimseyle. O yüzden de bir korkuya sahip değilim ama anlık korkular yaşadım tabii ki. Ölüyorduk korkuları yaşadım gençken. Motosikletle bazı sıkıntılarım oldu. O günden sonra bir daha hiçbir zaman hızlı motor kullanmadım. Hala 70'in üzerinde kolay kolay motor bisiklet kullanmam. Anlık evet ölüyorduk galiba dediğimiz korku anlarım oldu. Ama genel ölümden korkar mısın? Genel ölümden korkmuyorum.
0: Hayatı kaçırma telaşın var mı peki? Yoksa olağan akışına bırakıyor musun kendini?
1: Ben hayatı hep öyle yaşadım. Yani Sinan biraz bilir onu. Gerçekten önüme çıkanı değerlendirdim hep. Plan yapmam ben hayatımla ilgili hiçbir zaman. Bundan sonra şunu yapmalıyım, bundan sonra bu olacak. Şimdi buna gitmeliyim gibi bir planım yoktur benim. Böyle bir laf vardır ya hani sen plan yaparken Allah sana yaptığın planla ilgili yukarıdan güler diye. Öyle bir planla yaşamam, önüme çıkanla yaşarım zaten. Önüme çıkana göre planlanırım. Bir de benim mesleğim de buna uygun. Yani sonuçta elinize senaryolar geliyor. Onlardan herhangi birini seçmek senin elinde. Hangi hikayeye doğru yöneleceğin senin elinde. Öyle olunca da aslında elime gelenlere göre hayatımı planladım ya da önüme gelen şeylerden bir tanesini seçerek hayatıma devam ettim. Planlıyorsam gerçekten çok yapmak istiyorumdur onu. İşte belgeselleri planlayarak yaptım. Onu çünkü gittim gerçekten işte gençlere bir örnek olmak istedim ya da çevremdeki insanlara bir örnek olmak istedim. Çocuklarıma bir şey bırakmak istedim. Babam bu konularda hassas bir adammış desinler istedim. İşte iki tane genci gerçekten bir fikir bırakabilirsek ya da bir şekilde yönlendirebilirsek ne güzel olur diye düşündüm. O yüzden onları planlayarak yaptım. Ama günlük hayatımı planlayarak yaşamıyorum.
0: Belgesel demişken, hazır konusu gelmişken onu da soralım. Devamı gelecek mi? Çünkü gerçekten çok özel işlerdi onlar.
1: Yani düşünüyoruz aslında bir tane şimdi bir üçüncü belgesel yapalım istiyoruz. Bu sefer sadece Türkiye'ye ayıralım ve çünkü bir tanesi ilk belgesel Afrika'daydı. İkinci belgesel 5 tane ülkeye gitmiştim. Bir tanesi dezavantajlı toplumlar, suya ulaşmakta dezavantajlı toplumlar ne yapıyorlar diye çekmiştik ilk belgeseli. İkinci belgeselde de modern toplumlar suya nasıl davranıyorlar, suyla ilişkileri nedir, nasıl mikroplastiklerle dolduruyorlar sularını diye. Sonunda aslında bir Türkiye ayağımız vardı ama kısaydı çünkü belgesel 5 ülkeye gidince biraz uzun vakit almıştı. Sonuncusunda da belki yani son düşündüğümüz projelerde belki gerçekten Türkiye'de biz sularımıza nasıl davranıyoruz. Türkiye'de çünkü ben bundan sonraki dünya savaşı değil ama bundan sonraki savaşın gerçekten bu silahlarla olacak bir savaş olur mu olmaz mı bilmiyorum ama suyla ilgili olacağını düşünüyorum. Yani sularımıza sahip çıkmak.

0: göletleri çok hızlı bir şekilde kaybettik son zamanlarda. Böyle bir hazırlığımız var ama ne zaman olur, ne zaman hazırlayabiliriz, ne zaman başına geçeriz, inan emin değilim.
1: İlk hazırlık ne zamandı? Seninle konuşmuştuk yani 2019 mu?
0: Belgesel 18, mi?
1: Evet.
0: Tabii 2018'de.
1: 18 değil mi?
0: 2018'de.
1: Yani şimdi mutlu musun? Çok. Ne kadar ne kadar önemli bir şeyi herkesten önce fark ettiğin için. Sen 2018'de biz bunları konuştuğumuzda daha ortada hiçbir şey vardı. Çok tek tük konuşuluyordu ama kafayı bu kadar yormuştun ki. Fotoğrafları bana gösterirken ki heyecanını falan görüyorum. Senden sonra birçok kişinin yapmasının dışında dünya şu anda nereye gitti? Yani yaptığın 2018'de düşündüğün şey 2026, 8 yıl önce geldiğimiz nokta. Ne kadar doğru bir şeymiş.
0: Evet, yani gerçekten biraz öngörülü davranabilmişim orada. Sonra da bir şekilde takip ediyorum. Hala koplara gidiyorum. Her yıl bütün kopları takip ediyorum. Oradaki konuşmaları dinliyorum. Orada neler oluyor dünyada diye. Ve çok şey değişti, biliyor musun? Yani 2018 yılında biz konuştuğumuz zaman onları, mesela mikroplastikleri sudan temizleyebilecek herhangi bir cihaz bulunmamıştı. Şimdi geliştirdiler. Şimdi bir tane çok büyük bir alet koyuyorlar böyle. Bütün suyu süzüyor ve mikroplastikleri arındırabiliyor.
1: Çok güzel.
0: Ya da şimdi o kadar güzel teknolojiler gelişti ki artık plastik atıklarla, çünkü plastik atık dediğiniz şey aslında petrol barındırır içinde. Plastik atıklarla Almanya'da bir firma şu anda asfalt döküyor.
1: Aa, lüks o.
0: Eski plastikleri topluyor, artık asfalt döküyor. Yani dünya da evrilmeye başladı. Bir şey yapması gerektiğini fark etti.
1: Fark etti.
0: Ve bu fark etme de aslında dünyada büyük bir yöneliş şey neden oldu. Ve artık yeni firmalar, küçük firmalar ya da büyük firmalar gerçekten bununla ilgili nasıl savaşabileceklerine dair fikirler geliştirmeye başladılar. Birkaç tane marka eski plastiklerden, dönüştürülmüş plastiklerden hoparlörler üretmeye başladı. Yani çok değişik şeyler oluyor dünyada 2018'den bu yana.
1: Ne güzel.
0: Ben de çok yakından takip ediyorum.
1: Harika, harika. Tekrar esere dönersek, kitaptan seyircilere şöyle bir şey var. Kitabı okuyor. Ya tiyatroda ya da sinemada izlediğinde ya hiç alakası yok bununla diyebiliyor. Sen burada bu böyle bir eleştirisi şahsın olmaz. Bu genelde bunu herkes, yapımcı da yönetmeni de ilgilendiren bir konu. Seni de ilgilendiren bir konu. Kitaba bağlı mı gidiyor yoksa kopuk mu gidiyor?
0: Birebir bağlıyız.
1: O kadar.
0: Birebir, yani bir kelime bile değiştirmedik. Sonuçta klasik eserler gerçekten bütünlüğü korunması gereken eserlerdir. Ve klasik eserlere saygı göstermek çok önemlidir. Bu bir kültürdür gerçekten. Özellikle tiyatroda bunu yapmazsınız. Yani nasıl bir Shakespeare'in bir lafını değiştirmeye cüret etmezseniz, işte bunu da bir lafını değiştirmeye cüret etmezsiniz. Ya da Molière'i değiştirmiyorsanız bunu da. Çünkü bunlar da bizim kendi klasiklerimiz. Yani bunlar da Türk klasiklerinde adını ilk sıralarda söyleyeceğimiz eserlerden. Öyle olunca hiçbir kelimesini bile değiştirmedik. Yani ben bir kelime hata yapıyorsam baştan aldık. Yani çünkü bazen ezberiniz öyle olmuyor. Bir de eski Türkçe kelimeler var tabii ki çok fazla. Bazen o anda aklınıza gelmiyor bir kelime. Onun muadili bir kelimeyi koyuyorsunuz yerine. Onu yapabiliyorsun artık oyuncu olarak bu kadar yıldan sonra. Muadili geliyor. Muadilini koyuyorsun kelimenin ama orijinali değil diye kelimenin, döndük tekrar baştan çektik.
1: O kadar hassas davrandık.
0: Hassas davrandık. Gerçekten o konuda hassas davrandık. O yüzden kitapta ne okunuyorsa birebir tabii ki benim ağzımdan da diğer oyuncuların ağzından da aynısını duyacaklar. Ama tabii ki kitap aslında bir tiyatro eseri. O yüzden tiyatroya göre yazıldığı için daha az mekanla yazılmış bir eser. Biz mekanları biraz genişlettik.
1: O ayrı. Tekste bağlı kaldın zaten. Okay.
2: İzleyici olarak izlediğinde ne hissettin?
0: Uzun film. Uzun film. Ya tabii ben çok heyecanla izledim. Yani gerçekten heyecanla izledim. Umuyorum gerçekten günümüz seyircisinin böyle bir sabrı vardır. Çünkü maalesef hayat günümüzde biraz fazla hızlandı. Artık bir de bu kaydırmalı hikayelerden sonra insanların dikkat seviyeleri de çok azaldı.
1: Çok özel bir eser. O kafayla gidilmesi zorunda.
0: Evet,
1: yani ben bir filme gideyim değil.
0: Değil.
1: Ben Necip Fazıl eserine ben bir yani unutulmaz bir eseri yani okumadıysam da okumuş gibi çıkacağım, evet. Anladığım kadarıyla.
0: Yani öyle izlemek gerekiyor gerçekten. Öyle izlerseniz, o sabırla gidilirse sonunda karşılığını alıyorsunuz gerçekten sabrınızın. Benim baştan itibaren tek kaygım Murat'a her zaman aynı şey oldu yönetmene. Yani umuyorum genç

0: jenerasyonu. Çünkü genç jenerasyonun izlemesini istiyorum böyle bir işi. Tabii ki bizim yaş grubumuz, bizden daha yaşlı insanlar tabii ki izlesinler. Onlar çok daha fazla şey bulacaklardır kendilerinde. Ama genç jenerasyonun öğrenmesi, genç jenerasyonun bilmesi açısından böyle bir klasiği önem veriyorum bu duruma. Bir genç jenerasyonun izlemesini istiyorum. Sadece buradaki kaygım, genç jenerasyonda böyle bir konsantrasyon var mı? Çünkü işte ders süreleri de 45 dakika. Neden? Çünkü 45 dakika aslında konsantrasyon süresi. Sonra konsantrasyonunuzu tekrar toplamanız lazım. Burada yoğun konsantre bir şekilde izlemeniz gerekiyor ama film akıyor. İşin en güzel tarafı o.
1: O önemli.
0: Yani hani şey olmuyorsun, bir saate bakalım abi film hani daha kaç dakikamız var demiyorsun. Gerçekten akıyor film. Umuyorum genç jenerasyon da izler ve en azından yeni bir bakış açısı, yeni bir sorgulama şekli görürler ve ufak da olsa bir feyz alırlar. Hayatlarında belki de bir şey değişir.
1: Eser okumayan, kitap okumayan ya da bilmeyen rahatlıkla anlayabilir.
0: Rahatlıkla gelebilir tabii ki. Yani aslında eseri okumak, elbette eser, edebi eser olarak okumaktan zevk alıyorsanız, ben her zaman
1: klasikleri
0: kitabı okumayayım. Varsa bir filmin, ilk önce kitabını okumayı tercih ederim. Ondan sonra kitabını okumayı tercih ederim. O zaman da genel olarak hayal kırıklığına uğrarsınız biliyorsunuz. Çünkü edebi eserlerin ağırlığı her zaman bir görsel sanattan daha ağırdır. Çünkü bunun da sebebi şu, sizin hayal dünyanız bambaşkadır. Siz çok geniş bir hayal dünyasıyla okursunuz bir edebi eseri. Ve o kendi hayal dünyanızda o kadar farklı şeyler canlandırırsınız ki sınırsızdır orası. Ama birinin aynı eseri yorumlaması sonuçta yönetmen ve yapımcının kendi hayal dünyasını izlediğiniz bir dünyadır. Ve o birinin hayal dünyasıdır. Sizin doğal olarak okurken gördüğünüz hayalleri onlar sizin gibi görmezler. Ve o yüzden ben de her zaman edebi eserler sinemada karşılığında hep bir böyle hayal kırıklığı yaratır. O da kendi hayal gücüm gibi görmediğim için. Bu edebi eser olarak çok güçlü. Tabii ki okunmasında büyük faydalar var. Ama edebi eser olarak okumayıp sadece filmin seyrettiğinizde de mutlaka aynı etkiyi alacaksınız.
2: Çok güzel. Meslek hayatın boyunca çok özel işler yaptın. Özel karakterler canlandırdın. Ertuğrul Gazi oldun. Barbaros Hayrettin Paşa, Koca Seyit Atatürk'ü canlandırdın. Her oyuncuya nasip olmayacak şeyler aslında bunlar. Evet. Ne diyeceksin bu konuda?
0: Çok şükür. İlk önce çok şükür gerçekten. Şanslı bir kariyerim oldu. Başlangıçtan itibaren yani 21 yaşında ilk defa bu piyasaya girdiğimde işte Türker İnanoğlu'yla girdim bu piyasaya. Ondan sonra ilk oynadığım iş yani ikinci işim Tarık Akan'la Koçum Benim oldu. Yani çok iyi aktörlerle çalışma fırsatı elde ettim. Türkiye'nin en iyi yapımcılarıyla çalıştım. Hemen hemen hepsiyle çalıştım. Çok iyi tekstler geldi elime. Ben de iyi değerlendirdim ki bir sonrası da geldi bir şekilde. Çünkü siz iyi değerlendiremezseniz arkası kesiliyor o tekstlerin. Bir şekilde öyle akmıyor aslında arkası. Ben de iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum bir şekilde arkası geldiğine göre. Evet yani birçok oyuncuya göre daha şanslı bir kariyerim oldu diyebilirim. Şükrediyorum.
1: Bu gerçekten. Da plansızdı değil mi?
0: Hiç, tabii ki her şey plansız.
1: Çok güzel.
0: Yani ben oyuncu olmayı planlarken bir gün televizyonda oyunculuk yapacağım da aklıma gelmezdi. Biz üniversitede oyunculuk
1: sinema,
0: okurken
1: tiyatro.
0: Tabii tiyatro okurken televizyona oyunculuk yapmak ayıptı bizde. Yani ne demek canım tiyatro oyuncusu televizyona oyunculuk mu yapar falan. Siz ne saçmalamayın falan. Hani öyle aşağılanırdık yani. Hani biz üniversite hayatımız boyunca zaten iş kabul etmemiz yasaktı dışarıdan öyle özel bir yerde. İstanbul biraz daha kırmıştı bu durumu. Çünkü İstanbul'da o zamanlar diziler başlamıştı. Yavaş yavaş dizi piyasası oluşmuştu. Yine de yasaktı. Hala yasaktı okuyanlar. Yani o zamanda oynanan işlerde televizyonda oynayan oyuncular o yıl okullarda kalmıştır tiyatro okullarında. Sınıfta bırakılmıştır yani bilerek. Sen nasıl televizyona gidersin oyun oynarsın diye, filmde oynarsın diye. O yüzden ben bunu hayal etmedim hiçbir zaman. Bir gün televizyon yıldızı olacağım, efendim sinemalarda oynayacağım. Ben tiyatro kariyerim olacak, tiyatro kariyerim devam edecek. Belki yurt dışında tiyatro kariyeri yaparım. İşte o zamanlar takip ettiğim işte çok önemli tiyatrolar vardı. Belki onlara giderim, onlarda birazcık asistanlık yaparım. Belki bir şey yaparım. Hani onların peşinden koşabilir miyim? O tiyatro gruplarında rol alabilir miyim? Onların hayalini kuruyordum aslında. Sonra gerçekten her şey tesadüflerle oldu. Yurt dışına yerleşirken bir şekilde bir dizi teklifi geldi. Ben gelmek istemiyordum çünkü pasaportumu almıştım yurt dışına.

0: Gidiyordum. Dediler ki Türker İnanoğlu'ndan teklif geldi, yani reddedemezsin. Hani en azından gelip görüşeceksin. Yani öyle hani ben gelmiyorum Türker İnanoğlu'na falan denmez dediler. Tamam geleyim o zaman dedim. Türker abiyle hayatımın en kısa, Allah rahmet eylesin, en kısa görüşmelerinden bir tanesini yaşadım. Böyle geldi. 9 Eylül değil mi dedi. Evet efendim dedim. Çok güzel maşallah, ne kadar yakışıklıymışsın ya. Bayağı boyun posunda varmış dedi. Evet sağ olun dedim. Çok güzel bir rolümüz var sana göre dedi. Şimdi dedi Yılmaz sana anlatsın dedi. Yılmaz
1: bitti,
0: Ekmekçi vardı.
1: Bitti Yılmaz Ekmekçi.
0: Görüşmemiz. Yılmaz Ekmekçi. Yılmaz sana anlatsın. Hayırlı olsun. İmzalarsınız aşağıda dedi. Abi biz asansörde inerken Yılmaz Ekmekçi bana rolü anlattı. Aşağı indik. Menajerim orada bekliyordu. Rolü imzaladık. Ben oynadım. Yani ben yurt dışına giderken işe başladım. 5 bölüm sürdü o iş. O iş bitti. Koçum benim geldi. Tarık Akan'la oynama şansı elde ettim. Yani bu gerçekten tasarlayarak ya da planlayarak yapabileceğiniz bir şey değil. Bir şekilde Allah demiş ki bu çocuğun da kariyeri böyle olsun.
1: Peki Altan, tasarlamasan da planlamasan da her oyuncuda vardır belki. Belki sen düşündün düşünmedin. Bu işte zaten emekli olunmaz da mutlaka oynamak istediğin bir rol ya da bir tiyatro oyunu ya da bir rol, bu da kaldı, bu da içimde kaldı, bunu yaparsam gerçekten mutlu olacağım diyeceğim bir şey var mı?
0: Ben klasikçiyim biraz. Yani dünya klasiklerini çok seviyorum. Hamlet oynamak çok isterdim.
1: Aa. Tiyatroda mı, filmde
0: tiyatroda
1: mi? Tiyatroda.
0: Çok isterdim Hamlet oynamak. Mezuniyet tezim Hamlet benim. Hmm. Üniversitede mezuniyet tezim Hamlet. Ondan sonra da bir şekilde kariyerimin bir yerinde oynarım diye düşünüyordum. Hiç nasip olmadı. Denk gelmedi
1: daha
0: yani.
1: Daha çok var zaman. Hamlet için her
0: Hamlet
1: zaman.
0: Hamlet için yavaş yavaş yaşlandım. Artık 45'e geldim. Hamlet aslında 25'lerinde falan gencecik bir çocuk. Ya. Hala oynanır. Oynanmaz değil ama aslında gencecik bir çocuk yani Hamlet. Genç bir prens. Şimdi ben oynarsam artık kralı 80 yaşında falan yapmak lazım. O yüzden o fırsatımı galiba kaçırdım.
1: Kaçırdın.
0: Onun dışında sinema çok sınırsız bir yer. Sinemada, aynen öyle. Sinema o kadar sınırsız ki orada her şey gerçekten olabilir. Ama bir yarışçı oynamak isterdim. Bir araba yarışçısı oynamak isterdim.
1: Güzel.
0: Bu aralar bir şeyim var yani, bir araba yarışçısı hayalim var.
2: Öyle ama kızla veda etmiştin.
0: Ya Allah'tan orada dublörleriniz oluyor. Siz yapmanıza gerek kalmıyor.
1: Çok güzel. Tarihi karakterler devam mı? Yani yoksa böyle mesela, yani kapatmayalım şimdi önünü de. Ya artık ben tarihi karakterlerde artık çok fazla oynadım filan.
0: Yani aslında çok fazla tarihi karakter oynamadım. Sadece aslında çok uzun sürdü.
1: Uzun sürdü, evet. Doğru sayıyorsun.
0: Evet, yani o kadar senin çekimden uzun sürdü ki uzun gerçekten sürdü. Yıllardır tarihi karakterlerde oynuyormuşum gibi oldu ama aslında 5 yıl sürdü o yüzden.
1: Barbaros da var arkasında.
0: Arkasından da Barbaros var. Bir sene de Barbaros var. 6 sene. Yani 26 yıldır oyunculuk yaptığını düşünülürse sadece 6 senesi tarihiyle geçmiş. Geri kalan 20 yıl aslında normal işlerde oynamışım. Ya tarih çok zevkli
1: çok
0: oynaması. Yani o kostümler, o dekor, o şeyin içerisinde olmak, kendini tiyatro gibi hissediyorsun ve bir klasik oynuyorsun. O dönem oynamak her zaman zevklidir. Bir aktör için ben çok severim dönem oynamayı. O yüzden kendimi içinde çok rahat hissediyorum. Ama şu anda bana Diriliş Ertuğrul'daki gibi bir genç savaşçı karakter oynayacaksın, hadi bakalım bugün başlıyoruz, 5 yıl sürecek desem bir gözüm korkar. Yani 5 yıl at bineceğiz. Her gün sabahtan akşama kadar at bineceğiz.
1: Kılıç sallayacaksın.
0: Kılıç sallayacağız. Bir de ben ilk 2 yıl 1,5 kiloluk gerçek kılıç kullandım. Yani sonra 3. yıl aklıma geldi. Genciz tabii, bileğimiz de kuvvetli o zamanlar. 2 yıl kullandık. Sonra 3. yıl abi dedim şunu alüminyum yapalım. Bileğimi abi dedim yani. Hani 3. yıl alüminyum yaptık kılıcı. Şimdi tabii aynı enerjiyle oynayamam. Aynı o zamanki içgüdüsellikle, o zamanki şevkle oynamak zor. Çünkü artık 8 saat ata bindiğiniz zaman yoruluyorsunuz artık. Yani şimdi o zamanlar 35 yaşındaydım, şimdi 45 yaşındayım, yani 46 yaşına giriyorum. Yani artık hayat değişti biraz daha. Ama artık gençler konuşsun, biz arkada oturalım varım.
1: Çok güzel.
0: Gençler savaşsın, biz akıl verelim.
1: Güzel.
0: Kabulüm.
1: Güzel.
2: Şimdi Türkiye Tanıtım Platformu için yeni bir dizi hazırlığındasın. Ondan evet. Da bahsedelim.
0: Evet, o çok keyifli bir iş olacak umarım. Güneydoğu Anadolu projesi. Benim de çok özlediğim yerlere tekrar gidiyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun tanıtımını yapacağımız bir proje. Urfa, Antep, Diyarbakır, Mardin, Midyat ve Nemrut.
1: Çok güzel.
0: Müthiş. Müthiş bir rota.
1: Ha, olağanüstü.
0: Yani müthiş bir rota. Benim defalarca yaptığım bir rota. Mardin'de dizi çekmiştim daha.

0: Önce Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyun yönetmiştim. Çok oralarda çok vakit geçirdim ve 1,5-2 yıl kaldığım için bütün o bölgeyi zamanında çok dolaşmıştım ve çok dostum var. Hala da o dönemden kalma dostluklarım vardır.
1: Ne güzel.
0: Şimdi hepsini göreceğim için gerçekten çok mutluyum. Bugün konuştum hatta Mardin'den arkadaşlarımı aradım, dedim geliyorum falan. Abi dediler her şeyin hazır, hiç merak etme. Bıktım sabunlarını hazırladık, sen gümüş seversin, telkariyi hazırlıyoruz falan. Oo, her şeyin hazır, merak
1: harika.
0: Etme. Şimdi öyle dostlarımı göreceğim.
1: Ne kadar orada. Oradasın? Yani ne kadar dolaşacaksın? Bu proje
0: yaklaşık,
1: ne kadar uzun?
0: Yaklaşık 10 günümüzü alacak. Çünkü
1: 10 gün çok kısa.
0: Uzun bir proje. Ve parçalı olduğu için de şehir şehir gezeceğimiz için de
1: bu dünyada yayınlanacak bir şey mi?
0: Dünyada yayınlanacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinin deki şehirlerimizin tanıtımını yapacağımız bir proje.
1: Harika.
0: Tabii Antep'te gastronomi, Urfa'da tarihi yerlerimiz, baktığınız zaman Nemrut dünyada eşi benzeri çok az rastlanır.
1: Göbekli Tepe vardır işin içinde.
0: Göbekli Tepe tabii ki işin içinde var. Diyarbakır'daki köprü,
1: surlar,
0: baktığınız zaman oradaki yemekler, o yerdeki kültür. Mardin dediğiniz zaman zaten başlı başına bir kültürden bahsediyoruz. Bütün kültürlerin bir araya geçtiği, iç içe yaşandığı.
1: Aynen.
0: O Süryani kiliseleri, Mardin'in o eski evleri falan. Baktığınızda özlediğim topraklara tekrar geri dönüyorum.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: O yüzden heyecanlıyım
1: çok
0: aslında.
1: Çok fit gözüküyorsun. Onun için mi hazırlandın? Çünkü böyle, bence böyle dönemeyeceksin 10 gün sonra.
0: Ya biraz hazırlandım biliyor musun? Geçenlerde de yönetmenle oturduk Hakan'la. Hakan aynı şeyi söyledim. Hakan diyordum bak gitmeden 3-4 kilo verelim.
1: Bence de.
0: Çünkü yani 3-4 kilo alacağız yani. Kesin. Mutlaka alacağız. O yüzden hazırlıklıyız. Şu an bir 2-3 kilo alabilecek kiloya
1: geldim. Evet
0: evet,
1: çok iyisin.
0: Alırsam fark edilmez.
1: Harika.
2: Peki bu yoğunlukta aileye nasıl vakit ayırıyorsun? Bir yanda çocuklar var.
0: Yani onlar benim önceliğim her zaman. Yani sen iyi bilirsin.
1: Onu da görüyoruz. Ve seni inanılmaz derece hepimiz takdir ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok inanılmaz bir babasın. Her evet. Boşluğunda orada.
0: Kaçırmak yandım. İstemiyorum çocuklarımın küçüklüğünü. Yani o babalardan olmak istemedim ve yıllarca ben yazları iş kabul etmedim televizyona ya da sinemaya özellikle. Çünkü yazları sinema filmleri bizde genelde yazın çekilmiyorsun.
1: Evet.
0: Hep kışın hepimiz dizilerde oynadığımız için. Çocuklarım olduktan sonra yazları ben uzun süre film çekmedim. Çünkü bir kere 2 yaşına gelecekler ve onu kaçırmak istemiyorsun. Yani o bir de kelimeler konuşmaya başladıklarında yani yanlış söylüyorlar. Evet, yıllarca düzeltmedik biz o kelimelerini. Yani Emir 7-8 yaşına kadar bazı kelimeleri yanlış söylüyordu. Bir düzeltmeye kalktığında hemen engelliyorduk. Aman düzeltmeyin çocuklar, nasıl olsa öğrenecek yani. Hani bırakın biz bunun tadını yaşayalım. Biz o ağzından o kelimeyi duymanın keyfini yaşayalım. Onlar benim önceliğim. Yani iş hayatımdan daha önce geliyorlar. Hem eşim hem çocuklarım. O yüzden İlk önce onlar varlar hayatımda şu anda. Ondan sonra iş hayatım var artık. Her fırsatta onlarla birlikteyim. Yeni birlikteydim, yine birlikteyim. Ama tabii ki bir yandan da çalışmam gerekiyor. O yüzden geliyorum, gidiyorum. Bir şekilde onlara da vakit ayırıyorum. Kendime de vakit ayırıyorum. Çalışmaya da vakit ayırıyorum. Dengeliyorum ama hiçbir dönemlerini kaçırmıyorum.
1: Çok güzel.
0: Yani ona çok özen gösteriyorum.
1: Emir devam mı yarışlara?
0: Emir şimdi racing motora başladı. Yani normalde dirt bike kullanıyordu. Yani toprak motoru kullanıyordu. Arazi motoru kullanıyordu. Biliyorsun 3 yaşında falan başlamıştı
1: evet.
0: O motora. Şimdi MotoGP'ci olmak istiyormuş efendim. Olur olmaz bilmiyorum.
1: Kenan'la da tanıştılar. Sıfır, değil mi?
0: Zaten büyük ihtimalle Zeyn'i de gördü falan. Kenan abiyi de biliyor tabii yani. Öyle olunca falan bir sevgisi de oldu. Şimdi Toprak da çok yetenekli. Toprağı da izliyor tabii. Toprağın yarışlarını da izliyor Razgatlıoğlu'nu. Onları da izledikçe tabii ki feyz alıyor onlardan. Zaten neden dedim, nereden çıktı MotoGP? Toprağı görmüyor musun baba dedi. Ne biçim yarışıyor dedi. Bir dedi arka tekerleği kaldırıyor dedi falan. Yani sürekli evin önünde böyle arka tekerleği havada bir çocuk geziyor yani. Bizde. Şimdi ön tekerleğini de kaldırmayı öğrendi. Öyle sürekli şimdiye kadar dört bike'la dolaşıyordu. Şimdi racing'e başladı. Şimdi her hafta sonu onun peşinden.
1: Peki annenin babanın yüreğini kaldırdın yıllarca. Şimdi Neslişah'ın yüreği mi kalktı? Nasıl olacak? Kızmıyorlar mı
0: sana? Benden daha cesur. Neslişah benden daha cesur. Ben daha çok korkuyorum. Ben belli etmiyorum ama ben daha çok korkuyorum aslında. Neslişah benden daha cesur. Ya bir gün bir yarışa gittik. Emir 4 yaşında falan. Çorlu taraflarında bir yerlere Emir'i yarışa götürdük. Ya 4 yaşında ya 5 yaşında. Arazi çamur, rezalet yani ve o arazide yarışıyor bu çocuklar ve yani küçücük çocuklar da yani hepsi aynı yaştalar zaten. Benim de ayağım kırık. Bir ayağım kırık. Herhalde şey zamanı Barbaros zamanı. Çünkü o zaman bir ayağımı şey yapmıştım, incitmiştim. O dönemimde

0: Ben de elimde bastonlar o çamur pistinin ortasında koşturuyorum. Nesra dedi ki bak sakın bağırma. Arazi çok kötü. Hani çocuğa hızlı git hızlı git diye bağırma. Arazi çok kötü. Çocuk düşmesin dedim. Ben sanki bunu demedim. Ben orada kenarda duruyorum. Nesra gördüm. Arazinin ortasına doğru koşmuş çünkü pist uzun. O ayakları da tabii sağlam ikisi de. Koştur koştur gitmiş ortaya. Emir bas gaza bas gaza bas diye bağırıyor. Ben de koltuk denekleriyle arkasında bağırma çocuğa bağırma çocuğa diye koltuk denekleriyle peşine koşuyorum. Yani o benden daha cesur.
1: Değil mi? Vay be. Ama genelde anneler daha şey olur.
0: Yani şeyin de Alara diyorum. Çok benzetiyorum Alara ile Nesra'nın çocukluklarını. Nesra'nın da 4-5 yaşlarındayken motosikleti varmış.
2: Ha. O yüzden cesaretli.
1: Şimdi oldu. Güzel.
2: Bir de kayak geçmiş olduğu için de belki biraz daha cesur olabilir.
0: Hızla tabii şey arası çok iyi tabii yani o da hem Türkiye şampiyonu evet. Biliyorsun kayakta da snowboardta da. O yüzden hızla arası iyi. Benim hızla aram yoktur. Ben normal motosiklete binerim yıllardır ama hızlı kullanmam hiçbir zaman. Şimdi Emir yarış motoru alınca kendine yani yarış motoru aldık bir tane mecbur. Şimdi ben de alayım bir tane diyorum. Babiş diyor sen sakın diyor yarış motoru falan almaya kalkma. Niye diyorum? Sen şimdi hızlı kullanıyorsun onu diyor. Yarış motoru diyor normal yolda kullanılmaz diyor. Piste kullanmak lazım diyor. Sen hızlı kullanmayı da bilmezsin şimdi diyor. Bir yere falan çarparsın falan.
1: Eyvah.
0: Peki diyorum tamam.
1: Boynuz kulağa geçiyor.
0: Onu da kabul edelim. Peki öyle olsun Emir Bey.
2: İnşallah milli bir sporcu geliyor.
0: İnşallah. Yani neden zevk alıyorsa en azından şu anda bundan zevk alıyorsa bunu yapmaya devam etsin. Profesyonel olmak zorunda değil. Ama ileride motor siklet kullanacaksa en azından kökünü doğru eğitim aldığı bir şekilde kullanır. Bu yaşta beni uyardığına göre ileride o da hızlı motosiklet kullanmaz. Ya da motosiklet kullanacaksa gerçekten profesyonel bir sürücü gibi kullanmayı biliyor olur. Yani 20 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmekle 3 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmek arasında fark var tabii ki yani. O yüzden de daha dikkatli olur en azından. O yüzden memnunum.
1: Peki kızımız ne yapıyor?
0: Kızımız tenis oynuyor. Piyano çalıyor ve at biniyor. Hmm.
1: Tamam. Tam kızları yere evet. Daha ne olacak? Harika. Evet. Tam prenses.
2: Kaç yaşında oldu şimdi?
0: Alara 8 yaşında.
2: Oy, maşallah.
0: Şimdi 7,5 bu Ağustos'ta 8'e girecek.
1: Zaman
0: Emir de 10 oldu.
1: Maşallah.
0: Aa, inanılmaz abi o kadar
2: zaman
0: hızlı
2: geçiyor. Zaman çok hızlı geçiyor.
1: İyi neyse hepsini yakaladın. Bir evet, Ertuğrul evet. Zamanında biraz o da akşamları evde filan ama uyku zamanına denk geliyordu.
0: 5'te falan geliyorduk biliyorsun o zamanlar biz çok rahat çalışıyorduk gerçekten. 5-5.30'da evde oluyorduk. O zamanlar da Emir çok küçüktü zaten. Bütün gün uyuyordu. Yani ben akşam eve geldiğimde yeni yeni uyanmış oluyordu. Ben bir de sete alıyordum onları. Ya Emir'in böyle benim full Ertuğrul kıyafetim atın önünde çok fotoğrafı var.
1: Çok güzel. Bende.
0: Tabii çok fotoğrafı var öyle yani. Babiş hatırlıyor musun ne biçim at binerdik sen dedi.
1: Çok iyi.
0: Ben
1: çok
0: hatırlıyorum tatlı. Da sen nasıl hatırlıyorsun diyorum. İlk sen fotoğraflardan hatırlıyor.
1: Sen de nasıl at binerdik.
0: Şu an o da biniyor.
1: Aa, ne güzel.
0: O da güzel at biniyor şu anda.
1: Harika.
0: Aynen.
1: Şimdi yurt dışındaki eğitimin dışında da normal sosyal hayatları herhalde full devam ediyor. Spora çok meraklılardı. Zaten anne baba full sporcu. Nesra sürekli spor salonunda zaten.
0: O sürekli spor salonunda. Ben sürekli spor salonundayım. O
1: şeyler değil mi? Çocuklar da meraklılar. Onlar da
0: çocuklar
1: spora
0: da meraklılar
1: yapıyor.
0: Çünkü aslında çocuk ne görürse onu yapıyor. Yani çocuğa bir şey yap dediğinde çocuk yapmıyor. Senden gördüğünü yapıyor. Yani sen kitap okumuyorsan evde çocuğa kitap oku diyorsan o çocuk kitap okumuyor. Seni okurken görmesi lazım ki bunun normal bir davranış olduğunu anlasın. Yani yemek yemek gibi, su içmek gibi baba kitap okur. Ama baba kitap okumayıp da sen evladım kitabını oku diyorsan o çocuğa kitap okutamıyorsun. Yani sen spor yapmayıp da çocuğa spor yap evladım diyorsan o çocuk spor yapmıyor. İlk önce sen yapmamış diyor yani. Sen yapmıyorsan ben niye yapıyorum bunu? Görüyor annesi her gün spora gidiyor. Ben her gün spora gidiyorum. Spora gitmiyorsam evde aletlerim var. Onlarla mutlaka bir yarım saatte olsa 40 dakikada olsa bir şeyler yapıyorum. Yürüyorum her gün. Emir hem futbol oynuyor. Yetenekli de bayağı.
1: Neyse.
0: Yani benim hiç öyle bir yeteneğim yoktur mesela. Ama çok yetenekli futbolda. Futbol oynuyor. İşte motosiklete biniyor. Jimnastik yapıyor. Uzun süre jimnastik yaptı. Okul takımında koşucu.
2: Daha ne
1: olsun.
0: Bayağı da hızlı. Kayakçı zaten. Yani yıllardır yarışıyor kayakta.
1: Alara tenis binicilik diyorsun.
0: Alara da kayakta Türkiye şampiyonu oldu biliyorsun. O da kayakçı. İkisi de hani 2-3 yaşından beri kayıyorlar zaten.
1: Zaten sizin ailede kayakçı olmasa şaşardım zaten. Anneler.
0: Aynen. Anneanneler,
1: herkes kayak yıllarca.
0: Ben en geç kayağa başlayan ailede benim yani. Ben İzmir çocuğu olduğum için bizde kayak kültürü pek yoktur yani. Biz yazında Çeşme'ye gideriz. Ya kışın da Çeşme'ye

0: gideriz. Ama tabii Nesli Şah'tan önce artık 26-27 yaşlarında ben de böyle küçük küçük başlamıştım. Bortla başlamıştım. Çocuklar doğunca da bort, yani babayı taklit etmesinler, bort öğrenmesinler diye kayağa geçtim. Yani en geç kayakçı benim aralarında aslında yani. Benden daha iyi çocuklar.
1: Özel ritüelleriniz var mı? Baba oğul, baba kız, mutlaka birlikte bunu yaparız dedikleriniz.
0: Her akşam boğuşuyoruz Emir'le mutlaka. Yani mutlaka yatmadan önce bir boğuşma seansımız var. Alara'yla mutlaka kitap okuma seansımız var. Yani her akşam o yatmadan önce, yıllardır çocukluğundan beri.
2: O, sen okuyorsun, o dinliyor mu yoksa
0: eskiden
2: sana mı okuyor?
0: Ben okuyordum, o dinliyordu.
2: Şimdi?
0: Şimdi o okuyor, ben dinliyorum.
1: Ay çok güzel.
0: Çünkü artık okumayı öğrendi ve çok mutluyum. Bazen böyle kelimeleri soruyor, bazı kelimelerin okunuşunu bilmiyor, bazen onlarla uğraşıyoruz falan ama hani artık o okuyor, ben dinliyorum.
2: Ne güzel.
0: Eskiden o okuyor, ben okuyordum. Alara ile Emir'le de her gün bir futbol mutlaka bir seansımız var. Ben kaleciyim, o gol atıyor bana. Ben o gollerin bazılarını yemek zorundayım. Var rutinlerimiz, yani sevdiğimiz rutinlerimiz var beraber.
2: Mutlaka bir arada olduğunuz sofra, akşam yemeği, sabah kahvaltısı, öğlen oluyor.
0: Akşam yemeğimiz beraber. Akşam yemeğimiz her zaman beraber. Ben de ailemden öyle gördüm. Ben üniversitedeydim. Akşam yemeğine eve giderdim. Akşam dışarı çıkacaksam bile ilk önce yemeği evde yerdim. Ondan sonra dışarı çıkardım.
2: Yani
0: bizim ailede çok güzel. Akşam yemeğine gelmemek diye bir konu yoktu yani. Hani akşam yemeği evde yenir. Ondan sonra bir dışarı çıkacaksa çıkar. Ama öyle ben okuldan çıktım, arkadaşlarımla gidiyorum, eve gelmeyeceğim yemeğe. Yani üniversite bitene kadar bizde öyle bir şey olmadı ailede. Onu da çok seviyorum ben.
2: Çok güzel.
0: En azından yani haftanın, yani günün bir saati de olsa, bir öğünü de olsa beraber olmak, hani o gün neler olduğunu konuşmak.
2: Konuşmak.
0: Hani nasıl geçti günü, onu tartışmak hoş. O akşam yemeklerinde iPad yasak. Evet. Öğle ve sabah yemeklerinde serbest, istiyorlarsa kullanabilirler. Ama akşam yemeklerinde sadece sohbet var ve akşam yemekleri beraber.
2: Kuzenlerle nasıl durumda? Kuzen olmuyor, ne oluyor?
0: Kuzen oluyorlar
2: değil mi?
0: Kuzen oluyorlar, çok iyi araları.
2: Ve onlarla beraber büyüyorlar galiba değil mi? Çok yakın mısınız?
0: Yakınız, çok yakınız, güzel. Yakınlar. Alara tabii çok hoşuna gidiyor Alara'nın o iş. Alara kendini bir anda abla zannediyor ve hani gerçekten de ilgileniyor ve bakıyor çocuklara da. Yani her şeyi de yapabiliyor gerçekten.
2: Oh, maşallah.
0: Emir tabii abilik. Aslışan büyük oğlan, yani Cem, Emir'e hayran. Yani Emir ne yapıyorsa o da yapmaya çalışıyor. Doğal olarak Ada Alara'ya hayran. İşte efendim ojeler sürülüyor, o da bir şeyler oluyor falan. Ben tabii o işlere biraz karşıyım, o yüzden benden gizli yapılıyor o işler. Aynen. Evet. Ama artık kız çocuğuna da bir yere kadar dur diyemiyorsun.
2: Tabii, tabii.
0: Yani bir yerden sonra da dur diyemiyorsun. İçlerinde var yani bir
2: erkek
0: şekilde.
2: Erkek çocuğu nasıl futbol ve işte yarış marışla ilgileniyorsa, evet, kız çocuğu da böyle.
0: Yine gizli gizli yapılıyor benden. Çok böyle benim gözümün önünde olmuyor o işler ama hani ben de arada görmezden geliyorum o işleri. Ama güzel bir şeyleri var, arkadaşlıkları. Ben de kuzenlerle büyüdüm. Ve çok seviyorum ben o aile ilişkilerinin yakın olması durumunu, çok seviyorum. Ve kuzenler güzeldir, çok güzeldir. O kuzen hayatı büyüdüğünde bir şekilde devam ediyorsa.
2: Evliyorsun, çoluksuz arkadaşın halen kuzen oluyor. Her zaman bir kuzen vardır yani. Kardeş, evet, kadar yakındır.
1: En iyi arkadaşın, evet, oluyor bir yandan da.
0: Evet evet. Ve bir de yaşları da yakın olunca birbirlerine. Şimdi büyüdükçe tabii daha da ilişkileri de gelişleyecek. Daha da paylaşımları da artacak. Ben seviyorum onu. Yani o bir kuzen durumuyla beraber yaşamalarından hoşlanıyorum.
2: Hülya Hanım'la Selim Bey'in özlemi nasıl oluyor? Yani o Hülya biraz Hanım, sıkıntı galiba.
0: Hülya sağ olsunlar, geliyorlar.
2: Geliyorlar ha. İyi zor.
0: Geliyorlar, gidiyorlar. Tabii Selim amca dünya tatlısı. Bayılıyorum Selim amcaya. Tabii Selim amca özledim oğlum be. Hadi gelin artık. Hadi artık gelin falan. Ama sağ olsunlar. Yani
2: çok sık gidip geliniyor. Şey olduğu için bir arada oluyorsunuz.
0: Evet. Gidip geliyoruz bir şekilde. Yani öyle özlem duysalar da mesafe çok uzun değil.
1: Aynen, ortak bir proje olur mu Hülya Hanım'la?
0: Keşke. Ne güzel olur gerçekten Hülya Hanım'la beraber bir şey yapsak. Yani öyle bir duayenle çalışmak benim için onur olur tabii ki. Ama hiç bu kadar yıldır hiç denk gelmedi öyle bir proje. Bir kere geldi, Hülya Hanım beğenmedi. Ben bunu oynamam hayatım dedi. Peki Hülya Hanım dedi. siz öyle diyorsanız. Ondan sonra da bir daha hiç öyle bir fırsat denk gelmedi. O yüzden inşallah.
2: Ama Hülya Hanım çok çok çok özel bir oyuncu yani. Tarih, yani sinema tarihinde çok
0: önemli.
2: Müthiş
0: bir hanımefendi.
2: Aynen öyle.
0: Müthiş bir hanımefendi gerçekten. Yani o eskiye özlem duyuyor insan Hülya Hanım'la konuştuğunda. Evet. Yani ben normalde Hülya teyze diyorum Hülya Hanım'a. Ama yani hani böyle dinliyorum.

0: Gerçekten oturuyorum ve bütün o tarihi dinliyorum. Herkese anlatıyorlar. Bütün o dönemi anlatıyorlar. O bütün yönetmenleri, o nasıl çektiklerini, o işte Susuz Yaz'ı çekerken çektiklerini, o çileleri, o ilk ödülleri falan ve hani o dönemi, o tarihi böyle ilk ağızdan dinlemek ya benim için tabii paha biçilmez. O yüzden orada da kendimi çok şanslı hissediyorum.
1: Belki sen bir Hülya'nın belgeseli çekersin.
0: Aa, ne güzel. Aa, çok iyi fikir.
2: Evet.
1: Çünkü senin yönetmenliğin var yani. Evet. O göz de var sende bence.
0: Çok iyi fikir.
1: Çok çok özel bir şey olabilir. Çünkü gerçekten Hülya Hanım'ın yani tarihe imza attığı çok özel şeyler var. Gençler ya şu anda hala sinema okullarında onun filmleri tabii ve onunla ilgili bir şeyler anlatılıyor yani.
0: Tabii tabii tabii.
1: Ya çok, o yüzden çok... bunun bir de görselli olduğunu düşünürsen.
2: Harika olur.
1: Yaz bir kenar.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık.
2: Sağlık.
1: Tekrar teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler. Sağ olun.
1: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'ne hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etaptayız. 1. etap her soru 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etap çekişmenin iyice yükseldiği, butonların devreye girdiği 3. etapta her doğru yanıt 10 puan değerinde olacak. Şifre kelimeyi ilk bulan yarışmacımızın temsil ettiği okulda kazanacak. O zaman Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım ve hemen yarışmacılarımızı tanıyalım mı? Buyurun.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. İki yeni yarışmacımız var. Hemen yarışmacılarımızı tanıyoruz. Arkasından illeri seçiyoruz. Okulları belirliyoruz. Hoş geldiniz Dilek Hanım.
1: Hoş buldum.
0: Hoş geldiniz Celil Bey.
2: Teşekkürler, hoş bulduk.
0: Dilek Hanım, sizi tanıyalım önce lütfen.
1: Dilek Kışla ben. 82 İstanbul doğumluyum. Eski bir sağlık sektörü çalışanıyım. İki kızım var, bekarım. Kızlarımla birlikte yaşıyorum. Şu anda güncel olarak, freelance olarak bireysel astrolojik danışmanlık yapıyorum. Çocukların eğitimi için, güzel bir ulvi bir görev için bu akşam buradayım. Eğlenelim istiyorum.
0: Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin, mini kardeşlerimize destek olmak için geldiniz. Onlar adına yarışacaksınız. Bir il belirleyeceğiz ve o ilde bulunan okulu seçeceğiz. Orayı temsil ederek yarışacaksınız. Celil Bey, siz de hoş geldiniz. Sizi tanıyalım lütfen.
2: Hoş buldum. Celil Coşkun. Beykoz'dan katılıyorum. Evliyim, bir kız çocuğu babasıyım. Buradan da kızımın yanaklarından öpüyorum. Mihrimah'ın. Ben de tiyatro oyuncusuyum.
0: Mihrimah. Mihrimah, evet. Harika. Selamlar olsun Mihrimah
2: Hanım'a. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de tiyatro oyuncusuyum. 3 yıldır aktif tiyatro yapıyorum. Bir yandan dizi oyunculuğu, bir yandan da dublaj sanatçılığı yapıyorum. Buradan büyük ve küçük tüm hanım arkadaşlarımıza, beylerimize inşallah faydamız olur okula gittiğinde kitaplar.

0: İnşallah diliyorum arkadaşımıza da. Teşekkür ederiz, sağ olun.
1: Harikasınız. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Geldiniz. Sağ. Evet, o zaman Dilek Hanım'la başlıyoruz. Dilek Hanım, sizin için Türkiye haritamızı açalım ve Türkiye haritamızdan bir il belirleyeceğiz. Butona basmanızı rica ediyoruz. Bakalım dönsün ve Van Halil Ağa Fevzi Çakmak İlkokulu'nu temsil edeceksiniz bu bölümde.
2: İnşallah.
1: Şimdiden oradaki öğrenci kardeşlerimize, minik dostlarımıza bol şans diliyoruz. Çelil Bey, sizin için hemen Türkiye haritamızı açıyoruz. Hı-hı. Bakalım Türkiye'den hangi il adına yarışacaksınız? Butona bir kere basmanızı rica ediyoruz. Bakalım Yozgat, Eskişehir dedi. Arkasından hangi il geliyor? Kahramanmaraş, Hasan Balcı İlkokulu'nu temsil edeceksiniz. Bu bölümde oradaki evet. minik dostlarımızı temsil ederek
0: i̇nşallah,
1: yarışacaksınız.
0: İnşallah.
1: O zaman ne yapalım? İlleri belirledik, okulları Hı-hı. seçtik. Sır küpünün birinci etabını hızla başlatıyoruz efendim. Evet efendim, her sorunun 5 puan değerinde olduğu birinci etaptayız ve hemen Dilek Hanım'a dönüyoruz. Dilek Hanım, soru tablomuzu açıyoruz ve kaç nolu sorudan başlayalım. Kaç nolu soruyu sizin için açalım.
2: Van için yarışıyorum ama anne baba memleketim olan Ordu'yla, Ordu'nun plakasıyla başlamak istiyorum 52 ile. Bu arada dün de Dünya Ordulular Günü'ydü. Tüm Ordulu hemşehrilerime de günümüzü kutluyorum.
1: Böylelikle harikasınız.
2: 52 ile başlamak istiyorum.
1: Peki şöyle yapsak, 52 değil de 25 yapsak olur mu? Çünkü ilk bölümde 1 ve 25 nolu sorulardan yarışacağız. Yine Ordu'ya tamam. selam olsun olur. Ama biz 25 ile başlayalım. Veya başka bir sayıda seçebilirsiniz. Yine biz Ordu'ya selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Başka bir numara seçer misiniz?
2: 25 ile devam edelim o zaman. En Peki. azından tersi olmuş olsun.
1: O zaman 25 olsun. Sizin için 25 nolu sorumuz geliyor. Bakalım neymiş? Söylenti. 10 saniyelik sürenizi de başlattık. Söylenti ne olabilir? Hani bir eskilerde de çok fazla vardır bu.
2: Lafazan.
1: Olmadı. Biz bir harf açalım. Celil Bey, hazır mısınız?
0: Hazırım.
1: Size geliyoruz. Sizden bir, sizin için süremizi başlatıyoruz. 10 saniye içerisinde ne olabilir? Söylenti.
3: Sohbet değil, harf yetmiyor. Mülakat.
1: Peki. Biz bir harf daha açıyoruz. Dilek Hanım, size geliyoruz. Böyle hatta şey de denir. Sürenizi başlatayım da haksızlık olmasın. Sürenizi başlattık. Hani kulaktan kulağa da gider derler. Söylenti. O ona söylemiş, o ona söylemiş. Zamanında şöyle bir şey olmuş. Ne olabilir bu? Peki, bilemedik. Hiç önemli değil. İlk başlarda kelimeleri biraz bizim desteğimizde buluyor olacaksınız. Çünkü hiç ipucu vermiyor oluyoruz. Hı-hı. Bir harf daha açıyoruz ve hemen Celil Bey, size geliyoruz. Bakalım söylentini, eş anlamlısını bulabilecek misiniz?
3: İlk iki harfin çıkması iyi oldu. Rivayet.
1: Rivayet doğru yanıttı. Evet. Bir de şifre harf buldunuz. Y harfini bulduk. Şifre kelimeden Y harfini açtınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 20 açalım lütfen.
1: 20. Çok güzel. Hemen iki harfli, emniyetli bir kıyıya geçti Celil Bey. Gelsin sorumuz. 20 nolu soruyu okuyoruz. Kısaca doktor. 10 saniyenizi başlattık.
3: DR.
1: DR. Harikasınız. Evet, Celil Bey doktoru bildik. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 11 numarayı açalım.
1: Celil Bey, 11 nolu sorunuzu okuyorum. Arınmış, soyutlanmış olan 10 saniyenizi başlattık.
3: İyi.
1: Değil.
3: Ari.
1: Ari. Doğru yanıttı. Sizinle devam ediyoruz. Bir soru daha açacağız. Kaç nolu soruyu açalım? Her sorumuz 5 puan değerinde bu blokta.
3: 15.
1: 15 nolu soruyu açıyoruz.
3: Evet.
1: Bakalım ne?
3: Hadi bakalım.
1: Dayak. 10 saniyelik süre başladı. Dayak.
3: Dayak. Yani sopa ama kelime yetmiyor. Aklıma başka bir şey gelmiyor şu anda.
1: Ne olabilir acaba? Dilek Hanım bulabilecek mi? Dayak ne olabilir? Peki biz bir harf açalım Dilek Hanım. Size de bir küçük ipucu verelim. Hani dayaklamış bir şeyler yapmış 10 saniye.

0: pataklamış, patak. Doğru yanıtımız olacaktı. Harikasınız. Sizinle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 3 nolu soruyu açalım.
0: 3 nolu soru. Yukarıdan aşağı 3 harf hem de hiç açılmamış bir yere gittiniz. Peki öyle yapalım. Gelsin sorumuz 3 numara. Konya'da bir baraj soruyoruz. 10 saniyelik süre başladı. Keşke açılmış yerden destek alsaydınız. Ne olabilir? Konya'da bir baraj. 3 harfli. Bulamadı. Peki biz yardımcı olalım. Bir harf açalım. Bakalım Celil Bey'in aklına gelecek mi? Harfimiz A. İlk harfi açtık. 3 harfli. Sizin için 10 saniye başlattık. Ne olabilir?
2: Arı Konya'da. Barajı.
0: Ne barajı?
2: Arı barajı.
0: Arı barajı çok yakın ama değil.
2: Gelmedi aklıma.
0: Peki. Gelmedi aklınıza. Biz o zaman bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Hı-hı. Dilek Hanım. Acaba ne olabilir? Harfimizi görelim. Bir A daha açtık. Tek harf koyacaksınız. Hangi harf koyuyoruz?
1: Ata barajı.
0: Değil.
1: Ana barajı.
0: Değil.
1: Aba barajı.
0: Değil.
1: Ara barajı.
0: Değil.
1: Aka barajı.
0: Değil.
1: Kalmadı. Bitti.
0: Kalmadı. Peki sizden bir harf koymanızı rica edeceğim Celil Bey. 10 saniye evet. Sizin için başlatıyoruz. Ne barajımızın adı acaba?
1: Celil
0: ne barajı?
2: Aba barajı.
0: Değil.
2: Ara barajı. Asa barajı. Aza barajı.
0: Değil. Bulamadık.
2: Evet.
0: Peki Dilek Hanım sizin için geliyoruz. Sürenizi başlatıyoruz. Alfabeden tersten başlasanız sanki yukarı doğru.
1: Aza barajı.
0: Değil.
1: Aya barajı. Ava barajı. Ana barajı. Ara barajı.
0: Ara dedi Dilek Hanım. Başa doğru geliyoruz. Süreyi sizin için başlatıyoruz Celil Bey.
1: Celil Bey artık bilin.
2: Bilelim değil mi? Asa barajı, aşa barajı.
0: R dedi. Ara dedi. Yok
2: aşa,
0: dedim.
2: Dedim.
0: Geri.
2: Ha geri. Pardon.
0: Ben ama biraz süreyi bitirdiniz. Yani. Demek ki Dilek Hanım'a kısmet olacakmış.
1: İnşallah.
0: R'de bıraktık. Başa doğru geliyoruz. Süreyi başlattık.
1: Apa barajı.
0: Harikasınız. Apa barajı olacaktı. Konya'da bir baraj.
1: Size çok pasladım ama.
0: Apa.
2: Psikoloji mi oynuyor burada?
0: Öyle mi?
2: Size evet.
0: Neden?
2: Şimdi kendisi astrolojiyle ilgilendiği için burçlardan evet. Da çok iyi anlıyor. Demek ki bir zayıf noktamızı buldu diye düşünüyorum. Bilmiyorum artık.
0: Burçlardan anlıyor. Bu arada burçlarla ilgili Celil Bey sizin burcunuz?
2: Ben Başak Burcu'yum.
0: Düzen değil mi? Ben evet. Bildiğim kadarıyla.
2: Bayağı bir düzen.
0: Siz Dilek Hanım hem burçlarla ilgileniyorsunuz ama sizin burcunuz?
1: Ben Oğlak Burcu'yum.
0: Oğlak Burcu'sunuz.
1: Yani güneşim Oğlak. Evet.
0: Harikasınız. Ben de bir Kova Burcu olarak. Kovalar, Başaklar, Oğlaklar. Peki nasıl yanlışır mı Oğlak'la Başak Burcu?
1: İyi anlaşırlar. Çünkü ikisi de düzen kurmak ve düzeni yönetmek anlamında iyilerdir.
0: O zaman bundan sonra büyük bir uyum içerisinde yarışmanızı bekliyoruz.
2: Düzenli bir şekilde birbirimize paslarız artık soruları.
0: Paslarsınız. Peki sizinle devam edelim Dilek Hanım. Kaç dolu soruyu açalım? Apa'yı bildik. En evet. Son Konya'da bir barajı yanıtladık. Apa barajıydı. Sizinle devam edeceğiz.
1: 21 numaralı soruyu açabilir miyiz?
0: 21 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım 21'de ne arıyoruz? Geldi sorumuz. Bir bağlaç. Süremizi başlattık.
1: V.
0: Bir harf koyduk. V'yi aldık. 5 puan daha yazdık hanemize. Her doğru yanıtımız 5 puan. Sizinle devam ediyorum Dilek Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 12 nolu soruya açabiliriz.
0: 12 nolu soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya uzun bir kelime seçtik. Bakalım ne arıyoruz 12'de? 12 bir sesli soru. Önce Hı-hı. Bir sesimiz var. Dinleyelim arkasından tahmin edecek miyiz bakalım. Buyurun dinliyoruz.

0: Dinlediğiniz kadın şarkıcımızı soruyoruz. Dilek Hanım, sürenizi başlattık.
1: Şarkıyı çok severim, çok da dinlerim ama şu an şarkıcının ismini hatırlayamıyorum. Merve diyesim geliyor ama...
0: Peki, o zaman biz bir harf açalım. Belki Celil Bey'e yardımcı olur. Süreyi sizin için başlatacağım. Bir harf açıyoruz. Arkasından süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir? R, Y ve A çıktı. İsim ne olabilir acaba?
2: Sevdiğim kadın sanatçılardan birisi Derya Ulu.
0: Derya Ulu. Harika. Tabii ki Derya Ulu olacaktı. Sesli sorumuzun yanıtı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Seçme sırası size geçti Celil Bey. 17'yi hatırlatayım, 8'i hatırlatayım. Orada da foto sorular var.

0: Belki yardımcı olur size.
1: Tamam. Önce bir kolaya kaçalım biz.
0: Lütfen.
1: 10 numara diyelim.
0: 10 numara. Hemen açılmışlardan olmuşlardan bir beşer puan toplayalım. Aynen. Diyor Celil Bey. Riske atmayayım. Peki gelsin 10 numaralı sorumuz. İlave. 10 saniyeyi başlattık. Nedir?
2: Ek.
0: Ek. Tabii. Evet. Harikasınız. İsterseniz beşer puan alabilir. İsterseniz risk atmadan yürüyebilirsiniz. Nereyi tercih edeceğiz? Hangi soruyla yürüyeceğiz?
1: 8 numarayı görebilir miyiz?
0: 8 no'lu sorumuza gelelim. Bakalım 8'de ne var? Bir fotomuz var. Hı. Önce bir fotoğraf seçtik sizin için. Bakalım neymiş? Önce bir fotoğrafımızı görelim. Efendim ekranda gördüğünüz balığı soracağız size. Gümüş balığı olarak da geçiyor. Sürenizi başlattık. Ne olabilir acaba bu balık?
2: Sallayacağım tamamen. Atarvos. İstavrit diyeceğim ama S yok. Aklıma başka bir şey gelmedi.
0: Peki. Cevap hakkı Dilek Hanım size geçti. Bir harf açıyoruz ve balığımızı tekrar gösteriyoruz. Bakın önce tanıyabilecek miyiz acaba bu balığımız ne balığı olabilir? Hemen 10 saniye sürenizi başlatıyoruz. Ne olabilir bu balık?
3: Ataros.
0: Gümüş balığı olarak da geçiyor. Ama biz bunun tabii ki birebir orijinal ismini soruyor olacağız size. Celil Bey sizin için süreyi başlattık. Bakalım ne olabilir?
2: At.
0: Kelime harf üretebilirsiniz.
2: At kirita.
0: Sanladım, at kirita. Tamam. At kirita.
1: Evet.
0: Bakıyoruz. Çok da sevimli, tatlı bir balığımız
1: evet,
0: var. Bir harf açalım.
1: Özür diliyorum.
0: Tekrar Dilek Hanım'a gelelim. Bakalım ater ne olabilir? Süreyi başlattık. Ater.
3: Ater, ateranta, aterenant, aterena, aterna. Balıktan çok özür diliyorum.
0: Sevgili balığımızı üzdük.
3: Çok şirin ama.
0: Harika. Bir harfi daha açalım.
3: Kendisi yok bende.
0: Bakalım doğru harfi koyacak mısınız? Celil Bey bir harf koymanızı rica ediyorum. Evet. Sürenizi başlattık.
3: Celil Bey.
2: Aterina.
0: Aterina balığı evet. Olacaktı. Bu sevimli gümüş balığımızın adı daha doğrusu tarif ederken.
1: Sağ olsun kopya verdi bu arada. Tahmin ederken Aterina filan diyor kendi kendine. Güzel kopya aldım
0: ama
1: sağ olun.
0: Dilek Hanım'dan aldınız.
3: Ama burada zaten sizin için buradayım ben. Siz teşekkür kazanın
2: ederim.
3: Diye.
2: Teşekkür ederim. Peki. Çocuklar kazansın.
0: Aterina evet. Olacaktı. Gümüş balığımızın ismi. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: Tabii ki 2-3 harfli olanlardan birini seçeceksiniz.
1: Yok hayır. Bu sefer 2'yi seçelim.
0: İkiyi seçelim. Hı hı. Açılmamış bir bölgeyi açmak istiyor Celil Bey. Birazcık da risk alıyor.
3: Risk alıyor.
0: Peki evet. Gelsin bakalım iki nolu soru. Salıncağa benzer bir jimnastik aracını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Salıncağa benziyor bu. Bir jimnastik aracı.
2: Hiçbir şey yapma yani.
0: Peki ben hemen Dilek Hanım'a geçtiğinde küçük de bir ipucu vereceğim birazdan. Dilek Hanım sizin için bir harf de açtık. Evet salıncağa benzeyen jimnastik aracımızı soruyoruz. Sürenizi başlattım Dilek Hanım. Hatta sirklerde de vardır.
3: Trapez.
0: Harikasınız trapez. İpucundan çok hızlı yakaladınız. 5 puanı hanenize yazdınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: Ben de Celil Bey'in yolundan devam ediyorum. 18 numaralı soru demek istiyorum.
0: 18 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen çok geldi 18 numaralı sorumuz. Eklem bacaklıların solungaç yerine özel bir soluk borusu taşıyan takımı diyoruz. Ve sürenizi başlatıyoruz. Dilek Hanım gerçekten çok zor bir soru buldunuz.
3: Trakeon.
0: Bir harf daha açıyoruz. Uzun ve zor bir kelime seçtik. Celil Bey sizin için süreyi başlatıyorum. Buyurun eklem bacaklıların solungaç yerine özel bir soluk borusu taşıyan takımı ne olabilir?
2: Trapier.
0: Dedim. Peki. Bir harf daha açalım. Dilek Hanım süreyi sizin için harfimizi açtık. Süreyi başlattık. Ne olabilir? Eklem bacaklılar solungaç yerine özel bir soluk borusu taşıyorlar.
3: Trakentiyer.

0: Peki, keşke seçmeyeseydim diyor musunuz şimdi?
1: Dedim.
0: Peki, keşke emniyetli kıyıdan gitseydiniz. Evet. İlk harfimiz T, A. Araları dolduracağız. Celil Bey, sizin için süreyi başlattık. Evet. Ne olabilir bu gizli kelimemiz?
2: Trapezer, travezer.
0: Travezer diye bir harf
3: şey
0: daha koyalım.
3: Lütfen. Benden eksi 5 puan alın, direkt açın bunu lütfen.
0: O kadar diyorsunuz bize.
3: Aynen.
0: Biraz uğraştıracak bu kelime. Ama öyle keşke 5 puanla kurtarabilseydiniz. Bu kelimeyi öğreteceğiz diyormuşuz. Bu kelimeyi
3: biraz öyle oldu.
0: Beraber bulacağız efendim.
1: Bulacağız birlikte.
0: Aklımızda iz bırakacak aradığımız kelime diyelim. Sizin için süreyi başlatalım Dilek Hanım. Acaba ne olabilir?
1: Trakea nar. Çıkartamadım bir türlü.
0: Çok güzel buldunuz trake kısmını. Trake ne olabilir? Trake ne yapmış bunlar? Sizin için başlatalım Celil Bey süreyi. Trakelator. Onlarmış hep. Onlularmış diyeyim. Hani bir şey derler ya. Bir şeyler diyeyim. Dilek Hanım, sizin için süreyi başlattık.
1: Loler.
0: La da olmadı, le de olmadı. Ama trake oldu. Celil Bey,
1: trakeyin başından
0: siz mi başlayın? Tahminimiz ne olacak? Sürenizi başlattık.
2: Artık bunu da bilelim. Bacaklılar.
0: Evet.
2: Trakeliler.
0: Liler.
2: Evet.
0: Trakeliler olacaktı. Sizinle devam ediyoruz Celil Bey. Kaç dolu soruyu açalım?
3: İlk iki ve üçüncü harfi açılmış. Antalya diyelim. Biraz içimiz ısınsın lütfen.
0: Antalya derken?
3: 7.
0: 7 no'lu soru. Peki. 7 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım ne? Radyo ve TV haberleri sunan kişiler. Süreniz başladı.
2: Güzel yerden geldi.
0: De zaten
2: aynen spiker.
0: Spiker tabii ki. Bir de şifre harfimiz açılmıştı. İ harfinin üzerinden geçtik. Spiker de oraya ikinci kez İ harfine destek oldu. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
3: 5 numara diyelim, elması güzel Amasya'ya gidelim.
0: Peki, 5 numara elması güzel Amasya'dayız. Gelsin sorumuz. Hususi, süreyi başlattık. Hususi.
2: Özel olabilir mi diyelim?
0: Özel olur tabii ki. Özel doğru yanıtımız olacaktı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım Celil Bey?
3: 19 diyelim lütfen.
0: 19 nolu, hiç açılmamış bir 3 harfli yer açacağız. Peki.
3: Evet.
0: Geliyor sorumuz. Islak. Sorumuz, ıslağı arıyoruz. 3 harfli ne olabilir?
2: Akma tek gelen şey nem. Doğru mu bilmiyorum ama nem.
0: Nem de olabilir. Islak, ıslanmış, nemlenmiş. Başka ne olabilir? Biz nemi seçmedik. Bir harf açalım. Dilek Hanım dikkat. Nem değilse ne olabilir? Mesela böyle ıslak ıslak gelir gözlerinden diyoruz. Süreyi başlatıyoruz.
1: Yaş
0: diyoruz. Doğru yanıtımız yaş olacaktı. Arkasını. Siz de devam ediyoruz. Yaş doğru yanıtından sonra kaç nolu sorumuzu açalım?
1: 13 numaralı soru lütfen.
0: Hemen gidiyoruz. 13 nolu soru. Geliyor sorumuz. Efendim, havaalanında uçakların kalkıp inmesine yarayan uzun şerit. Süreyi başlattık.
1: İtibarımı kurtarayım. Pist.
0: Pist. Harikasınız. Pist doğru yanıtı. Bir de S harfi açtınız. Şifre kelimemizden sondan dördüncü harfi bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Açtığınız son sorudur. Birinci etabın son sorusunu açıyorsunuz. Buyurun. Emniyetli kıyılardan ayrılmayın Dilek Hanım.
1: 17 numaralı soruyu açalım.
0: Bakayım.
1: O zaman.
0: Evet. Güzel bir yere açtınız. Geliyor 17 nolu sorumuz. Bir foto soru. Yine çok güzel bir soru buldunuz. Bakalım 17'de ne soracağız? Efendim, gördüğünüz bitkiyi soruyoruz size. Bu bitki süpürge otu olarak da geçiyor. Acaba bu süpürge otu olarak bilinen, halk arasında süpürge otu dediğimiz bitkinin adı ne olacak? Sürenizi bir başlatalım. ne olabilir?
1: Biliyorum.

0: Ama şu an
1: yaz günü insan şöyle güzel de bir ne yer? Su, tuzlu böyle yeşil yeşil.
0: Erik.
1: Acaba canım da vallahi çok istedi diyorum. Gördüğünüz kokusunu tam bilemiyorum. Kokumuz var mı yok mu sizin için? Bir de harf açıyoruz. A harfini açıyoruz ve süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir Celil Bey?
2: Erika diyeyim ben.
1: Erik nereden çıktı? Doğru tabii ki. Erik'i nereden bildiniz diyeceğim. Ama Dilek Hanım, ben size elimden gelen yardımı yaptım da Celil Bey aradan Erik'i kaptı. A ile de birleştirince.
0: Paslaşıyoruz. Aldığım pası veriyorum.
1: Kesinlikle gördüğünüz resimdeki halk arasında hepimizin tanıdığı bu bitkinizin adı Erika olacaktı. Normalde süpürge otu olarak bildiğimiz bu bitkiydi. Foto sorumuz. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir yeri buldunuz. Ve ne yaptık? Birinci etapın sonuna geldik. Küçük bir değerlendirme alalım birinci etapta. Nasıl geçti?
3: Gayet güzel geçti. Partnerim sağ olsun yardımcı oldu. Hatta yeteneklerimden biriyle ona güzel bir cevap vermek istiyorum. Bir taklitle.
1: Lütfen buyurun.
4: Berhudar ol evladım.
3: Sağ olun, bu kadar.
1: Harikasınız, teşekkür ederiz. Biz de hemen puan durumuna bir bakalım. Kaç puanla birinci etabı tamamladık? Evet, burada Celil Bey 10 doğru yanıt buldu ve 5 puandan 50 puanla burayı tamamladı. Dilek Kışlı Hanım 6 doğru yanıtla 30 puanla çok yakın takip ediyor. Ne yapıyoruz? İkinci etaba geçelim mi? Hazır mıyız? 120 saniyeye hazır mıyız?
0: Hazır mıyız ortak?
3: Yani
1: ortak derken yarışma bayağı beraber işbirliğine döndü. Biz o zaman
0: öyle oldu.
1: Hemen küçük ama bir ara veriyoruz ve
0: Celil Bey'le yarışma şansım o anlamda yok. Kendisi Başak Burcu ve kendisine Merkür, yani söz ve kelimelerle ilgili olan gezegeni de Başak Burcu'nda. Yani en büyük yeteneği kelimeler zaten Celil Bey'in. Ve o yüzden oradan ben kendisine destek oluyorum böyle.
3: Estağfurullah.
1: Siz de galiba bir yeni bir strateji değiştirdiniz. Oraya destek oluyormuş gibi puanları toplama yolunu seçeceksiniz. Peki ikinci etaba öyle geçelim. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz efendim. Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Köpüğü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Her doğru yanıtımızda 10 puan değerinde olacak. Birinci etabın kazananı sevgili Celil Coşkun'la başlıyoruz. Kendisi hazırsa 120 saniyede 10 sorusunu yönlendireceğim. Hazır mıyız Celil Bey?
3: Hazırım.
1: Peki.
3: Bekliyorum.
1: Sesli ve video sorularımız var. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Her doğru yanıtınız 10 puan değerinde. Sizin için soru geliyor ve sürenizi başlatıyorum. Künde, köprü ve çelme hangi spor dalının terimleridir?
2: Güreş.
1: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra yanıt arayacağız.

0: Dinlediğiniz şarkı hangi grup seslendirmektedir dinlediğiniz şarkıyı?
1: Çocukluğumuzun grubu Ayna.
0: Harikasınız. Atasözüne göre rüzgar eken ne biçer?
1: Fırtına biçer.
0: Harikasınız. Fırtınayı da biçtik. Fellah köftesinin ana malzemesini soruyoruz.
1: Sadece bulguru biliyorum ama...
0: Harikasınız, doğru kabul ediyoruz bulguru.
1: Aa, süper.
0: Hemen bir video sorumuz var. Önce izliyoruz, arkasından sorumuz gelecek.
2: Dut eyleme onu be. Gitme. Değil. Gitme Sadık.
0: Hemen geliyor sorunuz.
2: 15 sene.
0: Babam ve Oğlum filmindeki Hüseyin karakterini canlandıran oyuncu.
1: Büyük Üstad Çetin Tekindor.
0: Tabii ki bildiğiniz yerden geldi.
1: Aynen.
0: İdil Biret ne sanatçısıdır diyoruz. İdil Biret ne sanatçısıdır sorumuzun yanıtı.
1: Pas.
0: Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra yanıt arayacağız.

0: Pas.
1: Pas dedik, hemen başa döndüm. İdil Biret ne sanatçısıdır diyoruz. İdil Biret'in çaldığı enstrüman.
0: Çaldı.
1: Diyelim. Çaldı, ne sanatçısıdır diyelim. Sevgili İdil Biret?
0: Gitar, keman ama hepsi beş harf. Pas.
1: Pas dedik, tekrar geldim. 35 yaş yolun yarısı. Acaba bu şairimiz kimdir diyoruz. Ve 3, 2, 1. Harikasınız.
0: Atmayalım.
1: Çok iyi bir performans gösterdiniz. Eyvallah. İdil Biret ne sanatçısıdır demiştik. Birçok da enstrüman saydınız. Hı hı. Ama piyano olacaktı. Evet. Doğru yanıtımız sevgili İdil Biret. Piyano çalıyordu kendisi. 10 nolu sorumuz vardı. 35 yaş yolun yarısı demişti sevgili şairimiz. Kimdi? Cahit Sıtkı olacaktı. Tabii ki doğru yanıtımız. Dilek Hanım, hazır mısınız?
2: Hazırım.
1: 120 saniyeyi sizin için başlatacağız. Heyecan var mı?
2: Çok.
1: Gerçekten.
2: İtibarımı kurtarman lazım.
1: Ya estağfurullah, nasıl itibar? Gayet iyi yarışıyorsunuz. Başa baş bir mücadele gidiyor. Aradaki iki soru fark var. Hazırsanız.
2: Hazırım.
1: Sizin sorularınızı okumaya başlayacağım.
2: Hazırım.
1: Hazır mıyız? Peki. Geliyor. 120 saniyeyi başlattık. Aparkat, kroşe ve sağ direk hangi spor dallarının temelleridir? Boks. Boks, harika. Atasözüne göre akılsız başın cezasını neresi çeker?
2: Ayaklar.
1: Ayaklar, harika. Hemen bir video sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra sorumuz geliyor.

0: Dinlediğiniz şarkıyı hangi grup seslendirmektedir?
1: Grup Yeni Doğan.
0: Grup Gün Doğarken.
1: Gün Doğan.
0: Harikasınız. Fava'nın içeriğinde hangi besin vardır? Fava'nın ana besin?
1: Bakla.
0: Harikasınız, bakla tabii ki. Sunakan ne sanatçısıdır? Sunakan'ı soruyoruz size. Var mı bir tahminimiz?
1: Pas.
0: Pas dedik. Sıradaki sorumuz bir video soru. İzliyoruz bakalım ne geliyor.
2: Süpermen Arvanoğlu. Her şeyde anlaştık. Parayı yarın alıyorum. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler.
0: Evet, çok büyük bir oyuncu kadrosunun imza attığı bir film. İzlediğiniz görüntülerin ait olduğu filmin soruyoruz size, hangi filme ait?
1: Yanlış hatırlamıyorsam Sazan Sarmalı.
0: Ama başka bir, önünde başka bir şey var.
1: Sazan Sarmalı.
0: Başka Sazan Sarmalı, bunun ikinci bölümü diyeyim size.
1: O zaman pas diyorum.
0: Peki pas dedik, hemen geçtik. Ani Harabeleri nerededir diyoruz?
1: Kars.
0: Kars, harikasınız. Türkiye'nin en uzun nehrinin adını soruyoruz size. En uzun nehir?
1: Kızılırmak.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra yanıt arayacağız.

0: Dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?
1: İsmail Çürüt.
0: Harikasınız, hemen bulduk. İstanbul'u gözleri kapalı dinleyen şairi soruyoruz size. Kimdir acaba İstanbul'u gözleri kapalı dinleyen şairimiz?
1: Pas.
0: Peki, hemen geliyorum. Sunakan hangi enstrümanı çalıyordur? Ne sanatçısıdır diyoruz Sunakan?
1: Keman.
0: Tabii ki keman olacaktı. Bir görüntü izlemiştik. Sazan Sarmalı demiştiniz. Demiştim ki ikinci bölümü Sazan Sarmalı. Önünde bir küçük daha bir ekipti bunlar. Hep beraber bir...
1: Pas.
0: Pas dedik, peki gittim. İstanbul'u gözleri kapalı dinleyen şairimizi soruyoruz. İstanbul'u gözlerim kapalı dinliyorum derdi. Bulamadık. Harikasınız. İki soru bilemedik ama hemen bir bakalım mı? Ne olacaktı? Bir görüntü izletmiştik. Sazan Sarmalı demiştiniz. Başındaki
1: evet.
0: İsim organize işler olacaktı. Doğru yanıtımız.
1: Sefalarca izledim ama isim gelmedi.
0: Değil mi? Orada bir o 120
1: saniye. Ben Sazan Sarmalı'nda kalmışım.
0: Önceye gidemedim geriye. İkinci bölüm olduğu için onu beğendiğimiz için Sazan Sarmalı olarak kaldı. Harika bir oyuncu kadrosu vardı filmimizin.

Ve İstanbul'u gözleri kapalı dinleyen şairimizi sormuştuk. Orhan Veli olacaktı doğru yanıtımız. Bakalım kaç puandayız şu anda, burayı kaçar puanla tamamladık? Evet, 110 puandayız Dilek Kış'la. Bu bölümde 8 doğru yanıt verdi. Celil Bey, Celil Coşkun aynı şekilde 8 doğru yanıt verdi ama ilk etaptan fark olan bir 20 puanlık arayı korumayı başardı. Üçüncü etaba geçiyoruz efendim. Butonlarla devredeyiz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Kaybeden olmadığı yarışmada büyük bir mücadele izliyoruz. Dilek Hanım çok yakından Celil Bey'i takip ediyor. Yaklaşık bir 10 puanlık, 20 puanlık minik bir fark var. Burada da hızla kapatacak. Çok da iddialı kendisi. Butonlar devreye giriyor. Siz soracaksınız, siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Dilek Hanım, enerjimiz yerinde mi?
1: Hazırım.
0: Arayı kapatacak mıyız?
1: İnşallah.
0: Tamam, ama önce Celil Bey seçecek. Evet, hemen geliyor sorumuz. Celil Bey, sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 22 açalım lütfen.
0: 22 nolu sorumuz geliyor. Hı-hı. Bakalım ne? Yassı demir çelik ürünü. 10 saniye başladı. Şimdi basıyor. Kim basıyor? Kim basıyor? Kim basıyor? Bastınız ama yanmadı. Şimdi yandı.
1: Yine mi takıldık?
0: Evet, yok. Buyurun, sizde.
1: Saç.
0: Saç. Tabii ki doğru yanıt. Siz takıldığını nereden çıkarttınız?
1: Biraz daha sert basmam
0: lütfen
1: lazım.
0: Lütfen sert basın.
1: Ben
0: 10 saniyenizi başlattım dediğim dakika böyle hızlı hızlı basın.
1: Tamam.
0: Evet, siz seçiyorsunuz. Kaç nolu soruyla başlayalım?
1: 23 nolu soru.
0: 23 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım, 23'te ne arıyoruz? İncir sineği. 10 saniyelik süre başladı. İncir sineği ne olabilir? İncir sineği. Nedir acaba incir sineği? Ne olabilir? Var mı bir tane? Buyurun Celil Bey diyeceğim ama süremizi doldurduk. Pardon. Tekrar bir harf açıyorum. Hazır mıyız? Eller butonda. Harf açacağım, 10 saniyeyi başlatacağım. Önce harfi açtım. 10 saniyeyi başlattım. Kim başlıyor? Açtık. 10 saniye. Buyurun
1: İlik.
0: Dilek Hanım.
1: İlik.
0: İlik değil, başka ne olabilir?
1: İlek.
0: İlek. Doğru yanıt. İncir sineği ilekti. Biliyor musunuz ileği, incir sineği?
1: Yok, hiçbir fikrim
0: yoktu. Önce içine girer, yuva yapar, orada değil mi? İncirin de tatlanmasını sağlar ve çoğalmasını diyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruya açalım?
1: 33 numaralı soru.
0: 33 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım iki harfli ne geliyor? Utanma duygusu, 10 saniye, kim basacak? Dilek Hanım.
1: Ar.
0: Ar geldi. Dilek Hanım çok hızlı bir şekilde arayı kapattı. Celil Bey dikkat edin, butonu iyi kullanın.
2: Son düzlükte koşuyor yani maşallah.
0: Sizinle başlıyoruz Dilek Hanım.
1: 40 numaralı soru.
0: 40 nolu soruya gidiyoruz. Bir ne geliyor? Bir bağlaç, 10 saniye başladı. Celil Bey
2: ki
0: ve ki doğru yanıttı. Burada aradığımız bağlaç ki bağlacı olacaktı. 10 saniyemiz dolmadan doğru yanıtı verdik. Size devam ediyoruz Celil Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Çork harfi oldu, 14 diyelim.
0: Hemen 14'e gidiyoruz. 14'te bakalım ne arıyoruz? Avrupa'da bir ülke. Başladı süremiz. Kim basacak? Kim basacak? Celil Bey bastı.
2: Macaristan.
0: Macaristan dedi. Harika. Çok geniş bir yeri de açtı ama şifre harf bulamadı.
2: Hadi.
0: Sizle devam ediyoruz Celil Bey. Siz seçiyorsunuz.
2: Hı hı.
0: Dilek Hanım unutmayın, butonlar karar veriyor. Eller butonda. Önce basın sonra düşünün. Kaç nolu soruyla devam ediyoruz Celil Bey?
2: 38.
0: 38 geliyor, 38 nolu sorumuz. Rubato ve Simge'nin düeti olan bir şarkıyı soruyoruz. Ne olabilir? 10 saniyeyi başlattık. Buyurun Dilek Hanım.
1: Kul. Kul.
0: Kul değil, başka ne olabilir?
1: Dul.
0: Dul da değil.
1: Sul.
0: Sul da değil ama.
1: Bul. Bul.
0: Bul da değil, pul da değil. Başka ne olabilir? Sula da çok yakındı diyeyim. Bir daha harf açıyorum. Eller butonda, buton karar verecek. Elleri uzaklaştırmayın. 10 saniyeyi başlattım. Ne olabilir? Kim bastı? Celil Bey bastı.
1: Sul. Sul.
0: Celil Bey. Celil Bey.
1: Yaz.
2: Sus.
0: Sus. Doğru yani.
2: Başka bir şey gelmiyor yani bildiğimden.
0: Dilek Hanım da Celil Bey için çalıştı.
1: Ben o kadar ekrana odaklandım ki. Ben baskın zannederim.
0: Celil Bey'e destek oldu. İki yarışmacımız aynı anda tek yarışmacımız için cevap veriyorlardı.
1: Canım sağ olsun. Harikasınız. Ortak bir hizmete amacımız
0: ama
1: ortak.
0: Ama rekabeti evet. Bırakmayın lütfen. Tabii arayı ki, kapatmıştınız. Celil Bey yakaladı. Sadece bunun bilgisini veriyorum ve sizle devam ediyorum. Kaç dolu soruyu açalım Celil Bey? Aman butonları boş bırakmayın Dilek Hanım. Kaç dolu soru Celil Bey?
2: 6'yı açalım.
0: O kadar düşünmeyin. Nasıl olsa yardımcı da oluyor Dilek Hanım size. 6 nolu sorunuz geliyor. Hazır gelsin. Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum süre başladı. Kim bastı? Kim bastı? Dilek Hanım bastı tabii ki.
1: Ekin.
0: Ekin tek harf koydu. Ekini kaptı. Celil Bey orada ben hem soruyu seçerim hem de butona basarım diye düşünmüştü. ama
2: yok, tamamen Dilek
0: evdeki
2: Hanım'a yardımcı
0: hesap
2: olmak
0: çarşıya
2: için.
0: Daha doğrusu Sır Küpü stüdyolarına uymadı. Dilek Hanım hemen soruyu kaptı. Size devam ediyoruz Dilek Hanım. Kaç soruyu açalım?
1: 28 numaralı soru.
0: 28 numaralı soruyu açıyoruz. Simgesi N olan element süre başladı. Kim basacak? Tabii ki Dilek Hanım almış oldu. Buyurun.
1: Krom değil. Bor demir.
0: Ne olabilir? Simgesi N. Peki bir harf açıyoruz. Bir de ipucu vereyim yarışmacılarımıza, adaletli olsun. Böyle çok parlak ışık da denir. Süre başladı. Kim basacak? Dilek Hanım. Çok parlak. Pırıl pırıl.
1: Ay kimya hocam izler.
0: Ne olur parlak. Peki eller butonda bir şey kaybetmediğiniz sakın moral düşmesin. Bakın harfi açtık, 10 saniye başlattım an tekrar. Kim koyacak? Celil Bey bastı.
3: Neon.
0: Neon doğru yanıt olacaktı. Parlaktan gelmişti. Parlak tabela neon da denirdi. Bir de harf buldunuz, tebrik ediyoruz bu blokta. Sizle devam ediyoruz. Celil Bey seçiyor. Butonlar karar veriyor Dilek Bey, Dilek Hanım. Sakın düşmeyelim. Eli butondan uzaklaştırmayalım. Kaç soruyla devam
2: edelim? Bir numarayı alalım.
0: Bir numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım bir de ne arıyoruz? Kırmızı, pembe, mor çiçeklerini yaz başında açan bir süs bitkisi soruyoruz. Kim basacak? 10 saniye başladı. Dilek Hanım.
1: Bilmiyorum ama artan
0: böyle
1: ortanca.
0: Harikasınız. Böyle top gibi olur. Harika ortanca. Renkleri olur. Ortanca vay, tabii vay, ki. Birçok da rengi olur. Gölgeyi sever, harika bir çiçektir kendisi.
1: Anneciğime selam olsun o zaman. Çok,
0: çok
1: güzel,
0: seviyor.
1: Çok iyi yetiştiriyor. Bahçesinde harika. Çok var.
0: Foto sorularımız var, video sorularımız var. Yardımcı olacaksa 34'ten 36'dan destek alabiliriz ama ben yönlendirmiş olmayayım. Kaç son soruyla devam edelim Dilek Hanım?
1: 29 numara.
0: 29 numaraya gidiyoruz. Anlaklı zeyrek. Kim basacak? Celil Bey.
2: Zeki.
0: Zeki. Doğru tabii ki. Zeki olacaktı. Yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 16'yı açalım lütfen.
0: 16 dolu evet. Soruya gidiyoruz. Bakalım 16'da ne arıyoruz? Tadı güzel. Süre başladı. Kim basacak? Dilek Hanım bastı.
1: Leziz.
0: Leziz. Bir yemek. Leziz, tatlı anlamındaydı. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor.
1: 36
0: numaralı soruya gidiyorum. 36'da bir fotoğrafımız var. Önce bir fotoğrafımıza bakalım. Ne geliyor? Evet, gördüğünüz gibi küspe bunlar. Neymiş? Küspeleri soracağız size. Hazır mıyız? Sorumuz geliyor. Zeytinin gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi. Süre başladı. Ne olabilir bu küspe? Buyurun Celil Bey.
2: Zirona, Zirana, Kirona, Kirana.
0: Acaba nasıl bir harf koyacağız? Biz P'yi koyduk. Pir kısmını bulduk. 10 saniyeyi başlatıyoruz. Fotoğrafı görmek ister misiniz bir daha? Peki Dilek Hanım.
1: Pirana.
0: Pirana değil.
1: Pirene.
0: Pirene de değil.
1: Pirine.
0: Pirine de değil. Ama
1: Pireni.
0: Pireni de değil. Hazırsak bir harf koyacağız ve önce butona basan doğru yanıtı verebilecek. Hazırsak harfi koyduk, 10 saniyeyi başlattık. Ah ah ah. Evet Dilek Hanım.
1: Pirina.
0: Pirina doğru. A sesli harfini koydunuz ve Pirina doğru yanıt olacaktı. Kaç dolu soruyla devam edelim? Eğer şifre harf bulmak istiyorsak 42 gibi bir yere gidebiliriz diyorum. İsterseniz. Ama size kalmış. Kaç dolu soruyla devam edelim Dilek Hanım?

0: ile devam edelim.
1: 52 ile devam edelim. Peki, geliyor 52 no'lu sorumuz. Hemen açıyoruz. 3 telli uzun saplı çalgı, saz süre başladı ama Celil Bey bastı. Buyur.
2: Bağlama.
1: Bağlama, harikasınız. Soruyu Dilek Hanım seçti, doğru yanıtı Celil Bey verdi. Bir de harf buldu Celil Bey. A harfini bulduk şifre kelimeden. Sizle devam ediyoruz. Seçme sırası sizde. Kararlar yine bu tonda. Buyurun.
3: 42 açalım.
1: 42 no'lu soruya gidiyoruz. 42 bir video soru. Önce bir sesimiz, bir görselimiz var. Dinliyoruz. Arkasından sorumuz geliyor. Bakalım.

0: Evet, pena ile çalınan şişkin gövdeli, kısa saplı, şişkin gövdeli bir çalgı. Ne olabilir acaba? Kim basıyor? Süreyi başlattık. Buyurun Celil Bey.
1: Mandolin.
0: Mandolin doğru yanıttı.
2: Güzel sesi vardır.
0: Dilek Hanım'ın eli butona bile gitmedi. Direkt bilmiyordunuz galiba. Belki şifre harf de açtık. Son sorularımıza yaklaşıyoruz. Hadi bakalım harf bulabilecek miyiz? Kaç nolu soruyu açalım. Bu arada 34'ü açtık mı bakıyorum hemen. 34 nerede?
1: Açılmamış.
0: 34 açılmamış. Hı-hı. Mesela 34 bir foto soru faydası olur mu? Bilemiyorum.
1: 34'ü açabiliriz.
0: 34'ü mü?
1: Hı-hı.
0: Peki o zaman 34 dedi Celil Bey. Bana güvendi ama doğru mu yaptı acaba?
1: Bakacağız.
0: Hemen beraber bakalım. Bir fotoğrafımız var.
1: Ben Dilek Hanım'a güveniyorum.
0: Önce bakalım. Bu fotoğrafla ilgili bir düşünceniz, bir fikriniz var mı?
1: Biraz sushi'yi andırır gibi geldi
0: sushi'yi
1: ama.
0: Sushi'yi andırır gibi geliyor.
1: Taco tarzı da olabilir.
0: Bir tatlıya benziyor değil mi efendim? Değil mi? Bir tatlı gibi, sanki içinde krema, üstünde meyve parçacıkları var gibi. Evet, sorumuz geliyor. Pirinç unu ve Hindistan cevizi sütünden yapılan geleneksel bir Tayland tatlısını soruyoruz size. Süre başladı. Kim basacak acaba? Tayland tatlısı bu. Arıyoruz Tayland tatlısının adını. Ne olabilir bu tatlı? Buyurun Celil Bey. Tatlı diyorsunuz.
1: Tatlı.
0: İkinci arsası çıkmış. Ben kısaca tatlı diyeyim.
1: Süreyi kaçırdım.
0: Tatlı tatlı devam etsin. Peki.
3: İsimleriyle dil yemesini.
0: Biz bir harf açalım. Fotoğrafı da bir taraftan tekrar görelim. Bakalım nasıl bir tatlı soruyoruz size. Bir Tayland tatlısı bu. İçinde kreması var. Üstünde de meyve parçacıkları. Buyurun.
3: Kanos, gelin. Karos, katos.
0: Devam, devam.
3: Kabos.
0: Devam.
3: Kalmadı.
0: Ah peki.
3: Buyurun,
0: o zaman.
3: Buyurun Celil Bey. Size.
0: Bir harf daha açalım. Burada artık harf koyacağız, tahmin yürüteceğiz. Ne olabilir böyle? Nam nam nam nam diyeyim ben. Süre başladı. Nam nam. Ah Celil Bey.
1: Kanom.
0: Kanom doğru. Nam namdan mı aldınız?
1: Aynen, ben oradan aldım.
0: Peki.
3: Neyse, bir
0: Kanom. Bir Tayland tatlısı sorduk efendim size. Adı Kanom olan bu tatlı ve devam ediyoruz. Bakalım kaç nolu soruyla devam edelim.
1: Biraz zorlayalım. 53 diyelim.
0: 53. Peki gidiyoruz, evet. 53'e. Hiç açılmamış bir yerden bir soru açacağız. Ankara'nın bir ilçesini soruyoruz size. Süreniz başladı. Ankara'da bir ilçe. Neresi olabilir? Buyurun Dilek Hanım.
3: Hiçbir yer gelmiyor aklıma. Celil Bey bilemesin diye.
0: Celil Bey'den soruyu kaçırmak için yaptık.
1: Aslında
0: güzel de oldu. Eller butonda olsun, doğru bir şey yapıyorsunuz bu arada. Çünkü harf açtığım an tekrar yakılacaksınız. Dilek Hanım sakın kaçırmayın. Tek harf açıldı, ne olabilir? M. Ankara'nın ilçesi. Ma. Buyurun Dilek Hanım.
3: Mamak.
0: Mamak tabii ki. Ma dedik. Mamak doğru yanıtı geldi. Son soruyu açacağız. Son soruları açacağız. Nasıl gidelim? 54 öneriyorum. 44 öneriyorum. Şifre kelimeyi bulabilmeniz için yardımcı olacak iki sorudan ipucu veriyorum. İsterseniz onu açalım. İsterseniz birazcık daha yarışalım. Nasıl yürüyelim?
3: 24 numaralı soruyu açalım. Birkaç harfimiz var, belki
0: peki,
3: ilerleyebilirim.
0: Peki 24 diyorsunuz. Ben bu arada harflerin gizli olduğu yerleri söylemiştim size yardımcı olmak için. Geliyor soru. Özerk. Süreniz başladı. Özerk. Buyurun Dilek Hanım.
3: Otonom.
0: Evet.
3: Otonom.
0: Evet doğru, otonom. Bir doğru yanıt daha aldınız.

0: Bir doğru yanıt daha buldunuz. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz.
1: O
0: kaç
1: zaman
0: nolu soru?
1: Sizin önerinizden devam ediyorum. 44 numaralı soruyu.
0: Bana güvenirken bir kere daha düşünseniz iyi olurdu ama neyse 44'lü devam edelim. Yardımcı olacağım. Hazır geliyor. Bozukluk, duygu, durum bozukluğu. Başladı süreniz deriz ya, bir öyle bir böyle davranıyorsun. Evet Dilek Hanım. Ya bir yükseliyorsun, bir mutlusun.
1: Toparlayamadım.
0: Peki, duygu durum bozukluğu. Bir harf açıyoruz, bulacaksınız. 10 saniyenizi başlatıyoruz. Süre başladı. Ne olur? Bir öyle davranıyorsun, bir böyle davranıyorsun deriz.
2: Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
0: Ah ah ah, açtığımda diyeceksiniz ki nasıl bulamadık. Hazırsa bir hafta açacağım, eller butonda olsun, süreyi başlattık. Ne olabilir? Bir, buyurun Dilek Hanım. Ah bir kışında şöyle kalın bir şey olsa, şöyle bir diyecektim. Ve söylemeyin, sürenizi başlatacağım. Harfi açtık, yok, süre başladı. Ne olabilir? Kışında şöyle sarındığım bir kalın bir polar diyeceğim ama efendim.
1: Bir polar.
0: Bir polar. Polardan yakaladık. P harfini de açtık. Tek soru geliyor. Kaç nolu soruyu açalım? 47 açabilirim. 48 açabilirim. 45 açabilirim. İsterseniz 55 açabilirim. Dilek Hanım siz seçiyorsunuz, kaç nolu soruyu açalım?
1: Yine zor seçimler her zaman olduğu gibi bir Oğlak burcuna bırakıldı.
0: 39'u açayım mı?
1: 39 neredeydi? Görmeye
0: 39 güzel bir soru. Nasıl? Aşağılarda. 4 harfli bir soru.
1: Açalım. 39 açalım.
0: Peki. O zaman eller butonda, gerçekten şans karar verecek. Size bir soru geliyor.
3: Başarılar.
0: Bir tür şamandıra kim basacak? Süremiz başladı. Dilek Hanım bastı.
1: Duba.
3: Hadi be.
0: Duba. Tebrik ediyorum. Dilek Hanım aldı. Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Hı-hı. 210'du. Ve Dilek Hanım tek soruyu bilerek 18. soruda bir 10 puan fark yarattı ve birinci tahmin hakkını aldı. Lütfen dikkatli, tek seferde ve anlaşılır şekilde kelimeyi söyleyin. Arkasından da harfinizi belirtin lütfen. Dinliyoruz.
1: Epidiaskop demek istiyorum.
0: Epidiaskop. Acaba sır küpünde bu bölümde sakladığımız kelime miydi? Epidiaskop kelimesini biliyor musunuz? Ne anlama geldiğini?
1: Hayır, eğer bilmiyorum.
0: Yanıtımız epidiaskopsa ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
1: Ne anlama geldiğini bilmiyorum ama Latince kökenli bir kelime olduğunu tahmin edebiliyorum.
0: Ve el olabilir, yer orası diyorsunuz. Peki bir bakalım, epidiaskop, o harfi koydu yarışmacımız. Ve tabii ki epidiaskop doğru yanıt olacaktı. Ne anlama geliyordu? Sinema, TV alanında kullanılan bir terim efendim bu. Saydam resim gösterici cihaz olarak geçiyor. Tebrik ediyoruz. Bayağı geriden demeyeyim. Birkaç soru geriden geldiniz.
1: Bayağı geriden.
0: Butonları kullandınız ve öne geçtiniz. Doğru yanıtı sizden aldık. Ne diyordunuz Celil Bey? Şarkınızın adı neydi? Arkadan geldik. Geçildikten sonra.
3: Söyleyeyim.
0: Hemen, nasıl?
1: Buyurun,
3: hemen söyleyeyim. Tabii ki okulu. Bana sor yalnızlığın acısını, bana sor.
0: Efendim Celil Bey'e teşekkür ediyoruz ve bu tatlı parçayla, kısa dörtlükle okulumuzu açıklamaya geçiyoruz. Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma. Bakalım hangi okulumuzdaki genç kardeşlerimiz kazandı? Dilek Kışla geriden getirdiği yarışmada 3. etapta, ilk etapta da birazcık destek oldu diyelim. Ve Van'a, Halil Ağa, Fevzi Çakmak ilkokulundaki minik dostlarımıza kardeşlerimize bu bölümde hediyelerini kazandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben neyi yaptınız? Alalım duygularınızı, düşüncelerinizi, nasıl geçti? Yarışmayı kısa bir değerlendirme yapalım.
1: Çocuklar için küçük bir katkı sunduğum için çok mutluyum. Celil Bey'in tüm psikolojik yönlendirmelerine rağmen kazandığım için geriden de gelsem mutluyum. Umarım çocuklar için güzel bir gelecek için, onların eğitimi için destek olmuş oluruz biz de böylece. Mutluyum.
0: Celil Bey, size de desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizin de düşüncelerinizi alalım. Sizin açınızdan nasıl geçti yarışmamız?
4: Yarışma çok güzeldi. Eğlendik tabii ki. Bir yandan çocuklara ufak da olsa kendi çapımızda katkıda bulunduğumuz için ayrıca mutluyuz tabii ki. Dilek Hanım'a kendisi tamamen ters psikoloji yapıyor. Ben yardımcı oldum kazanması için. Çünkü son etapta kendisi butona o kadar çok hızlı bastı ki bana fırsat bile bırakmadı. Ama güzel geçti. Çok memnun oldum onunla yarıştığım için. Sizlere ve ekibinize de teşekkür ederiz. Bizleri ağırladığınız için.
0: Biz teşekkür ederiz. Size de tiyatro ve dizi hayatında, sinema, film hayatınızda başarılar diliyoruz.
4: Teşekkür ederim.
0: Güzel bir gelecek olsun. Keyifli İnşallah. Çekimler, keyifli oyunlar olsun diyoruz. Tekrar İnşallah. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Efendim bugünün anısına Apara Kütüphanesi'nden okudukça bizi hatırlarsınız diyoruz. Küçük birer hediyemiz var sizlere bugünün anısına.
1: Çok teşekkür Buyurun. Ediyorum. Birer... Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederiz.
4: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Efendim kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın, ulaşın. Sizleri de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Geleceğin temel taşı miniklerin gelişimine bir desteği de beraber sağlayalım. Yeni bölümde yeni yarışmacılarımızla ve yeni okulları temsil etmek için tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı.

kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. FED, 12 Bölgesel Merkez Bankası'ndan oluşur. FED Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda FED Başkanı belirlenir.

0: Kalkın, kalkın, kalkın.
1: Vay canına. Kirpi.
2: Hop. Hey. Sorun ne baba?
3: Ne oldu?
4: Bana bakmayın, oraya bakın. Bir şey gelip ekinlerimizi ezip geçmiş.
2: Bunu yapan canavar olmalı.
3: Canavardan başka bir şey olamaz.
1: Baba, tarlanın içinde bir kirpi yakaladım. Yok artık.
4: Bu gece hepiniz nöbet tutacaksınız.
3: Evet Vanya.
2: Nöbet tutacaksın Vanya.

Söylesene kirpi, kral olmak güzel bir şey mi? Tahta oturup bütün gün hiçbir şey yapmıyorsun. Herkes seni bir sebepten dolayı seviyor. Tıpkı kralımız gibi. Şimdi uyuyordur herhalde. Keşke kralımızın gözüne girecek bir şey yapabilseydim.

0: Elimi sıkıp şöyle derdi. Ah Vanya, bundan sonra sen benim dostumsun. Etrafında konuşabileceğim biri yok. Herkes çok aptal.
1: Sessiz ol.

Demek ekinlerimizi ezen canavar sendin, öyle mi? Dur bakalım. Orada dur.

pazarda satacağım. Şapkamı altınla dolduracaklar. Hayır, sana binip saraya gideceğim. Saraya gideceğim ve krala efendim bakın ne yakaladım diyeceğim. Sen benim ganimetim olacaksın. Vay canına. Aman tanrım uçuyorum. Manzaraya bak.

Yine mi sen? Ne oldu? Çamura mı saplandın yoksa? Uçuyordun. Seni pazara kim götürecek şimdi? Ha? Gayret et, hadi destek ol bana. Bacaklarını oynat. Yardım et seni çıkarmama. Hadi ama. Tornaklarını oynat. Hadi. Aha.

0: Tamam öyleyse. Buldum, buldum. Hadi.
1: Hadi, hadi.
0: Tamamdır. Evet. İşte olduk.
1: Hadi, hadi, hadi çık oradan, hadi.
0: Dön, dönsene. Dönsene, hadi.
1: Hadi, hadi.
0: Seni zor bir duruma soktum ama sen de bizim ekinlerimizi yemiştin. Ah!

Tamam, ağlama. Peki ekinlerimizi ezmeyeceğine söz verir misin? Söz ver bana. Tamam. Tamam, anlaştık. Seni çözeceğim. Çıkardım. Hadi git, özgürsün. Ama anlaşmamızı unutma, tamam mı?

0: Hadi oradan.
1: Bu bir şaka mı?
2: Uyan Vanya. Hadi bakalım, dostlarınla tanış.
0: Ha? Kim var orada? Çık dışarı.
2: Ne kadar da misafirperversin. Tırmığı bırak.
0: Bırakacağım tabii.
2: Dikkatli ol Vanya. Kendine zarar verme.
0: Beni asla korkutamazsın. Ben korkmam. Çık dışarı.
2: Çok sağ ol anne. Beni cidden buna mı yolladın? Tamam, başka bir şekilde deneyelim.
0: Korktun mu yoksa? Korkarsın tabii.
2: Müsaadenle kendimi tanıtayım dostum.

0: Hey. Hey. Vay ya. Uyan bakalım.
1: Ah hayır.
0: Sana dedim ama oturmayı bırak dedim.
1: Nesin sen ha? Eşek mi?
0: Ben mi? Atım.
1: Sen nesin? At mı?
0: At.
1: Kambur. Evet evet kambur. Kambur atsın
0: sen. Ne istersen de. Ama beni okşama ha. Okşanmayı sevmem.
1: Çok güzeller.
0: Aha. Bu kısraklar annem sihirli kısrağın sana hediyesi.
1: Harika. Peki sende mi bir hediyesin?
0: Hayır Vanya, ben hediye değilim. Annem bana durumundan bahsetti biraz. Bir dosta ihtiyacın varmış. Bir akıl hocasına.
1: Daha büyük bir akıl hocası yok muydu acaba? Yani bunlardan birini seçemez miyim?
0: Onlarla konuşamazsın ki. Onlar sıradan, normal atlar.
1: Hayır onlar sıradan değiller.
0: Bana bak. Sen nankör ve hiçbir şeyden mutlu olmayan bir adamsın.
2: Ah. Bu da ne? Vanya!
1: Baba. Bu sefer kesin öldüm.
2: Ekinleri ezdirmişsin.
1: Ne? Ne yapacağım şimdi ben?
0: Hadi bin bakalım.
1: Sana mı? Olmadı ki.
0: Ayaklarını kaldır. Başını eğ. Üç değil.

0: Bu da neydi şimdi böyle? Ha?
1: Şey ya, dört nala diyebilirsin. Bu arada en hızlısı bu değil de açıkçası. Tam ısınmamıştım.
0: Daha hızlısı da mı var?
1: Elbette. Böyle bir sıçrayış ve sonra böyle oturuş da var.
0: Peki, öyleyse şu sıçramanı da yap da geri dönelim.
1: Niye ki?
0: Atları alıp onları pazara götüreceğim. Belki onlara binemeyebilirim ama onlardan para kazanabilirim.
1: Bunun için geri dönmemize gerek yok ki Vanya. Şuna bak.

0: Yakalamamıza çok az kalmıştı. Ha? Gittiler.
1: Atları öyle çağırmayı bana da öğretebilir misin? Islıkla yani.
2: Çok basit. Dudaklarını bu şekilde büzmelisin. Böyle bak.
1: Öyle büzecek kadar büyük dudaklarım yok ki benim. At değilim ben.
2: Mevzu dudaklar değil Vanya. Doğuştan yetenekli olmalısın.
1: Bence yetenek konusu saçma bir konu. Yani kralın yeteneği yok ama herkes onu seviyor. Çünkü o bir kral.

0: taze sebzelerim var. Çok uygun fiyatlı efendim.
1: Bu ne kadar?
0: Satılık hazır sepetler.
2: Satılık hazır sepetler.
0: Buyurun, buyurun.
3: Pekala Vanya, az kaldı. Kendine güven ve benden başka kimseyi dinleme. Daha akıllı görün bir de. Ağzını da çok açma.
4: Şuraya bak. Çok güzel atlar.
2: Atlar kaç para evlat? Merhaba dostum. Bu atları satıyor musun?
5: Takas ediyorum.
0: Hey, atları buraya getir de pazarlık edelim.
5: Bunları alacak kadar sincaplerin yoktur senin.
3: Dur bakayım. Oraya gitme.
5: İyi de zenginler orada.
3: Onlardan uzak dur. Biz buradan gidelim.
5: İyi de neden peki?
3: Sezgi, bana bu konuda güvenmelisin. Dinle, sana kötü tavsiye vermem. Dediğimi yaparsan kötülük gelmez.
5: Evet doğru, gidelim. İşte kralın sarayı. Yüce kralın sarayı. Kesin çok meşguldür.

0: Kraliyet kanına susamış kuryabani sivrisinek seni. Öldürün şunu.
1: Majeste.
0: Sessiz.
2: Doğru mu duydum? Kana susamış mı dediniz?

0: İnfaz edildi.
1: İnfaz edildi. İnfaz edildi.
2: İnfaz.
1: İnfaz edildi. Kralımız çok yaşa.

0: İşte benim halkım. Size daha yakın olmak istiyorum. He? Bugün beni neyle mutlu edeceksiniz? Hmm? İşte bu. İşte bu.
1: He? Ne dersin? He?
2: Yeterince
3: gelirleri
2: para
3: pek güzel.
1: Bence gayet güzel.
3: Öyle değil mi?
1: Bundan daha iyisini bulamazsın. Hadi kabul et.
3: Çok harika güzel. Bir at.
4: Al dedim. En iyi teklifi ben veririm.
0: Bu beni mutlu eder değil mi?
4: Hemen veririm.
5: Bir ruble veriyorum.
6: Bir rubleyi ben sana vereyim de uza bari.
5: Beş veririm daha da
6: rağmen. Dört ruble veriyorum. Ne kadarcık mı? Böyle kısrakların önünde şapka çıkarmanız gerekir. Onlar çok değerlidir. Gerçekten çıkardınız.
0: Hey sen, çiftçi, kısaklarını alıp gel. Bunun gibi bir gariban köylü bu kısrakları nasıl almış ki?
7: Kesin çalmıştır. Onlar kraliyete ait kralım.
0: Kesinlikle. Kısraklar benim. Ahıra koyun.
7: Ha?
8: Kralım, tekerlekli arabaya binin.
9: Gördün mü bak, kısrakları krala hediye etmiş oldun. Para falan da kazanamadın.
6: Para konusunu ben çoktan unuttum bile. Kralım! Yüce kralım, bekleyin lütfen. Bir şey sorabilir miyim efendim?
0: Sor.
6: Kral olmak zor bir şey mi?
0: Çok zor.

0: küçük at, bu nasıl oldu, gördün mü?
1: Boş ver Vanya, kafana takma. Onları semerleyip sonra da koştururlar artık. Yeni bir at arabasına bağlarlar belki de. Biz de ancak onlara el sallarız. Hepsi o kadar.
0: Söylesene, şimdi ne yapacağız?
2: Islık çalsana.
1: Belki sana itaat ederler.
0: Islık mı çalayım? Islık çalamam ki ben.
1: Sana pazarın bu tarafına gitme demiştim, değil mi? Neyse. İyi ki beni almadılar. Korktular galiba.
0: Bir dahakine dinleyeceğim dostum ama şu an bana yardım et.
1: Pekala. Ama bu son olacak ha.
3: Neden arabayı siz çekiyorsunuz aptal herifler? Yakalayın şu atları. Bıraksanıza beni.
0: Durun durun durun durun. Tamam tamam. Aferin. Aferin size.
4: Kaldırın hadi.
5: Şuraya bak. Onu gördün. Anahtar
6: yok. Şuna bak, ne hale gelmiş. Çok
3: kanunları unuttum da hatırlatsana. Alaycılığın cezası neydi? Bana bir hatırlatır mısınız? İnfaz
7: mı? O kaldırıldı efendim. Değiştirildi.
3: Neyle?
7: Para cezasına çevrildi.
3: Bu hiç iyi değil. Her şey para olmuş. Onu alın. Para cezası kesin o zaman.
0: Yüce kralımız, özür dilerim. Para vermeyi unuttunuz bana.
3: Öyle mi?
0: Öyle.
3: Ben hiçbir şeyi unutmam ki. Sana parasını verecektim. Sandık.
8: Burada kralım.

0: satmak?
1: Evet. Ne kadar para istiyorsun söyle.
2: 2 gümüş başlık istiyorum.
3: Ne?
4: Ne dedi?
5: Her zamanki gibi para yok. Parayı ödese bile atlar yine kaçacaktır efendim.
1: Sana başka bir teklifim var. İvan, bana hizmet etmek ister misin? Kralına. Majeste.
6: Fısıldaşmalar.
1: Seyisim ol.
2: Kırmızı kaftan ve yeni çizmeler verilecek mi? Kabul ediyorum.
6: Şapşal herif.
4: Ne?
2: O da benimle.
1: Yolu açın.

0: da benimle.
1: Baksanıza şu küçük ata bakın. Geçit törenindeymiş gibi yürüyor. Eğitimli bir at.

0: Yalnız gerçekten çok korkunçmuş kralım. Şu seyis aptalın teki ama halk onu sevdi. Onu ifaz etseydik iyi olurdu aslında.
1: Haklısın. Ondan her geçen gün daha çok nefret ediyorum. Bak, genç, güçlü, yetenekli. Bense bir kuşu bulamadım.
0: Kralım, o bir ateş kuşuymuş efendim. Eski efsanelerden duydum. Aa, bir fikrim var. Aklıma harika bir fikir geldi. İvan bu ateş kuşunu bulmak için peşine düşsün. Ama aslında böyle bir kuş olmadığından o aptal onu asla bulamayacak. Kraliyet emrini de bu yüzden yerine getirememiş olacak tabii. Ne kadar dahiyane bir fikir değil mi?
1: Evet. 40 yılda bir aklına iyi bir fikir geldi.
0: Seni. Seni. Bir dakika. Dur. Seni yakalayacağım. Evet. Tamam.
2: Hazırlan da yola çıkalım.
0: Tamam mı? Zaten çok bile kaldık burada.
2: Kral bana bir emir verdi.
3: Öyle mi? Ne emri?
2: Ateş kuşunu bulacağım.
3: Neyi?
2: Krallık açısından çok önemli olan bu görev bize verin. Anlasana. Saklanma orada hadi. Yolculuğa hazırlan. Biraz yulaf yiyip su falan iç, tamam mı? Yol uzun sürecek çünkü. Eğer sabaha kadar onu bulursam kral bana kırmızı, saten ve altın işlemeli bir kaftan verecekmiş.
3: Ya bulamazsan?
2: Bulamazsam başım ve omuzlarım konusunda çok üzgün olacağını söyledi.

0: Onu öylece alt edemezsin. Bir şekilde kandırmalısın. Uyku cevizi ağacını bulmalısın ve cevizlerle ateş kuşunu beslemelisin.
1: Nasıl öyle ıslık çalıyorsun sen?
0: Vanya, ıslık çalmayı kes. Sus artık.
1: Affedersin. Ateş kuşu ceviz seviyor diye biliyorum da. Lezzetli olmalılar ha?
2: Sessiz ol. Duydun mu?

0: Hadi canım.
1: Küçük at, baksana. Ceviz. Aradığımız ağaç bu olmalı işte. Ceviz. O cevizler.
2: Manya, sen şapşal mısın?
1: Ne oldu?
2: Yahu o cevizi ateş kuşuna vereceğiz ya hani.
1: Ha.
2: Anladın mı?
3: Cevizi yiyecek ve uykuya dalacak.
2: Anladın mı?

0: Gerçekten de tehlikeli mi?
1: Uydurduğumu mu düşünüyorsun?
0: Baksana küçük at, bir tabela insan yapmış. Tehlike, bataklığa dikkat et. Ne demek bu?
2: İşte bak, bataklığa girersen seni içine çeker.
1: Fırlat hadi.

0: Akıllı kız. Şimdi bekleyelim. Birazdan karnı doyacaktır.
1: Sonra da uykuya dalacaktır. O uyuyunca beni uyandır.
0: Tamam mı? Ama ateşi tamamen sönene dek bekle.

0: Aman.
1: Bak uykuya daldı. Küçük at. Uyan, işe yaradı. Kalk hadi. Kuş uykuya daldı. Ateşi söndü. Hadi, hadi kalksana.

0: Sen niye bu kadar gücendin ki? Şaka yapıyordum ben. Sen hiç de kızarmış tavuk falan değilsin. Bence yani.
1: Hey tavuk! Kızarmış tavuk! Gel de gücümün tadına bak. Hadi gel.

Ah! Ah! Ah! Ah!

0: alsana. Yoksa boğulacak.
1: Acaba onu saraya nasıl götüreceğiz? Çünkü kuruduktan sonra herhalde tekrar alevlenecek.
0: Alevlenemez. Alevlenebilmesi için özgür olması gerekir.
1: Ne oldu? Ne oldu güzelim? Şuna baksana. Ne olacak şimdi? Kralın hediyesi delindi.

0: Ya ölürse? Hadi. Hadi gel.
1: Ha?
0: Özgürsün.

İnanamıyorum, ıslık çaldım. Artık özgürsün.

0: Amma da sıcakmış.
1: Pekala Vanya, kuşu bıraktık. Ateş kuşu olmadan kralın yanına dönmesek iyi olacak. Kaçalım mı?
0: Nereye?
1: Denizlerin ötesine Vanya. Orada bizi kimse bulamaz. Orası çok iyidir. Çok geç olmadan kaçalım ha.
0: Ben hiçbir yere kaçmayacağım. Onu yakaladım, gördün mü? İşte. Söylemiştim.

0: Pekala, söyle canım Vanyam. Kralın emrini yerine getiremedin. Bunun sebebi nedir? Şansın mı yaver gitmedi?
1: Şansım yaver gitti aslında yüce kralım. Onu yakaladım efendim.
0: Hadi canım.
1: Evet.
0: Ateş kuşunu mu? Sonra ne oldu?
1: Sonra onu bıraktım işte.
0: Sonra onu bırakmış.
2: Vanya, Vanya, hadi kaçalım. Ateş kuşu olmadan sana inanmazlar.
1: Bana inanmıyorsunuz.
3: Evet.
1: Öyle değil mi?
3: Evet. Evet.
1: Ama işte bana kanadından bir tüy verdi.
2: Alevlen, alevlen. Alevlensene. Alevlen dedim sana.
1: Alevlenmeni söylüyorum sana.
0: Pekala. Aptal.
1: Yüce kralım, hani dostum?
0: İşini bir an önce bitir.
4: Hadi, geciktirmeyin.
1: Dur, ciddi olamazsın, yapma.
4: Üzgünüm Vanya. İstemesen de seni kurtaracağım. Alevlendi.
3: Bakın, bakın, ateş kuşu!
1: Ateş kuşu!
4: Hayret, bu mucizevi bir şey.

0: la lune. Au-delà de la lune.
1: Bu da ne böyle?
2: Halk sevinçli kralım.
0: Ödüllendirin.
1: Dur. Çıkarın. Götürün onu.
0: Harika. Evet.
3: Evet, harika.
0: Muhteşem.
3: Evet, evet.
0: Harika.
2: Yüce kralım.

0: Halkınız için bir şeyler söyleyin.
1: Harika.
2: Fermanımdır. Akşama şenlik var.
0: Bal olacak mı?
2: Bal da olacak.
0: Bedava mı?
2: Bedava.
0: İşe yaradı. Küçük at bana inanmamıştın ama işe yaradı.
3: Şanslıydım.
0: İşte bu
4: aynı. İşte böyle. Harika.
5: Yaşa
4: Vanya!
5: İşte
6: seviyorlar kralım, sizi çok seviyorlar.
2: Yanılıyorsun. Beni sevmiyorlar.

delireceğim. Kendi krallığımda benden başka biri gece ve gündüz değişimini kontrol ediyor.

0: aklıma harika bir fikir geldi. Onu yargılamayalım. Boğalım onu.
1: Belki de sizi infaz etmeliyim.
2: Aklıma çok iyi bir fikir geldi kralım. Kralım, genç ve dinçsiniz. Evlenmeyi düşünür müsünüz?
1: Seyis'in bununla ne ilgisi var?
2: Bulut Krallığı'nın kraliçesini size getirmesi için onu oraya gönderelim. Gitsin. Bulamaz.
1: Bulamaz mı?
0: Bulamaz.
1: Bulamaz.
0: Bulamaz.
1: Bulamaz.
0: Bulamaz.
1: Bulamaz.
0: Bulamaz. Bulamaz.
3: Sevgili kralımızın fermanı şu şekildedir. Değerli halkım, Bulut Krallığı'nın kraliçesiyle evlenmeye karar verdim. Onun

0: şanslar Vanya.
1: İyi şanslar Vanya.
2: Ey Vanya, tatlı bir içecek ister misin?
3: Tabii içerim ama kraliçeyi getirdiğim zaman.
2: Kahraman. Kraliçe ateş kuşuna benzemez Vanya. Onu öylece uyutamaz. Korunuyor da muazzam güçleri olan 3 şövalye tarafından hem de. Onları ne hile ne de cesaretle yenebilirsin. Yani bu sefer hiç şansın yok Vanya. Hem de hiç. Bak sana bunu kesinlikle söyleyebilirim.

0: Bu arada en kötüsü bu değil Vanya. Bu üç şövalyeyi geçmeyi başarırsan Buzlu Yansıma Sarayı'na gireceksin. Geri dönüş yolunu asla bulamayacaksın. Sonsuza dek orada kalacaksın, anladın mı?
1: İnatçı keçi.

0: Hey Vanya, ne dediğimi duydun mu? Çok geç olmadan geri dönelim mi? Ha?
1: Bu kadar mı yani? Bahsettiğin şu şövalyeler nerede?
0: Bilmem. Hayatları boyunca buradaydılar. Belki yemeğe falan gitmişlerdir.
1: O zaman onlar yemekten dönmeden girelim hadi.
0: Dur!

0: Artık ikna oldun mu? Burası sihirli bir krallık dememiş miydim sana ha? Her şey yanılsama ve kandırmaca. Fizik kuralları geçersiz burada.
1: Madem bu kadar bilgilisin, bana içeri nasıl gireceğimizi söyle.
0: Oo, tüyü kullanabiliriz.
2: Ha?
1: İçeri girdi. Vay be. Biz ne yapacağız?

0: Başardın küçük at. Küçük at. Küçük at. Küçük at.
1: Bekle. Olamaz.

Kanatlar şu an çok işime yarardı.

0: İyi de acaba hangisi kraliçe? Bunların hepsi aynı kişi.
1: Ayşe! Pişt! Git hadi. Git dedim sana.
0: Ha. Yüce kraliçe. Kraliçe merhaba. Nasılsınız?
1: Kimsin? Kral, prens, dük?
0: Ben Ivan.
1: Üç adım geri git şövalye.
0: Ben şövalye değilim ki. Sadece yüce kralım sizi getirmemi istedi benden. Evlenmek istiyor da.
1: Kralın daha iyi birini gönderemedi mi yani? Bu iş için bir seyis mi gönderdi?
0: Sıradan bir seyis değil, baş seyis. Kraliyet baş seyisiyim ben.
1: Peki Ivan, kral nasıl biri söyle bana? Genç mi? Yakışıklı mı? Zeki mi?
0: Nasıl söylesem bilemiyorum. Yani o kral.
1: Evet.
0: Her şeyi kendin görüp anlasan daha iyi bence. Ona aşık olacaksın.
1: Evlenmekten söz ediyorsun.
0: Hı.
1: O halde bana yardım et hadi. Hop, tutma, artık bırakabilirsin beni.
0: Anlayamadım.
1: Yatak.
0: Tutuyorum.
1: Tuttun mu?
0: Evet evet.
1: Sıkı tutuyor musun?
0: Evet.
1: Tamam. İniyorum.
0: Tamamdır.

0: Çok güzelsin. Kral çok şanslı biri.
1: Çek ellerini üstümden. Elimi tut.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Bir yolculuğa çıkıyorum. Beni orada bekleseyiz İvan.
0: Burada mı?
1: Orada.
2: Bulut Kraliçesi, bekle. Yardım edeyim. Yavaşla. Seninle geleyim. Hey, dikkatli ol. Kraliçe, düşeceksin.
1: Niyetimi çok iyi anladın. Tebrik ederim Seyis. Uzun zaman önce bir karar aldım. Asla evlenmeyeceğim. Bütün şövalyeler, prensler, krallar korkak ve zayıf. Hiçbiri beni bulamadı.
2: Ben buldum ya.
1: Sen bir Seyis'sin. Şövalyelerin işini seyislerin yaptığı bu dünyada benim gibi kızların yeri yok. Bu dünya artık yaşanamayacak bir hal almış. O yüzden elveda.
2: Nasıl?
1: Uçma vakti.
2: Ne yapıyorsun?

0: senin için.
1: Ya yere çakılsaydın?
0: Seninleyken ölmekten korkmuyorum.
1: Ben şaka yapıyordum. Ölmeye niyetim yoktu. Şakaydı. Elbisem bir nevi paraşüt.
0: Evet, çok güzel. Sanki şu an daha mı hızlı düşüyoruz?
1: Ne? Eteğimi delmişsin, çıkar. Çek ayağını oradan.
0: Ne?
1: Ayağını çıkar.
0: Ha.
1: Hadi.
0: Tamam, hemen çıkarıyorum.
1: Ninem bana köylü erkeklerden uzak dur demişti. Nereden başıma bela oldun sen? Çıkar şu ayağını.
0: Çok üzgünüm.
2: Daha erken alırdım ama kanatlarımı açamadım. Uzun zamandır uçmadım da.
0: Küçük at, sen dünyadaki en iyi atsın.
2: Ha, şunu bileydin. Vanya, kızı daha sıkı tut. Yoksa sana karşı hiçbir şey hissetmez.

0: nefes alıyor.
1: Vanya. İvan.
0: Ha?
1: Gelsene bir bakayım.
0: Tamam. Ne oldu?
1: Bana bak, delirdin mi sen? Kraliyet gelinine aşık oldun.
0: Ben mi?
1: Hı-hı. Sen. Bence onu ne krala götürelim ne de yanımızda götürelim. Tamam mı? Biraz dinlenip gözyaşı dökelim. Sonra da onsuz denizlerin ötesine gidelim. Olur mu?
0: Hiçbir yere gitmiyoruz.
2: Senin neyin var İvan?
1: Orada böyle bir kız yok.
2: Bulut prensesi onlarla karşılaştırılamaz bile.
1: İvan.
0: Böyle bir kızı hiçbir yerde bulamazsın.
1: Yani bu mu?
0: Bu, evet.

0: Seyis gidip Bulut Prensesini bulmuş. Bana kraliçeyi asla bulamaz demiştiniz sizi aptallar.
1: Kralım, yanılmışız. Ama iyi yanından bakın. Seyis'in size getirdiği gemi çok göz alıcı.
2: Çok güzel,
1: güzel değil mi prenses?
3: Bu Bulut Prensesi.
2: Sihirli Bulut Diyarı'nın prensesi.
4: Baş seyisi kralımıza bir gelin getirdi.
2: Gerçekmiş. Mucizeye bakın.
4: Hiç tereddütsüz kralla hemen evlenirdim.
5: Ben de öyle.
4: Çok yakışıklı.
6: Ödülünü verin.
7: Divan'a
6: verin.
7: Ödülünü verin.
6: Ödülünü verin.
1: Kralım, Seyis'e teşekkür etmeliyiz. Halk onu seviyor.
3: Doğru.
1: Kralım, bazı ödüller infazdan daha kötüdür.
6: Ödül! Ödül! Ödül!
0: Seyis ödüllendirilecek.
8: Kraliçeyi kendine getirmek için gösterdiği cesaret için kralımız Seyis'e teşekkür ediyor. Bu sebeple de kıymetli kralımız kendine büyük bir ödül veriyor. Bir köylü oğlu olan baş kraliyet Seyis'i Ivan'ı onursal John adını vererek ödüllendiriyor. Saf altından bir şövalye madalyonu ve değerli taşlarla süslü kraliyet kaftanını ona takdim ediyor. Altın bir semer ve altın bir eğer de kralımız tarafından ona veriliyor.

0: Vay be. Baya bu sen misin?
1: Artık adım John oldu.
0: Hı hı.
1: Bu da senin için.
0: Sen beni sirk midilisi falan mı sandın canım? He? Hey Ivan.
1: Şarkı söylüyor. Ama geçende kendini uçurumdan attı. Şu an kralla evlenmek isteyip istemediğini anlamak çok zor.
0: Sen ne düşünüyorsun?
1: Ne düşüneceğimi bilmiyorum ki. Aşk güzel bir şey. Aile mutluluğu da öyle.
0: Aynen öyle. Bir sürü çocukla cabası.
1: Evet. İşte bu. Hazırlan hadi. Beraber çiçek toplamaya gidelim.
0: Ivan. Çiçekleri sabah toplayalım bence. Uyu şimdi. Ve bu konuyu iyice bir düşün, olur mu?
1: Beni anlamıyorsun.
0: Anyacığım. Çiçek buketi yıkanmamış suratına fırlatılacak.
1: İyi tamam o zaman. Ben de kendim yaparım.

0: prensesi. Bulut prensesi. Uyuyor muydun?
1: O sarayda 100 yıl uyudum zaten. Ne yapıyorsun burada?
0: Tek başına sıkılıp sıkılmadığını merak ettim sadece.
1: Bak, etrafta muhafızlar var. Seni görürlerse kötü olur, tamam mı?
0: Daha fazla bekleyemedim. Bunu şimdi yapmalıydım. Bunlar senin için.
1: Yapman gereken bu muydu? Seyis İvan. Hı?
0: Bana sadece İvan de.

0: Kendimi tanıtayım kraliçem. Ben kraliyet modacısı Tapkin. Hizmetinizdeyim. Kral tanışma amacıyla sizi akşam yemeğine davet ediyor. İstediğiniz kıyafeti ve aksesuarı seçin lütfen. O zarif parçayı tavsiye ederim size.
1: Tamam. Tamam.
0: Amatörce.
1: Çok ilginç. Bunu nereden aldın ki? Ne kadar güzel bir kaş korse ve ne kadar müthiş bir kuş.
0: Affedersiniz, ne yapıyorsunuz?

0: Buranın kralı kim? Sen misin?
1: Ben değilim.
0: Devam edelim. Kral kesinlikle sensin. Kral olduğun çok bariz. Aynı doğu krallarına benziyorsun. Hayır. Hayır. Nedir bu?
2: Hazine sandığı ama içinde para yok. Şüpheniz olmasın diye ben...
0: Tabii ya, çok uyanıksın. Sen misin? Kral, nasıl da anlayamadım. Böyle bir altın zincirle elbette sensin. Şu altının büyüklüğüne bak. Canım benim, sana bir sorum olacak. Gelir gideri nasıl hesaplıyorsun acaba? Bütçe konusunda kimden yardım alıyorsun?
3: Nereye gittiğini sanıyorsun sen ha? Tapkin kılıklı. Sen kralın kraliçesisin. Hemen gel buraya.
0: Tut şunu. Bunu kime söyledin? Küsta herif. Ben çok yakında kralın karısı olacağım.
3: Benim kim olduğumu sanıyorsun ki?
0: Kral? Sizi tanıyamadım majesteleri. Beni affedin lütfen. Sizin şey olduğunuzu sandım. Eğlenceden sorumlu kişi.
3: Yani soytarı mı?
0: Hayır tabii ki. Balo planlayıcısı sandım. Çok genç ve çekici görünüyorsunuz. Çok çağdaşsınız.

0: Oh, duyuyor musun? Davullar. Kutlamalar başladı bile.
1: Evet.
0: Hayatın kanunu bu. Bir bulut prensesi her zaman kralla evlenir. Bitti İvan. Kabullen. Artık papatyaya ihtiyacın olmayacak. Papatyalar lezzetli ve sağlıklıdır.
2: Seni inatçı keçi seni.
3: Pekala. Güzelim, sevgilim. Benden hoşlandın mı? He?
4: Hem de çok fazla.
3: Madem beni beğendin, yarın düğün yeminlerimize edebiliriz ve ziyafet veririz.
4: Dönüşleri o kadar da basit değildir. İyi hazırlanılmalı, doğru yapılmalı. Kendime yeni bir gelinlik dikeceğim. Sen de kendine uygun bir kıyafet bul.
5: Bir şey daha var.
3: Nedir?
5: Yüzük. Seninle yüzük olmadan evlenmem. Asla.
3: Hey! Derhal kraliyet mücevherlerinden kraliçeye düğün yüzüğü getirin.
4: Dur biraz. Senin yüzüğünü istemiyorum. Aile yadigarım yüzüğü istiyorum. Onu bir süre önce okyanusa düşürdüm. Çok sakarım. O yüzük olmadan olmaz.

0: Olmaz mı?
1: Olmaz. Ninem her zaman o yüzüğü takmadan mutlu olamayacağımı söylerdi bana.
2: Majesteleri! Yüce kralım, yeni bir göreve hazırım. Yeni bir hizmete. Çok daha zorlu bir görev olsun, olur mu? Mesela nereye gideceğimi ve karşıma neyin çıkacağını bilmediğim bir görev, ha?
0: Tam da sana uygun bir görevim var, Seyis Ivan.

Anneciğim, anneciğim. Buraya kadarmış. Anne, beni neden buna gönderdin ki? Bir köylü oğluna. Yapmamı istediğin şeyi yapmaya çabalıyorum ama bunun kafası almıyor ki. İnatçı ve başına buyruk biri. Mantığıyla değil, kalbiyle düşünüyor. O yüzden aptalca işler yapıp sonra da aşık oldu işte. Bir yüzüğü bulmaya gönüllü oldu. Yerini öğrenip bulmaya çalışacağız.